0: cüret. Gökkan, Alpago Han'ın Tuğlu Batıhan'ı görmez misiniz? Hangi cesaretle han önerilerine saldırsın?
1: Çift başlı kurdun pençesi. Yoksa Rey'in tutsak ettiği kızları kurtarmıştır. Mallarınıza da el koymuştur. Uyanınca anına söylersin.

0: Haydi gidin. Pürsünüz. Sen çift başlı kurdun pençesisin.
1: Adını bağışla bize. Çocuklarımıza adını koyalım.
0: Adıma gerek yok. Çocuklarınıza çift başlı kurdu anlatın yeter. Deyin ki çift başlı kurt gelecek. Türk'ün Türk'ü köle yaptığı günler bitecek. Haydi gidin. Başka bir Türk eline varın. Yüzümü de demeyin kimseye. Önce şu sandığı alın. Altın var herhalde ama yine de bir bakalım.

0: Altından da iyiymiş. Bunlar ne içindir?
1: Gelin kız görümlü.
0: Hangi gelin kız?
1: Gökmenler konuşurken duyduk. Alpaguhan kardeşi Balamir'in kızını oğluna isteyecekmiş. İşte bu sandıklarla biz de Batı Gökkanlığı'na armağanıydık.
0: Hangi oğluna ister ki kızı?
1: Eksik Tegin var ya. Hani eli tutmaz, ayağı gitmez, aklı ermez Tegin. İşte ona isterler.

0: Bu akmaları köylüye versek ne olur ki? Aç değil, kımız değil. Nasıl doyacak karınlar ha? Bak kız ne edeceğiz? Oo, sana söylerim. Ne düşünürsün?
1: O akmaları satamayız şehirde. Tüccarlar kanlı hazinesi olduğunu anlar. Ama çok altın var. Bütün bozkırı doyurur.
2: Şunların güzelliğine bak!
3: Tüh, yazık oldu. Gök gelin düğününde giyemeyecek bu ipekleri.
1: İyi. Dağ gelini toyunda giyeceği ipekleri seçsin o vakit.
3: Bal ipeği seçerim. Yamanımın yanında gün gibi ışıldarım onunla. Akız, akız. Bu pembe ipeği nasıl olur elbise yaparız ha? Nasıl olur?
1: Sırmaz. Ya. Savaşçıyım ben. Pembe benim neyime?
3: Ya kızdırma beni. Rengarenk giydiririm sana.
1: Sırma geç şunu.
3: Ya ben gelinim. Ben de dersem olur.
1: Ya mavi de çok güzel.
3: Yeşil de çok güzel.
1: Sırma kahve
3: de çok güzel. Hepsi çok güzel. Kız baksana hepsi çok güzel.
1: Yaman bir şeye de yavuk buna.
3: Yeşil de çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel.
1: Sırma.

0: Bu sefer daha kaçmayacak.
1: Ya ne yapacak?
0: Madem gökler dağın ayağına gelmiştir, o zaman çift başlı kurdun pençesi Alpaguhan'ın canını alacak.

0: Ağını koruyun!
1: Hadi!

0: Ne oldu?
1: Kıraç hariç tüm alpler ölmüş. Kahırlar olsun ki yine o. Çift başlı kurtun pençesi. Saltuk, bir bölük alpi burada bırak. Hanımızı korusunlar. Geriye kalan alplerin hepsiyle bozkırın her yerini arayın. Her taşın altına bak.

0: Güvenli bir yerde konak otağı kurulsun.
1: Konak otağını buraya kurmayalım.
2: Haklısın. Saldırıya çok müsait. Tepeye kuralım.
1: Tepenin ardındaki ırmağa gidelim. Orası daha güvenli.

0: Yüreklere korku salan ben. Düşmanıma kızını yüreğimi verdim. Şimdi de geri aldım.
1: Ana! Ana! Ana!
0: Hatırladın mı? Hatırlamadın. Hatırlama. Baban gibi acıdan taşa dönme. Burada ananın canını aldığım gün, ölene kadar seninle konuşmayacağım dediydi. Öyle de oldu. Bir tek kelime bile etmedin.

Yüreğime bakarım. Seni görürüm. Kanlı dökmedin. Boyunda yedirmedin, dizde çöktürmedin. Allah'a bir yararın da olmadı. Ama hala çok yararın oldu. Han olduğu için yalnız olan Alpago Han'a çok yararın oldu. Her derdimi sana dedim. Rahatladım. Şimdi bile ananın acısını yüreğimde taşıdığımı bir sana söylerim.

babamın kızı sana gelin, bana rehin olacak. Tek evladı sarayımızda olduğu sürece Alamir baş kaldıramayacak. Bu yüzden veririm seni. Gökhanlığı bölünmesin diye. Anlar mısın? Sesini duysam. Şu karşı dağları yıktırır. Şu sessiz ırmağı kuruturdum.

0: Uğursuz bir haber mi? Uğur'un. Tılsım'ın oğlu.
1: Yeğenim. Evlenecekmiş.
0: Batuga mı?
1: Batuga. Aman su. Beni kabul et. Ruhumla beni koru.

0: Ya Göktengri Batugan'ın ev verilmesini istemediği için geldiyse bunlar başımıza.
1: Göktengri'den değil. O kendine çift başlı kurdun pençesi diyen o çapulcudan.
0: Göktengri istese o çapulcu çeliği çarpardı. Ama gelin kız görünümlüğünü almasına izin verdi. Çünkü Batugan'ın ev verilmesini istemez. Bir adak saçmadık, kurban vermedik. Bir olurunu almadık.
1: Haydi oğullarım, gelinlerim. Göktengri'ye adak adayıp onayını dileyelim. Yoksa ananız susmayacak. Haydi.

Ey mavi göğün sahibi gök tengri, oklarımızın ıslığını duy, bizi dinle. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gök Kağan'ın ulu ecesine kulak ver. Yere buğday saçarız ki barış ola. Toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya. Atları salarız ki bizim uçtula. Mavi göğü, yağız yeri, bilge suyu kollayan Tengrim, bize bir işaret bağışla. Yolumuz bize esenlik mi getirir, karanlık mı?

0: 제부!
1: 성공 봐야겠!

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A-Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. Malum son dönemde NATO oldukça gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı derken bu NATO nasıl kuruldu? Soğuk Savaş dönemi sonrasında dünyada neler yaşandı? NATO'ya neden ihtiyaç duyuldu? NATO kurulduktan sonra ülkeler nasıl üye oldu? Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu ve birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum, yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla birlikte deyim yerindeyse NATO'yu gündemde canlı tutmaya devam etti. Biz daha öncesine gidelim. Savunma sanayi açısından zor süreç dünyayı geçiriyor. Ülkeler biraz daha savunma sanayine yönelik öncelik tanımaya başladılar Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında. Ama evveliyatında savunma adına neler yapılmıştı? NATO'yla ne zaman biz merhaba dedik? NATO ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası neler yaşandı ve Soğuk Savaş döneminde dünyadaki genel tablo nasıldı? Ne dersiniz?
1: Aslında Kuzey Atlantik Paktı diye Türkçe'de kullanılan NATO kısaltması temelini Brüksel Anlaşması'na dayandırtmak gerekiyor. Mart 1948. O tarihlerde tabii dünyanın
0: bilirdi. Dedirtti mi?
1: Baktığımız zaman aslında sonraki dönemde işte bir Varşova Paktı hikayesi var ve bir ikili durum söz konusu Avrupa nezdinde Batı bloğu ve Doğu bloğu şeklinde. Bu rekabete konu olan ülkeler bundan bir fayda görmüş olmalılar ki NATO üyesi ülke sayısı ilerleyen dönemde artarak devam etmiş ve en sonda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle 21. yüzyılda dahi üye sayısını arttırabilmiş bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Donald Trump'ın hem birinci başkanlık dönemi hem ikinci başkanlık döneminde NATO'ya gerçek anlamda darbe vuran açıklamaları NATO'nun kendi içerisinde de bir takım sorgulamalara son dönemde yol açtı ama o dönemin Avrupa'sını düşündüğü zaman bir komünist tehdide karşı bir tek başına hareket edemeyecek ülkeler daha kendilerine nazaran daha güçlü olan ülkelerle ülkelerin yanında durarak onların yanında isimlerini zikredilmesi yoluyla Sovyetlere karşı bir o dönemin tabirini kullanalım demir perde oluşturma fikrini hayata geçirdiler diyebiliriz.
0: Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı peki? Sovyetler çok mu güçlüydü?
1: İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Alman Nazilerin yayılmacı siyasetine karşı o meşhur durdurma nosyonu Sovyetler Birliği ile olmuştu. O döneme baktığımız zaman kış şartlarına dayanamayan bir Alman ordusu, Hitler'in ordusu bir şekilde Sovyetlere nüfuz edememişti. Ve sonrasında da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dahliyle beraber Avrupa kıtasında ilerleyemeyen bir Almanya görmüştük. Ve bu noktada da Pasifik'te Japonları, Amerikalılar, Almanları da Avrupa'da Sovyetlerin durdurduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında Sovyetler Birliği'nin ilerleyen dönemde zaten güçten düşmüş ve Almanya'ya karşı direnememiş Fransa, İngiltere gibi ülkelerin ülkelere nazaran daha güçlü olduğu izlenimini yaratmıştı. Bunun tabii ilerleyen dönemdeki etkilerini kırmak için ve Avrupa ülkelerinin bir anlamda gelişmelerini destekleyebilmek için German Marshall isimli bir fonun oluşturulması ve ilerleyen dönemde Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı önce İngilizlerin ama sonrasında İngilizlerin bunu karşılayabilecek bir ekonomik gücünün olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemesi sonrasında bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin devralması işte meşhur Truman doktrini dediğimiz bir takım hem askeri hem de mali yardımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin Avrupa kıtasına nüfuz etmesi ve bu şekilde Avrupa ülkelerinin kalkındırılması yoluyla bir şekilde Sovyetlere karşı dirençlerinin kademeli olarak artırılması siyasetinin izlendiğini görüyoruz. Tabii o dönemler çok ciddi bir şekilde bu rekabetin hem ekonomik olarak hem askeri olarak yaşandığı dönemler, bir dehşet dengesi dediğimiz Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombaları sebebiyle başlayan bir nükleer tırmanma var. Her ülke savunma sanayine çok ciddi yatırım yapıyor ve bu yaptığı yatırımı da gösterdiği çok temel bir mecra var. Kurtuluş günlerinde yapılan askeri tankların yürüdüğü o hatırlayalım, Türkiye'de de vardı çok uzun yıllar boyunca, bütün dünyada aslında işleyen bir şeydi. Hangi kapasiteye sahibim caydırıcı olabilmek için o gösteriler hem Kurtuluş Günlerinde hem de önemli tarihlerde, işte 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarihte o tankların yürümesi, silahların sergilenmesi bir anlamda karşı tarafa bir direnç oluşturabileceğinin göstergesi olarak ifade ediyordu. Hatta rekabet öyle bir seviyeye gelmişti ki, yani Türkçe'de kullanılan bir tabir var.

0: Rekabet Uzay diye gerçek anlamda uzaya da taşınmıştı. Doğu bloğu ve Batı bloğu arasındaki rekabet ve NATO bu anlamda bunun da sergilendiği önemli mecralardan bir tanesiydi. Ülkeler sahip oldukları askeri kapasitelere daha fazla yatırım yaparken diğer ittifak içerisindeki ülkeler aracılığı içerisinde de bir alışveriş söz konusuydu. Yani bir ülkedeki bir askeri gelişimden de faydalanmak isteyen ülkeler başka bir yerden satın almak yerine ittifaka üye ülkelerden satın alma yoluyla bu ilerleyen dönemde Türkiye'nin sıkıntı yaşayacağı bir noktaya da gelmişti. Çünkü karşılığında da bir söz verme durumunun söz konusuydu. Çünkü bu istihbaratın, bu askeri evet. sırların paylaşılması da söz konusuydu. Karşılıklı bağımlılık felsefesine dayalı bir yapı bugüne kadar devamlılığını sürdürüyor diyebiliriz.
1: Bir savunma ittifakı diyebilir miyiz buna peki?
0: Çok net bir şekilde bir güvenlik örgütüdür. Savunma ittifakı olmanın ötesine geçmek durumunda kalmıştır. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber, Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber varlık sebebi sorgulanmıştır. Karşısında savunabileceğiniz bir blok olmayınca NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi söz konusu olmuştur ve savunma ittifakından bir güvenlik ittifakına doğru yönelmiştir. Ve bu anlamda da 90'larla beraber hem Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi hem de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yeni tehdit anlayışı, yani sadece sınırların korunması değil ama güvenliğin farklı sektörlerinde de bir direnç kapasitesinin kazanılması anlayışı ortaya çıkınca kriz yönetimi diye adlandırabileceğimiz yeni bir anlayış geliştirilmiştir ta ki Ukrayna mevzuna kadar.
1: 1948'den itibaren bu fikir ortaya atıldı dediniz. Hı hı. Peki ilk başta kaç üyeyle bu örgüt, bu ittifak kuruldu? 48'de konuşuldu. Hemen 49'da biz bunu kuralım mı dediler. O işleyiş nasıl oldu?
0: Aslında 48'de Brüksel Anlaşması'nda bir üye sayısı, Brüksel Anlaşması'nı imza atan ülke sayısı çok az. Mart 48'de Brüksel Anlaşması var. Eylül 48'de Berlin ablukası uygulanınca Sovyetler Birliği tarafından o noktada bunu bir askeri ittifak, önce siyasi bir ittifak olarak oluşuyor. Sonrasında askeri ittifaka dönüşmesi, önce Berlin ablukası, sonrasında da Çekoslovakya askeri darbesiyle komünist yapının Çekoslovakya'da iktidara gelmesiyle beraber bu işin askeri boyutu o zaman ortaya çıkıyor. Tabii o yıllarda 12 üye ile başlıyor. Ama bu Brüksel Anlaşması'nın tarafları sayı olarak 5-6 ülke ile sınırlı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde bu sayı giderek artıyor. Çünkü farklı dönemlerde farklı mevzular ortaya çıkıyor ve o mevzulara göre genişleyen bir, işte NATO'nun genişleme ilerleyen yıllarda bunlara farklı isimler veriliyor. İşte açık kapı politikası gibi, barış için ortaklık gibi. O dönemin ruhuna uygun genişlemeyi anlamlandırabilecek, o dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek konseptler, stratejik konseptler ve genişleme politikaları izleniyor diyebiliriz.
1: Buraya katılan ülkelerin kabulü nasıl gerçekleşti? Peki ilk etapta ya kendimize karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı kendimizi koruyalım fikrinde olanlar mı birleşti? Ya da ortak bir menfaat etrafında mı bu ülkeler birleştiler? Ya da Sovyet beni de tehdit ediyor diyen herkes buraya girebildi mi? O 12 üye nasıl bir araya geldi?
0: Aslında ortak tehdit burada çok önemli bir kavram. Hala işleyen mevzu aslında bir ortak tehdit anlayışının olması üye olan ülkeler arasında. Dolayısıyla birbirine bir zam gibi yapıştıran mevzu bir ortak tehdit algısı. Bunun içinde bir oylama mevzu söz konusu. Herhangi bir şekilde bir veto olmaması gerekiyor. Bu İsveç-Finlandiya örneğinde gördüğümüz gibi bir ülkenin vetosu bile üye olmak isteyen ülkenin NATO ittifakı dışında kalmasına yol açabilecek şekilde. Çünkü neden

0: oy birliği gerekiyor diye baktığımız zaman o dönemin şartlarını düşünmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışsınız ama ensenizde kendi anlayışını size empoze etmek isteyen bir yapı var. Buna karşı herhangi bir ufacık bile bir alanın açılması demek, yani oradan nüfuz edebilecek bir etkinin bırakılması anlamına geldiği için bunun tamamen kapatılması söz konusu. O yüzden zaten demir perde algısı oluşuyor. O perde tamamen bu iki anlayış, bu iki rakip, hem iç siyasi hem de askeri anlayışın, ekonomik anlayışın tamamen birbirinden ayrılması fikrine dayandığı için oy birliği üzerine ve veto hakkının kullanılması mevzuu da tam olarak hiçbir şekilde surlarda gedik bırakmama anlayışına dayalıydı diyebiliriz.
1: 1948 diyoruz. Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu 52 sanıyorum. Arada 3-4 sene oynuyor kabaca. 3-4 yıl boyunca Türkiye buraya dahil olmak mı istemedi, yoksa kabul mü görmedi?
0: Aslında buradaki konuşulması gereken önemli eşiklerden bir tanesi, NATO'nun dönüşümünde rol oynayan önemli eşiklerden bir tanesi Kore Savaşı. Kore Savaşı ile beraber askeri olarak da bir hareketlenme görüyoruz. İlk defa bir çatışmaya müdahil olma sürecini biz görüyoruz. Türkiye'nin o dönemde üye olma arzusu var ama bir rekabet söz konusu, hem Truman doktrininde hem de sallanan Marshall yardımlarında Türkiye'nin ekonomik yardımların dışında bırakılması söz konusu. Hatta o dönemde ciddi tartışmalara yol açıyor. Acaba Batı İttifakı gerçekten Türkiye içinde istiyor mu sorgulamalarına yol açıyor o dönemde. Ama Kore Savaşı ortaya çıkınca ve Türkiye'nin oraya asker gönderme iradesi söz konusu olunca anlayış tamamen değişiyor Türkiye'ye yönelik olarak ve Yunanistan'la beraber Türkiye üye oluyor ki bu anlayışı ilerleyen dönemde, daha önceki dönemde Truman doktrininde de görmüştük. Ancak ilerleyen dönemde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üyelik, Avrupa topluluğuna üyelikte de benzer bir anlayış sergilenmeye çalışılıyor. Ancak orada farklı bir süreç işliyor NATO ve diğer ittifaklardan farklı olarak. Tabii Türkiye'nin o dönemde sağlayabileceği katkı çok önemli ve Türkiye'de o dönemde aslında Sovyet tehdidinin üzerinde hissettiği için bir an önce o bloğun parçası olarak o güvenlik şemsiyesinin hem altına girmeye çalışıyor ama bunun yanında o dönemin ihtiyaçlarına baktığımız zaman hala savaştan yorgun çıkmış bir Avrupa fotoğrafı var. Bunun yanında bir Kore Savaşı'nda yine bir komünist tehdit var. Adanın tamamının komünist etkiye, Sovyetlerin etkisine girme ihtimali söz konusu olduğu için orada Türkiye'nin gerçekten savaştan yorulmamış bir Türkiye'nin ve gerçekten ordusunun güçlü olması önemli bir fayda sağlayabileceği için o dönemde Türkiye'nin üyeliği diğer yıllara nazaran çok daha kabul görüyor. Tabii Yunanistan'la beraber üye olması mevzunun yine altını çizmek gerekiyor.
1: Ama ha deyince üyeliğimiz kabul olmadı herhalde. Tabii, bir süreçti bu.
0: O Kore Savaşı'nın çok önemli etkisi olduğunun altını çizmek gerekiyor. O dönemin ihtiyaçları, dönemin gerçekliği ve Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar beraber değerlendirildiğinde daha önceki çekinceler çok farklı bir boyuta geliyor ve Türkiye'nin o anlamda gerçekten irade gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı bloğunun bir parçası olmak sadece lafta değil ama sahada da bunun gösterilmesi, oraya asker gönderilmesi çok önemli bir şey. Çok uzak bir mesafeye, yani Türkiye'nin gerçek anlamda sınırının çok çok ötesinde kendisine tehdit oluşturmayacak bir yere asker göndermesi o anlamda Türkiye'nin gerçek anlamda Batı İttifakı'nın içinde olmak istediğinin sahadaki göstergesi olduğu için o dönemde üyelik gerçekleşiyor diyebiliriz.
1: Türkiye'nin NATO'ya dahil olması nasıl bir katkı oluşturdu ülkemiz için?
0: Tabii zamanın ruhu dediğimiz gibi Sovyetlerin tehdidi çok yakın hissedildiği için özellikle Boğazlar mevzuunda önemli bir kriz yaşanıyor o dönemde ve o krizden sonra Batı anlıyor Türkiye'nin Sovyetlerin etkisi altına girme riski onların da çıkarına olmadığı fark ediliyor ve Türkiye'nin bu dönemde aşabileceği karşılaşabileceği belli zorluklardan zaten Truman doktrini sayesinde ve Marshall yardımlarıyla belli bir noktaya gelmişti. Ancak bu şemsiyenin altına girilmesi çok daha

0: farklı bir vizyon açıyor Türkiye'ye. Neden? Biz hep şunu söyleriz, Doğu ve Batı arasında tam ortada olan dengeleyici bir unsur olma, nasıl aktarıyoruz biz bunu Türk dış politikasına, nasıl tedavül ediyoruz? Doğu ile ilişkilerimizde Türkiye her zaman Batı ile kurduğu yakın ittifakı masaya koyabilmiştir. Batı ile ilişkilerinde de Doğu ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkiler Türkiye için her zaman daha bir artı değer oluşturmuştur. Bu önemli bir mevzu ve yine savunma sanayinde önemli etkileri olmuştur. Ta ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar o önemli bir kırılma oluşturuyor. Yine Orta Doğu ile ilişkilerde çok önemli bir kaldıraç olarak etkide bulunmuştur. Yani Türkiye gerçek anlamda Doğu ve Batı arasındaki o ilişkilerini dengede tutabilmek için her iki tarafa yönelik yaklaşımlarında sahip olduğu bu önemli etkiyi diğer tarafla müzakerelerinde masaya koyabilmeyi çok ciddi anlamda değerlendirmiştir.
1: İlk değerlendirmelerinizde NATO'nun amacına temas ettik. Hı hı. Aradan onlarca sene geçti. Hı hı. 2020'li yıllardayız. Bugünün şartlarında NATO hala ilk günkü amaca hizmet ediyor mu, yoksa biraz atıl bir ittifak grubu haline mi geldi?
0: Tabii NATO'nun diğerlerinden şöyle bir farkı var. Kendisini sürekli güncelliyor. Hep Birleşmiş Milletler'le ilgili bu söylenir. İlk kurulduğu zaman neyse şu anda da aynı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür ifadesi bunu tam olarak özetleyen bir şey. NATO böyle bir yapı değil. NATO sürekli stratejik konseptini belli aralıklarla, işte düzenlenen önümüzdeki aylarda Türkiye'de, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde de yine önemli bir dönüşümün olacağı ifade ediyor. Çünkü şu anda onun hazırlıkları yürütülüyor farklı kademelerde. Bu kendini sürekli yenileme kapasitesi NATO'ya çok çok önemli bir mukayeseli üstünlük sağlıyor. Yani zamanın ruhu, zamanın şartları neyi gerektiriyorsa NATO öncelikle onu kendi içine, kendi kapsamına alıyor. Güvenlik tehdidi, mukabele edilmesi gereken unsurlar içerisine alıyor ve buna yönelik bir güç geliştiriyor. Bu bazen hızlı hareket etmeye gerektirecek bir güç ise hemen hızlı mukabele gücü diye bir güç oluşturuluyor veya daha yumuşak bir tehditse, mesela enerji güvenliği yumuşak bir tehdit, 2000'li yıllarla beraber NATO'nun stratejik konseptine bakıyoruz. Enerji güvenliği mukabele edilecek unsurların arasına alınıyor. Başka neler ekleniyor? Kritik altyapı güvenliği diye bir kavram var. Şu anda bununla ilgili çok ciddi çalışan yapıların başında Kuzey Atlantik İttifakı geliyor. Sonra geliyoruz siber güvenlik, yine bu da yine içine dahil edilen unsurların arasında oluyor. Covid-19 mesela çok önemli bir kırılma noktası Kuzey Atlantik İttifakı için. Çünkü o dönemde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Küresel NATO. Acaba biz NATO'yu bölgesel bir ittifak olmaktan küresel bir ittifaka, mevcut güvenlik riskleri, mevcut tehditler artık sadece bölgesel işbirlikleriyle çözülebilecek tehditler değil. İklim değişikliği, enerji güvenliği, siber güvenlik, kritik altyapıların güvenliği, Covid-19. Şimdi bu tehditlere baktığınız zaman bölgesel güvenlik tedbiri almak da bu tehditlerin mukabele edilmesine yeterli değil. O yüzden acaba biz NATO'yu küresel bir hale mi getirsek diye bir çalışma grubu oluşturuyor ve bir rapor hazırlanıyor. Hatta o yılın zirvesinde Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet liderleri o zirveye davet ediliyor. Zamanın ruhu çünkü bunu gerektirdiği için önümüzdeki dönemde bunun nerelere evrileceği tabii önemli sorulardan bir tanesi olacak. Özellikle Trump gibi bir figürün tekrar dünya siyaset sahnesine dönmesi pek çok algıyı da değiştirdi.
1: O zaman o noktada şunu sorayım. İlk etapta NATO'nun neden kurulduğunu anlatırken Sovyetlere karşı ortak bir korunma içgüdüsüyle harekete geçtiğinden bahsetmiştiniz. Hazır burada şu an Trump da konuya dahil olmuşken, önümüzdeki süreçte NATO-vari yeni birlikler söz konusu olabilir mi? Bununla alakalı ülkelerin çalışmaları var mı ya da olacak mı?
0: Belki öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Sovyetlere karşı kurulmuştu. Ancak sonrasında Kuzey Atlantik İttifakı Rusya Federasyonu'yla da bir ilişki kurmayı başarmıştı. NATO-Rusya İşbirliği Konseyi kuruldu. Ve çok uzun yıllar bu çalışmalarına devam etti. Hatta öyle bir noktaya geldi ki acaba Rusya Federasyonu da Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir parçası olabilir mi? Sorusu gündeme gelmişti. Ta ki Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o konuşmasına kadar. Putin iktidara gelinceye kadar Rusya Federasyonu ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında çok gerçekten ilişkiler ilerlemişti. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o yaptığı konuşma sonrasında ise bu ilişki tamamen çok farklı bir boyuta taşındı. NATO'nun Sovyetler Birliği'nin eski Rusya Federasyonu, eski Sovyetler Birliği topraklarında Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği anlayışının iktidara geldiğini görüyoruz biz Putin'le beraber ve oradaki NATO'nun bahsettiğimiz açık kapı politikası, barış için ortaklık gibi farklı işbirliği modellerini kendisi için tehdit olarak gördüğünü net bir şekilde beyan etti. Hatta Ukrayna'ya saldırıdan hemen önce bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş. İşte Medvedev vardı, Lavrov vardı, Shoigu vardı, Putin vardı. Hepsi o güne kadar Ukrayna'nın, sadece Ukrayna'nın NATO üyeliğini ne karşı çıkan bir portre çizilirken o toplantıda Bulgaristan'dan da çekilmeli dedi, Romanya'dan da çekilmeli dedi, Danimarka'dan da çekilmeli dedi. Buralar dahi Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği alanlar olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla biz çok önemli bir eşiğe gelindiğini görüyoruz ama bu eşik aslında 2021 yılındaki NATO zirvesinde ilan edilmişti bir şekilde. Çünkü o tarihte NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti. Basında o dönemde şöyle bir ifade kullanılıyordu. NATO ile Rusya Federasyonu arasında müzakere edildiği söylenen bir belgeden söz ediliyordu. İkinci Yalta belgesi, birinci Yalta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasındaydı. İkinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belgenin müzakere edildiği söyleniyordu. Ve o zirveden sonra bu belgede uzlaşı sağlanamadığı maddeler üzerinde söylendi. O yüzden NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildi. Ara dönemde Afganistan'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Eylül ayı itibariyle de Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yığınak yaptığına dair çeşitli Batı merkezli istihbarat raporları vardı. Kasım ayına gelindiğinde hala o belge müzakeresi devam ediyordu. Yeni öneriler iletiliyordu taraflarca birbirine. Kasım ayında bu sefer artık son nokta konuldu. Rusya Federasyonu Moskova'daki NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin ofisinin kapısına kilit vurduğunu ilan etti. O noktadan itibaren artık NATO ve Rusya arasında tekrar o Sovyetler dönemini andıran bir ayrışma gerçekleşti ve Şubat ayında Pekin Olimpiyatları'nda Putin Pekin'e giderek o hafta sonu bu sefer Çin'le beraber ortak hareket edeceğine dair bir deklarasyon yayınladı. 20 gün sonra da Rusya Federasyonu biz Ukrayna topraklarında gördük. Tam olarak NATO'nun Rus tehdidini tekrar ensesinde hissettiği tarihtir. O tarihten bugüne aslında NATO içerisinde de bir takım sorgulamalar yapılmaya başlandı. Hatta daha ilerisini söyleyelim. Bir hazırlık var mı diye sormuştunuz. Aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarı dışında şunu söyleyebiliriz. 2029-2030 çok ciddi bir şekilde NATO üyesi ülkelerin Rusya'nın olası bir Avrupa'da yayılmacı siyasetine karşı bir sıcak çatışma hazırlığı yapıldığını biz resmi kaynaklardan öğreniyoruz.
1: Neden 2029-2030?
0: O zamana kadar Rusya Federasyonu'nun kendini gerçek anlamda
1: hazırlayacağım.
0: Bu yönde bir siyaseti izleyebilmek için hazır hissedeceğine dair. Dolayısıyla Almanya'dan özellikle gelen açıklamalar Almanya

0: kendisini böyle bir olası yayılmacı siyasete karşı hazırladığı yönünde ve hatta NATO içerisinde bir takım tatbikatların yapıldığı söyleniyor. Yakın dönemde hatırlayacaksınız, Baltık Denizi'nde bir tatbikat gerçekleştirmişti ve Türk ordusu orada çok ciddi bir şekilde manşetlere taşınmış, çok olumlu ifadeler kullanılmıştı. Çünkü Donald Trump artık birinci başkanlık döneminde ilk bunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasının savunmasına bu kadar fazla bütçe ayırmayacağını söylemişti ve Avrupa üyesi ülkelerin bütçelerini artırması gerektiğini söylemişti. Tekrar iktidara geldiğinde bu işin boyutları biraz daha ilerledi. Yine bir Münih Güvenlik Konferansı var. J.D. Vance'in geçtiğimiz sene katıldığı toplantıda çok ciddi eleştirileri vardı ve acaba NATO'dan çıkmayı mı düşünüyor? Amerika Birleşik Devletleri söylemleri gündeme gelmişti. Bu da aslında NATO üyesi ülkeler arasında farklı bir oluşuma gitme yönelimi olduğunu söyleyebiliriz Almanya liderliğinde.
1: Hocam, Amerika'da dünya için bir tehdit unsuru değil mi şu an? Yani sizle program öncesinde de sohbet ettik. Trump'a bağladık bunu o sohbetimizde ama netice itibarıyla şimdi son süreçte Rusya örneğini de veriyorsunuz. NATO ile Rusya arasında ilişkiler ta ki Putin'e kadar farklılaşmıştı. Putin ile birlikte yine o tehdit unsuru gündeme geldi dediniz. Bu 24 yıldır Putin var. Tamam, Trump'ın yaşı itibariyle biraz daha belki o denli uzun bir süre mümkün olmayacak. Ama netice itibariyle de dönemini tamamlayana kadar dünyanın üstünden geçeceği anlamını mı taşıyacak bu? Yani Venezuela'ya yaptığı malum, Orta Doğu'da yaptığı malum. Ülkeler kendisini tedirgin hissediyor. Bu bir yandan hep siyaseti konuşurken ekonomiyi ayrı düşünemeyiz. Petrol fiyatları yüksek. Ülkelerin büyüme verisine baktığımızda ciddi bir düşüş öngörüsü masada. Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı, diğer global devletler ya Trump'a karşı neden sessiz bir tavır takınıyor? Onların yeniden aynı noktada buluşup bir ittifak kurma olasılıkları zayıf mıdır ya da nedir?
0: Aslında Avrupa için uyanış tarihi Ukrayna'ya saldırının başladığı tarihte. O dönemde NATO'ya üye olmayı düşünmeyen ülkeler dahi NATO üyesi olmak istediklerini beyan ettiler. Aynı Çekoslovakya'daki askeri darbe sonrasında bir anda bir uyanışın yaşandığı gibi Ukrayna'da da böyle bir uyanış yaşandı. Şimdi ikinci bir uyanış daha yaşanmak üzere. Nedir o? Donald Trump'ın iktidara geldiği gün yaptığı konuşmada saydığı ülkeler: Grönland, Kanada, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti haline getirileceği ifadesinin kullanılması Avrupa ülkelerinde, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ikinci bir uyanış yarattı. Ukrayna mevzuunda Biden iktidarı vardı, herhangi bir sorgulama yaşanmıyordu. Ancak Trump'ın tekrar iktidara gelişiyle beraber artık alanını daha da genişleten bir Trump iktidarı çok önemli bir yakın dönemde bize testi getirecek. Nedir bu test? Grönland'da çok net bir şekilde Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği test edilecek. Şu anda muhtemeldir ki bunun müzakereleri yürütülüyor olabilir. Yakın dönemde Kral Charles'ın Donald Trump'ı bir ziyareti gerçekleştirilmişti. Tabii onun çok iade-i ziyaret olmanın ötesinde olduğunu
1: birbirlerine laf sokarak geçti o ziyarette.
0: Öncesinde biliyorsunuz önce Donald Trump Kral Charles'ı ziyaret etmişti. Şu anda onu bir iade-i ziyaretmiş gibi görülüyor ama şu anda çok net bir şekilde Grönland ve Kanada üzerinden bir hesaplaşma görülüyor. Çünkü Kanada dediğimiz yer Birleşik Krallığın aslında bu etkisinin olduğu bir toprak. Buraya tehdit bekar ifadelerin kullanılması aslında Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir karşılıklı restleşme anlamına geliyordu. Buna bir de Danimarka eklendi ve yakın dönemde yine çok önemli tatbikatlar yapılmaya başlandı. Grönland'da ve özellikle Almanya lider

0: liderliğinde Avrupa ülkeleri arasında toplantılar gerçekleştirmeye başlanıyor. Olası bir Grönland'daki agresif Amerikan Donald Trump siyasetine karşı nasıl mukabele edilmesi gerektiğiyle ilgili hazırlıklar şu anda yürütülüyor aslında. Yine yakın dönemde Birleşik Krallık'ın Grönland'a yeni bir silah tedarik ettiğine dair, bir lazer silahı tedarik ettiğine dair açıklamada bu testin yakında olma olasılığını bize artırıyor. Dolayısıyla geleceğine baktığımız zaman NATO'nun 2020 yılında küresel NATO konuşulurken Biden iktidarı döneminde, hatta Hindistan'ı dahi NATO'ya nasıl eklemlendirebileceğimizin müzakeresinin yapılması gerekiyor diyen bir Amerika Birleşik Devletleri varken 2024 itibariyle çok farklı bir yöne giden, 2024'ten sonraki dünyada nasıl bir Amerika, nerede kendini konumlandırmak isteyen Amerika var sorusunun cevabı, evet, net bir şekilde Avrupa savunması da değil.
1: Hocam, bu ittifaka girmek zor, çıkmak da zor mu, yoksa ben çıkıyorum diyen hemen çıkabiliyor mu? Çünkü yine gündemde, siz de değerlendirmeleriniz arasında NATO'ya verdiği paralara atıf atan Trump'tan bahsettiniz. İşte ben daha fazla destek oluyorum, maddi olarak benim daha fazla cebimden para çıkıyor yorumlarını çok yapmıştı. Hı hı. Şimdi dünyayı NATO'dan çıkacağım diye tehdit ediyor. Böyle bir şey, hani Trump istedi diye mümkün müdür? Yani bir liderin iki dudağı arasında rahatça uygulanabilecek bir karar mı?
0: Tabii Donald Trump'ın diğer Amerikan başkanlarından şöyle bir farkı var. Süper çoğunluk diye adlandırdığımız bir etkiye sahip. Ama önümüze çok önemli bir kritik eşik var. Nedir o? Ara seçimler.
1: Kasım seçimleri.
0: Kasım seçimleri. O yüzden bu NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi gerçekten çok önemli. Donald Trump'ın da bu açıklamayı şu anda yapıyor olması hem Avrupa ülkelerine bir mesaj, ama aynı zamanda Rusya ile ilişkilerine de bir mesaj. Putin'le biliyorsunuz Alaska'da bir zirve gerçekleştirdi ve ne konuşulduğu ile ilgili çok fazla bir bilgi yok. Çünkü ikili bir arabada gerçekleşen özel bir görüşme oldu. Hiç üçüncü bir kişinin bulunmadığı bir görüşme. Dolayısıyla ne tür müzakerelerin yürütüldüğü şu anda bir muamma. Ve Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar ne yapabiliyorsa yapabilmesi gerektiğine dair bir algısı var. Ama Kasım seçimlerinde bu süper çoğunluğu, özellikle Senato ve Kongre arasındaki dağılımda Donald Trump aleyhine bir dengenin oluşacağı algısı giderek yükseliyor. Bu da ne demek? Çıkmak için Kongre onayı gerekiyor. Ve Kongre'de kaybeden bir, çoğunluğu kaybeden bir Cumhuriyetçi parti olasılığı giderek artıyor. Şu ana kadar izlenen Trump siyasetinin sonuçları olarak böyle bir olasılığın giderek artacağı söyleniyor. Bu da aslında zaten demokrat kanatta NATO ittifakı ile ilgili herhangi bir sorgulamanın olmadığını biliyoruz. Ama cumhuriyetçi kanat içerisinde de Donald Trump gibi düşünmeyen isimler de var. Yine bunu da yine dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar süper çoğunluk olsa da Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump gibi düşünmeyen, Kuzey Atlantik İttifakı ile ilgili olarak Trump gibi düşünmeyen isimlerin nasıl oy vereceği dikkate alındığında şu anda Trump'ın bunu zorlayabilme imkanı henüz o kadar yüksek değil. Hele ki Kasım ara seçimleri kılıcı Trump'ın üzerinde sallanırken.
1: Hocam, iki ihtimalli düşünelim. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse bu NATO'ya zarar verir mi? Ya da Türkiye'nin konumuna nasıl yansır? Çünkü ordusu itibarıyla önemli bir güce sahip NATO'da Türkiye. Bizim konumumuzu ve işleyişimizi, NATO'daki etkimizi nasıl etkiler?
0: Şu anda bugüne kadar hep olumlu etkisini gördük. Çünkü Avrupa ülkelerinin özellikle Türkiye ile ilişkilerindeki söylemlerinde inanılmaz bir Türkiye lehine söylem görüyoruz. Çünkü Amerikan ordusunun NATO'dan en azından savunmasına o kadar pay ayırmak istemeyen, çıkmasını bir tarafa koyalım, savunmasına o kadar ilgi göstermek istemeyen, pay ayırmak istemeyen bir Amerikan ordusunun

0: tasbikatta Türk ordusuna çok ciddi övgülerin düzüldüğünü görüyoruz. Bu tabii tesadüf değil ve bu bahsettiğimiz yine bir tatbikat gerçekleştirildiğini söylemiştik. Olası bir Rus yayılmacı siyasetine karşılık 2029-2030'da takvimlendiği söylenen Almanya tarafından. Orada da harekat planları içerisinde Türkiye'nin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine farklı yönlerden bu Rus yayılmacılığına karşı mukabele etmede Türkiye'siz bir mukabelenin olamayacağını değerlendiren NATO üyesi ülkeler olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bununla birlikte tamamen diğer kanatta olan bir anlayış da var. Yakın dönemde biliyorsunuz Fransa Devlet Başkanı Macron'un Yunanistan'la ilgili aldığı kararlar dikkatle izlenmesi gereken kararlar. Çünkü hep biz ikili olduğunu söylemiştik. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın beraber ön plana çıkartıldığını söylemiştik. Almanya burada Türkiye'yi çok ön plana çıkartmak isteyen bir ülkeyken Fransa burada Yunanistan lehine bir siyaset izliyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikili siyasetin de yine dikkate alınması gerekiyor Türkiye tarafından önümüzdeki dönemde.
1: Fransa'nın çok bir etkisi var mı peki şu an dünya siyasetinde? Trump hiç yok sayıyor sanki Macron'u.
0: Aslında bu Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunda Fransa'nın önemi var. Çünkü nükleer kapasiteye sahip olan Avrupa ülkesi olarak Fransa, Kara Avrupası ülkesi olarak Fransa karşımıza çıkıyor. Ve İran mevzu sonrasında Fransa elindeki nükleer kapasiteyi Avrupa üyesi ülkelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşma yönünde bir irade sergiledi. Aslında Yunanistan ziyareti tam olarak bunun içinde. Ve buna Almanya'da dahil elindeki nükleer kapasiteyi paylaşmak isteyen bir Fransa görüyoruz. Dolayısıyla bu parametrenin de yine NATO ittifakı içerisindeki yeni güç dengeleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde nükleer kapasitenin ne kadar önemli olduğunu anlatan önemli bir gelişme Fransa'nın bu hamlesi diyebiliriz.
1: 1952'de Türkiye'nin NATO'ya dahil olması sonrasında Türkiye'ye katkısı, etkisi ne oldu diye sormuştum. Aradan yıllar geçti. Şu an sanki Türkiye'nin NATO'da olması NATO'ya daha büyük katkı sunuyor gibi.
0: Ukrayna mevzu bunun altını çok büyük, kalın kalemlerle çizdi diyebiliriz. Bu tehdidin farkına vardı. Ne kadar yakın tehdit olduğunu farkına vardı Avrupa ülkeleri. Ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koydu. Özellikle enerji güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye'nin önemi arttı diyebiliriz ve tabii ki lojistik tedarik zincirinde Türkiye'nin orta koridor olarak önemi katıldığım geçtiğimiz yıllarda Trump öncesi katıldığım panellerle Trump sonrası katıldığım panellerde Türkiye ne kadar önemli sorusunu artık daha fazla duymaya başladım. Türkiye ne düşünüyor? Bunu gerçekten çok merak ediyorlar. Ne kadar katkı vermek istiyor Avrupa'nın güvenliğini? Bunu gerçekten bilmek istiyorlar. Ve Çin, Covid bize neyi gösterdi? Lojistik tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'nın pek çok güvenliği açısından giderek daha da artıyor önemi. Ekonomik güvenliği, enerji güvenliği ve lojistik tedarik zincirinin güvenliği ve tabii ki göç mevzuunda bir kere daha ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin oynayacağı rol Avrupa'nın göçle mücadelesinde ne kadar kritik olduğunu ortaya koymuştu. Orta Doğu'dan kaynaklı tehditlerin Avrupa kıyılarına gelmemesi için, Avrupa sınırlarına gelmemesi açısından da yine Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu Avrupa bir kere daha gördü diyebiliriz.
1: Bu noktada siz özellikle işleyişi konuşurken Birleşmiş Milletler'den farklı, kendini sürekli yenileyen bir işleyiş olarak NATO'yu değerlendirdiniz. Gerek NATO, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bazı durumlarda yan yana değerlendiriliyor. Özellikle güvenlik meselelerinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğine yönelik kanaatler de çok fazla masaya gelmişti. Böyle bir adım bekler misiniz? Yoksa bundan ziyade güvenlik

0: üzerine yeni bir pakt ya da yeni bir ittifakın olması daha mı olası olur dünyada?
1: Tabii Avrupa özelinde konuşacak olursak von der Leyen'in açıklaması gerçekten nasıl diyeyim, uygun kelimeyi bulmakta da bazen insan zorlanıyor. Olmaması gereken bir açıklamaydı. Çünkü Türkiye'nin kendini konumlandırmasıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi konumlandırması arasında bir, en azından şu anda Avrupa Komisyonu'nda görev yapan ekip arasında bu düşünceye sahip olan bir takım zihniyetin olduğunu ortaya koydu. Ancak farklı ülkelerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımına baktığımız zaman, İtalya'ya bakalım, İspanya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım, çok daha olumlu bir algı var Türkiye ile ilgili olarak. Yine Hollanda burada ön plana çıkan ülkelerden bir tanesi. Yakın dönemde önemli bir yine toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu farklı anlayışların olması da aslında Avrupa üyesi ülkelerde nasıl bir yön çizilmesiyle ilgili birbirle çatışan zihniyetlerin olduğunu bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı güvenlik sağlayan ülke pozisyonunu ben sadece bölgesel değil ama aynı tahıl krizinde olduğu gibi küresel anlamda da güvenlik sağlayan ülke nosyonunu pekiştirici pek çok platforma ev sahipliği yapmasında da görüyorum. Mesela iklimle ilgili COP31'in Türkiye'de gerçekleşiyor olması, Antalya'da gerçekleşiyor olması, yine NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleşiyor olması, önümüzdeki dönemde birden fazla yine buna benzer Antalya Diplomasi Forumu zaten çok önemli bir platform haline geldi dünyada. Diplomasinin yokluğunun yaşandığı günümüzde bu tür platformların ne kadar değerli olduğu ortaya konuldu. Tabii Türkiye'nin oynadığı role baktığımız zaman bölgesindeki krizlerde istikrarı sağlayan ülke pozisyonunu giderek netleştirdi diyebiliriz. Tabii bundan elde ettiği kazanımı daha farklı mecralara tedavül etmek isteyen bir siyasi irade de var. Bu dünyada şu anda yokluğu çekilen bir mevzu. Türkiye'nin bu anlamda yapıcı rolü, yani hem Batı ülkeleriyle konuşabiliyor Türkiye ve onların bir parçası, süreçlerin içerisinde aktif olarak rol oynuyor. Hem Doğu ülkeleri, Asya ülkeleriyle işte BRICS Plus dediğimiz yapıda da Türkiye'yi görüyoruz. İşte Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda da yine aktif olmaya çalışan bir Türkiye'yi görüyoruz. Rusya Federasyonu ile konuşup Ukrayna ile de müzakerelerini, Ukrayna ile ilişkilerini devam ettirebilen bir Türkiye var. Ve Afrika'da giderek etkinliğini artıran bir Türkiye. Bu profilde ikinci bir ülke var mı? Yok. Yapıcı olan ikinci bir ülke var mı? Yine yok. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rolünün artacağı, gerek bu zirvelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından anlaşılıyor, gerekse şu andaki mevcut krizlere çözüm aranırken Türkiye örneğinin sürekli zikrediliyor olması, hem Amerika kanadında, hem Avrupa kanadında, hem de Doğu ülkeleri kanadında zikrediliyor olması önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öneminin daha da artacağının fiziki sahadaki göstergeleri.
0: Hocam, kara ordusu olarak en güçlü ikinci orduya sahibiz Amerika'dan sonra dedik ya. Burada belki hem o ordunun niteliği hem de ülkelerin nüfus yapısına da bakmak gerekmez mi? Avrupa'da ciddi anlamda yaşanan bir nüfus var. Hı hı. Diğer yandan bizim milletimiz gibi savaşma özelliklerine sahip millet değiller ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra atıl kaldılar. Hı hı. Yani sayıdan ziyade nitelik de orduda önemli değil mi?
1: Çok önemli. Hatta savaş tecrübesi, sahada sürekli bulunma çok önemli unsurlardan bir tanesi. Yakın dönemde tabii Türkiye buna yeni aşamalar da ekledi. İnsansız hava aracı bunlardan bir tanesi. Yakın dönemde geliştirilen deniz kuvvetlerine yapılan yatırım, hatta uzay çalışmaları. Şu anda Türkiye kara ordusu, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerini, bir de uzay kuvvetleriyle 4 seviyede eklemlendirmeye çalışan bir savunma konseptine, ordu konseptine sahip ender ülkelerden bir tanesi ve yaptığı yatırımlar gerçekten vizyoner yatırımlar ve bunun için de çok ciddi bir şekilde Ar-Ge de yapıyor. Yani dışa bağımlı olmaktan da daha milli savunma hamlesi diyebileceğimiz, bu işin milli enerji boyutu da olan

0: milli maden politikası da olan farklı veçhelere sahip ve tamamen bahsettiğiniz Türkiye'nin demografik, şu anda demografik gücü ve sahadaki etkinliğiyle düşünüldüğünde ikinci bir bölgesinde en azından ikinci bir gücün olmadığını söyleyebiliriz.
1: İnşallah ilerleyen dönemde daha iyi noktalara geleceğiz.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli görüşleriniz. Sağ olun.
0: Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız değerli yorumlarıyla evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti. NATO'nun tarihini, kuruluş amacını ve günümüzdeki işleyişini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.
1: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10.000 koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Very much as it has its past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

iklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı.

bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. İşe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

gerçek bir cazibe noktası. Hırvatistan'ın her köşesinden farklı bir hikaye yükseliyor.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

Ancak Bhutan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Bhutan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Dakota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Paro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Kırklık ot ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji dünyasındaki dönüşüm artık tek başına yeni bir ürün ya da yeni bir model haberiyle ölçülmüyor. Asıl mesele bu dönüşümün arkasındaki güç ve sermaye dengesinde yaşananlar. Bugün masada tam da bu dengeyi yansıtan iki önemli gelişme var. Sizlerle birazdan paylaşıyor olacağım. Bir tarafta tarihin en büyük halka arzlarından biri yapılırken kurucusu şirket üzerinden kontrolü neredeyse hiç bırakmıyor. Diğer tarafta yapay zekanın en gelişmiş hali Wall Street'in büyük isimleriyle masaya oturup milyar dolarlık bir anlaşmayla doğrudan kurumsal dünyaya akıyor. İkisi farklı haber gibi görünüyor ama bence aynı resmin iki parçası. Bugün önce bu iki gelişmeye birlikte bakacağız. Sonra stüdyomuzda iki değerli konuğumla bu denklemin dışında kalanları da sohbet edeceğiz, tartışacağız. İlk haberimizle başlayalım. Tarihin en büyük halka arzı kapıda. SpaceX 1.75 trilyon dolarlık bir değerleme ile borsaya açılmaya da hazırlanıyor. Ancak Reuters'ın incelediği kayıt taslağına baktığımızda ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. SpaceX halka açılıyor ama klasik bir anlamda halka açılmıyor. Çünkü kurulan yapı Elon Musk'a şirket üzerinde neredeyse tam kontrol sağlıyor. Süper oy hakkı veren hisseler, zorunlu tahkim, hissedar tekliflerine yönelik sıkı kurallar ve Texas kurumsal hukuku hepsi bir araya geliyor ve sonuç olarak Musk şirketin %42,5'una sahip olmasına rağmen oy hakkının %83,8'ini elinde tutacak şekilde bu anlaşmayı tamamlamak için gerekli çalışmaları yapıyor. Bunu mümkün kılan iki sınıflı hisse yapısı. Halka satılacak A sınıfı hisseler bir oy hakkı taşırken Musk ve içeriden bazı isimlere verilecek B sınıfı hisseler her biri için 10 oy hakkı taşıyacak. Peki yatırımcılar buna ne diyor? Bambaşka bir model. Bugüne kadar olan yatırım modellerinin içerisinde hiç duymadığımız, rastlamadığımız bir tarz. Eleştirmenler oy hakkı, mahkemeye başvuru ve hissedar önerileri açısından bu kadar sınırlayıcı bir modelin neredeyse hiç görülmediğini söylüyor. Buna rağmen yatırımcı tarafında çekinceden çok bir kaçırma korkusu hakim. Çünkü mesele SpaceX'ten, roketten uyduya, internetten yapay zekaya uzanan bir imparatorluğun parçası olmaktan hiç kimsenin vazgeçmek istememesi. Şirket kamudan sermaye topluyor, karar yetkisini ise kurucusunun elinde tutmaya devam ediyor. Ne kadar enteresan bir devre giriyoruz, ne kadar enteresan gelişmelere gebe dünya. Hiçbir şey için artık tam olarak şunu söylemiyoruz. Hani bunu, bu usul budur, bunu böyle yapacağız. Yani değişimin, dönüşümün tam zamanında ve merkezindeyiz. İkinci gelişmeye baktığımızda yapay zekanın iş dünyasının kalbine doğru nasıl ilerlediğini net bir şekilde bu gelişme gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Anthropic, Wall Street'in finans kuruluşlarıyla yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ortak

0: girişim kurmak üzere son aşamaya geldi. Masadaki isimler etkileyici. Anthropic, dünyanın en büyük alternatif yatırım şirketi Blackstone ve özel sermaye devi Helman Friedman'la her birinin yaklaşık 300 milyon dolar koyması beklenen bir anlaşmaya imza atmak üzere. Goldman Sachs yaklaşık 150 milyon dolarla kurucu ortaklar arasında yer alıyor. Ama anlaşmayı asıl ilgi çekici kılan kısım hedef kitle. Anthropic ve Wall Street'in devleri yapay zeka araçlarını doğrudan özel sermaye fonlarının portföyündeki şirketlere satmayı planlıyorlar. Yani Blackstone'un veya Helman Friedman'ın satın aldığı şirketler bu araçları karlılıklarını ve verimliliklerini artırmak için kullanmaya başlayacaklar. Anthropic için bu kendi başına ulaşması yıllar alacak, yüzlerce büyük kuruma tek hamlede açılan önemli bir kapı. Wall Street tarafı içinse yapay zeka portföy şirketlerinin değerini hızla artıracak yeni bir kaldıraç. Şimdi bu iki haberi yan yana koyduğumda tablo daha da sanıyorum netleşiyor. Bir tarafta tarihin en büyük halka arzı var. Kurucusuna eşi benzeri görülmemiş bir kontrol sağlayan. Diğer tarafta ise yapay zekanın en gelişmiş halleri büyük anlaşmalarla doğrudan kurumsal dünyaya akmaya başlıyor. Her iki durumda da bu gücün kimin elinde toplanacağına dair çizgi de giderek daralıyor. Asıl beni ilgilendiren, takibinde olduğum konu bu. Haberlerimizden sonra bu tablonun toplumsal yansımalarına hızlıca geçmek istiyorum. Stüdyoda da tam da bunu konuşacağım. İki kıymetli dostum, iki kıymetli konuğum var. Ve ben önce sizlere bu konuklarımı tanıtarak sohbetime de başlamak istiyorum. İlk konuğum Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu kurucusu ve Sosyal Etki Zirvesi Organizasyon Lideri Münteha Adalı. Hoş geldin Münteha'cığım.
1: Hoş bulduk Seher'cığım.
0: Çok büyük işler yapıyorsun. Birazdan o sohbeti de detaylı yapacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni anlatacağım. İkinci konuğum Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin yani GİAT'ın 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütgen Çetinkaya. Hoş geldin Başak.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Önemli bir yapının liderliğini yapıyorsun. Tam da işte biraz önce bahsettiğim Elon Musk ve işte SpaceX'ler falan aslında biraz sizin yapının yarattığı, ikinci jenerasyonun yarattığı önemli işler. Bunları da birazdan seninle sohbet ediyor olacağım. Biraz tanışalım. Yani ben seni çok iyi tanıyorum Münteha'cığım elbette ama bizi izleyenlerin de tanıması açısından birkaç şey derledim seninle ilgili. 1996'dan bu yana zaten kendi işin var. Güvensan Tesis Hizmetleri. Evet. Burada kadın girişimci olarak CEO'luğunu yaptığın bir işi yönetiyorsun. Tabii bunu yönetirken toplumdan uzak kalmıyorsun. Devamlı bir şey üreteyim, bir şey yaratayım peşindesin. Sosyal etki kavramını getirdin Türkiye'ye ve bunu da sistemli bir şekilde entegre ettin. Farklı farklı değerli projeler yaptın. Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu'nu da 2018'de kurdun. Beni de sağ ol davet ettin. Ben de anlamak ve görme fırsatına sahip oldum. Özellikle kadınlar ve çocuklar üzerine kendi potansiyellerini keşfetsinler ve üretsinler, yaratsınlar diye uğraşıyorsun. Evet. Aynı zamanda da 2013'ten bu yana da Türkiye'nin kadın odaklı ilk yatırım platformu Arya Yatırım'ın kurucu ortaklarındansın. 2023'te de İş Bankası ile hayata geçirdiğiniz bir fon var. GSYF'sini evet. kurduğunuz etki fonu. Evet. Bu da gayet güzel gidiyor. Hatta benim Teknolojide Kadın Derneği kurucusu olduğum derneğimizden bir sürdürülebilirlik şirketi de Nanomic sizden fon aldı. Evet. 800 bin euroluk. Bu da çok gurur verici bir gelişme. 39 Kalamış Marina'da Marina Otel ve Restoran'da Sanat İş Network kendine ait bir otel. Evet. Burada çalışıyorsun, bizi birleştiriyorsun. Harika emekler. PWN İstanbul GEN Türkiye Habitat Derneği, Yeniden Biz, bunların hepsinde de danışma kurulunda görev alıyorsun. 2017'de IV

0: DC Uluslararası Kadın Girişimci Ödülleri ve ona bağlı birçok ödülü de aldın. Ödül topluyorsun, onu biliyorum. Bir yıl güzel şey yapıyorsun ve sosyal etkide de zirveler yapıyorsun her yıl. Hepsini konuşacağız, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Başak'a dönmek istiyorum. Başak, çok kıymetli bir eğitimim var. University of Nottingham'da lisans, muhasebe, finans, işletme eğitimi almışsın. Sonra City Üniversitesi London'da proje yönetimi, finans ve risk üzerine çalışmışsın. Mali müşavirsin. Önemli bir meslek ama dikkat et, AI geliyor. Fatih Denetim Grubu'nda yönetici, ortak ve icra kurulu temsilcisi olarak çalışıyorsun. GİAD'da da 20. dönemi sahiplenmişsin. Bu liderlik tabii çok önemli çünkü sizler orta jenerasyon. Tam da çok genç diyemiyorum. Orta jenerasyon olarak önemli bir yük taşıyacaksınız. Bana göre kimse kimsenin yerini almayacak. Herkes üretmeye ve çalışmaya evet. devam edecek. Ama siz ortada bir katalizör gibi gelenlerle gidenler arasında önemli bir köprü olacaksınız. Sorumluluk büyük. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, ilk kıdem yaptım. Münteha ile başlayacağım.
1: Gençlerden başlayın lütfen.
0: Peki efendim, evet. sizi dinleyeyim mi? Tamam, Başak'tan başlayayım o zaman. Senle başlamamın sebebi bir de şu.
1: Yok yok, gençlerden derken kendi gençlerini kurmak.
0: Bak.
1: Lütfen gençlere fırsat verin.
0: İşte bunu beğendim. Fırsatı veriyorum evet. Başak izninle. Bir tarafta çok tehlikeli denilen, bir dar gruba kapatılan, biraz önce bahsettim. Bunlar önemli gelişmeler. Hepimizin de, bizi izleyenlerin, şirketlerin, şirket sahiplerinin evet. çok dikkat etmesi gereken bir konu. Çünkü Wall Street dediğimizde paranın yönü var. SpaceX, uzay ve Elon Musk dediğimizde de çok büyük bir yatırım. Yani 360 derece bir yatırımın işareti var. Ve her ikisinde de aslında hakimiyet bırakılmadan antropik bir tarafta, Elon Musk bir tarafta çok büyük yapıları devralıyorlar. Şimdi hal böyleyken bu yapı biraz da eşitsizlikleri getiriyor. Tam da senin evet, konun evet. Münteha. Bu denklemin içinde sivil toplum olarak nasıl roller üstlenmeli, nasıl duyarlılıklar olmalı, kurumlar buna nasıl bakmalı?
1: Evet, yani o bahsettiğin borsa, teknoloji, Elon Musk, onlar hem parayı hem teknolojiyi hem de ekonomiyi yönetiyorlar aslında. Yani yön verenler onlar. Diğerleri de buna ya uyum sağlayacaklar ya da sağlayamayacaklar. Ortada kalanlar da olacak. Tabii dün sosyal etki zirvesinin üçüncüsünü yaptık. Orada da dijitalleşme, insan, yapay zeka, bütün konular ele alındı. Doğal olarak insan odaklılık her zaman vazgeçilmez bir şey. Ama teknolojinin eşitsizlikler konusunda etkisinin de altı çizildi. Burada biz iş dünyası, sivil toplum, özel sektör, yasa koyucular, hepimizin bir görevi var. Eşitsizlikler karşısında bir duruş sergilememiz gerekiyor. Ama şunu da anlamamız lazım. Bu bir romantik bir düşünce değil. Hiçbir zaman tam anlamıyla eşitlik olmasa bile ekonomik ve sosyal alanda birazcık daha insani yaşam koşullarına sahip olmak, yani sanatla iç içe olmak, tiyatroyla ya da işte parayla ya da hayatın içinde insan olarak var olma halimizi istiyoruz. Sivil toplumlar da zaten bu tarz ihtiyaçlar karşısında etki alanlarını oluşturan kurumlar. Yani topluma baktıklarında, insana baktıklarında bir sorun görüyorlar, soruna karşı da örgütleniyorlar. Şimdi dün sevgili İbrahim Betil hocamla zirvenin açılışını yaptık.
0: Çok güzel.
1: Evet, çok güzel sivil toplumun özetini yaptı. Yani biz neyi yanlış yapıyoruz, neyi doğru yapmalıyız kısmında dünyadan örnekler verildi. Türkiye'deki sivil toplum örgüt sayısı biraz daha fazlayken günümüzde gittikçe azaldığını, insanların sivil hareketlilikten vazgeçmelerini, aidiyet kuramamalarını ya da bir çözümün parçası olamama konularında çok tatlı tespitleri masaya koydu. Şimdi sivil sosyal etki zirvesiyle neden sivilin davetiyle başladım? Neden siville bütün sivil toplum örgütleri bir arada olmalıyız? Paydaşlık neden önemli? Aslında biz hepimiz

0: nerelerden geldiğimizi biliyoruz. İnsan olarak bizim beklentimiz yalnızlık değil, birliktelik. Öyle değil mi? Yani tek başımıza bir şey değiliz. Yani etki alanımız çok dar. Ama birlikteliğe davetin altında yatan buydu. İnsanın ruhunun ne istediğiydi. İlk yıl 121 sivil toplum örgütü, sen de onlardandın. Yani koşulsuz, evet ya burada bir şey olacak ve olmalıyız dediniz. Çünkü orada bir beklenti yoktu. Sadece bir arada olmaktı. Yeni nesile, topluma, belki toplumun tüm taraflarına bir mesajdı birliktelik ihtiyacı. Geçen sene 258 sivil toplumdu. Bu sene 323. Müthiş bir şey. Artarak devam ediyor. Bu bir çatı marka olma niyeti değildi. Bunun hep altını çizdim. Çünkü her STK kendi içinde çok kıymetli. Çok kıymetli çalışmalara imza atıyor. Ve bir ihtiyacın karşısında da duruş sergiliyorlar. Yani hayırseverlikten çıkmış, sürdürülebilir iyilik için çalışılıyor. Sürdürülebilir iyilik de toplumları iyileştiren en temel noktalardan birisi. Sivil ne yapmalı? Dün gençler konuşuyor şeyi de vardı, paneli de vardı. Gençlere de sorduk. Yani gençler ne istiyor? Bu genç STK'lar neyin karşısında ya da hangi ihtiyacı hizmet edecekler konusu vardı. Hiçbir şey yapmamaktan iyi. Eleştiremeyiz. Her şey kendi içinde bir değer. Eleştirme hakkımız bile yok. Ama sivil olarak, yani sivil toplum örgütleri olarak yaptıklarımızın sürdürülebilir olma kısmı, kelime anlamı belki yeni moda bir kavram gibi gözüküyor ama devamlılığını sağlamak. Normalde bildiğimiz kelime karşılığı. Ölçümlemek. O da klasik anlamda bir ölçümlemekten bahsetmiyorum. Bir şeyi yaparken yolda görüyoruz eksilerimizi, artılarımızı. Eksilere odaklanarak artıları daha da büyütmek. Bu noktalarda birazcık daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani toplum sorunlar karşısında patinaj çekiyorsa, yani hatırlarsın biz Kagidar'da kadın girişimciliği gidiyor geliyor. Teknolojide kadında ölçümleme yapıyorsunuz. Kaç kadın, kaç genç kız? Bunlar çok önemli. Çünkü orada işsizliğe karşı bir duruş sergiliyorsunuz. Teknolojinin sadece belli bir kesimin tek elinde değil. Burada kadınlar da var toplumda ve herkes öğrenebilir. Yani zekanın da ruhun da cinseti yoktur'un mesajını veriyoruz sürekli. Böyle olunca yanlışlarımıza, eksilerimize odaklandığımızda belki bir projeden vazgeçmemiz gerekecek. Daha iyisini hayata geçireceğiz ama ona da tutunacağız. Ta ki toplumda köklü değişime imza attığımızı, iç huzurunu görene kadar. Böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu bütün taraflar altını çizerek ifade ettiler.
1: Çok güzel bir aslında karar birlikteliği bu. O karar birlikteliği de işte senin platformunda sağlanıyor. Benim şahsi olarak işte ben de 7 yıldır evet. STK kurucusuyum.
0: Çok hızlı büyüdünüz ve çok önemli bir şeydi.
1: Evet, yani gayret ettik, çok evet. Çalıştık. Öyle boş olmadı. Yani 7-24 çalışarak ilerledik. Gözlemlerim oldu, gözlemlerim oluştu. Çünkü STK kurmak çok eğlenceli bir şey değil, çok fedakar bir şey. Yani onu kurduğun zaman karar vermen gerekiyor, odaklanman ve bir şeylerden vazgeçmen gerekiyor. O noktada işte senin sosyal etkide bu 323 STK ya da sivil toplum kuruluşunu bir araya getirip tek bir düşünce yapısında konuşmaya fırsat vermen ve o duyguyu, o kararı içselleştirmeleri için bir fırsat vermen bana göre çok kıymetli.
0: Tabii bir de
1: sonrası önemli. Yani hedefler ve aksiyon. Yani biraz ben STK'larda münteha hedef aksiyon tarafında hala geçmiş 100 yılın rahatlığını görüyorum. Evet. Yani bizim alıştığımız 100 yılın o rutinlerin, zamanı rahat kullanmanın, parayı rahat kullanmanın, kaygısızlığın, bunu veriyorum gelir duygusunun gelmiyor, gelmeyecek.
0: Yok.
1: Yani kaynaklar artık senin ilerlemeni sağlamayacak. O yüzden ekmeği bölmek, işte suyu asla ziyan etmemek gibi, hani sürdürülebilirlik gibi STK'cılığın da bu noktaya dönmesi gerekiyor.
0: Değişime ihtiyacı var. Her şey değişirken sivil toplumculuğun, biz içeride de konuştuk. Yani geçmiş bugüne uygun değil. Bugün de geçmişten feyz alır ama aynısını yapmaması gerekiyor. Yani tutunmak, ben dedim, her sivil toplum örgütü bir okul gibi. Biz

0: okullardan geçtik ve geçiyoruz da. Yani benim hayatımda çok önemli noktaları var sivil toplumculuğun. Yani hem girişimciliğime, hem aldığım kararlara, hem özel ve iş dünyasındaki kararlarımda müthiş etkisi var. Kendimi keşfediyorum. Keşfederken toplumdaki ihtiyaçları görüyorum. Kendimden başlıyor bütün ihtiyaçlar, öyle değil mi?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Oradaki ben insanın ruhundan, beklentilerinden uzak, hiçbir şeyin hayat bulabileceğini ya da sürdürülebilir olabileceği konusunda inanmıyorum. İnancım belki yüksek ama azalıyor. O yüzden biz bir arada olmayı, paylaşmayı, birlikte iş yapabilme niyetimizi güçlendirmeliyiz. Buna ihtiyaç var.
1: O çok önemli. Ona döneceğim. Yani o konuda evet, fikirlerin kıymetli. Şimdi sevgili Başak'a dönüyorum. Önemli bir grup GİAD. Yani sizler hakikaten çok büyük şirketlerde, çok önemli pozisyonlarda veya girişimlerde görev almış insanlarsınız ve tabii ki kaldıraç gücünüz, etki gücünüz çok yüksek. Burada biraz GİAD şu an ne yapıyor? Biraz ondan bahsedersen çok sevinirim. Aynı zamanda da yapay zeka girişimcilik asistanı ekosisteminde sizin bakış açınızda neler değişecek? Çünkü çok hızlı bir değişim dönüşüm var iş dünyasında. Hepimiz kullanıyoruz. Bu yapay zeka asistanlarıyla hareket ediyoruz. Bir girişimcinin karar verme süreçlerinde nasıl bir spesifik boşluğu doldurur bu asistan? Ne kadar işimize yarar?
2: Öncelikle tekrardan teşekkür ederim. GİAD Genç Yönetici İş İnsanları Derneği 1986 yılında kurulmuş. Bu sene 40. yılını kutlayan. İçerisinde hem aile şirketleri temsilcileri, hem girişimciler, aynı zamanda üst düzey yöneticileri barındıran bir sivil toplum yapısı. Odak noktamız da genç iş insanlarının dertleri veya güncel problemlere, güncel gelişmelere odaklanmaları. Bu konuyla ilgili zaten biz bu dönem içinde, 20. dönemde kendimize edindiğimiz mottolardan biri de teknoloji adaptasyonuydu. Bu konuyla ilgili bizler dedik ki bir sorumluluk alıp harekete geçmemiz lazım. Çünkü birkaç dönemdir zaten biz yapay zekayı, teknoloji dönüşümünü, bunları diline getiriyoruz. Birçok dijitalleşme seminerlerinde nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Ancak tam adaptasyonunu şirketlerimizin içerisine koyup kendimizi burada entegre edip bunun işte maliyette avantajını, rekabette avantajını bir türlü tam yakalayamamıştık. Biz bu dönemde kendimize bu konuyu açıkçası bir motto haline getirdik ve bunun üzerine hep odaklanmak istedik. Dolayısıyla şu an mevcutta biz de bir yapay zeka asistanı yazıyoruz GİAD olarak. Kendi yönetim kurulu üyelerimizin yaptığı bir proje. Kendi içimizdeki yönetim kurulu üyelerimizin. Girişimciler için bir yapay zeka asistanı yapıyoruz burada. Bu da neden? Üniversitelere, biz GİAD Akademi programımız var. Üniversitelere 15 yılda 12 bin öğrenci oldu. Her dönemde üniversitelere konuşmacılar götürüyoruz ve bir dersi GİAD Akademi'ye veriyorlar. Bütün sene süren bir dersi. Ve biz girişimciliğin, girişimcilik ekosistemiyle ilgili olarak, bu pazarlama olabilir, bu bir işte muhasebe olabilir, bu bir hukuk olabilir, ilgili konuları üyelerimizi oraya götürerek işliyoruz. Dolayısıyla biz burada şunu fark ettik. Tabii orada siz gittiğiniz zaman, üyeler de gittiği zaman sohbet ediyor öğrencilerimizle. Ve mevcuttaki yapay zekada kullandığımız, işte herkesin kullandığı genel araçlar içerisinde bazı sıkıntılar mevcut. O da nedir? Kapalı devre olmadığı ve sizin içine kendi bilgi datasını yüklemediğiniz, her yerden open source bilgi çektiği bir durum içerisinde maalesef ki size verilen cevaplar kontrol edilebilir olamıyor. Dolayısıyla doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Biz öğrencilere...
1: Bir güven problemi mi söz konusu?
2: Yapay zekayı kullanırken hepimiz farkındayızdır. Muhtemelen sohbet aracı olarak da kullanmışızdır. Dolayısıyla bir soru sorduğunuzda yapay zekaya, mevcut güncel, herkese açık kullanılabilir kaynaklara, size bir cevap geliyor. Ancak bu cevabın %100 doğru olup olmadığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada sizi doğru mu yönlendiriyor yoksa yanlış mı yönlendiriyor? Bazen fazla bir empati aracı olarak kullanıp sadece sizi kendinizi iyi hissedeceğiniz cevaplara da yönlendirebiliyor. Dolayısıyla burada o bilginin teorisi kısmında denir ya, doğru bilgi yanlış bilgi, orada bir karar verme mekanizması. Biz istedik ki kapalı devre olsun ve biz kendimiz bilgileri yükleyelim. Bunun içerisinde aynı zamanda deneyimler olsun. Deneyimlerden kastım da biz herhalde 5 dönemdir, bu 5. kitabımız olacak. Girişimcilikle ilgili üyelerimizin hikayelerini anlattığımız kitaplar basıyoruz. Vaka kitaplarımız. Bunun da temeli bu gezdiğimiz üniversitelerde öğrencilerin devamlı olarak bir Harvard Business Case incelemeleri. Halbuki burası Türkiye. Dolayısıyla bizim ekosistemimiz her türlü açıdan çok farklı. Şu anda bu dönemde yaptığımız konulardan biri de mesela yapay zeka şirketlerine entegre etmiş 12 tane üyemizin hikayelerini, başarılı başarısız zorlandıkları noktalar, yapamadıkları yerler veya çok kolay yaptıkları uygulamalar.
1: Fiziksel mi basıyorsunuz?
2: Fiziksel basıyoruz.
1: Geçmiş yüzyıldan konuşuyoruz. Önümüze bakalım. Yani asistanı yaparken fiziksel kitap.
2: Hayır, dijitalimiz de var. Fiziksel kitabımız da var.
1: Fiziksel bir şey olmaması gerekiyor ve aynı zamanda da benim yani naçizane sizlerden beklediğim şey, bunu böyle harp söylüyorum yani, kusura bakma, küçük podcastlerle anlatsınlar, kulağıma takıp dinleyeyim ama bir şey okumayayım, bir şeye zaman harcamayayım. Yani biraz o devinimi artırmak gerekiyor Başak.
2: YouTube'umuz aynı şekilde, YouTube'da
1: evet,
2: bir şeyimiz var.
1: Yani küçük küçük anlatsınlar.
2: Biz bunu üniversitelerde de dağıttığımız için aynı zamanda öğrencilere podcast'lar. Dolayısıyla Vigiyat olarak bir podcast serimiz var ama bu bizim vaka kitaplarımız, hem barkodla dijital anlamda var olan, aynı zamanda basılı da olan YouTube'da videosu olup, aynı zamanda bu sefer farklı bir şey daha yaptık. Her kitapta var olan kişilerin bir emojilerini oluşturup o emojilerle bir farklı bir versiyon da yarattık. Daha kurgusal dikkatle çeksin diye. Dolayısıyla birçok, yani nasıl birçok kitapçı mağazasından hala gidip klasik kitap alanlar da var. Biz de bazılarımız o klasik kitapları okuyanlardan olarak her alana açıkçası hitap etmeye çalıştık. Dolayısıyla yapay zeka teknoloji yapay zekayı kendi firmalarında uygulamış üyelerimizin böyle bir hikayesini barındırdık ve bu Giyat Akademi'de yaptığımız konulardan biri. Onları yine öğrencilerden paylaşıyoruz. Buradaki deneyimleri, daha önceki konularımız, işte kadın girişimcilik konusunu işledik, teknoloji adaptasyon konusunu işledik, farklı farklı alanlarımız vardı 5 kitabımızda. Bunları bu yapay zekaya yüklüyoruz. Yaptığımız bugüne kadar istihdam raporlarımız yayınlanıyor bizim her dönem. Onların araştırma raporlarını yüklüyoruz.
1: Orada bir şey sormak istiyorum. Önemli bir konu. Güzel bir şey yapay zeka asistanı yazmanız. Bunu bir API alarak, bir hazır bir sistemin parçası olarak mı yapıyorsunuz?
2: Evet.
1: Değil mi? Yani yine bir kapalı devreye bağlanmış oluyor asistan.
2: Evet, evet.
1: Yani bunu eleştiri için söylemedim. Herkes öyle yapıyor mecburen. Ama keşke hiçbir kapalı devreye bağlamadan o asistanları biz kendimiz üretip orada kendi devremizin üzerinde çalıştırabilsek. Çünkü veri veriyoruz ya. Orada hassas bir konu ama ellerinize sağlık. En azından daha korumalı.
0: Şeyi yani de anlamak
1: size,
0: lazım.
1: Size ait bir şey.
0: Hangi doğru verileri yüklüyorsunuz? Bunu sadece Giyat üyeleri mi bundan faydalanacak?
2: Yok.
0: Bu, herkes açık. Apple Store'dan biz, indirebileceğiz. Evet, herkes kullanacak.
2: Özellikle bunu üniversite, zaten bunu bir herhangi bir maddi kazanç, bir sivil toplum olduğumuz için o anlamda
1: yok, çok faydalı. En azından açık kaynak, yani açık gençler kaynak
0: olarak, de bizler için de geçerli. Mali müşavir, evet. 73 yıllık bir şirket. Eğer oradaki o veriler de varsa ve güncelleyebilecekseniz onları, yani herkes kullanır. İçtimiyası da kullanır. Küçük bir abonelikle derneğe de gelir.
1: Çok, farklı yoksunuz. Sektörlerden çok farklı, evet, üyeleri var. Dolayısıyla orada güzel bir bilgi harmonisi oluşur Başak. Yani çok güzel bir iş o.
0: Evet, elimizde olmayarak gerçekten müdahale ettik şey.
2: Estağfurullah.
1: Yok, bak bir öncekine sert girerim. Yani çünkü artık gerçekten vaktimiz çok dar. Yani inan, öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki ben içinde çok içindeyim. Yani çok araştırmacıyım. Evet. 2027'de çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. O yüzden özellikle sizler gibi, mesela Giyat çok önemli, sosyal etki çok önemli, yön vericisiniz. O yüzden ben hani anlayabileceğini düşünerek bu tepkiyi
2: tabii,
1: verdim.
2: Tabii,
1: yoksa eleştiri asla değil. Hepsi çok güzel. Bayılırım kitap kokusuna filan. Seni tamamlayalım, Münteha'ya döneyim zaman açısından.
2: Çok pardon. Evet, dolayısıyla bizim amacımız aslında üniversitedeki öğrencilere nasıl bir business plan oluşturabileceklerini,
1: harika,
2: aklına gelen soruları biz kendi üyelerimizden de anketler hazırladık. İçerisine farklı sorular sorduklarına farklı cevaplar da verebilecekleri deneyimleri bazlı. Dolayısıyla böyle bir yapay zeka asistanı hazırlamış olduk.
1: Çok harika bir şey olmuş gerçekten. Üniversite öğrencileri boşlukta çünkü çok işe yarayacağını düşünüyorum. Müntehacığım, hemen bu Z ve Alfa kuşağını bu dijital dünyaya entegrasyonu ile ilgili sana bir soruyla devam edeyim. Şimdi artık gençler teknolojiyle yoğun bir bağ kurmuş durumda gözüküyorlar ama tüketim aracı gibi kullanıyorlar. Halbuki bunun toplumsal fayda üreten bir sosyal etki olması için gençleri nasıl ikna edeceğiz? Yani onlar A ve Z kuşakları nasıl buraya ilgi duyacaklar?
0: Ya benim hayattaki duruşum, ben kuşaklar arası ayrımcılığa karşı birisiyim. Yani çünkü biz kendi kültürümüze baktığımızda farklı jenerasyonlar bir arada büyüdüğümüzde aslında bilgi ve tecrübeyi sürdürülebilir kıldık ve kendi hayatımıza da aldık. Yani hem güncel durumla geçmiş deneyimleri harmanlamak bence çok büyük bir zenginlik. Gençlerin olmadığı yerde münteha iş yapmıyor. Yani ben kendim. Çünkü acayip benim de yapay zekam, benim de belki de geleceğin bir App Store'u gençler. Ben onlarla birlikteyim. Bilirsin, Kagider'de de yani gençliğin evet. olmadığı yerde kadın girişimciliği istihdamından bahsetmek eksik kalıyor diyerek yola çıkmıştık. Orada da genç Kagider'i ve gençlik örgütlenmesine çok önem verdim. Hayata geçti. Arya'da genç Arya'yı kurdum. sosyal etkide genç gönüller grubu var. Şimdi burada gençleri nasıl hayatın içine, nasıl toplumdaki sorunlara, nasıl bu teknoloji yetkinlikleriyle bunların çözümünde nasıl rol oynayacakları kısmında jenerasyonlar bir arada çalışıyoruz. Ama daha çok gençler yönetim kurullarında, yani onların yönetimlerini kendileri yapıyorlar. Ondan sonra alt çalışma gruplarını kuruyorlar. Ben onların sadece taleplerinde hızlı çözüm üreten kişi olarak rol alıyorum.
1: Asistan oluyorsun, yapay
0: evet.
1: zeka asistanı.
0: Aynen, ben onların asistanıyım. Yani sekreterya görevleri bana düşer. Çünkü burada da network, tecrübe ya da bir yere ulaşmak için çok da kurumsal yazıya gerek yok. Arkadaşlar, hayat eşitlik üzerine kurgusu var. Aynı saygı sevgi çerçevesinde WhatsApp'tan da gidebiliriz. Bu noktada onlarla bir arada olmak aslında ben geleceğe kendimi onlarla birlikte hazırlıyorum. Gündemimi genç ve güncel tutuyorum. Ben kendimi öyle güncelliyorum. Başka türlü güncel kalamazsınız. En azından onların talepleri de çok önemli. Dünkü zirvede de dediler ki gençlerden bir arkadaşımız, gençlere alan yaratmalısınız. Bakın dedim, böyle bir şey olmaz. Alan tanımınız ne? Ben senin alan yaratma konusunda neyi algılamalıyım? Ne, kim önünüzde durdu? Hangi alanda değilsiniz? O alana girdiğinizde, alan açıldığında ne yapacaksınız?
1: Bize hiç alan yaratılmadı bu arada. Size yaratıldı
0: olsun.
1: Mı? Yok. Hiç alan yaratılmadı.
0: Şimdi bir kendi alanını yaratanlar var. Bir de alanını kendine hazır verilmesini bekleyenler var. Şimdi bu da kuşaklar arası farklılıklarımız. Çünkü bizler teknolojiye içine doğmadık. Bizler ebeveynlerimizden talep etmenin bir çocuk hakkı olarak görmedik. Doğru değil mi?
1: Çok
0: biz
1: doğru.
0: Dünyaya geldik, kendi ayaklarımız üzerinde durma motivasyonu, en büyük zenginliğimiz o bence. Bize çok büyük bir sermaye verdiler. Şimdi kendi çocuklarımın yetiştirmesine de baktığımda, çalışan bir kadın olarak o aradaki boşluğu taleplere hizmetkar oldum. Şimdi taleplere hizmetkar olduğunuzda bu neslin şekil değişikliği biz ebeveynlerinden geldi maalesef. Yani ben kendimde de suçu bulmuyorum. Vicdan azabıyla müntehayı var etme hikayesi arasında sıkıştı annelik. Şimdi bu sıkışıklık içinde yanlış empozelere de jenerasyonları hazırladık. O yüzden alan yaratma kısmında en azından şunu söylüyorum. Net ifade etmeniz şart. Karnım aç. Su ver ya da susadım şunu yap gibisinden. Bunu tanımlamadığınızda havada kalır ve gençlik dinlenilmiyor, gençliğin önü açılmıyor gibi demoralize oluyorsunuz. Bu sefer de kopuyorsunuz. O yüzden gençlerin teknoloji içinde olmaları benim hayatımı kolaylaştırıyor. Niye gençlerle birlikte çalışıyorum? Benim bir şeyi öğrenme, anlama hızımla onların yapması arasında fark var. Ben zaten öğrenmekten hiç vazgeçmiyorum. Anlamaya da çalışıyorum. Ya bizler nasıl sonradan sosyal medya açıldı, bizler

0: içindeydik. Hiç sorgusuz sualsiz. Zaten sorgusuz sualsiz gelen yenilikleri içselleştiren ve hayatını alan hızlı öğreniyor. Çünkü ben bunu da öğreneceğim, ne işime yarayacak kitabım da yok. Öğrenmek acayip insanı güncel tutuyor. O yüzden teknolojinin içine doğan gençlerle iş yaptığımda iş yapma hızımız çok yükseliyor. Acayip hızlı. Hızlanıyoruz değil mi?
1: Hızlanıyoruz ama bir yandan da bizde de karambol var. Yani biz de şimdi sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Yani bizim de kafa karışık. Geçmişten ileriye doğru gitmek kolay bir iş değil. Alışkanlıklarımız var, rutinlerimiz var. Herkes senin kadar şanslı değil. Sen gençlerle kaynağı çok uzun buldum. Zamandır berabersin. Onlarla nasıl ilişki kuracağını biliyorsun. Hani genellemeye baktığında henüz o konuda sınıf geçmedik biz. Ama, çok gap var hala çalışma dünyasında, iş hayatında.
0: Ama bak şimdi senin yaptığın işe bak, müthiş bir şey yapıyorsun. Yani ben sonradan geldim demiyoruz biz. Şimdi biz de bunun rol modelliğini belki yapıyoruz. Şimdi
1: evet,
0: eskiden
1: olabilir.
0: Başka türlü rol modeli, girişimci kadın rol modeli bilmem yatırım öyle değil. Hayatın içinde var olma, güncel kalabilme ve öğrenme hızı ve kalitesi. Şimdi teknolojinin içinde doğan gençlerle bizim tecrübelerimiz, ben hiçbir zaman şunu demiyorum benim zamanımda. Ama insanın ruhuyla ilgili zamansızlık var. Yani ruh zamansızdır ve her durumda değil mi? Kendini yenilemek istiyor, update etmek istiyor. O noktalarda söylüyorum ya vazgeçmeyin. İnat edin. Ondan
1: doğru.
0: Sonra
1: net
0: yılmayın. Ya yani moraliniz çabuk bozuluyor. Bu kadar kırılgan bir gençliğe ihtiyacı yok geleceğin. Güçlü gençliğe ihtiyacı var yani.
1: Dün konuşulan ve finalde 2026-2027'ye doğru yeni yapacağın etkinliğe doğru giden finalde ne tip bir karar çıktı?
0: Şimdi ajanslarla bir araya geleceğim. Sabahtan beri zirveye gelen kurumlarla bireylerden geri bildirimler alıyorum. İçeride bir akademisyen grubumuz var, gözlemci. Sosyal etki çıktı raporu hazırlayan bir ekibimiz var. Hepsi dün zirvedeydi. Herkes gözlemledi. Şimdi biz bu gözlemler toplanacak bir havuzda. Sonra oturacağız. Ne yapılması gerekiyor? Çünkü 3 yıldır biliyorsun çıktı raporu hazırlandı. Çıktı raporunu ben şöyle bir söz vermiştim. 3 yılın sonunda çıktı raporunu karşılaştırma tablolarıyla birlikte yasa koyuculara götürelim. Yasa koyuculara Ankara'ya gitmesi lazım. Bu bilinmeyen şeyler değil. Ama bilinen, belki güncel olan durumların bir raporunun gitmesi lazım yasa koyuculara. Yani burada neyi, farklı jenerasyonlar neyi istiyor, neyin talepkarlığı var değil mi yasa koyuculardan? Bunun sonrası kendini gösterecek. Yoksa
1: yani daha
0: kendini...
1: final olmadı.
0: Olmadı.
1: Yani inşallah konuşuruz tekrar.
0: Aynen ama kendini tekrarlayan bir şey yapmaktan yana değilim.
1: Yani çok bravo.
0: Onu
1: yani
0: söylüyorum.
1: Ben biliyorum hep bir çıktı evet. Oluyor da bu evet. Senekini merak ettiğim evet. için sordum. Şimdi sevgili Başak, kırmızı bayrak nedir sizde? Bu çok önemli. Çünkü 2026'da şirket bilançoları çıktı. Biraz tabii finansal durumlar ve bu değişim dönüşüm döneminde şirketlerin sıkıntıları var elbet. Kırmızı bayrağınız nedir sizin bu sene? Ve öncelikle hangi finansal savunma mekanizmalarını kurmak gerek? Bu dönemde hangi sektörlerde daha çok şirketler açılıyor? Daha fırsat gözüküyor. Sizin pencereden nasıl bakılıyor olaya?
0: Çok güzel.
2: Evet. Buna tamamen
0: tüyolar,
2: bir mali müşavir olarak cevap vereceğim.
0: Yani müthiş tüyolar.
1: Çok isteriz.
2: Şimdi öncelikle malum çok güncel olarak jeopolitik bir krizin ortasındayız. Yani aşağıdan bir Hürmüz Boğazı'nın kapanması, bununla beraber tedarik zincirlerinin birçok maliyete katlanıyor olması, ürün, petrol ve bazı ürünlerin bulunamamıyor olması gibi birçok globalde risk taşıyan ama Türkiye'yi birebir etkileyen, dolayısıyla enflasyonu arttırıcı yönelikte hareketlerde bulunan bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla şu an şirketlerin lojistik maliyetleri çok yukarı çıktı. Güncel için konuşuyorum. Dediğim gibi ham madde bulamamaktan kaynaklı ham madde maliyetleri yukarı çıktı. Bunlar tabii bizlerin güncel alışveriş yaptığında gerçekten raftaki ürüne de yansımış oluyor ve otomatik enflasyonu arttırıyor. Tabii bunun karşısında bir dolar kadınların hafif hareketliliği olsa da sanayici için istediği yerde olmaması durumu var. Dolayısıyla biz şirketlerde şu an gördüğümüz şey aslında en büyük kırmızı bayrak dediğimiz yani riskli alanlarımız. Birincisi nakit akışı, tahsilat yönetimi. Yani siz satışı yapıyor olabilirsiniz ancak satışın karşısında tahsilatınızı gerçekleştiriyor olmanız gerekir. Şimdi vadeler uzuyor. Vadeler uzadıkça sizin tekrar mal alım gücünüz veya hizmette ödediğiniz maliyetleri karşılamanız zorlaşıyor.
1: Finansman bunun maliyeti var orada.
2: Finansman maliyetimiz çok yüksek. Finansmana erişim de şu an bir problem aynı kredi zamanda. Var. Çünkü kredi limitleri dolmuş durumda bazı şirketlerin. Dolayısıyla yeni kredi limitleri tamamlanmasında zorlanma var. Sıkı yönetim politikasına geçtiğimiz dönemden beri de zaten ulaşım, finansmana erişim zorlaştı. Dolayısıyla yabancı yatırımcıya dönmeye çalışıyorsunuz ama onlar da sizden beklentisi yani içeri para girebilmesi için katma değerli ürün üretimi olması gerekiyor. Bu da ne demek? Sizin ürettiğiniz ürünün içerisinde teknolojik bir katma değer var mı? Yok mu?
1: Bir de ihracatı açık mı? Yani globalize olabiliyor
2: globalize
1: mu?
2: Olabiliyor mu? Tabii artık çünkü aslında şu Hürmüz Boğazı'nın kapanışına kadar bizim en büyük yaralarımızdan biri sanayi sektöründe özellikle tekstil alanındaydı. Çünkü biz fason yapmaya çok alışık bir toplumuz. Hep işte Avrupa'nın, Amerika'nın olabildiğince fasonu olarak çalışmaya yönelik bir toplumuz. Ancak artık Asya bizim yerimizi maliyet bazında alıyor. Çünkü bizim bir asgari ücret maliyetine baktığımız zaman vergilerinizle beraber gelen brüt maliyet sanayici için biraz karşılaması zor bir maliyete dönüşüyor. Dolayısıyla Asya o açıdan bizim yerimize ya da işte Mısır gibi ülkeler bizim yerimize almaya başladı. Biz de buradan ne çıkarımda bulunduk? Artık biz Türkiye olarak bir teknoloji odaklı ürün, yine de sanayi ve teknolojinin bir arada olduğu bir şey üretmemiz gerekiyor. İkincisi bizler artık fason değil markalaşması gereken bir toplumuz. Evet. Kendi markamızı yaratmamız lazım. Yoksa biz devamlı olarak birilerine fason üretirken bir anda bir günde elimizdeki siparişlerin hepsini kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde baktığımız şey maliyet kontrolleri yapmak. Bu yükselen maliyetleri kontrol etmek. İşte kırmızı bayrak dediğimiz. İkincisi tahsilat yönetiminizi doğru kontrol etmek. Çünkü bazı şeyler sizin elinizde değil. Satış yaptığınız firmaların siz tahsilatınızı yapamadan konkordata ilan etmesi, iflas ilan etmesi gibi süreçlerin çoğaldığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece Türkiye için değil tabii global olarak da bir bu yaratılan risklerin global bir krizi var. Bu süreç içerisinde bu iki ana maddemiz bizim için çok önemli. Bunlardan nasıl çıkabiliriz? Birincisi tabii bu dönemde kime satış yaptığınızı, tahsilatınızı garantiye alacağınız sözleşmenin içerisine girmeniz gerekir muhakkak. Bu bir konu.
3: Ama İkinci, uymuyorlar sözleşme şartlarına.
2: Evet işte orada da artık belki uluslararası tahkim kurallarının geçerli
1: olduğu sözleşmeler. Ticari davalar çok uzun sürüyor evet. Sorun o. Evet. Yani ticaret çok hızlı gidiyor ama davalar uzun sürüyor. Burada belki hukuksal olarak farklı bir çalışma yapılabilir.
2: Tahkim mesela o konuda evet. Da tabii hukuk benim alanım olmuyor değil ama ben açıkçası tahkimleri öneriyorum. Tahkimler hem daha hızlı çözüyor ancak maliyeti biraz daha yüksek. Yani bir mahkeme açtığınızdaki harçlardan daha yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ancak en azından günün sonunda baktığınızda 3-4 sene süren bir alacak davasında sizin hele TL ise alacağınız elinizdeki maalesef erimiş oluyor dolar karşısında veya dolar
3: enflasyonu
2: var. Vade aşımında
3: da öyle. Vade aşımında da paradan evet. Kaybediyoruz.
1: Peki bir GİAD olarak bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Şimdi son 4 dakikaya girdik. Bir dakikada bunu anlatırsanız bir de Müte Hanım'la da bir kapanış yapayım. GİAD bir şey yapıyor mu bunun karşılığında? Yani sadece akademik çalışmalar mı yoksa bu tarafta da bir şey yapıyor musunuz?
2: Bir kriz yönetim programımız var. Bu kriz yönetim programımız sadece finansal krizi yönetmekten oluşmuyor. Aynı zamanda sizin şirketinizin krizle karşılaştığında yani bu bir insan kaynakları krizi olabilir, bu bir PR krizi olabilir, bu başka krizlerde olabilir. Bunlarla ilgili bir kriz yönetim programımız var ve üyelerimizi birkaç ayda bir bu programlarda işte ağırladığımız konuklarla olabildiğince bu alanda eğitmeye çalışıyoruz. İşte gerekiyorsa bankalardan temsilcilerle finansal kriz aşımında finansmana erişimini nasıl çözebiliriz? Devlet teşviklerini şirketlerde nasıl kullanabilirler? Daha önceden bir SAS komandomuzu ağırladık. Bir kriz anında nasıl reaksiyon vermeniz lazım. Hızlı bir reaksiyon nasıl verilebilir? Biraz daha duyguyu bırakıp akılla nasıl hareket etmek gerekir? İşte PR kriziyle ilgili şimdi.
1: Çok kıymetli çalışmalar sevgili Başak. Gerçekten yani saatlerce aslında anlatmanı istiyorum. Bizim program uzun gözükür. Yani uzun dakikası vardır ama çabuk biter. Sevgili Münteha, 2 dakikamız var. 1,5 dakikada yarım da ben kapatacağım. Tamam. Bir final yapsan sosyal etkiyle ilgili ve 2027'ye doğru ne söylerdin?
0: Yani tatlı bir yorgunluk var üzerimde. Mümkün olmadığını düşündükleri her şey mümkün oldu. Çünkü az çok insanı tanıyorsak, önce kendimizi çok iyi tanıyorsak, sonra başkalarını iyi tanıyorsak, empatiniz de yüksekse ne olması gerektiğini uzun yıllar içindeki gözlemlerimden gördüm. Tarafların ortak niyetiyle, ortak felsefesiyle, inancıyla hayata geçti. Bundan sonrasını biraz önce söylediğim gibi süreç belirleyecek. Ama kendini tekrarlayan birisi değilim. Çünkü aynı çöplükte eşelemek beni rahatsız ediyor. Yaratıcılığım da belki engelleniyor. Bundan sonraki süreç kendini yolda belirleyecek. İyi niyet olduğu sürece, gerçekten insan odaklılıktan uzaklaşmadığımız sürece toplumu iyileştirme hepimizin ortak niyeti ve ortak çabası. Sadece bir arada olmalıyız. Sevgili Başak'ın yaptığı şeylerin belki diğer STK'larla birlikte onlara da bu deneyimlerinizi, bu bilgileri aktarma noktasında paydaştığınız çok kıymetli olacaktır. Genç STK'lar var çok fazlaca. Ancak bunu söyleyebilirim.
1: Çok güzel bir kapanış oldu.
0: Evet, insanlık kazansın evet. Ya. İyilik örgütü yani, iyilik kazansın.
1: Şunu anlıyorum. Birleşin. Birlikte çalışma kültürü geliştirin. Yapay zekaya karşı insanı aynen. Güçlendirecek tek şey insanın yeni bir sistemde, yeni bir zihniyette ve akıl gücünü ön plana koyarak birleşmesi. Masalar kurmak, birlikte olmak, ele tutuşmak ve toplumsal değer yaratmak olacak. Boşa harcayacak ne vaktimiz var, ne paramız var, ne de imkanlarımız var. Bunu da içselleştirmemiz gerekiyor. Çok güzel bir sohbet oldu. Harika iki konuk. İnşallah etkileri tekrar konuşacağız. İnşallah. Rapor çıktıktan sonra. Aynen. Sevgili Başak, her zaman seni misafir etmek isterim. Önemli bir bölüme liderlik yapıyorsun. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Evet sevgili izleyiciler, mesajlarımız belli. Toplumsal fayda için artık yeni bir sistem, yeni bir zihniyet, yeni bir STK ve toplumsal bakış açısına gelmemiz gerekiyor ve aksiyon almamız gerekiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine insan üzerine odaklanacağız. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız efendim.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağmara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: günler efendim. Ekonomi masasıyla karşınızdayız. Malumunuz son günlerde pek çok paket açıklanıyor ve bu teşvik paketlerin içerisinde de özellikle vergisel teşvikler dikkat çekici bir boyutta. Biz de Türkiye'nin vergi politikalarını konuşacağız bugün. Değerli meslektaşım Dilek Güngör'le birlikte konuğumuz yeminli mali müşavir Abdullah Tolu olacak. Hoş geldiniz Eylül'e.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Özüm dediği gibi yeni paket ve mecliste de görüşülmeye başlandı. Dün yanlış bilmiyorsam genel kuruldu ve görüşmeler devam ediyor. Sanırım hafta sonuna kadar da çıkarılması bekleniyor. Evet. Paket açıklanırken hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yabancı yatırımcılar için önemli bir teşvik olduğunu söyledi ve birçok da vergi indirimi var. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz? Bu paket gerçekten özellikle finans merkezi açısından yabancı yatırımcıyı çeker mi?
1: Öncelikle şunu belirteyim. Son 10 günün hemen hemen gündemi oluşturan bir torba yasa teklifi bu. Ağırlıklı olarak da özellikle yabancılara dönük teşvik düzenlemesiyle ilgili. Daha meclisi kapanmasına kadar 2 tane daha torba yasanın getirilmesi gündemde. İstanbul Finans Merkezi biliyorsunuz 2019'dan itibaren faaliyete geçti. Orada da tabii İstanbul Finans Merkezi kanunda da çeşitli vergi teşvikleri, düzenlemeleri vardı. Ama özellikle bu İran Savaşı ile beraber Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bölgede küresel şirketlerin operasyon merkezleri falan mı? Finansla ilgili de çok ileri düzeydedir orası. Orada da olumsuz havadan etkilenen küresel sermaye ve yabancı şahıslarla ilgili olarak da bir yer değiştirme durumları söz konusu oldu. Burada da ön plana çıkan hemen hemen iki tane ülke var. Bir tanesi İngiltere, diğeri de Türkiye'de. Türkiye'nin elinde İstanbul Finans Merkezi gibi bir argümanı var. Buradaki teşviklerinde artırılarak bu küresel şirketlerin, merkezlerin buraya getirilmesi ve dünya ölçeğinde bir finans merkezi haline getirilmesi imkanı doğdu. Bu torba yasa teklifinde yer alan teşvikler de ağırlıklı olarak İstanbul Finans Merkezi ile ilgili. Bu finans merkezinde özellikle kurumlar vergisi indirimi %50 olarak uygulanıyordu. Şimdi bu %100'e çıkarılıyor. Özellikle bu transit ticaret dediğimiz malların ya da hizmetlerin Türkiye'ye hiç getirilmeden başka bir ülkede alınıp başka bir ülkeye doğrudan satılmasıyla ilgili işlemlerde özellikle Türk şirketlerine bir istisna söz konusu değildi. Firmaların büyük bir bölümü de bu transit ticaretlerini elde ettiği kazançları Türkiye'ye getirmiyorlardı. Şimdi %95'ine kazancın %95'ine bir kurumlar vergisi indirimi getiriliyor. Eğer finans merkezinden katılım belgesi alarak orada faaliyet gösterirlerse de orada %100'lük bir istisna söz konusu. Yine Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı şahıslarla ilgili bir düzenleme var. Onlara 20 yıllık bir vergi istisnası düzenlemesi yapılıyor. Bu sadece Türkiye'de değil, hemen hemen birkaç ülkede buna dönük istisna vergi teşvikleri var. Örneğin bu Yunanistan'da var, Monako'da var, İspanya'da var. Tabii bununla ilgili düzenlemeler yapılırken o ülkeler de araştırılıyor ve ona göre bir karar veriliyor. Eğer bu düzenlemeler hani eleştiriliyor ama meclisten geçtiğinde bir işlevlilik kazandığında ben Türkiye'nin İstanbul Finans Merkezi'nin hem küresel sermaye açısından bunların operasyonları açısından onları bir merkeze haline getirmesi açısından hem de bir gerçek bir finans merkezi hüviyetine bürünmesi açısından son derece olumlu buluyorum. Hatta bununla ilgili daha fazla teşvikler de sağlanabilir. Çünkü Türkiye açısından o model açısından kurduğumuz model açısından bu son derece önemli.
0: Şimdi tabii kurumlar vergisinin kapsamında da bir genişleme var. Önce ihracatçılar içindi. Sonra tüm imalatçıları kapsadı. Maliye yükü de 90 milyar lirayı geçecek gibi görünüyor. Evet. Şimdi böyle bakılınca bu madde ne kadarlık bir kesimi ilgilendiriyor ve ekonomiye nasıl bir katkısı olur diye sormak istedim.
1: Şöyle efendim, öncelikle ilk teklif meclise sunulduğu halinde imalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi oranı %9'a indiriliyordu. Normal ihracatçılarınki de %9'a indiriliyordu. Ciddi bir oran indirim bu. Fakat bu özellikle dış ticaret örgütünde uluslararası ve OECD ciddi bir şekilde yaptırımlara neden olabilirdi. Son anda zaten o fark edildi. Ve onun yerine imalatı destekleyen, tarımı destekleyen yeni bir madde ihtas edildi. Önceki şeklinde maliyenin hazırladığı ekonomik etki analizine göre eğer %14 ve 9 vergi oranı yasalaşmış olsaydı onun maliyeti 34 milyar TL civarındaydı. Ama ondan vazgeçilip sanayi sicil belgesine haiz üretim işletmeleri ve tarım işletmelerine bu kurumlar vergisi oranı indirildi. %25 olarak uygulanıyordu bunlarda. 12,5 olarak oran tespit edildi. Yani yaklaşık %50'lik bir oran indirim var. Bunun maliyeti 80-90 milyar aralığında bir tutar. Özellikle hani imalatın son dönemde imalatçılarda, sanayicilerde ciddi bir sıkıntı göstermeye başlamıştı. İnsanlar, sanayiciler özellikle bayağı bir zor durumdaydı. Bu kurumlar vergisi indirimi onlara bir rahat bir nefes aldırabilecek. Aynı durum tarım sektörü için de geçerli. Ben tarım sektörünün Türkiye açısından savunma sanayi kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani savunma sanayi çok önemli, kendimizi korumamız lazım ama gıdayı da geliştirmemiz ve gıda üretimini de teşvik etmemiz gerekiyor. O yüzden son yapılan düzenlemenin ben daha anlamlı ve etkili sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Zaten düzenleme 2027 yılında yürürlüğe girecek. 2027 yılı kazançlarına uygulanmak üzere. Her iki sektörde, gerek imalat sektörde gerekse tarım sektörde buradan son derece olumlu etkilenecek.
2: Hani 2027 kazançları 2008'de mi bu?
1: 28'de ama o geçici vergi de oranlarında, geçici vergi dönemlerinde de uygulanacağı için 2027 yılında uygulanmaya başlayacak diyebiliriz.
2: Peki paketin en önemli ayaklarından bir tanesi de aslında varlık barışı. Burada tabii %5 gibi bir oran var ama kademeli olarak da düşüş var. Yani özellikle işte TL enstrümanlarına yatırım yapan, işte borsaya ya da girişim sermayesi fonlarına ya da işte tahvile yatırım yapanlara daha düşük oranlarda uygulanacak. Buradan nasıl bir sonuç çıkar sizce? Çünkü biraz ilk başta hani %5 biraz yüksek gözüktü ama Bakan Mehmet Şimşek hani diğer vergi cennetlerine giden parada da aslında vergi anlaşmalarının olduğu ülkelerde de %10 civarında bir vergi uygulandığını söylüyor.
1: Kar payı transferinde %10 vergi var.
2: Evet. Yani
1: varlık barışıyla getirirse %5'lik bir vergi var. O şöyle yüksek bulundu kamuoyu tarafından. Daha önceki varlık barışlarında oran 0, 2 ya da 3'te en fazla. Bu ilk defa 5 olarak uygulanıyor. Ama bunun da vadeli mevduatta, devlet iç borçlanma senetlerinde ya da kira sertifikasında değerlendirilirse, değerlendirme süresine göre de bu varlık barışı oranları düşüyor. Tamam, ben hiçbir şeye yatırmıyorum. Parayı getireceğim ya da o kıymetli malin altını diğer sermaye piyasası unsurlarına beyan edeceğim. Ve bunu da istediğim gibi kullanacağım. Yeşil özel fon alınıyor mükelleflerde ama diyorsa eğer, o zaman %5'i ödeyecek. Ama ben vadeli mevduatta devlet iç borçlanma senetlerinde ya da kira sertifikalarında 5 yıl tutmayı taahhüt ediyorum derse oran %0'a düşüyor. 4 yıl değerlendireceğim derse oran 4'e düşüyor. 3 yıl değerlendirilirse 3'e düşüyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani bu finans sistemi içerisinde ne kadar uzun süre tutarsa bu %5 oranında 0'a kadar inebiliyor ya da daha düşük oranda uygulanabiliyor. Burada hani varlık barışının hani eşitsizlik yarattığı, vergi adaletsizliğine neden olduğu falan belirtilse de hemen hemen bütün varlık barışlarında bu gündeme geliyor ki bu 8. varlık barışı. Evet. Fakat bu paranın bir şekilde sisteme girmesi lazım ve bu paraya da ihtiyacımız var. Bu para da zaten bizim sistemimizden çıkmış paralar. O yüzden bunun bir şekilde sisteme geri sokulması lazım. En çok itirazlardan birisi de gri listeye girebiliriz diyorlar. Ama bu varlık barış düzenlemesi hazırlanış itibariyle FTF'in belirlediği bu kara para ve suç gerilerinin önemlisine dönük aradığı 4 şart dikkate alınarak hazırlanmış görünüyor. Bu şartlardan birisi önleyici tedbirlerin etkili olarak kullanılması, bu varlıkların finansal sistem yoluyla girişinin yapılması ve hiçbir şekilde bir muafiyet sağlanmaması, kara para ve suç gelirlerinin ile ilgili önlemlerin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması, 4. şartta ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması. Bu varlık barışı düzenlemesine baktığımızda bunun hepsi var. Varlık barışı düzenlemesinde sadece sağlanan bağışıklık vergi bağışıklığı. Diyor ki eğer bu madde çerçevesinde bu varlıkları Türkiye'ye getirirsen ya da Türkiye içerisindeyse finansal sistemine dahil edersen girişini

0: Gümrük kanunu yönünden herhangi bir bağışıklık sağlanması söz konusu değil. Eğer bu varlık bağışıyla giren tutarlarda bu zaten finansal sistem içerisinde dahil edeceğin bankacılık sistemi içerisinde kara para yönüyle de suç kelli önlenmesi yönünde de zaten gerekli önlemler alınacaktır. Peki bu yönleriyle varlık bağışı olumsuz etkilenir mi? Sadece birinde çok eski tarihli çıkan 2011'lerde falan çıkan bir varlık barışında bu kanunlar yönünden de kovuşturma, soruşturma yapılmayacak şeklinde düzenleme vardı. OECD falan eleştirse de yani ne olursa olsun paranın sisteme girişini yapın, hiçbir şekilde işlem yapılmayacak şeklinde bir o düzenlemenin bir özelliği vardı. Fakat ondan sonraki düzenlemelerde bu sadece vergi bağışıklığı sağlanmaya başladı. Şimdi insanlar da soruyor yani sadece vergi de diğer yönden bir müeyyide de falan uygulanırsa benim o paranın üzerinde ya da varlığın üzerinde tasarruf hakkım kısıtlanırsa o zaman niye getireyim diye. Önceki düzenlemelerde çok yüksek şekilde para beyanında bulunanlar da oldu. Vergi de tahakkuk ettirdi %2. Ama getirmediler mesela. Halen onların takibi falan devam ediyor. O yüzden hani gri liste olayı tamam ama bence kısmen de olsa diğer mevzuatlar yönünden eğer bir garanti verilebilirse daha çok ülkeye para girişi söz konusu olabilir. Sadece yurt dışından değil, Türkiye içerisinde de çok ciddi bir kayıt dışı bir para var. Onların da bir şekilde sisteme dahil edilmesi lazım. Özellikle son dönemdeki kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi denetimlerinin artması falan bu alanı iyice sıkıştırdı. Bunun bir şekilde biraz da vergi alarak tabii bunun sisteme dahil edilmesinin bence kolaylaştırılması ve bunun da yapılması gerekiyor ama mevcut haliyle varlık barışı herkes tarafından çok eleştirilmiş olsa da vergi bağışıklığı dışında bir garanti veren bir düzenleme değil.
1: Şimdi tabii siz biraz bahsettiniz ama biraz geçmiş örnekleri aslında detaylı konuşalım. Çünkü özellikle bundan öncekilerde ki uygulamalarda istenilen düzeyde para geldi mi? Yani çünkü her defasında varlık barışı aslında çok konuşuyoruz ve ciddi de beklenti var. Ama bu beklenti karşılığını bulabildi mi diye de sormak isterim.
0: Verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. Açıklanmış bir veri bulunmadığı için bu konuda bir yorum yapıyoruz. Ama kamuoyun yansıttığı kadarıyla yüksek beyan edenler de vergi, hani %2 bir vergi tahakkuk etmiştim varlık barışı nedeniyle. Getirmediler. Yani istenildiği kadar bir para girişi olmadı. Ayrıca bu vergi bağışıklığı ile ilgili olarak da sonradan vergi incelemeleri yapıldı. Orada tamamen şeye bağlandı olay. Bu varlık barışıyla sisteme girişi yapılan para o vergi incelemeleriyle ortaya çıkan kayıt dışı hasılattanla ilgili mi değil mi? Orada inisiyatife bırakılıyor mesela. İnisiyatife bırakıldığı için örneğin vergi incelemesini yapanlar da o bağlantıyı kurabilmesi lazım. Kuramadığı için kabul edilmiyor. Kurdukları da var ama büyük bir çoğunluğu o bağlantıyı kuramadılar. Kuramayınca bu sefer yeniden bir o vergi incelememe garantisi otomatikmen ortadan kalkmış oldu. Bu düzenlemede de bu konuda bir netlik yok aslında. Orada eğer direkt olarak bu düşüdür hakkında başka bir nedenle inceleme yapıldığında bundan mahtap hakkından bu varlık barışıyla beyan edilen tutarlar direkt olarak düşünür dese daha çok etkili olacak. Ama demediği için ve bu bir yoruma bırakıldı ve inisiyatife bırakıldığı için bu zamana kadar istenilen etkiyi göstermedi. Eğer ciddi anlamda bir giriş sağlanmak istiyorsa yurt içinden de yurt dışından da herkes için de öncelikle vergi bağışıklığındaki bu eksikliğin giderilmesi lazım. Artı kara para ve suç gelirlerinin aktarılmasına önlenmesine dair mevzuat haricinde diğer mevzuatlar açısından da bir garanti verilmesi gerekiyor bence. Eğer bu garanti verilmezse ki bu düzenlemede onlar yok. Yani istenilen, öngörülen şekilde bir para girişinin bu

0: aileyle olması biraz zor.
1: Ama sonuçta öbür türlü de kara para meselesi olduğunda da işte uluslararası örgütler tarafından Türkiye işte gri liste, evet, falan gibi bir takım şeylerle karşılaşmış oluyor. Dolayısıyla hani orada o ayrımı sağlamak için o mevzuattaki sadece hani vergi denetimi hariç diğer, hı-hı, kanunlara tabi olması aslında normal bir şey değil mi?
0: Yok, ona tabi ama mesela bu özellikle kara para ve suç gerilerinin önüne aktarılmasına önermesine dair o kanunlar hariç olmak üzere mesela bir kambiyo mevzuatı açısından verilebilir, gümrük mevzuatı açısından verilebilir. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Oralardan bir garanti verilebilir ama kara parayla mücadele ve suç gerilerle mücadele bütün dünyada zaten yapılıyor. Burada da yapılacak zaten yani, o kapsamda. Eğer bir orada bir aksaklık söz konusuydu ya da giriş finansal sisteme girişi yapılan para kara para mevzuatı ya da suç gerileriyle ilgiliyse zaten Adalet Bakanlığı var, MASAK var, sadece maliye değil orada. Onların da devreye gidip zaten gerekli işlemleri yapmaları lazım. O boyuttaki para girişlerinin de özellikle bahis olsun, evet, ya da kara parayla ilgili suç gelirleri oluşturan paraların da zaten bu varlık barışıyla bu düzenlemeyle sisteme sokulması zaten çok zor yani. Yani ona bile niyet etmeleri bile zor yani. O yüzden ama bu vergi bağışıklığında mutlaka biraz daha açıklığa kavuşturmaları gerekiyor. Bu haliyle sadece vergiden hani kurtulamıyor, özellikle yurt dışı açısından söylüyorum. Vergi ödemeyelim, yani daha düşük vergi ödeyerek bunu sisteme sokalım şeyi biraz zor gözüküyor.
1: İkincil düzenlemelerde acaba böyle bir sizin söylediğinize uygun bir şeyler çıkar mı? Çünkü daha kanun geçecek, evet, ama ondan sonra belki ayrıntıları daha yönetmeliklerde
0: tabii, tabii,
1: göreceğiz.
0: İkinci düzenlemelerde mutlaka bir varlık barışına ilişkin bir tebliğ çıkacak. Orada dediğim gibi bu özellikle vergi incelemeleriyle mukayesede hani beyan edilen tutarın kabulünde biraz esnek davranılması lazım. Çünkü orada kimin ispat edeceği ve nasıl ispat edeceği bile belli değil yani. Orada. Diyor ki bu o kayıt dışı gelirden mi bunu sağladı? Nasıl ispat edecek? Yani maliyenin ispat etmesi de zor. Beyan eden açısından da zor. O yüzden orayı biraz bir esnetmek gerekiyor benim görüşüme göre. Onun dışında zaten kara para, suç gerileri önlemesi o yönünde bir problem yok yani.
2: Peki transit ticaretle ilgili yapılan düzenlemeler mükellefe nasıl bir fayda sağlar?
0: Şimdi transit ticarette alıcı da satıcı da Türkiye'de değil. Sadece ona aracılık edenler Türkiye'de. Örneğin Amerika'dan bir mal alıyor, Japonya'ya satıyor. Oradan bir kazanç elde ediyor ya da bir komisyon elde ediyor. Bu komisyonlar Türkiye'de vergiye tabiydi. %25 kurumlar vergisine tabiydi. Ve insanlar da bu hemen de hani Türkiye'de kayıtlara falan da girmediği için daha çok yurt dışındaki merkezlerde bu kazançlar tutuluyordu. Ve Türkiye'ye de gelmiyordu o paralar. Bu transit ticareti hem yabancılara, özellikle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterenlere bu indirim getirilirken bir taraftan da Türk şirketlerine, Türkiye'de faaliyet bulunan şirketlere de bu imkan getirildi. Artık orada elde edecek kazancın %95'i kurma vergisine tabi olmayacağı için orada elde edilen kazançların Türkiye'ye getirilmesinde önü açılıyor. Doğrusu da buydu zaten burada. Bu ben çok olumlu buluyorum. Yani bu transit ticaret olayından dolayı Türkiye ciddi anlamda bir döviz girişi bekliyorum ben açıkçası.
2: Bir miktar var mıdır? Beklediğiniz bir miktar?
0: Tahmininiz? Yani tahmin etmek zor ama şu anda bütün dünyada özellikle dijital bir çağ olduğu için bir de küresel bir ekonomi ağırlıklı olarak artık ülkelerden ticaret yapılmıyor. Ülkeler arası Türkiye'ye hiç girmeden mal hizmeti hiç Türkiye'ye girmeden artık bunların satışı yapıldığı için o satışların bir şekilde kavranması lazım. O kavranabilmesi için de o kazançların daha başlangıçta böyle istisna ve indirimlerde onun kazançların Türkiye'ye ya da hangi ülkeyse o ülkeye dahil edilmesi lazım. Bu sadece bize özgü bir düzenlemeler değil. Özellikle bu küresel sermayenin, küresel şirketlerin faaliyette bulunduğu bölgesel merkezlerde bunların hepsi var, bu düzenlemeler. Bunu bir şans olarak gördük aslında, bu Körfez'deki olumsuz durumu. Eğer Türkiye lehine çevirebilirse, transit ticaret başta olmak üzere ciddi anlamda burası Türkiye, dünya bir merkez, bir finans üssü olabilir. Ben başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki tartışma konularından bir tanesi de bu kamu borçlarının yapılandırılması, evet, meselesi. İşte orada 36'dan 72 aya kadar taksitlendirme seçeneği var. Teminat meselesi var. Ama tabii Bakan Mehmet Şimşek kesinlikle faiz konusunda geri adım atmayacaklarını söylüyor. Ödeme güçlü olanlar, daha doğrusu ödeme kabiliyeti zayıflamış ama niyeti olanlarla ilgili faiz teminat konusunda bir takım esneklikler sağlanabileceğini söylüyor. Çok tepki var ama yeni bir düzenleme de öyle ki gelmeyecek. Ama siz iki torba yasa daha var dediniz. Hani orada bir düzenleme bekliyor musunuz? Bir de bunun yani işte yan dükkandaki işte vergisini öderken öbür yan dükkandaki vergisini ödemeyip işte nasıl olsa af çıkar mantığı da aslında vergi uyumunu da bozan bir şey. Siz ne diyorsunuz?
0: Bu çok zor bir konu aslında. Şimdi aslında bu borçların tecili ilgili madde niye bu torba yasanın içerisinde, ben onu da anlamadım açıkçası. Yani bu torba yasanın içerisinde aslında tartışmamız gereken konular bu uluslararası ticaretle ilgili, İstanbul Finans Merkezi ile ilgili getirilen vergi istisna muafiyetleri indirimleri olmalıydı. Fakat dün gece Meclis Genel Kurulu'ndaki tutanakların hepsini okudum. Hiç o konuya giren yok. Herkes esnafın bir borç yapılandırması, bütün milletvekillerinin konuşmaları bu konuya düğümlenmiş durumda. Bugün de işte teklifin diğer maddelerine geçeceğim. Burada kamuoyunun beklediği tecil taksitlendirme ile bu torba yasadaki tecil taksitlendirme birbirinin tamamen zıttı ve kamuoyunun beklediği borç yapılandırması düzenlemesiyle bir ilgisi yok açıkçası. Var ama yok. Neden var? Çünkü bu 6180 sayılı kanunun 48. maddesinde azami taksit sayısı 36 zaten. 36 ay. Orada teminatsız limit 50 bin lira. O zaten güncel değerini yitirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla da o 50 bin lira şu an 250 bin lira olarak zaten uygulanıyor. Ama bu zamana kadar ki o 48. maddeye göre ki yapılan tecillere baktığımız zaman hiçbir zaman bu 36 taksit yapılmadı zaten. 36 ay taksit.
1: Sahada farklı yani.
0: Tabii o azami taksit sayısı. Saha farklı. 18 ay taksit yapılan bile yok diyebiliriz. Genellikle yapılan 12 aylık bir taksit var. KDV'de taksit sayısı 6 ay. Onun haklı tarafları var, o farklı biraz. Ve tecil faiz oranında bir faizle yapılıyor. Mesela gittiniz, mesela ana para borcunuz 100 lira, işlemiş faiz ve gecikme zamları 200 lira, toplam 300 lira bir borcunuz var. Bunu gidip ödeyemediniz, bunu taksitlendirmek istiyorum diyorsunuz. Orada 12 taksite bölünüyor ağırlıklı olarak. Şu anda tecil faiz oranı yıllık %39. O 100 lira ya uygulanmıyor tecil faizi. Toplam borcunuz neydi? 300 lira. O 300 lira üzerinden %39 tecil faizi hesaplanarak 12'ye bölünüyor. Hmm. En son yapılan borç yapılandırma yasasında ise bunlar bir yasayla yapılıyor. Orada faiz, işlemiş faiz, gecikme zamları tamamen kaldırılıyor. Ana parada indirim yok.
1: Daha öncekinden bahsediyorum.
0: Bu zamana kadar çıkanlardan. Faiz ve işlemiş gecikme zamları kaldırılıyor. Ana parada bir indirim yok. Daha düşük bir faiz oranıyla, üfe tüfe şeklinde oranıyla bir faiz hesaplanıyor. Ve 5 yıla kadar taksit yapılabiliyor. Ve kanuna göre yapıldığı için de mükelleflerden hiçbir şekilde, borcunu yapılandırılanlardan, yapılandırmak isteyenlerden hiçbir şekilde de teminat istenmiyor. Borç yapılandırmasının böyle bir avantajı var. Fakat bu torba yasadaki düzenlemede bir işleyen faiz ve gecikme zamlarının kaldırılarak daha uygun bir faiz oranıyla yapılandırma gibi bir şey söz konusu değil. Ne kadarsa borcu işlemiş faiz, ana para, gecikme zamı, o toplamı üzerinden yine bir tecil taksitlendirme yapılıyor. %39 tecil faizi oranıyla azami faiz oranını 72'ye çıkarıyorlar. Oradaki 50 bin lirayı da 1 milyon liraya çıkarıyorlar. Şimdi buradaki 72 ay taksit sayısı azami taksit sayısı. Bu zamana kadar da 36'da hiçbir zaman 36 ay taksitlendirme yapılmadı. Bu Sayın Azze ve Maliye Bakanı sizinle yaptığı röportajda ben birkaç defa okudum. Onun söylediği de ikinci mevzuatlarla, tebliğiyle biz bunu düzenleyeceğiz. Belki orada 72 ay tam kullanmasa da 36 ay veya onun da biraz daha üzerinde bir taksitlendirme yapabilirler. Ama tecil faiz oranı çok yüksek. %39'la bir tecil bir de işlemiş faiz ve zamlarında kaldırılmadığı için onun üzerinden de faiz hesaplanmasından dolayı herkes muzdarip. Diyor ki biz zaten borcumuzu ödeyemiyoruz. %39 faiz oranıyla biz nasıl ödeyeceğiz? Şimdi bir de bu mükellefler tecil taksitlendirme için gittikleri zaman vergi dairesine şu anki mevzuat söyleyeyim. 250 bin liraya kadar herhangi bir teminat falan istenmiyor. 250 bin lirayı aşarsa aşan kısmın yarısı kadar teminat göstermesi isteniyor. Yoksa tecil taksitlendirme yapılmıyor. Şimdi bu rakam kanunla 1 milyon liraya yükseltiliyor.
1: Onu da Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var galiba.
0: Tabii 10 katına kadar yükseltiyor. Şimdi kanundaki oran 50 bin lira. Cumhurbaşkanımız bunu 250 bin liraya yükseltiyor. Yani 5 kat artırmış. Ben oradan hareket ederek bu 1 milyon lirayı eğer sahaya bir olumlu bir yansıması olacaksa bunun en az 5 milyon lira civarında olması lazım. Çünkü borç yapısına baktığımız zaman mükellef bazında eğer 5 milyon lira gibi bir rakam oluşursa, belirlenirse Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teminatsız tecil taksitlendirme yapabilir. Bu kime yarar sağlar? Borcu olan, borcu ödeme iradesi bulunan ama o borç ödeme kabiliyetini kısmen ya da büyük ölçüde kaybetmiş ama teminat bulmakta zorluk taşıyan mükellefleri oldukça rahatlatır. Eğer 5 milyon olarak belirlenirse. Ama 1 milyon olarak tutulursa, öyle devam edilirse, bu teminat bulma konusundaki sıkıntı yaşayan mükelleflerin %90'ını da bu olumsuz etkiler. Yani herhangi öyle olumlu etkileyecek bir taraf yok. Bu yüzden o teminatsız tecil rakamını, 1 milyon lira olarak belirlenen rakamın en az 5 kat artırılması lazım. Peki. Borçlu profiline bakarak söylüyorum.
1: Şimdi şu değil mi? Yani biraz daha belki açmak için 1 milyon lira borcum var. 1 milyona kadar ben vergi dairesine gittiğimde o borç karşılığında
0: teminat istenmeden
1: yapılandırma yapılabilir.
0: Yapabilir, evet.
1: Ama 1 milyonu geçtiği anda
0: geçen kısmın yarısı kadar. Mesela 2 milyon borcunuz var.
1: Evet.
0: 500 bin lira teminat göstermeniz gerekiyor. 2 milyon lira.
1: Kalan 1 milyonun yarısı.
0: Evet. Hmm. 1 milyonun aşan kısmı. O yüzden hani borçlu...
1: Teminat da yani ev, araba falan mı? Öyle bir şey mi?
0: Tabii. Istiyor? Banka teminat mektubu olabilir. Araba olabilir. Bir gayrimenkul olabilir. Tabii onda şu andaki durum itibariyle onları bulmakta da insanlar bayağı zorluk yaşıyorlar. Mesela bu yapılandırma yasası çıksa hiç teminat yok. Teminatsız 5 yıla kadar taksitlendirip ödeyip daha düşük faiz oranıyla. Burada hem %39 gibi yüksek bir tecil faiz oranıyla işlemiş gecikme zamı faizleri de dahil olmak üzere ben yapılandırma yapabiliyorum. Hem de o teminatsız bir limit var, o 1 milyon. O şu anda yetersiz. Bir de aşan kısım için teminat gösteriyorum. Bu ikisi arasında bir orta bir yol bulmak gerekiyor. Sayın Bakan'ın da zaten hiçbir şekilde gerçekleşmiş enflasyonun altında bir faiz oranı uygulamayacak şeklinde bir açıklaması var. Tabii o da sizin de belirttiğiniz gibi vergiye uyumlu olan olmayan mükellefler arasında bir fark yaratmak istiyor. Ama bu borçla olacak bir şey değil. Borç ödenmesiyle, borç yapılandırmasıyla. Şu anda %5 vergiye uyumlu mükelleflere %5 bir vergi indirimi imkanı var. Bu %5'i daha fazla artırabilir. Eğer o konu bu kadar gündeme gelirse %5 değil de %10 yapabilirler. Ben hani buradan da

0: söyleyeyim. 3,5 milyon mükellef var. Bu 3,5 milyon mükellefin %2'si kadar bir mükellef vergi uyumu %5 vergi uyumu %5 indirimden faydalanıyor. Yani toplamda 65 bin mükellef 3,5 milyonda vergi uyumu mükellef indirimi %5'ten yararlanabiliyor. So, bu da çok enteresan. 3,5 milyonda 65 bin mükellef. Bizim bu sayıyı artırmamız lazım. Zaten biz vergiye uyumu ne kadar artırabilirsek uyumlu mükellef sayısını, vergiyi de zaten o kadar vadesinde ve erken tahsil edebiliriz. Yani 3,5 milyon mükellef de 65 bin uyumlu mükellef olması da çok küçük bir rakam yani bu.
1: Demek ki vergiler çok yüksek.
0: Tabii vergi oranlarının yüksek olduğu kesin.
1: Bir de şeyi soracağım Özlem, pardon, yani bu borçlar mesela öyle bir istatistik var mı? Ne kadar, kaç kişinin ne kadar borcu var ya da ortalama borç miktarı o esnaf kesiminde, öyle bir rakam var mı?
0: Şimdi
1: sizin bildiğiniz?
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda var. Bu torba yasa teklifiyle beraber her yasa teklifinde teklifte yer alan düzenlemelerin bir etki analizinin yapılması gerekiyor. Bu torba yasayla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı meclise bir ekonomik etki analizi raporu sundu. Normalde bunların olması lazım. Yani orada görülmesi lazım. Yani ne kadarlık bir mükellef kitlesi, ne kadar borcu var. Mesela bu düzenleme yaparken oraya bakarak konuşmak lazım aslında. Ama bu etki analizi raporunda buna ilişkin bir veri yok. Ama benim bildiğim kadarıyla şu anda yani tahsilat rakamları artmış olmasına rağmen ciddi bir vergi borcunu ödemeyen mükellef sayısı da var. Ve birikmiş bir vergi borcu, SGK borcu olan mükellef ve tutarlar da zaten şu anda söz konusu. Bunun bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Fakat o biriken kamuya olan borçların Dilek Hanım, önemli bir kısmı da tahsil olanağının kaybetmiş alacaktır. Yani ne yaparsanız yapın tahsil etme imkanınız yok. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yerinde olsam, yani bu şekilde bir düzenleme yapacaksam eğer, yani borç yapılandırması da olabilir, o tahsil olanağı kalmamış kamu alacaklarında bir şekilde bir kanunla silerim yani. İşte ise oradan bir beklenti olmaz. Neden? Yani insanlar vefat etmiş, mirasçıları reddetmiş olan borçlar var. Sahte faturadan kaynaklanan ödenmemiş borçlar var. O adamları yakalamanız, o parayı almanız zaten mümkün değil yani.
2: Ama af algısı da çok iyi anlaşılmıyor.
0: Nasıl?
2: Affetme algısı da çok iyi anlaşılmıyor bir yandan da vergi affı konusu.
0: Ya orada aslında borç yapılandırmasında bir vergi affı söz konusu değil. Yani verginin aslının silinmesi ya da azaltılması söz konusu değil. Orada sadece işlemiş faiz ve gecikme zamları var. Şimdi %44 gecikme zam oranı, %39 tecil faiz oranı var. Gecikme faiz oranı da %44. Şimdi bu faiz oranıyla insanlar gerçekten bunu ödemekte zorlanıyorlar. Yani belli sektörler hariç cirolar düştü. Cirolar düştü. Bunun göz önüne alınması lazım. Mesela 6183'te 48. madde var tecille ilgili ama bir de 48A maddesi var. İşte vergi uyumlu mükelleflerde tecille ilgili. Mesela orada daha uzun vadeli taksitlendirme yapılabiliyor. Daha düşük bir faiz oranıyla, Cumhurbaşkanı faiz oranında da yetkili. 2018'de o düzenleme geldi. 48A maddesi. O madde bu zamana kadar hiç uygulanmadı mesela. Şimdi eğer o 48A maddesi uygulanmayacaksa o zaman kanun kapsamından çıkaralım. Uygulayacaksak uygulayalım. 48'e göre daha makul bir şey. Benim önerim zaten 48'de, yani bu torba yasadaki teklifteki 48A'ya benzer bir düzenleme yapalım. Daha ama düşük bir faiz oranıyla yapılandıralım borçları. Ha 48A'yı çalıştırmayacaksanız, eğer uygulanmayacaksa, 2018'den beri uygulanmadı bu madde. O zaman kaldıralım. Orada durmasın yani.

0: Örnek olarak orada duruyor 48A maddesi.
1: Tam maddede ne diyor?
0: Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecil taksitlendirilmesiyle ilgili bir madde bu. Daha düşük bir oran, faiz oranıyla, ama orada da rasyolar falan aranılıyor. O şartların yerine getirilmesi lazım. Faiz oranları daha düşük. Ve Cumhurbaşkanı bir de daha düşürme yetkisi de veriliyor bu faiz oranından. O zaman o maddeyi çalıştıralım. Eğer şeyse. Ya da 48'i Torbayas'ta teklifi ona uygun bir hale getirelim. Yani gerçekten hani ben sahada olan birisi olarak söylüyorum. Saha çok sıkıntılı. İnsanlarla biz hep yüz yüze olduğumuz için devamlı şikayetler yapılıyor ve bir düzenleme çıksın, borcumuzu ödeyelim diyor. Ama 12 ayda ödenemez mi borç zaten? 72 aya çıkarılıyor. Güzel. Ama 72 ayda ne kadarlık bir taksitlendirme yapacak? 72 ay kullanacak mı? 6 yıl çok ciddi bir yıl yani. Ama bu faiz oranıyla 6 yılda da kimse o parayı ödeyemez o taksitlerle. O yüzden ben hani dün geceki oturumu da hem izledim hem tutanaklar okudum. Herkesin dile getirdiği husus bu. Ben bir taraftan Azne ve Maliye Bakanımıza da hak veriyorum. O da ödeyenle ödemeyen arasında bir adalet sağlamak zorunda. Çünkü görevi itibariyle zor bir görev. Onun da birilerine bunu izah edebilmesi lazım. Fakat ortada da bir cenaze var. Bu cenazenin de kaldırılması lazım. Bunu en uygun şekilde, hazineye çok fazla zarar uğratmayacak. Ama borçlu olanları da, yani en azından borcunu ödeme iradesi olan borçluları da fazla hırpalamayacak, üzmeyecek şekilde bir orta yolun bulunması lazım. Bana göre bu orta yol 48. maddeyle o uygulanmayan baştan beri niye uygulanmadığını da kimse bilmiyor. O 48 aile ortak bir metin düzenlenerek bu işten çıkılabilir. Ama şu andaki düzenleme hiç kimseyi tatmin etmedi. Etmeyecek gibi de görünüyor. Özellikle meclise, milletvekillerine, Hazine, Maliye Bakanlığı'na, bütün bürokrasiye de ciddi anlamda bu konuda baskı var. Nereye gidecek hep beraber bekleyip göreceğiz.
1: O diğer torba yasalarla ilgili bir şeydi. Tekrar bir gündeme gelebilir mi bu konu?
0: Şimdi
1: onların içeriğini siz biliyor musunuz?
0: Şimdi baktığımız zaman gelecek. Cumhuriyet tarihi itibariyle bakıyoruz. Hep 2,5 yılda bir bu şekilde bir düzenleme yapılmış. İçinde matra artırım olan, kayıtların düzeltilmesini öngören, borç yapılandırması olan böyle bir düzenlemeler var. Bu düzenleme en son 2023'te yapıldı. Ve 2022 ve önceki yılları da kapsayan şekilde. Şimdi 3 yıl geçti, 4. yıl. Ve bu tür düzenlemeler genellikle seçim öncesinde geliyor, genel seçimler öncesinde. 2027 yılında yapılması da öngörülüyor, eğer ekstra bir durum çıkmazsa. 2027 yılı içerisinde seçim tarihine bakılarak böyle bir düzenlemenin ben yapılacağını açıkçası düşünüyorum. Ama 2027 bu borçlulardan kim kalır kim kalmaz onu tabii bilemiyorum.
2: Peki şimdi bir yandan da aslında vergi denetimleri kısmı da önemli tabii olayın. Yapay zeka destekli yeni nesil denetimler olmaya başladı. Burada amaç ne, faydası oluyor mu diye sormak istiyorum. Ve tabii vergi denetim kurulunun yeni çalışmaları konusunda neler yapılması gerekir diye de sorayım.
0: Şimdi vergi denetim kurulu bakış açısını değiştirdi. Öncelikle ben vergi denetim kurulu başkanını Hüseyin Atçı Bey'di. Buradan tebrik ediyorum ekibini. Çünkü vergi denetim kurulu bu zamana kadar yapılmayan denetim şekillerini, yapay zeka da tabii var bunun içerisinde, uygulanmaya başladı. Önceden mesela bir tam inceleme diye bir olay var. Bu tam incelemede 2 yılda incelemeler bitiyordu. Ve inceleme oranı %2'ler falan seviyesindeydi. Son dönemde yapılan değişikliklerle beraber, strateji değişikliğiyle beraber inceleme oranı da arttı. Artık herkese toplum mesela 100 mükellefte 2 mükellefe dokunabiliyorken önceden, şu anda 15-20 mükellefe ve bu önümüzdeki süreçte daha da artacak. Neden böyle? Çünkü konular itibariyle bak daha sınırlı bakılmaya başladı. Mesela istisna indirim muafiyetler bir bakılmaya başlandı. Mesela bununla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Vergi dairesi teftişleri başladı. Orada mükelleflerin beyannameleri incelenerek mükellefler izaha çağrılıyor. Mesela kurgan diye sahte belgeyi olayını hemen hemen bitirmeye yaklaşan bir uygulamayı devreye aldılar. Son derece başarılı gidiyor. Beyanname gözetim programları var. Beyannameleri insanlar, şirketler vermeden önce onlara uyarı yapıyor. Mesela diyor karlılık oranınız düşük. Biz bunu tespit ettik. Buna bir bakın. Banka hesaplarınızda çok ciddi hareketlilik var. Biz bunu ticari olarak değerlendiriyoruz ama siz bir bakın onlara. Yani uyarıcı nitelikte, kılavuz edecek şekilde uygulamalar var. Yine yüksek gelir grupları ile ilgili 2 yıldır yapılan, geçen sene 10 bin kişi, bu sene 16 1300 kişi yüksek gelir gruplarından olan insanlara yazılar gitti ve onların mesela hiçbir geliri yok ya da düşük bir geliri var. Fakat mal varlıklarında bir artış var. Gayrimenkul almışlar, çok sayıda araba almışlar. Bunları çağırdılar ve izah ettiler. Bu bir aslında bir farkındalık yarattı. Yani hiçbir şey bu kadar etkili olamazdı. Şimdi bakıyoruz şirketlere. Onlarca yıl ne kar dağıtımı yapmış, ne şirket ortakları şirketten huzur hakkı almış. Ama kredi kartlarına bakıyorsunuz, milyonlar para harcanmış. Bunlar sorulamıyordu. Maalesef vergi mevzuatımızda nereden buldun ya da Hazine ve Maliye Bakanımızın hep istediği ama bir türlü getiremediği özel gider harcama bildirimi var. Nereden harcadın? Harcamanın kaynağı ne? Ona ilişkin soruları soracak bir mevzuat yok. Ama yüksek gelir grupları ile ilgili bu süreçte artık şirketler de, şirket ortakları da anladı. Maliye ya huzur hakkı alın, ben huzur hakkı ücretlerinden vergi alacağım. Ya da kar dağıtın, kar dağıtımlarından vergi alacağım. Ama bir şekilde bunu yapmanız gerekir. Bu artık buraya bu konu yerleşti. Göreceksiniz 2027'de çok sayıda şirket kar dağıtımı yapacak. 26 için de söylüyorum. Ya da ortaklarına ciddi miktarda en azından geçimlerini sadece kredi kartlarının harcamalarını karşılayacak düzeyde huzur hakları ödeyecekler. Oradan da hazineye bir şekilde vergi girecek. Yani şirketleri yaşatalım ama şirket ortakları öyle bir hale geldi ki şirket zengin, ortaklar fakir. Ama harcaması ciddi anlamda var. O yüzden Vergi Denetim Kurulu'nun bu son dönemde yaptığı bu denetime, kayıt dışıyla mücadeleye, sahte faturayla olan mücadeleye ki etkinliklerini, yeni denetim şekillerini ben destekliyorum. Bu daha da yaygınlaşacak. Tabii bu sadece Vergi Denetim Kurulu'nun değil, Gelir İdaresi Başkanlığı, Devletler Dağılıklar, vergi daireleri de bu şekilde saha denetimlerine başladılar. Örneğin önümüzde bayram denetimleri var. Yaz sezonu açılıyor. Gelir İdaresi turizm denetimleri yapacak. Bir MEVA diye bir sistem oluşturuldu. Türkiye'deki bütün gayrimenkul alım satımları incelemeye alındı şu anda. Mekansal Veri Analiz Sistemi diye bir sistem bu. Kısaltılmış adı MEVA. Burada gayrimenkulün bulunduğu yer, binadaki ya da yakın yerlerdeki gayrimenkullerle ilgili bir banka kredisi kullanmışsa onunla ilgili raporlar. Eğer emlak ilan sitelerinden ilan etmişse oradaki rakamlar alınıyor. Onun bir ortalaması tespit ediliyor. Mesela 10 milyon lira. Siz gayrimenkulü satmışsınız 3 milyon lira. Tespit ediyorlar. Yazı yazılıyor. Gelin diyor. Bizim tespit ettiğimiz rakam 10 milyon lira. Siz bunu 3 milyon liraya sattınız. Bizi bunu bir izah edin. İzah edemiyorsanız biz 10 milyon liranın üzerinden işlem yapacağız.
1: Satıcıya mı geliyor o şey?
0: Satıcıya da alıcıya da. Olayın hem bir gelir vergisi tarafı var.
1: Dışarıdan adam
0: hem de bir tapu ağacı olayı
1: şey yapmış olabilir. Evet. Yani
0: haklı bir gerekçesi varsa yapılıyor. Ama benim tespit ettiğim bu MEVA'daki rakamlar piyasa satış fiyatının %70'in civarındaki rakamlar. Aslında %100'ü bile değil. Ama onun altında da gayrimenkullerde bir devir bedelleri var. Yani ben hani gayrimenkul sektörünün üst STK'larında da görüyorum. Mesela Geodere Yönetim Kurulu üyesiyim. Kamu konutlarında vergi danışmanıyım ben. Gayrimenkul sektörü de bu özellikle ikinci elle oluşan bu haksız rekabetin önlenmesi, kamuya, hazineye bir gelir sağlanması açısından da artık tapuda gerçek bedele geçişle ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyorum. Kayıt dışılığın Türkiye'de şu anda en büyük alanı bu gayrimenkul ile ilgili bölüm. Güvenli ödeme sistemi oraya da geliyor ama gerçek bedeli yakalayamadığımız müddetçe oradaki o kayıt dışılık devam edecek. Bizim o MEVA veya benzer sistemlerle bir kanun düzenleme yaparak bu gayrimenkulde gerçek bedele geçmemiz gerekiyor. Hazır gayrimenkul sektörü, yani genelde sektörler desteklemez ama gayrimenkul sektörü bu gerçek bedele geçişi destekliyor. Hükümetin de bu konuda kısa bir süre içerisinde bir hareket yapması lazım. Bununla ilgili bir düzenleme çalışması yaparak bunu meclise getirmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Paket var mı?
2: Son 1-2 dakikamız var.
1: O zaman kısaca bu enflasyon muhasebesi geldi, sonra geri kalktı. Tekrar geri gelme ihtimali olur mu? Kısaca onu da sorayım.
0: Hatırlıyorsanız burada bir iki saatlik çok bir program yapmıştık.
1: Evet.
0: Enflasyon muhasebesinin yararlarını ve zararlarını, ama zararının daha fazla olacağını belirtmiştik. Fakat orada maliyede şöyle bir şey oluştu. Ben buradan vergi alacağım. İş dünyası da dedi ki bu bir muhasebesel bir olay. Burada vergi mergi olmaz, ben vergi de ödemem. Ama enflasyonun yarattığı etkiyi de, olumsuz etkiyi de ben bir şekilde gidereyim. Öyle bir çıkmaza girdik olay. Öz sermayesi güçlü olan şirketlerde zarar doğurdu. Küçük orta boy işletmeler vergi öder hale geldi. Bankalar zaten kapsam dışında bırakılmıştı. Buradan evet, uyarmıştık biz o konuda. Devlet de çok ciddi bir enflasyon muhasebesinden kaynaklı bir vergi kaybı oluştu. Yine maliyenin, hazinenin ve iş dünyasının şeyiyle bu şimdilik 3 yıl ertelendi ama bir daha da ben enflasyon muhasebesinin Türkiye'de gündeme geleceğini zannetmiyorum. Burada en çok etkilenen kesim
1: mali müşavirler.
0: Mali müşavirler. Öyle ki mali müşavirlerden bazıları gidip yabancı ülkeler, mesela Barcelona'da Christoph Colomb'a kadar şikayet eden olmuş. Yani. Şaka bir tarafa, ama enflasyon muhasebesinden gerçekten ülkeye kurtuldu yani. Şirketler
2: ama
0: de
2: yine
0: kurtuldu.
2: Şirketler kendisi isteyip kendisi de sonra evet, kurtulmaya evet, çalışıyor. Ama, o da başka bir hikaye.
0: Ama
2: tabii,
0: şöyle, bu muhasebesel bir işlem. Biz orada maliyeden kaynaklı bir olay. Bu enflasyon muhasebesinden vergi almaya kalkarsan böyle olur yani sonuç. Onlar da ciddi bir vergi kaybı yaşadılar. Ve enflasyon muhasebesinin vergi etkisi büyük şirketlerden, yani öz sermayesi güçlü şirketlerden lehine oluşurken küçük ve orta boy işletmeleri vergi daha fazla öder hale geldi. Çünkü şey yükselttiği için kazanmadıkları, elde etmedikleri bir karı vergisini öder hale geldiler. Oradaki amaç da şu: sen şimdi verginin peşini öde, ileride sattığın zaman da zaten o maaş kapalır. Maliyetini yükselttiğim için daha az vergi ödersin, ama ben maliyeti arttığı için ben buradan senden bir vergi alayım. Daha önceden yeniden değerleme oranı var. %2 ile 3 ile yapılan yeniden değerleme oranı enflasyon muhasebesiyle %25'e çıktı. Gerçekten çok ciddi mağduriyetler oluşmuştu. Hükümet de kulak verdi bu olaya. Kendi de vergi kaybı yaşadığı için kaldı. Ortak bir kararla 3 yıl şimdi ertelendi. Herkes de enflasyon muhasebesinden kurtulmuş oldu.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Ederim.
2: Efendim bugün vergiyi konuştuk. Değerli meslektaşım Dilek Güngör'le birlikte Abdullah Talu'yu ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
0: Paranın rotası hafta içi

Günaydın. Bugün 14 Mayıs Perşembe saat 07. Ben Sema Ertekin. Bugün dünya ekonomisinin kalbi Pekin'de atıyor. Tarihi masa var. Trump-Xi zirvesi. Bu sadece bir liderler görüşmesi değil. Küresel düzenin yeniden yazıldığı bir pazarlık masası. Konuşulan başlıklar çok net. İran savaşı, Tayvan gerilimi, ticaret ve yeni dönemin en kritik alanı yapay zeka ve kritik teknoloji hakimiyeti. Özellikle Amerika tarafında Elon Musk, Tim Cook ve Jensen Huang gibi isimlerin heyete dahil olması bu zirvenin ekonomi teknoloji odaklı olacağını da gösteriyor. Çin tarafı ise masaya stratejik bir yerden oturuyor. Enerji akışlarının merkezinde, kritik ham maddelerin kontrolünde ve küresel üretim zincirinin kalbinde. Bu nedenle piyasaların fiyatladığı bu görüşmeden yeni bir küresel güç dengesi çıkabilir. Ve bu denge petrolden altına, bakırdan teknoloji hisselerine kadar tüm varlık sınıflarını yeniden fiyatlayacak. Yani bugün Pekin'de yapılan şey sadece bir zirve değil, küresel ekonominin geleceğinin yeniden tasarımı. Petrol şu anda 105 doların üzerinde. Ons altın 4700 dolar bandında sıkışmış durumda ve içeride Borsa İstanbul dün %1 üzerinde bir değer kaybetti. Özellikle finansal kiralama ve bankacılık hisselerinde satış baskısı öne çıktı ve bugün piyasaların odağında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporu var ve siz bugün de seans öncesinde sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

0: Gündem başlıklarına bakacağız. Pekin'de de tarihi zirve başladı. Resmi törenle karşıladı Amerikan Başkanı'nı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği bu Pekin ziyaretinde önemli başlıklar var. Her iki liderin de açıklamaları var. Birazdan hepsini detaylıca inceleyeceğiz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri törenle Amerikalı mevkidaşı Trump'ı karşıladığını söyleyelim. Trump'tan ilk açıklamada şuydu: Çin'le harika bir geleceğimiz olacak. Başkan Xi, siz harika bir lidersiniz ve Başkan Xi, sizin dostunuz olmak bir onur. Bu yapılmış en büyük zirve olacak. Çin'e üst düzey CEO'ları da getirdim dedi Trump. Çin Devlet Başkanı Xi'den de açıklamalar var. Ortak olmalıyız dedi, rakip değiliz dedi. Orta Doğu krizi de aynı zamanda Çin'de çözülecek mi? Bu başlık da çok önemli. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çinli yetkililere Basra Körfezi'ndeki deniz trafiğinin yeniden açılmasına yardımcı olmanın kendi çıkarları olduğunu anlattıklarını söyledi. Ve Fox News'a verdiği çarşamba günü yayınlanan röportajında da Rubio, umarım ikna edicidir dedi. Çin'in körfezde mahsur kalan gemileri bulunduğunu ve bölgeden enerjiye bağımlı olduğunu belirten Rubio, İran'ı şu anda yaptıklarından vazgeçirmede daha aktif rol oynamaları için onları ikna etmeyi umuyoruz ifadelerini kullandı. Rubio, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le zirve yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a eşlik ediyor. Onun da altını çizelim. Devam edelim. Asya hisseleri teknolojiyle yükseldi. Çin düştü. Asya hisseleri perşembe günü ılımlı kazançlar kaydetti. Çip ve teknoloji hisseleri destek verdi, ancak Çin hisseleri düştü. Amerika-Çin zirvesinin Pekin'de başladığını ve önemli açıklamalar olduğunu söyledik liderlerden. Bölgesel piyasalarda Wall Street'ten olumlu sinyal aldı. Wall Street bir gece önce rekor seviyelerde kapandı. Teknoloji ve çip hisseleri güçlü seyretti. Yatırımcılar İran savaşı endişelerini göz ardı etmiş durumda. Enflasyonist etkilere de odaklanmadı. Devam edelim. Enflasyon raporu bugün açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu olacak bu. İstanbul'da açıklanacak. Program kapsamında saat 10.30 ile 11 arasında Başkan Karahan raporun tanıtım sunumunu yapacak. Ardından da 11-11.30 saatleri arasında da soru cevap bölümü düzenlenecek. Ve Amerika'da FED'de yeni bir dönem başlıyor. Amerikan Senatosu da Warsh'u FED Başkanı olarak onayladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası Başkanlığı'na aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'da yapılan oylamada onay aldı. Warsh'un görev süresi 15 Mayıs, Powell'ın görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek ve koltuğunu Warsh'a bırakacak. Haziran ayındaki FED toplantısına başkanlık etmesi de bekleniyor Kevin Warsh'un. Warsh, yükselen enflasyon ve Trump'ın faiz oranlarını düşürme baskısı ortamında görevi devralarak 4 yıllık bir dönem için başkanlık yapacak. Gündem başlıklarına baktık. Pekin'den gelecek tüm son dakika bilgilerini de yayın içinde paylaşacağız. Liderlerin açıklamalarını ve Çin'den gelen haberlerde piyasanın gözü kulağı orada, bu ekranda seans öncesinde izleyebileceksiniz. Şimdi verilere bakalım. 109 dolardan işlem görüyor. Brent petrol %0,2 oranında yukarı yönlü hareketi var. Devam edelim. Altın ons tarafında son durum ne? 4677 dolardan işlem görüyor. Bir miktar aşağı yönlü hareket etti altın ons. Gümüş ons tarafında tablo ne söyleyecek bakalım. 85 doların üstünde, 86,5 dolardan işlem görüyor. %1'in üzerinde geri çekildi gümüş ons. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda platin ve paladyumda son durum ne? Onlarda da geri çekilme var. 2133 dolardan işlem görüyor platin. %0,1 oranında düştü. Paladyumda %0,15 kayıp yaşıyor. 1497 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Piyasalardaki son duruma bakalım. %1'in üzerinde geri çekildi. Bankacılık ve finansal faktöring tarafında satışlar vardı. Hepsini birazdan canlı yayın konuklarımla da konuşacağız. 14.598 puana geriledi Borsa İstanbul. Dolar 45-43 seviyesinde bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Euro 53.34'ten geçiyor. Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi bir miktar geri çekildi. 98.38'de ve sepet kuru da 49.40 seviyesinden geçiyor. Pekin'deki temaslar önemli, açıklamalar önemli. Mehmet Zeyrek Çin'deki son durumu, gelişmeleri, o görkemli karşılamayı anlatacak. Söz sende Mehmet.
1: İyi yayınlar Sema Ertekin. Liderler görüşmesi artık başladı. Geride bıraktığımız saatler dilimi içerisinde görkemli bir devlet töreni vardı ve iki lider haftalardır beklenen o ziyareti bugün gerçekleştirdi. Bu görkemli törende iki liderin de sıcak gülümsemesini izledik ve Trump'ın beraberindeki heyette aslında iş dünyasının tüm önemli temsilcileri vardı. Elon Musk'tan Tim Cook'a, Nvidia CEO'suna kadar herkes Pekin'de ve liderler görüşmesi Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda başladı. İlk olarak basına açık mesajlar verildi. Şöyle baktığımızda Xi Jinping Trump'a sizinle buluşmak benim için büyük bir memnuniyet oldu dedi. Önemli konularda Sayın Başkan'la görüş alışverişi yapmayı heyecanla bekliyorum dedi. 2026 yılı geleceğe açılmak ve geçmişi devam ettirmek üzere Çin-Amerikan ilişkileri için tarihi ve dönüm noktasının niteliğinde bir yıl olsun dedi Xi Jinping. Aynı zamanda 100 yılda görülmemiş bir dönüşüm küresel çapta hızlanıyor ve uluslararası durum akıcı ve çalkantılı dedi. Dünya yeni bir kavşakta durdu diyor ve her iki halkın refahını, insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte daha parlak bir gelecek inşa edebilir miyiz diye sordu Xi Jinping. Trump da ilişkilerimiz her zamankinden daha iyi olacak dedi. Siz harika bir lidersiniz, bunu her zaman söylüyorum, bazen bana kızıyorlar ama gerçek olan bu. Xi Jinping harika bir lider dedi ve sizinle birlikte olmaktan onur duyuyor.

0: Sizin dostunuz olmaktan onur duyuyorum ve Çin Amerika ile ilişkiler her zamankinden daha iyi olacak dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti ve liderler öğlen yemeğinde birazdan bir araya gelecekler. Aile yemeği olacak. Akabinde Cennet Tapınağı'na geçecekler. Nvidia CEO'suna kameralar yöneldi ve muhabirler sordu görüşme nasıl diye mükemmel dedi. Apple CEO'su Tim Cook toplantıların nasıl geçtiği sorulunca beğeni işareti yaptı ve şu anda iş dünyası da bu görüşmelerden oldukça heyecanlı. Xi Jinping ticaret savaşının kazananı yok dedi. Ve her iki ticaret ekibi de genel olarak dengeli ve olumlu sonuçlar elde etti dedi. Aslında 2 gündür Güney Kore'de Çin ve Amerikan heyetleri bir ön görüşme yapıyorlardı. Bu görüşmelere ithafen söyledi Xi Jinping. Olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi. Bakalım liderler mutabakatında da bir sonuca varılacak mı? Gelişmeler bu yöndeyken piyasalar nasıl seyrediyor diye şöyle baktığımızda ılımlı kazançlar kaydediliyor. Ancak Çin hisse senetlerinde düşüş var. Bölgesel piyasalar Wall Street'ten olumlu sinyal aldı. Wall Street bir gece önce rekor seviyelerde kapanmıştı. Teknoloji ve çip hisseleri güçlü seyretti. Yatırımcılar İran savaşı endişelerini göz ardı etti. Enflasyonist etkilere de fazla odaklanmadı. Çin hisseleri bugün emsallerinin gerisinde kaldı biraz. Şanghay'da Shenzhen GCI 300 endeksinde negatif bir tabloyu gördük. Endeksler bu hafta başlarında zirve yapmıştı. Çin hisseleri önceki günlerde sert yükseliş kaydetmişti. Bugün biraz daha kar realizasyonlarını izliyoruz. Gelişmeler bu yönde. Sözü tekrar size bırakalım Sema Ertekin.
1: Mehmet Zeyrek Çin'deki son durumu anlattı ve seans öncesi boyunca da tüm oradaki gelişmeler ve açıklamalar seans öncesinde olacak. Şimdi tarihi zirve başladı dedik. Trump'ın Çin ziyareti şu anda yalnızca diplomatik bir temas olarak değil, küresel güç dengelerinin yeniden yazıldığı bir zirve olarak görülüyor. Trump, İran savaşı ve yükselen enflasyon nedeniyle içeride baskı altında olduğu bir dönemde Çin'den ekonomik ve diplomatik kazanımlarla dönmek istiyor. Çin'le kırılgan ticaret ateşkesini korumak, İran krizinde Pekin'i tamamen karşı cepheye itmemek ve Amerikan şirketleri için yeni ekonomik alanlar açmak istiyor. Trump'ın yanında Elon Musk, Tim Cook ve Jensen Huang gibi isimlerin bulunması da önemli. Bu heyet ziyaretin merkezinde artık yalnızca ticaret değil, yapay zeka, çip savaşı, veri merkezleri ve kritik mineraller olduğunu da gösteriyor. Peki bu zirvede daha güçlü taraf olarak masaya oturuyor. Çin tarafı Trump'a kırmızı halı serse de Xi'nin havaalanına gitmemesi de dikkat çekici bir diplomatik mesaj. Amerikan medyası bunu protokol dengesi, sosyal medya ve alternatif medya ise güç gösterisi olarak tartışıyor ve piyasalar açısından bakarsak şu anda küresel piyasaların ana beklentisi şu: bu görüşmeden doğrudan büyük bir anlaşma çıkmasından çok yeni bir küresel kırılmanın önlenmesi. Şimdi neler söyledi iki lider? Ekrana gelsin. Trump'ın ve Xi Jinping'in açıklamaları vardı. Çin'le harika bir geleceğimiz olacak dedi Amerikan Başkanı. İlişkilerimiz her zamankinden daha iyi olacak diye ekledi. Başkan Xi siz harika bir lidersiniz ifadesi kullandı ve özellikle de altını çizdi. Çin'e üst düzey CEO'ları getirdim dedi Donald Trump. Peki Xi Jinping neler söyledi? Çin ve Amerika'nın başarısı her iki ülke için de bir fırsattır dedi. Ortak çıkarlar anlaşmazlıklardan daha ağır basıyor ifadesini kullandı. Bu açıklamalar önemli. Ayrıca Xi Jinping biz rakip değil ortak olmalıyız ifadesini de kullandı. Şimdi hızlıca canlı yayın konuğumu seans öncesine alayım ve son durumu, gelişmeleri, Çin'de, Pekin'de olanları konuşalım. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Nasılsınız?
2: Günaydınlar Sema Hanım, hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. İyi
1: İyiyiz,
2: yayınlar
1: teşekkürler.
2: Diliyorum.
1: Bugün tabii gözümüz kulağımız Çin'den gelecek olan o liderlerin açıklamaları, yapılacak olan anlaşmalar ve masada neler konuşulduğu. Trump'ın bu dönemde Çin zirvesi piyasalar için ne anlam ifade ediyor?
2: Evet.

0: Trump'ın Çin zirvesi her ne kadar daha önce İran'ı çok konuşmayacağız deseler de ana başlıklardan birisi İran meselesi olacak. Çünkü burada özellikle Çin'in enerjisini, petrolünün önemli bir kısmını İran'dan alıyor olması çok ciddi anlamda ve stoklarıyla ilgili de yavaş yavaş artık masada elinin gücünün azalıyor olması açısından önemli. Piyasalarda zaten dün bunu aslında bir şekilde fiyatladı. Özellikle jeopolitik risklerin her an tekrar yine ABD-İran arasındaki gerilimlerin özellikle dünkü yaşanan çatışmanın ateşkesin sona eriyor olması ihtimaliyle beraber onu gördük. Tabii buradan evet büyük bir ihtimalle çok büyük hemen şey çıkmasını beklemiyoruz. Yani işte İran'la direkt bir anlaşma yapılması beklenmiyor. Ama kuvvetle muhtemel de önemli ki küresel gerilimlerin azalması yönünde ya da işte çözüme kavuşturulması yönünde özellikle de şeyle ticaret savaşları ile ilgili ki Xi Jinping'in verdiği mesaj aslında oydu. Hani ticaret savaşları zarar veriyor, kimsenin faydasına değil derken aslında ki herkes masada yavaş yavaş kartlarını ortaya çıkarıyor gelen açıklamalarla beraber. Tabii Trump'ın özellikle Çin başkanına yapmış olduğu güzellemeler açısından bakacak olursak hani somut bir şey vermemesi hani görüşmeler ilgili ama sizin de söylediğiniz gibi özellikle teknoloji CEO'larının görüşmelerin iyi gittiğiyle ilgili yapmış olduğu işaretler buradan ilk gelen çıkarımlar olarak söyleyebiliriz. Ama tabii doğal olarak en çok beklenen unsur jeopolitik gerilimin akıbetinin ne olacağı, özellikle de işte daha öncesinde yapılan açıklamalar, özellikle üst düzey bürokratların, bakanların yapmış olduğu açıklamalar, hani Çin'in İran konusunda şeye girmesi, devreye girmesi ve İran'daki anlaşmazlığın biraz daha somut adımlara çekilmesi yönündeki destek arayışı burada yine kendini gösterecektir diye düşünüyorum Sema Hanım. Piyasalarda tabii şu anda herkesin gözü kulağı orada, oradan gelecek açıklamalarda. Bu da doğal olarak şeye yansıyor. Jeopolitik risk açısından, risk iştahının azalması açısından borsalara yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi başlıklar gerçekten çok kritik. Tayvan konusunda tansiyon düşecek mi? Çin, İran konusunda Amerika'ya sınırlı da olsa destek verecek mi? Ve tabii teknolojiyle çip savaşlarında yeni yaptırımlar gelecek mi? Özellikle bu üç başlık çok kıymetli. Piyasalar açısından baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, bu zaten hani ciddi anlamda aslında şöyle hani genelde bir spot başlık olması açısından ver İran'ı al Tayvan'ı gibi şey yapılıyor, başlıklandırılıyor ya da spotlaştırılıyor diyelim. Aslında İran'ın enerji bağımlılığı, özellikle pardon Çin'in İran tarafındaki enerji bağımlılığı masadaki Çin açısından bir zayıflık. Ama bu arada da Amerika'nın Tayvan'dan gelen özellikle Çin çip üretim teknolojisini veya çip ithalatını oradan yapıyor olması ve Çin'in de Tayvan arasındaki gerilimi yapması biraz daha o al ver şeyini yapıyor. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var Sema Hanım. Bu belki satır arasında kalmış gibi görünse de burada güçlü taraf aslında hani işaret verilmek istense de, çeşitli ritüellerle işaret verilmek istese de Amerika şöyle Çin'e gidiyor şu anda. Amerika biliyorsunuz kendi içerisinde yaklaşık birkaç milyar dolarlık çip üretme teknolojisi yatırımı yapıyor çeşitli eyaletlerinde. Yani aslında birkaç yani önümüzdeki kısa vadede ve özellikle orta vadede Amerika'nın Tayvan'a bağlılığı ya da ihtiyacının azalacağı mesajı çok önemli çip teknolojisinde. Yani burada bir şekilde Amerika kendine üretimi çekiyor. Ciddi anlamda yatırım yapılıyor haberleri var. Amerika'da çip teknolojisi

0: Amerika'da arttıkça, yani buna yatırım, ki kolay yatırımlar değil, özellikle çip teknolojisi yatırımları, ciddi yatırım isteyen, ciddi bir sermaye harcaması gerektiren, ciddi know-how yatırımları ve teknolojinin çok hızlı değiştiği bir alan Sema Hanım. O yüzden de Amerika burada görece olarak bir şekilde masada üstün taraf gibi görünüyor. Yani o ilk okumalarımızda. Bunun da tabii yansımaları orta vadede işte nereye, çip teknolojisine ya da işte Nvidia'nın, mesela Nvidia'nın yükselişinin altındaki o psikolojik fiyatlamanın altındaki yatan unsurlardan birisi de bu ve bu yansımaya devam edecektir ki 20 Mayıs'ta gelecek Nvidia'nın bilançoları, çeyrek bilançoları, orada da zaten bunu yaklaşık olarak göreceğiz ve yine görece olarak karlılıklarını devam ettiriyor olması çip teknolojisinde yer alan şirketlerin, özellikle teknoloji şirketlerinin karlılıklarını ve yapay zeka yatırımlarını artırarak bunların da gelirler üzerindeki yarattığı etkiler, fabrik üzerindeki yarattığı etkiler fiyatlamadaki olumlu seyri devam ettiriyor diyebilirim.
1: Sizin Amerika güçlü oturuyor dediğiniz yerden aslında bir parantez daha açmak istiyorum. Çin tarafıyla alakalı. Şimdi Amerika yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Enflasyon yükseliyor. Bir taraftan İran savaşı Washington'da enerji ve tabii diplomatik maliyeti de arttırıyor ve Çin'de nadir toprak elementleri ve üretim zincirleri açısından hakimiyeti bir stratejik koz olarak kullanabilecek konumda. Çin'in de eli çok güçlü. Özellikle de Xi Jinping Pink'in bu görüşmelerde zaman baskısı hissetmeyen bir lider görünümü de var.
0: Size katılıyorum. Evet, haklısınız. Aslında şu anda görece lafını kullanmamın en önemli nedenlerinden birisi o. Yani o masadaki her konuda Amerika güçlü değil demek daha doğru aslında, ama şu bir gerçek. Şimdi burada özellikle şunu söyletmeye, Amerika çip tarafında yatırımlarla kendi olası B planını ya da C planını devreye alırken, enerjide bağımlılık kolay halledilen bir şey değil Sema Hanım. Yani burada şu var, siz eğer petrol bulmuyorsanız, yani doğal gaz bulmuyorsanız ya da alternatif bir enerji kaynağı bulmuyorsanız, Çin mesela bugün 15 Mayıs'ta bu masaya oturmuyorsa ya da bu masada hareket etmiyorsa, eğer bu gerilim, hep söylüyorum programlarında, sağ olun sizlerle yapmış olduğum sabah programlarında, eğer bu gerilim biraz daha devam edecek olursa, Çin'in özellikle petrol bağımlılığındaki İran'a olan bağımlılığının getirdiği stok erimesiyle beraber Çin elinde sonunda bu masaya oturur. Açıkçası onu söylemeye çalışıyorum. Yani diğerinin elinde çip teknolojisiyle ilgili, sermaye harcamasıyla ilgili kuvvetli bir alanı olduğu için ve oraya yatırım yaptığı için Amerika, hani bu masadaki işte o Tayvan'la İran arasındaki hangisi vazgeçilmez derseniz, Çin'in eli orada zayıflıyor maalesef
1: Evet.
0: İran konusunda. Ama tabii Çin'in de artı tarafları var mı? Var. Şimdi diğer taraftan çok haklısınız. Enflasyon bugün 14 Mayıs saat 10.30'da, 10'da galiba başlayacak program, ya da 10.30'da başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanımızın ikinci para politikası
1: Evet,
0: para
1: 10.30'da
0: raporunu.
1: başlayacak bugün.
0: Evet. Şimdi hepsi enflasyon, artık tüm bu jeopolitik risklerdeki petrol fiyatlarındaki artışla, enerji fiyatlarındaki artışla enflasyon tekrar global, dünyanın global sorunu ve tekrar atağa geçiyor ve bunun Amerika'daki izlenimini gördük. Türkiye açısından Nisan ayındaki %4,18, medyanın 3,2 olduğu, ortalama beklentinin 3,2 olduğu yerdeki beklentinin üzerinde gelen enflasyonla beraber, ki Amerika'da öyle şu anda, dediğiniz çok haklı, ama şu da bir realite, şu da bir gerçek. Çin'in tüm bu emtialardaki gücü, üretimli enflasyon, orada da bir sorun. Çin'de de bir sorun haline gelmiyor. Çin'in ama enflasyondan daha ağır bir sorunu olacak ve hatta olmaya başlamıştır. Çin'in büyümesi yavaşlarsa, ben hep söylüyorum, dünyada Çin yavaşlarsa dünya durur. Çin durursa da dünya çok daha kötü bir noktaya gider. Çünkü küresel ticaretin en önemli üretim merkezi Çin hala.

0: Sema Hanım.
1: Evet.
0: Bu faktörleri hep birlikte göz önüne aldığımızda elinde sonunda Çin de üretimini devam ettirmek isteyecektir doğal olarak ve bunun da en önemli kaynağı petrol ve bu petrolde de yaklaşık %50'sini İran'ın İran'dan aldığını varsaydığımızda ki Trump %60'ını alıyor dedi. Hani elinde sonunda bir şekilde oturacaktır. Yani masada oturacaktır.
1: Başlıklar çok önemli. Çünkü petrol fiyatlarından işte küresel piyasalara, bakırdan yarı iletken hisselere kadar geniş bir alanda etkiliyor. Şimdi bir tarafta bakır rallisi devam ediyor. Nvidia ve AI şirketlerinin yeniden güç kazanması gibi bir tablo da var ortada. Bu piyasaların teknoloji diplomasisine şimdiden satın aldığını da gösteriyor. Ama başka bir cephe daha var. Enerji cephesi. Her ne kadar bu zirveden pozitif bir fotoğraf çıksa da bu noktada Trump-Xi pozitif fotoğrafında eğer İran dosyasına artı bir durum gelmezse çözülmesine yönelik enerji fiyatları baskı altında kalmaya devam edecek.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel tespit. Hani hep söylediğimiz şey masada zaten hani Trump 14-15 Mayıs'ta zaten hep söylüyorduk. Yani masada güçlü olarak gitmek açısından o belirsizlikle gideceğini söylemiştik. Ve bu belirsizlik biliyorsunuz petrol şu anda 101 dolarda galiba şeyden de baktığım kadarıyla sizin şu anda canlı ekranda da 101.49 dolarda petrol. Ama bu hafta başında 110 dolarlara kadar çıktı. Hatta 114-115 dolardan döndüğünü biliyorum ben. Hani baktığımızda tarihi fiyatlamada çok ciddi anlamda da zaten piyasaları etkiliyor. Özellikle değerli metaller kısmındaki ters korelasyonla beraber düşmesi ve artmasıyla beraber eğer bu jeopolitik riskler bu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde halledilmeyecek olursa doğal olarak değerli madenlerle birlikte tüm dünya içerisindeki enflasyon baskısı ve enflasyon baskısınınla beraber büyümeler üzerinde yaratacağı etki ve stagflasyon riskiyle beraber çok ciddi anlamda arkadan gelecek ekonomik sıkıntılara da oluşturuyor. O yüzden burası Jinping'le, Çin'le, Amerika Birleşik Devletleri'nin her ne kadar şu anda çok İran başlığını her iki tarafta öne çıkarmak istemesi de aslında esas önemli konulardan biri bu. Yani Çin Amerika daha çok konuşuluyor. Ticaret savaşları çip teknolojisi konuşuluyor ama burada en önemli unsurlardan birisi ve dünyayı ilgilendiren genel unsur bu. Ki şu anda da OPEC'in de çok ciddi anlamda varil azalttığını, üretimi azalttığını görüyoruz. Bu yaklaşık neredeyse 2020 pandemisinden beri gelinen en düşük nokta. Hatta genel olarak bakacak olursak da 90 Irak-Kuveyt savaşı başlangıcıyla beraber geldiğimiz en düşük noktalar bunlar dikkat çekici unsurlar. Bunlar büyümenin büyümeyle ilgili sıkıntının ayak sesleri tekrar buradan bir anda çıkmaz ve çatışma hareketlenecek olarak doğal olarak petrol fiyatları yine artışa geçecek olursa tüm bu 2026 için daha önceki yapılan projeksiyonlar bir yerde rafa kalktı. Sadece 2026 için değil artık. Sizin yayınınızda hep söylüyorum. Yeni normallerde petrolün tekrar 60-70 dolar seviyelerine düşeceğini önümüzdeki 2-3 yıl içinde beklemek çok olası değil. Ben yeni normali 85-90 dolar aralığında seyredeceğini düşünüyorum ve buna göre de kuvvetle muhtemel bütün politikalar bu şekilde şekillendirilmeli. Bugün de zaten para politikası raporunda aslında beklediğimiz para raporunda beklediğimiz unsurlar yeni duruma göre bu beklentilerin ya da tahminlerin revize edilip edilmeyeceği olacak. Orayı çok ciddi anlamda piyasa bekliyor. Dün bunun reaksiyonunu aslında hem çatışma hareketi, jeopolitik riskle hem bugünkü para politikası riskiyle azalan risk iştahıyla Borsa İstanbul'daki 14.500 seviyesine doğru çekilmeyle zaten gördük Sema Hanım.
1: Şimdi petrol fiyatları üzerinden, fiyatlaması üzerinden giderken Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir uyarısı var. Stoklarda günlük

0: 4 milyon varillik erime var diyor ve arıza çağı içinde kritik bir tarih veriyor. Ekim. Suudi tarafına da bakıyorum notlarıma. 36 yılında en sert üretim düşüşü yaşanıyor. Zirve bekler misiniz? Petrol fiyatlarında, Brent petrolde fiyatlamayı nereye kadar yukarıda öngörürsünüz?
1: Yani eski zirve zaten biliyorsunuz 120 dolar civarları. Bu hafta başı 115 dolar, 114 küsurdan döndü Sema Hanım. Eğer hani bu süreç bir an önce çözülmezse, bir an önce bir ateşkes veya barış tarafına, ateşkes zaten devam ediyor ve maalesef de pamuk ipliğine bağlı. İşte dün yaşanan sıcak çatışma, hemen zaten Trump da çıktı, açıklamayı yaptı. Buradan da yukarıya doğru eğer çatışma tekrar hızlanacak olursak o 119 dolarlara hızlı gelebilmemiz mümkün ve onun üzerinde eğer bu müddet daha devam edecek olursa da 119 doların üzerindeki rakamlarla görülebilir. Hani orada çok şey yapmak istemiyorum, hani rakam vermek istemiyorum ama hani şu anda Brent petrolün 109 dolarda olması, petrolün 101 dolarda olması, zaten 114'ten dönen bir Brent petrol görüyoruz. Arkasında 119'u görmüş, yaklaşık 119 doları görmüş bir petrol. Tekrar eğer bu çatışma alevlenecek olursa, tekrar çatışmaya başlanacak olursa da yukarıya doğru hareketler görmeye devam ediyor. Yukarıya doğru yapacak hareketler enflasyon baskısının daha yüksek olması demektir. Tüm ülkeler bazında, onun dışı yani özellikle de enerji bağımlılığı olan Avrupa gibi unsurlar buradan negatif etkilenir. Tabi bu sadece biliyorsunuz enerji kendini etkilemiyor. Bütün kimyasal ürünleri, gübreyi ve doğal olarak da gıdayı etkiliyor. Ulaşım masraflarını etkilediği için de hemen hemen tüm şeyleri, sektörleri etkilediğini görüyoruz. Yukarıya doğru hareket çok ciddi anlamda eğer şey devam edecek olursa, Sema Hanım, yani çatışma devam edecek olursa, belirsizlik ortamı devam edecek olursa ve çatışmaya dönecek olursa bu belirsizlik ortamı, tekrar Brent petrolde bir hareket bekleyebiliriz. Ama barış sağlanacak olursa ya da o umutlar arttıkça zaten aslında neredeyse o jeopolitik riski artık şeyden takip ediyoruz. Petrol fiyatlarından, özellikle Brent petroldeki hareketten jeopolitik riski takip eder duruma geldik.
0: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bir açıklaması var. Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor dedi. Ama tabii kırmızı çizgilerden de bahsediliyor. Şimdi piyasa açısından risk tamamen ortadan kalkmış değil. Evet, ama diplomasi de devam ediyor. Kırmızı çizgi olarak tanımlanan şey tabii ki nükleer silah meselesi. Ne dersiniz? Bir taraftan müzakere devam ediyor ama kırmızı çizgiler de var. Açıklamaları piyasalar açısından ne anlam ifade eder? Fiyatlamalar açısından.
1: Tabii o kırmızı çizgilerde en büyük sorun nükleer barındırıyor olmak. Amerika'nın tamamen işte nükleeri teslim edeceksiniz, nükleerden vazgeçeceksiniz ama İran'ın da en önemli oyun alanı orası açıkçası. Hani İran'ı da petrolüyle evet, beraber güçlü kılan alanlardan birisi de o. İkisi de burada taviz vermeyecektir. İşte burada Çin ne kadar devreye girecek ve Çin bunu nasıl arayı bulacak, o önemli ve bu anlaşmazlık ya da bu kırmızı çizgilerden verilmeyecek fedakarlıklar belirsizliği artırdıkça maalesef bunun risk iştahı düştükçe borsalar üzerindeki etkisi ve petrol fiyatlarıyla etkisiyle beraber değerli metallerdeki etkisini görmeye devam edeceğiz. Burada tabii artık en son kim ne kadar dayanabilecek? Şu anda mesela ateşkesle ilgili en büyük unsurlardan birisi ABD lojistik anlamında desteğini arttırdı. Yani lojistiği şu anda tekrar sağlamış durumda. Yeni bir çatışma başlayacak olursa yaklaşık 3-4 haftadır bu noktada ateşkes olduğu için orada lojistik yapıyor. İran fiziksel konumu itibariyle ve stratejik konumu itibariyle ve devlet geleneği itibariyle de kolay kolay pes edecek bir ülke gibi görünmüyor. Şu anda 2500'lük bir devlet geleneği, Pers İmparatorluğundan gelen alışkanlıklar var. Dayanıklılık süreci gücü yüksek. İşte

0: Artık burada açıkçası masada ilk havlu kimin tarafından atılacak onu beklemek durumundayız. Doğru ifade edebiliyor muyum bilmiyorum ama
1: Evet.
0: bu da işte dayanıklılık. Kimin dayanıklılığı daha fazlaysa burada açıkçası o kırmızı çizgilerden de fedakarlık etmeyecek olan o. Ama çok ciddi anlamda eğer ciddi bir tekrar fiziksel temas başlarsa bunun nereye kadar süreceği önemli. Tabi bu arada Kasım'da Trump ikinci şeye geçiyor, seçimi
1: Evet.
0: var. Hani onun da şeyi daralıyor, eli daralıyor Sema Hanım.
1: Evet.
0: Yani bunlar işte tüm bu çok bilinmeyenli denklemde ya da daha doğrusu çok bilinmeyenli değil belirsizliklerin olduğu bir ortamda hep beraber bekleyip işin nereye doğru evrileceğini göreceğiz.
1: Şimdi bu noktadan birazdan altını da konuşacağım ama petrolü konuştuğumuz için Fed'in raporuna temas edelim istiyorum. Amerikalı tüketicinin ana gündemi tabii ki enflasyon. Şimdi son ekonomik refah raporu var önümde. Amerikan ekonomisinin tüketici tarafında nasıl bir psikolojiye girdiğini göstermesi açısından da çok kıymetli. Verilere bakıyorum. Enflasyon artık yalnızca ekonomik bir veri değil. Doğrudan hane halkının günlük yaşamını etkileyen temel stres unsuru haline gelmiş durumda. Nasıl yorumladınız Fed'in ekonomik raporunu, refah raporunu?
0: Evet, şu anda artık diyor ki Fed Amerika Birleşik Devletleri için özellikle de ki artan enerji maliyetleri Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetleri enerji enflasyonunu %12,5 seviyesinde etkili oldu. Diğer taraftan da biliyorsunuz enflasyon Mart ayının 2,4 seviyesine 3,3 seviyesine sert bir yükseliş yaşamıştı. Beklentilere yakındı. Artık enflasyonla ilgili ciddi anlamda sıkıntıların orada da ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii barınmada enflasyon %3'te kaldı. Önemli bir kalemi Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek
1: Evet.
0: enflasyonun. Gıda enflasyonu %2,7 ile sınırlı bir zayıflama kaydetti ama şu anda artık Amerika Birleşik Devletleri FED raporunda şunu işaret ediyor. Enflasyon artık can yakmaya başladığını tekrar ifade ediyorlar. Burada da benzin fiyatlarında tabii %21,2'lik artışın aylık tüfedeki %9'luk değişimle 0,9'luk %1'e yakınlık bir değişimle etkisini hissetmeye başladığını görebiliriz. Özellikle de Nisan ayı enflasyon beklentisinin arttığını görüyoruz. Artış hızının yavaşlama ihtimali dikkate alınsa da petrol fiyatlarının zayıflamasıyla yıl sonuna kadar faiz artırım tahminleri zayıflıyor. Enflasyon beklentilerinden sapma gösterip göstermediği önemli olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii burada da işte onun da etkileri yavaş yavaş başladı. Sema Hanım, onu çok rahatlıkla bu rapordan da anlayabiliriz. Orası da sıkışmaya başlayacak.
1: Şimdi Pekin'den gelecek olan haberleri altta kırmızı bant şeklinde son dakika olarak geçiyoruz. Gelecek haberleri de sizinle konuşmaya devam ederiz sohbetimiz boyunca ama Kevin Warsh'u konuşmak istiyorum. Senato'dan onay aldı. Şimdi Fed'deki sadece bir başkanlık değişimi değil aslında. Küresel piyasalarında yönünü etkileyebilecek çok kritik bir paradigma değişiminin kapısı da aralanıyor olabilir. Nasıl yorumluyorsunuz? Daha şahin bir başkan mı geldi artık çünkü Senato başkanlığı onayladı.
0: Evet, onayladı. 15 Mayıs'ta büyük bir ihtimalle yarın da devir teslim yapılır. Powell bir müddet daha şeye devam edecek, üyeliğine devam edecek. Tabii mesela işte 28 Şubat süreci olmasaydı, hani şu jeopolitik şeyler olmasaydı çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Şimdi o savaşın getirmiş olduğu jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki hareketle beraber enflasyon üzerinde tüm ülkelerdeki yarattığı baskıyla tabii Warsh'un da ilk toplantısı Haziran'da kuvvetle muhtemel Avrupa Birliği zaten bu yıl içerisinde iki defa artışa gidebilecek yani sabit tuttu ama bu toplantıda yıl içerisinde 2026'ya kadar iki defa artış olabileceği sinyalini verdi Avrupa Birliği. Şimdi burada da ciddi anlamda zaten faiz indirimleri bekleniyordu. borçtan çok ciddi anlamda, ama şu anda hani faiz indirimi beklentisinin de orada çok zayıfladığını, hatta bir faiz artışı olabileceği yönündeki beklenti de %36'larda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. O da tabii şöyle, öncelik aslında tüm artık şeyde fiyat istikrarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz hem fiyat istikrarı hem de istihdamdır. Fed'in ikili ayağı vardır orada. Genelde diğer merkez bankaları da ilk şeyi fiyat istikrarıdır. Orada da tabii gelen istihdam verileri, gelen verilerle beraber şunu söyleyebiliriz. Walsh da buna göre kuvvetle muhtemel hareket edecektir. Haziran ayı toplantısında pas geçmesi muhtemel. Hani sabit faiz tutabilir. Ama işte yine hepsi geliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri geriliminde düğümleniyor. Oranın uzamasına göre, oradaki jeopolitik strateji, jeopolitik hareketin durumuna göre tekrar dünyada faiz artırımlarını da görmeye başlayabiliriz.
1: Şimdi Walsh'un geçmişte finansal kriz dönemlerinde de görev yapmış olması deneyim açısından güçlü bir unsur olarak onu öne çıkarıyor, ama piyasanın odak noktasında aslında Powell kadar sert ve kararlı ve tabii ki bağımsız, altını çizerek söylüyorum, durabilecek mi? Çünkü bundan sonraki süreç sadece Amerika için değil, küresel anlamda da dolar, tahvil faizleri, altın, gelişen ülke piyasalarının yönü açısından çok önemli. Ne der? Powell kadar bağımsız durabilecek mi?
0: Çok emin değilim Seva Hanım. Yani şeyde Borş'un hani Powell kadar çok bağımsız durup duramayacağı konusunda. Çünkü zaten atama süreciyle ilgili yaşanan unsurlar orada biraz bağımsızlığını veya duruşunu zedelemiş durumda, ama şu bir realiteyi de kaçırmamak lazım. Burada özellikle veriye dayalı hareket etmesi büyük bir ihtimalle ilk sinyalleri de bence Walsh'un bu olacak. Veriye dayalı hareket ediyoruz olacaktır. Ki onun zaten ilk böyle o ilk isminin geçtiği şeyde de ve senato görüşmelerinde de, senato sunumunda da bunlarla ilgili sinyalleri verdi aslında satır aralarında. Çünkü bu şu demek, merkez bankalarının bağımsızlığı çok önemli. Ama veri, hani buradaki en önemli unsur veridir ve en önemli unsur merkez bankalarının geleceğe yönelik politikalar oluşturulurken de beklentiler, yani işte jeopolitik riskler, makro, mikro, bir de tabii doğal olarak merkez bankaları çok büyük veri paketleriyle çalışıyor. Yani bizim çalıştığımızdan, akademisyenlerin çalıştığından ve bir şu da var. Şimdi biz işte Mayıs ayının şeyini Haziran'da, 3-4 Haziran'da görecek ve onlar zaten takip edebiliyorlar. Yani ayın 12, 13'ü, bugün 14'ü ilk o verileri takip etme açısından da tabii ki doğal olarak daha avantajlı konumda olacaklar. Walsh da yine evet bir atama sürecinde ki Trump'tan dolayı yaşadığı sıkıntılarla beraber oturur oturmaz da verilerle beraber, verilere bakarak da Haziran ayındaki ilk toplantıdaki alacağı kararlarda, alınacak kararlardaki tarzını da hep beraber göreceğiz. Walsh da zaten Haziran'da kuvvetle muhtemel tutanaklar yayınlanınca oradaki tutumunu da görmüş olacağız, ama ben veriyle hareket edeceği yönündeki beklentinin güçlü olduğunu düşünüyorum Sema Hanım. Yani
1: buradan altına geçelim. Sıkışmış bir altın tarafı izliyoruz. Bir tarafta Fed'in faiz indirimine gidemeyeceği ihtimali duvarına çarpıyor. Diğer tarafta jeopolitik risk var. Petrol fiyatları yukarıda. Altın onsla ilgili öngörünüz ne? Nasıl fiyatlanır? Neler etkiliyor? Yukarı yönlü hareket için nasıl bir katalizör gerekiyor?
0: Yukarı yönlü hareket için öncelikle şu anda artık altının son 28 Şubat'ta beraber ve özellikle ateşkes 2-3 haftadır Brent petrolle ters korelasyon içerisinde olduğunu zaten yayınlarımızda söylüyoruz. Yani bir, jeopolitik risklerin barış umuduyla beraber, ateşkesin barışa dönmesiyle beraber petrol üzerindeki yaratacağı azalış etkisi altında ilk etapta yükseliş etkisi olarak yerini bulur. Ama

0: Bu riskler, daha doğrusu eğer risk ortadan kalkmazsa, çatışma ortamı devam edecek olursa da aşağı yönlü Brent petrol artmasıyla beraber çok ciddi anlamda aşağı yönlü şeyleri bekleyebiliriz. Tabii bu arada grafikte de gösteriyorsunuz, en yüksek zaten 5.342 dolar onsta, en düşükte 4.382 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda yatay bantta sıkışmış durumda altın, dediğiniz gibi. Özellikle Brent petroldeki ters korelasyonuyla birlikte takip edilmesi gerekiyor. Altının tekrar yukarı 5.340'ların üzerine 5.500 dolarlara doğru hareketinin katalizörü ise kesinlikle savaşın barış ortamına gelmesi ve bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz indiriminin tekrar sinyallerinin güçlenmesi gerekiyor. Oraya kadar da o yatay bantta hareket edeceğini düşünüyorum. Eğer tekrar da bir fiziksel çatışma ortamı doğup Brent petrolde 115-119 doların üzerine doğru hareket etmeye başlayacak olursa da tekrar o 4.400 dolar bandına, 4.500 dolar bandına doğru bir çekilmeyi de görmemiz mümkün. Sema Hanım, hani o maaşları söylemiş olayım.
1: Yatırımcı açısından baktığınızda hangi seviyeler kritik ve fırsat seviyesi bandı neresi?
0: Yani o işte tekrar 4.300 dolarlara doğru hareket bir alım bölgesi olabilir. Hani ister miyim istemem, krizin
1: Evet.
0: çatışmanın tekrar derinleşip petrolün 119 dolarlara çıkması veya onun üzerine geçecek olmasında. Ama şu bir gerçek, eğer barış umutları artıp barışın gerçek olarak kapının ucunda görülmesi, tünelin ucunda görülmesiyle beraber petrol, Brent petrolün de aşağı inmesiyle özellikle yeni normal zamanı diyeyim. Çünkü petrol 85-90 doların altına, artık Brent petrolde bir aşağı yönlü hareket beklemiyorum çok fazla yeni normaller açısından. İşte orada tekrar yeni normallerdeki durumuna bakmak gerekiyor. O zaman da o katalizörde Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in faiz indirimiyle beraber tekrar değerli madenlere ve risk iştahı yüksek borsalara doğru bir akımın başlaması olacaktır. O da şu an için şu ortamda çok mümkün gibi görünmüyor açıkçası, en azından kısa vadede.
1: Sonuna doğru geliyoruz. Enflasyon raporunu da sormak istiyorum. Onu da konuşalım. Beklentiniz ne yönde? Yılın ikinci enflasyon raporu, jeopolitik riskler, küresel piyasalardaki tablo, nasıl bir enflasyon raporu beklersiniz? Çünkü Merkez Bankası'nın faiz patikası açısından da önemli mesajlar içeriği olacak.
0: Kesinlikle bugünkü başlayacak rapor, enflasyon raporu sunumu özellikle beklentilerini revize edip etmeyeceği yönünde çok önemli. 12 Şubat 2026'da biliyorsunuz yapılmıştı. O zaman petrol fiyatları 60,9 dolardı şeyde o zamanki tahminde 2026 için. 2020 için 56 dolar öngörülüyordu. Gıda enflasyonu %19, 2026 için 11 öngörülüyordu. Yıl sonu TÜFE biliyorsunuz 15-21 arasında öngörülüyordu 2026 için. Ama şimdi onu ortalama 16 var, ama şu anki ilk 4 aylık enflasyonun %14'lerde oluşması gerçekten hani bu beklentileri biraz daha zayıflattı açıkçası. Bugünkü para politikası kurulunda bu beklentilerin, bu raporun yani özellikle yıl sonu beklentilerindeki enflasyon ve doğal olarak faiz yönündeki tahminleri çok önemli olacak. Burada Sema Hanım, onu söylemek lazım, onu izlemek gerekiyor. Diğer taraftan tabii ikinci önemli başta piyasa katılımcı anketi gelecek. Orada da biliyorsunuz işte 2026 yıl sonu şu andaki enflasyon beklentisi orada 27,53'lerde oluşmuş durumda. Politika faizde 37-38'lerde beklenti oluşmuş durumda. Ama şu özellikle 28 Şubat'tan beri yaşadığımız durum, jeopolitik risk ve petrol fiyatlarındaki artış tabii enflasyonun da etkiledi. Buradan ne kadar da etkilemeye devam edecek, onunla ilgili Sayın Karahan'ın yapacağı açıklamalar çok önemli. Özellikle de Şahin Duruş'un devam edeceği yönündeki bir

0: beklentiye hakimiz. Ama bunun işte ne kadarı şeye yansıyacak, hani rapora yansıyacak, tahminler ne kadar revize olacak, revize olacak mı, onu hep beraber yaklaşık 2,5 saat sonra ilk şeylerini almaya başlayacağız.
1: Evet. Yayına katkılarınız çok kıymetli gerçekten de. Su gibi aktı, hiç de anlamadım. Epeydir de konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok teşekkürler değerli analizleriniz için. Sizin için de keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Evet, ben de bütün iyi yayınlar diliyorum size. Bireysel tüm yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Piyasa takvimine bakalım biz. Seans öncesinde neleri takip edeceğiz? Bugün hızlıca 9'da İngiltere safi yurt içi hasıla birinci çeyrek ve sanayi üretimi verisi gelecek. 10'da Türkiye konut satışları, 10.30'da Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu karşılıyor olacağız. 14.30'da içeride haftalık para ve banka istatistikleri gelecek. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları izleyeceğiz Amerika tarafında 15.30'da ve perakende satışlar gelecek yine Amerika tarafında. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olacağım.

0: Expo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya 25, Kayseri ve Sivas 23, Nevşehir 22. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 24, Muğla 22, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana ve Hatay 25, Kahramanmaraş 24. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 16, Karabük 18, Rize 23, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 24, Erzincan 23, Van ve Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 25, Şanlıurfa ve Diyarbakır 27 ve Siirt 26 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur.

0: ürün. Cimriye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım cimri.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insanı ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

08 seans öncesi devam ediyor ve küresel piyasalar yeni güne Pekin'den gelen ılımlı mesajlarla başlıyor. Amerikan Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kritik zirvesinde tansiyonu yükselten değil piyasaları rahatlatan açıklamalar öne çıktı. İki lider de karşılıklı ekonomik işbirliği vurgusu yaparken ticaret, teknoloji ve küresel güvenlik başlıklarında da diyaloğun sürmesi gerektiği mesajı verildi. Trump'ın Çin'le birlikte çalışmalıyız tonu dikkat çekerken Xi Jinping'in istikrar ve ortak büyüme vurgusu özellikle Asya piyasalarında pozitif fiyatlamayı destekledi. Çünkü piyasalar açısından bu zirvenin en kritik tarafı şu, dünya ekonomisinin en büyük iki gücü İran savaşı ve enerji krizinin gölgesinde yeni bir ekonomik kırılma yerine kontrollü diplomasi sinyali veriyor. Petrol fiyatları hala yüksek seviyelerde. Amerikan enflasyonu güçlü, Fed üzerindeki baskı da devam ediyor ancak Pekin'den gelen uzlaşmacı ton piyasaların bir süredir korktuğu sert ekonomik bloklaşma riskini şimdilik ötelemiş görünüyor. Yani bugün piyasalar sadece verileri değil, liderlerin iletişim tonunu da fiyatlayacaklar ve zirvenin bittiğini de söyleyelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping şu anda Amerikalı CEO'larla bir görüşme yapıyor. Bakalım o görüşmelerden nasıl mesajlar gelecek. Hadi gündem diyelim şimdi, sonrasında verilere hızlıca bakacağız. Pekin'de tarihi zirve, Trump'la Xi görüştü ve Amerikan Başkanı Trump Çin ziyaretinde mevkidaşı Xi Jinping tarafından resmi törenle görkemli bir şekilde karşılandı. Onun da altını çizelim. 8,5 yıl aradan sonra bir araya gelen iki liderin görüşmesinde de Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi ve ikili ticaretle ekonomik konuları ele alındı. Trump resmi törenin ardından yaptığı açıklamada Çin'e saygı duyuyorum dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping birinin başarısı diğerinin fırsatıdır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünyaya fayda sağlar ifadesini kullandı. Piyasalar Trump-Xi zirvesini yakından takip ediyor. Çünkü piyasaların kalbi Pekin'de atıyor bugün. Petrol, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping arasındaki görüşmenin başlamasıyla yatay bir seyirde. Asya hisseleri ılımlı kazançlar kaydetti. Çip ve teknoloji hisseleri de destek verdi buna. Ve bölgesel piyasalar Wall Street'ten olumlu sinyal aldı. Wall Street bir gece önce rekor seviyelerde kapanmıştı. Teknoloji ve çip hisseleri de güçlü seyretmişti. Yatırımcılar İran savaşı endişelerini bir miktar göz ardı ediyor. Şu durumda enflasyonist etkilere de fazla odaklanmadı diyebiliriz. Enflasyon raporu da bugün açıklanacak. İçeride yılın ikinci enflasyon raporu olacak. İstanbul'da açıklanacak ve program kapsamında saat 10.30 ile 11 arasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan raporun tanıtım sunumunu yapacak. Ardından da 11-11.30 saatleri arasında soru cevap bölümü düzenlenecek. Gelelim Fed'e çünkü yeni başkan artık resmen Kevin Warsh oldu, senato onayladı. Trump'ın Amerikan Merkez Bankası Başkanlığı'na aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'da yapılan oylamada onay aldı. Warsh'un görev süresi de 15 Mayıs'ta sona erecek olan Powell'dan koltuğu devralarak Haziran ayındaki Fed toplantısına başkanlık etmesiyle başlamış olacak. Warsh, yükselen enflasyon ve Trump'ın faiz oranlarını düşürme baskısı ortamında görevi devralarak 4 yıllık bir dönem için başkanlık yapacak. Gündem böyleydi. Gündem başlıkları. Neler söyledi, neler görüştüler Çin'de, Pekin'de Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Hemen ona da bakalım. Harika bir geleceğimiz olacak dedi Trump. İlişkilerimiz her zamankinden daha iyi olacak ifadesini kullandı. Başkan Xi, siz harika bir lidersiniz dedi. Çin'e üst düzey CEO'ları da getirdim dedi. Bu oldukça önemli. Şu anda da zaten Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika'nın üst düzey CEO'larıyla bir toplantı gerçekleştiriyor. Xi Jinping neler söyledi Trump'a? Ticaret savaşında kazanan yok ifadesini kullandı. Çin ve Amerika'nın başarısı her iki ülke için de bir fırsattır dedi Çin Devlet Başkanı. Ortak çıkarlar anlaşmazlıklardan daha ağır basıyor ifadesini de kullandı. Şimdi birazdan Mehmet Zeyrek Pekin'den son durumu bize anlatacak. Ama onun öncesinde piyasaların kalbi bugün Pekin'de atıyor. Çünkü oradan çıkacak her mesaj piyasaların fiyatlaması açısından oldukça önemli olacak.

0: Tabii masada iki liderin görüşmesinde önemli başlıklar var demiştik. Tayvan gerilimi var, İran meselesi var. Ayrıca teknoloji ve çiple ilgili konular var. Onların hepsini konuşacağız. Şimdi küreye gidelim. Küreden son duruma bakalım. Küresel piyasalarda rakamlar bize ne söylüyor? Hindistan yükseldi. Asya tarafında %0.28'lik yukarı yönlü hareketi var. Çin %1'in üzerinde geri çekildi. Güney Kore'de yarım puanın üzerinde yükseliş var. Hong Kong'da yarım puanlık kazanç var ve Japonya'da yukarı yönlü hareket etti. Şimdi Avrupa tarafı da önemli çünkü aylardır konuştuğumuz İran Amerika-İsrail savaşında en kırılgan bölge Avrupa gibi görünüyor. Enerji meselesi açısından, petrol fiyatları üzerinden Amerika'da kırılgan bir denge var. Faiz artırımına gidebilir ihtimalleri de öne çıkıyor Avrupa Merkez Bankası için. Madrid dün yukarı yönlü hareket gösterdi. Yarım puanlık bir yükselişi var. Londra'da yarım puanın üzerinde kazanç takip edildi. Frankfurt'ta %1'e yakın yükseliş kaydedildi ve Paris'te %0.35'lik yukarı yönlü hareket gösterdi. Amerikan borsaları ne yaptı? Hızlıca ona da bakalım. Amerikan borsalarında son durumda %0.15 ile S&P 500 7455 puandan kapattı. Nasdaq'ta yukarı yönlü hareket var. 29.473 puan geçti ve Dow Jones'a bakalım 49.821 puandan işlem gördü. Borsa İstanbul'da dün satış vardı. %1'in üzerinde geri çekilme yaşadı. 14.598 puandan bitirdi. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosuna bakalım. Veriler bize ne söyleyecek? Tabii bu arada da gözümüz kulağımız Pekin'den gelecek olan haberlerde hepsini seans öncesinde hızlıca izleyebileceksiniz. Altın 4700 doların üzerinde şu anda yukarı yönlü hareket ediyor. Gümüş 10.87 dolara çıktı. Oradaki fiyatlama biraz daha güçlü görünüyor. Platin yükseliyor. 2140 dolardan işlem görüyor. Paladyum'da da 1501 bandını takip ediyoruz. Enerji tarafı önemli çünkü enflasyonu etkileyen, merkez bankalarının alanını daraltan fiyatlamalar var. Brent petrol tarafında 106 doların üzerinde yarım puana yakında yükselişi var Brent petrolün. Petrolde 101,5 dolardan işlem görüyor. Oradaki yükselişte kazançta yarım puan. Doğalgaz %0.10'luk yükselişle 2,8 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son durum gelirse bakalım. Borsa İstanbul eksi tarafta kapattı dün günü. Bakalım küreseldeki hava ve bugün enflasyon raporu açıklanacak. Nasıl tepki verecek Borsa İstanbul tüm verilere ve açıklamalara? Dolar 45.42 seviyesinde, Euro 53.34'ten geçiyor. Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde. Dolar endeksi biraz geri çekildi 98.36'da ve sepet kuru da 49.41 seviyesinde. Bankacılık endeksi önemli. Dün nasıl bir kapanış yaptı? %1'in üzerinde geri çekildi. 16.878 puandan kapattı günü. Sınai tarafına bakalım. Oradaki son durum neydi? %1,38'lik geri çekilme yaşadı. Sınai tarafı 18.933 puandan geçti. Rakamları, verileri, tabloları konuştuk. Mehmet Zeyrek Çin'de bizi bekliyor demiştik. Son durumu anlatmak üzere. Yayına hoş geldin Mehmet. Günaydın. Bize günaydın.
1: Hoş bulduk. Evet. Burada Pekin saati artık 13.08'i evet. gösteriyor semaverteki. Son durumu... Artık liderler de...
0: Evet.
1: Şu an liderler artık öğlen yemeğine geçti ve sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı'nda görkemli bir tören izledik. Tüm dünya canlı olarak bu anları izledi, ekranlara da geliyor. İki lider birbirini çok sıcak karşıladı kameralara. Yine dostane bir portre çizildi adeta. Resmi tören mangasının ardından yine Çinli çocukların o cıvıl cıvıl neşesiyle iki lidere yine karşılama töreni düzenlendi. Ve liderler daha sonra kurmay kadrolarla selamlaştı. Trump'ın yanındaki heyette Nvidia CEO'su Elon Musk ve birçok isim yine gördük. Pentagon şefine kadar hepsi Pekin'de. Daha sonra Büyük Halk Toplantı Sarayı'na geçtiler ve burada ilk mesajlar canlı olarak verildi. Xi Jinping Trump'ı Pekin'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi ve ikili ilişkilerin...

0: Yeni bir sayfa açılması için bu görüşmenin tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Aynı zamanda dünyanın 100 yıldır görülmeyen bir değişim çalkantı sürecine girdiğini ifade etti ve dünyanın şu anda bir kavşakta bulunduğunu, yön aradığını söyledi. İki büyük ülke olarak bir yön vermek için de ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Trump ticaret savaşının kazananı olmaz dedi. Güney Kore'de her iki heyetin ekonomik istişareleri, görüşmeleri devam ederken bu toplantıdan olumlu sonuçlar çıktığını söyledi. Bakalım bu sonuçlar liderler arasında deklare edilecek mi? Piyasaların da beklediği durum bu yöndeydi çünkü. Anlaşılan o ki Çin ve Amerika arasındaki birçok gümrük vergisi yaptırımlar bu liderler görüşmesinde esnetilebilir. Ve tabii şu anda liderler bir yandan görüşmelerini sürdürürken iş dünyasına kameralar çevrildi. Elon Musk Çin'le çok daha iyi ilişkilere sahip olduğunu ve farklı alanlarda işbirliğini arttırmayı istediğini söyledi. Akabinde Nvidia CEO'su da yine Çin'le ilişkili birçok olumlu mesajlar verdi. Yine iş dünyası bu görüşmelere ilişkin oldukça iyimser ve bir yandan liderler öğlen yemeğini yerken iş dünyası da aynı şekilde Çinli mevkidaşlarıyla istişarelerini sürdürüyorlar. İlerleyen saatlerde Cennet Tapınağı'ndan her iki liderin görüntüleri gelmeye başlayacak. Bir basın toplantısı beklemiyoruz ama bakalım Trump Cennet Tapınağı'nda kameralara bir mesaj verecek mi? Şu an için basın çok yakından takip ediyor ama az önce bir son dakika bilgisi geçti küresel basın. Tayvan'daki istikrarsızlığın hiçbir tarafa fayda getirmeyeceği, iki ülke arasında istikrarın temel faktörü olacağını da belirtti. Xi Jinping, Trump Pekin'e geleceğinde bu konuyu masaya yatıracağını söyledi ama Çin devlet lideri Trump'a kırmızı çizgisini hatırlattı ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu da bu mesajda diplomatik bir nezaketle vurgulamış oldu. Çok fazla elbette beklentiler var. Bakalım ilerleyen saatlerde hangi mesajlar gelecek Sema Ertekin.
1: Yayına katkıların için teşekkürler Mehmet. Son durumu anlattın. Oldukça kritik bir zirveydi. Ilımlı mesajlar da geldi. Piyasaları rahatlatan mesajlar da geldi. Teşekkürler, sana da kolaylıklar. Bu iki gün boyunca özellikle.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Şimdi stratejist Erap Ersoy bizimle birlikte son durumu, tabloları ve gelen mesajları değerlendirmek üzere. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Pekin tarafından gelen mesajlar güzel. Piyasaları rahatlatacak türden mesajlar geldi. Hatta deyim yerindeyse iki lider de birbirine güzelleme yaptı gibi de göründü. Nasıl yorumladınız gelen mesajları? Piyasalar nasıl reaksiyon verir sizce buna bugün?
2: Gelen mesajlar pozitif. Zaten hani ilk görüşmeyi takiben verilen ilk mesajlarda aslında böyle çok büyük bir gerilim olması beklenmiyordu. Esas çıktılara bakmamız gerekiyor ama gerçekten birbirlerine nazik karşılayan iki dünya deviyle karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi verilen mesajlar oldukça pozitif, yani kötü fiyatlanacak bir durum söz konusu değil. Trump'ın söylediği ticaret savaşının kazananı olmaz ifadesi not etmek lazım. Savaşı başlatan kendisiydi. Ama nihayetinde bu mesajı orada verdi. Verdiği mesajı takiben Çin'le olan ilişkiler ve karşılıklı işte gümrük tarifelerinin nereye evrileceği konusu önemli bir konu. İşin ekonomik boyutundan daha çok küresel çapta fiyatlamaları etkileyecek diğer unsurlar politik mesajlar olacak. Buradaki uzlaşılar olacak. Zaten dediğim gibi nezaket çerçevesinde belli ticari anlaşmalar yapılacaktır. Belli fırsatlar değerlendirilecek. edilecektir. Mevcut uygulama setlerinde bazı güncellemeler yapılacaktır. Burası okey. Bununla ilgili herhangi bir problem yok ama masada çok önemli başka konular ve küresel fiyatlamaları etkileyecek başka büyük başlıklar var. Bunların en başında İran konusu geliyor. Bildiğiniz gibi Çin'in İran'la olan ilişkileri oldukça kuvvetli ve hatta bu zirvenin öncesinde Çin dışişleri

0: Bakanının Pakistan ziyareti de bu süreçte arabuluculuk konusunda kendilerinin de aslında bir rol istedikleri, rol üstlenmeye hazır oldukları mesajını veriyordu. Bu tarafta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde Çin'in nasıl konumlanacağı ve burada nasıl bir uzlaşı çıkacağı önemli olacak. Çin elbette hani İran'a bir şeyler dikte edecektir vesaire demiyorum ama bu konuda bir uzlaşı çıkması, bir anlaşma çıkması, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bir uzlaşının yapılması Körfez bölgesindeki ateşkes ve belki kalıcı barış için sürecini hızlandırabilecek bir unsur. Bu çok önemli. Bunu bir cebe koymak lazım. Bununla ilgili çıktıları henüz görmedik. Ama bir haber akışı olacaktır bununla ilgili. Bunun yanında bir de tabii ki Tayvan meselesi var. Tayvan konusu Çin için oldukça kritik. Zaten verilen ilk mesajlarda da hani nazik bir şekilde bu konunun Çin için tartışmaya açık olmadığı ve Tayvan'ın bir Çin toprağı olduğu yönünde alt mesaj vardı. Bu hikaye önemli. Bu tabii hem dediğim gibi siyasi açıdan önemli, bir de çip konusu var. Hani dünyadaki dengeler tarafında Çin'de Tayvan'ı istemesinin ekonomik bazda da bazı çıkarları var. Bu taraftan gelecek olan haber akışı da önemli. Dediğim gibi ticari, yani ilk mesajlar beklendiği gibi yumuşak. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Şimdi CEO'larla devlet başkanının bir görüşmesi söz konusu. Hani burada da bazı anlaşmalar yapılacaktır. İki ülke arasındaki dış ticaret anlaşmalarında belki güncellemeler yapılacaktır ama esas önemli haber akışını biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Tim Cook'a iş adamlarından bahsettiğiniz için söylüyorum, toplantıların nasıl geçtiği sorularına beğeni işareti yapmış.
0: Güzel, Tim Apple diyelim artık ona.
1: Musk'tan da
0: mesajda.
1: Musk'tan da yorum var, affedersiniz sözünüzü kestim. Birçok iyi iş yapmak istediğini söylemiş Çin'de.
0: Çok doğal, çok büyük fırsatlar var aslında. Hani Amerika Birleşik Devletleri için düşündüğünüz zaman, bu ölçekteki şirketleri de düşündüğünüz zaman oldukça, elbette ki faaliyetleri var ama oldukça da bakir bir pazar, genişleme alanının olduğu bir pazar. Ticaret, bunlar şey, yani fırsatları değerlendiren ve hızlı hareket eden, güçlü sermaye yapıları olan, iyi yönetilen ve hakikaten tırnak içinde agresif kurumlar bu fırsatları elbette ki değerlendireceklerdir. Yani buradan ilk sinyallerin olumlu gelmesi kesinlikle sürpriz değil.
1: Evet, 5 milyarder eşlik ediyor şu anda Trump'a heyette. Şimdi rakamlara bakıyorum. Elon Musk'ın 623 milyar doların üzerinde bir serveti var. Blackstone CEO'sunun Stephen Schwarzman'ın 40,5 milyar dolarlık serveti var. Tim Cook'un 2,9 milyar dolardan bahsediyoruz. Önemli açıklamalar, piyasaları rahatlatacak ama güç dengeleri açısından düşünürsek, şimdi Amerika'nın içeride enflasyon baskısı var, yükselen bir enflasyonu var. Bu tarafta Çin'i İran tarafına itmek de istemiyor fazla. Diğer tarafta teknoloji ve çip meselesi var. Çin'in güçlü olduğu taraflarda o kritik mineraller, üretim merkezi olması, işte ayrıca nadir toprak elementleri gibi. Şimdi bu güç dengesinin mesajlarını henüz görmedik ama o havaalanında karşılamamak da bir anlamda Çin Devlet Başkanı'nın sadece protokol gereği mi sizce?
0: Yani açıkçası uzmanlık alanım değil dış politika ama hani buradaki ince mesajlar elbette ki diplomatların yorumlayacağı mesajlar. Yani açıkçası hani o tarafta bu kadar net bir mesaj vereceği konusunda şüphelerim var. Bir protokole sadık kaldığı kanısındayım ben Çin tarafının. Bir de şey vardı ya, işte sadece işte sosyalist görüşteki liderleri kucaklıyor, bakalım
1: evet,
0: işte kucaklayacak mı Trump'ı, evet, işte tokalaşmaları kaç saniye sürecek falan gibi ince mesajlar. Evet, bunların elbette ki diplomatik anlamda bazı çıktıları, bazı mesaj alt metinleri vardır bu hareketlerin ama hani ekonomik tarafta bakacak olursak
1: ekonomik açıdan gibi, evet o açıdan.
0: Yani çıktılara bakmak daha, bu ince mesajlardan ziyade toplantı çıktı mesajlarına ve uzlaşı konularına odaklanmak daha faydalı olacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi petrol fiyatları üzerinden devam edelim. Hala yüksek petrol fiyatları.

0: savaşın başka taraflarının hikayeye nasıl dahil olur bunları öngöremeyiz ama bu riski asgari seviyede düşünebiliriz. Ama bildiğimiz bir, yani en azından bu zirve döneminde bunu düşünebiliriz. Çünkü dünyanın en büyük iki ekonomisinin devlet başkanının ajandalarında bu konu varken bu taraftaki hikayenin, olumsuz hikayenin eskale edileceğini kendi adıma düşünmüyorum. En azından önümüzdeki birkaç gün o taraftaki haber akışı sakin olacaktır kanısındayım. Bu bir. İki, elimizde bazı gerçekler var. Petrol artık 100 doların üzerine oturdu. Aşağı yönlü harekette de aslında bakacağımız yer acaba işte 99 seviyesine çifthaneyi görür müyüz evrildi ki bu kötü senaryo. Daha da kötüye gitme olasılığı var mı? Elbette ki var. Haber akışına bağlı ama içinde bulunduğumuz durum hiç kimseye yaramıyor. Burası çok net. Yani bugün itibariyle krizin çözüldüğü, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığı ve petrol fiyatlarının aşağı yönlü kırıldığı senaryoda bile yılbaşından bu yana işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 58 dolar öngörüyorlardı. İşte biz 61 dolar seviyesinde öngörüyorduk. Bugün enflasyon raporunda güncellemeyi de göreceğiz. Ama yeni fiyatın 85, yani ortalama fiyatın en iyimser senaryoda bile 85-90 dolar seviyesinde oturacağı bir dünyadayız. Bu kötü bir şey. Bu korkunç bir enflasyonist dalga anlamına geliyor. Bu hikayeyi bu açıdan okumak lazım. Evet, kısa vadeli haber akışına bakıyoruz. Bununla ilgili bir problem yok. Ama nereden geldiğimizi de unutmamak gerekiyor. Çok pahalı bir savaş bu. Bütün dünya için çok pahalı bir savaş. Hem enflasyon tarafında hem büyüme tarafında oldukça maliyeti yüksek olan bir hikayeyle karşı karşıyayız ve bu konu zirveden çıkacak mesajlar oldukça önemli. Kırmızı çizgiler bahsettiğiniz gibi işte bunların ne kadar karşılıklı olarak esnetileceği, yok uranyum nerede saklanacak vesaire gibi hususlar elbette ki önemli ama bunların hiçbiri bizi tekrar Brent'te 60 dolar seviyesine getirmeyecek maalesef. Artık yeni bazla yeni hesaplamalar yapmamız gereken bir dönemdeyiz.
1: Petrolde tarihi daralmadan bahsetti Uluslararası Enerji Ajansı. Günlük 4 milyon varillik bir erime var küresel stoklarda. Suudi tarafından da onlar petrolün en büyük ihracatçısı. 36 yılın en sert düşüşünden bahsediyor Suudi petrolünde. Nereye götürür? Bu açıklamalar piyasalar açısından bir anlam ifade eder mi? Yukarı taşır mı Brent petrolü?
0: Elbette ki bunlar haber akışı dengesinde. Bu dün Uluslararası Enerji Ajansı'nın işte salgından daha kötü bir durumdayız mesajı dahil olmak üzere elbette ki haber akışında yukarı yönlü baskı yaratacak haberler kefesinde duruyor bu haberler elbette. Arz yönlü şokun ne kadar ciddi olduğuna dair kıymetli ve önemli, hatta çok önemli mesajlar bunlar. Ama dediğim gibi bugün itibariyle, en azından bu hafta itibariyle Brent'i tek başına yukarı savurabilecek, elbette yukarı yönlü baskı oluşturacaktır ama yukarı savurabilecek nitelikte değil. Bu haberler alındı, cebe konuldu ama gözler, kulaklar, bütün hikaye şu an da iki başkanın görüşmesinde ve buradan çıkacak hikayede. Yani evet, arz sıkıntısı son yılların en yükseğinde, efendime söyleyeyim Suudi Arabistan'dan gelen mesaj işte son 40 yılın en sert daralması konusu, işte OPEC'in kendi içindeki yapı vesaire vesaire, bunları alt alta koyduğumuz zaman arz şokuna işaret ediyor. Doğru ama bunların önünde bu krizin ne kadar süreceğine dair öngörü hikayesi var ve buna ait ipuçları da Çin'den gelecek.
1: Şimdi talep de zayıflıyor. Hem OPEC hem de Uluslararası Enerji Ajansı küresel talep tahminlerini de aşağı çekiyor. Çünkü yükselen enerji maliyetleri o sanayi üretimini, taşımacılığı ve tüketici harcamalarını da elbette baskılıyor. Yani aslında şunu diyebilir miyiz? Piyasa çok kırılgan bir denge içinde şu anda.
0: Kesinlikle, yani bu tek taraflı bir konu değil. Az önce bahsettiğim gibi hani enflasyonist hikaye bütün davranışları değiştiriyor. Büyüme beklentilerinin aşağı yönlü beklenmedik değil mi? Yılbaşına kıyasla oldukça hızlı bir şekilde aşağı yönlü revize edileceği, edilmeye başladığı yüksek frekanslı verilerde de aslında görüyoruz. Hem öncü verilerde de görüyoruz bu hikayeyi. Ekonomiler soğuyor. Ekonomilerin soğuduğu

0: bir çerçevede de elbette ki petrol talebinde de aşağı yönlü hareketi görüyoruz ve göreceğiz. Bu dengeler söylediğiniz gibi oldukça bıçak sırtı devam ediyor ve ekonomik hikayeden daha çok siyasi haber akışı buradaki evrimi, buradaki önümüzdeki en azından kısa ve orta vadeli akışı şekillendirecek önemli unsur olmayı sürdürecek.
1: Fed'in raporu da önemli, onu da konuşmak istiyorum. Amerikalı tüketicinin tabii ki ana gündemi enflasyon. Özellikle enerji, gıda ve o temel hizmet maliyetlerindeki yükselişin de kalıcı hale gelmesi tabii tüketici harcama davranışlarını da değiştiriyor. Ama önemli bir başlık daha var orada, altı çizilmesi gereken. İş gücü piyasasına ilişkin kaygılar da var. İş bulma ve mevcut işi koruma endişesinin de arttığını söylüyor Fed raporu.
0: Doğru, raporu okudum ben de. Şimdi kısa vadede baktığımız zaman istihdam verileri hala güçlü gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Büyümeye dair öncü sinyaller, işte PMI verileri en aşağıya koyup üstüne doğru baktığımız zaman bu taraflarda da en azından önceki ay verileri, yeni gördüğümüz verilerde bir kırılma söz konusu değil. Ama tüfe kötü geldi. Çekirdek beklentilerin üstünde geldi. Evet. Dün üfeyi gördük. Aylık %6.
1: Evet.
0: Bunlar bütün beklentileri baştan aşağı değiştiren hikayeler. Şimdi işte yarın koltuk değişimi var, bir aksilik olmazsa. İşte Fed'in yeni başkanından gelecek mesajlar vesaire. Şimdi istihdam piyasası doğrudan doğruya büyüme beklentilerindeki bozulmayla alakalı aslında etkileşim içinde. Ya oradaki rapordaki mesajlar da zaten bu beklenti bozulmasına atıfta bulunuyor ve aslında onun üstüne kurgulanmış hikayeler. Ortada gerçekten çok net bir enflasyon gerçeği var artık. Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz bu aylık %6'lık son yılların en yüksek üfesini gördük. Bunun ardıl efektlerini de göreceğiz. Düne kadar Fed kaç tane faiz indirir diye konuşuyorduk. Sonra acaba ötelenecek mi diye konuşuyoruz. Dünkü üfe verisinden sonra 2027'nin de pas geçileceği ve hatta arada bir faiz artırımı olabileceğine dair fiyatlamalar konuşulmaya başlandı. İster istemez bu da büyüme dinamikleri ve buradan da istihdam piyasası üzerinde baskı yaratıyor. Elbette ki bu döngü başka bir, yani bu sefer hani işe ters taraftan bakacak olursak, istihdam piyasasındaki sert bir daralma, FED üyelerinin, FED yönetiminin faiz indirimi için biraz daha istekli olması döngüsüne yol açabilir. Doğru, ama en kısa vadeye baktığımız zaman bu bozulma, bu beklentilerdeki aşağı yönlü revizyon ve hane halkı tüketim harcamalarındaki bozulma eğilimi, buradaki beklentilerdeki bozulma eğilimi de aslında yapbozun değişmez parçaları gibi gözüküyor enflasyon odağında baktığımız zaman.
1: Fed Başkanı Susan Collins'in yeni arz şoklarını artık görmezden gelemeyiz ifadesi var ve enflasyon şoku kalıcı olabilir ifadesi var. Bu da faizlerin uzun süre yüksek kalacağı anlamına geliyor. Ne dersiniz, siz nasıl yorumladınız gelen bu açıklamayı?
0: Şimdi bu enflasyonun geçici mi kalıcı mı olacağı konusu, şimdi artık eski başkan diyelim Powell'ın en çok eleştirildiği konuydu hatırlarsanız. Salgın dönemindeki geçici enflasyon konusu, hatta Yellen'la birlikte aylarca savundukları geçici enflasyon konusu ilerleyen dönemlerde aslında başlarını epey de ağrıtmıştı. Şimdi bu mesajları da birazcık ben kendi adıma o çerçeveden okuyorum. Orada bir kere sütten yanan ağzın gösterdiği refleks söz konusu. Enflasyonun geçici mi kalıcı mı olacağı konusu oldukça kritik bir konu. Çünkü ilk refleks enflasyondaki bu yukarı yönlü hareketin geçici olacağı yönündeydi. Kriz kısa vadede çözülecek. Enerji fiyatları kısa bir zaman aralığında tekrar normalleşecek ve ilk etki olarak gördüğümüz sıçramayı birkaç ay içinde nötralize edecek bir hikayeden bahsediyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada dediğim gibi petrol fiyatlarında yeni ortalamayı iyi ihtimalle $85 göreceğiz 2025 yılında. Bu korkunç bir sapma bu. Bunun elbette ki tüketici bacağında da özellikle üfe kanalıyla tüfe tarafında da göreceğimiz yukarı yönlü bir hikayesi olacak. Bu etkinin ne kadar geçici olacağını tartışmaya açık ama çok daha kısa vadede hemen 2 aylık bir şok gördük, geçici işte tekrar normale dönüyoruz hikayesi artık satın alınmıyor. Burası oldukça net. Savaş başladığından beri 3 ay oldu. Bütün beklentiler, bütün ortalamalar değişti. Dediğim gibi bugün her şey normal.

0: normale dönse zaten yeni oturacağımız fiyatlar en iyi ihtimalle 80 dolarlara 90 dolarlara gelecek. Yılbaşından oldukça satmış olacağız. O yüzden bu enflasyonist etkinin geçici olacağı tezi de geçici kavramının tanımlanması gerekiyor bir noktada. Ne demek geçici? 3 ay mı, 6 ay mı, 1 yıl mı konusu. Ben birazcık daha bu tarafta kötümser taraftayım. Önümüzdeki yani 2027 yılında da bu etkileri bir miktar görmeye devam edeceğimiz, etkinin yeni yeni 2027'nin ilk çeyreğinden sonra sönümlenmeye başlayacağı senaryodayım. Bu noktada da evet, faizler genel seviyesinin yüksek seyrinin devam etmesini ana senaryo olarak kabul etmenin artık faydalı olacağı kanısındayım.
1: Peki gelelim içeriye. Enflasyon raporunu, yılın ikinci enflasyon raporunu takip edeceğiz. Bugün önemli olacak satır araları da. Yukarı yönlü revizyon beklentiniz ne? Nasıl mesaj beklersiniz?
0: Evet, yukarı yönlü bir revizyon gelecektir. Bu önemli. Bunu bir cebe koymak lazım. İki, Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar ileri vadeli rehberlik, yani forward guidance dediğimiz rehberlik fonksiyonu için ve kredibilite fonksiyonu için oldukça önemli. Merkez Bankası'nın önceki mesajlarına baktığımız zaman piyasayla her zaman tam örtüşmemekle birlikte piyasa beklentilerinin alt sınırına yakın seviyelerde güncellemeler yaptığını görüyoruz. Şimdi dönüp baktığımız zaman enflasyon raporu 1'e işte 15-21 aralığı 16 ara hedef. Şimdi bir zaten bu bir çıktı. Bu çıktıya nasıl geldiğimize bir bakmamız lazım. Petrol fiyatını 60.9 dolarla hesap etti Merkez Bankası. Burada bir yukarı yönlü revize gelecek. Yani dediğim gibi hani bunu 2026 fiyatını 85 dolar 90 dolar seviyesinde değil belki 80 dolarlarda tutarak bir revize yapacaklardır. İki, gıda enflasyonunda %19 çalışmıştı enflasyon raporu 1'de Merkez Bankası. Burada çok ciddi bir revizyon gelecektir. Yani %35'in üzerinde bir gıda enflasyonu konusu var. Uzun zamandır süre gelen bu iki revizyon olumsuz tarafta. Ama bir de büyüme beklentilerinde aşağı yönlü bir hareket var. Bu da aslında piyasanın dümdüz baktığı zaman işte ne diyoruz, işte gıda enflasyonu revize edilecek yukarı, petrol fiyatı deyip işte bir revizyon tahmini yapılıyor. Bir de bunun çıktı açığı tarafı var. Çünkü büyüme beklentilerinde de aşağı yönlü bir hareket var. Bütün öncü veriler bizim tarafta da ekonomide soğuma emarelerinin gittikçe güçlendiğini gösteriyor. Aşağı yönlü yani revizyonun sıçramasındaki hareketi baskılayacak, sınırlayacak olan konu da gene varsayımlar içinde göreceğimiz çıktı açığı konusu olacak. Bu üç tanesini alt alta koyup göreceğiz zaten saat 10.30'da revize rakamları görmüş olacağız. Benim tahminim yani piyasa beklentisine dönüp baktığımız zaman hani yıl sonu enflasyonu için artık piyasa %30'ları konuşuyor. Dediğim gibi bunun birazcık daha altında yani Merkez Bankası'nın mevcut enflasyon beklentisinin böyle bir 4-5 puan üzerinde yani enflasyon raporu 1'den 2'ye doğru işte 4-5 puan belki 5-6 puan bir yukarı yönlü revizyon görebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi burada revizyonun boyutu oldukça önemli. Revizyonun piyasa beklentilerini ne kadar karşılayıp karşılayamayacağı önemli. Elbette ki piyasa beklentilerini karşılaması gibi bir yükümlülüğü yok Merkez Bankası'nın ve elbette ki ne açıklarsa açıklasın üzerine tartışmalar olacaktır. Bunlar kabul ama vereceği mesajlar ve evet, hesaplama mekaniği içindeki tutarlılık önemli olacak.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi de canlı yayın konuğum İş Portföy Sabit Getirili Portföy Yönetim Müdürü Barış Keskin bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, merhabalar.
1: Gözümüz kulağımız tabii ki Pekin'deydi. Bugün dünyanın iki önemli lideri, iki büyük ekonomisinin liderleri aynı masada bir araya geldiler. Masada çok başlık vardı. Fiyatlamalar açısından baktığınızda gelen mesajlar, ılımlı mesajlar nasıl fiyatlamalar yaratır?
2: Yani öncelikle dediğiniz gibi bu tabii uzun zamandır beklenen bir buluşmaydı Pekin'deki. Hatta Nisan ayında olacak deniyordu, ertelendi vesaire. Şimdi burada tabii mesajlar ılımlı. Bunun böyle olması da normal aslında.

0: bir bakıma bir bakarsak. Fakat burada sonuç olarak sonuçta gelecek açıklamalar, somut bir şey gelip gelmeyeceği bence daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bence tabii ki olumlu bir şey bu mesajların gelmesi. Fakat özellikle İran Savaşı henüz bitmemişken ve yani dünyanın gözü aslında bir bakıma oradayken, yani bu görüşmelerde de İran Savaşı'nın mutlaka bir etkisi olacağını zaten bütün konuyla alakalı uzmanlar, stratejistler söylüyor. Bu yüzden tabii ki yani bu öncelikli olarak oradaki görüşmeler İran Savaşı'nın gidişatını bir etki edecek mi? Savaşın bitmesine yönelik bir adım atılmasına sebebiyet verecek mi? Bunlar önemli olacaktır. Bununla birlikte tabii ki bu iki tane en büyük ekonomi arasındaki ticaret ilişkileriyle ilgili alınacak belli kararlar, somut adımlar diyeyim daha doğrusu. Bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği piyasa açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ya bir yandan da şöyle bir durum var. Özellikle ABD'ye baktığımızda endekslerin devam yükselişe devam ettiğini görüyoruz. Burada zaten açıkçası ABD tarafında olumlu hava, olumlu bir mesaj gelmese de oradan ya da somut bir adım gelmese de burada endekslerdeki olumlu hareket devam ediyor zaten. Bir yandan da bunu eklemekte fayda var.
1: Piyasalardan devam ettiniz. Tahvil tarafını sormak istiyorum. Hem küreselde hem içeride görünüm bize ne söylüyor? Nasıl okumalıyız?
0: Yani açıkçası bu savaşın getirdiği malum belirsizlikler, enflasyon enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz buna endüstriyel metaller de eşlik etti. Bakırda özellikle bir yükseliş oldu. Alüminyumda yine yükselişler oldu. Gümüşte de yükselişler oldu. Onun da bir endüstriyel kullanımı olduğu için hani hem kıymetli maden hem endüstriyel sayılabilir. Şimdi burada hem enerji tarafında yüzün üzerinde seyretmesi Brent'in savaşla ilgili yine belirsizliğe girilmesi sebebiyle hem de bu endüstriyel metallerdeki yükselişler enflasyonla ilgili algıları bozdu. Bozmaya devam etti. Biz burada gelişmiş ülkelerde de faiz seviyelerinin yükseldiğini görüyoruz. Amerika'da 10 yıllıkların 4.5'lara geldiğini, işte İngiltere'de 5'in üzerine geldi. Hatta Japonya'da bile yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Sürekli bu Japonya'da sürekli yeni yüksekleri test ettiği için biliyorsunuz sürekli manşet oluyor zaten burada rakamlar. Sürekli Japon tahvil verim endeksinde yukarı gittiğini görüyoruz. Burada küresel enflasyon beklentilerinin bozulması çok etkili tabii. Ve çünkü bir de merkez bankalarının hem enflasyon bozulurken hem de biliyorsunuz büyümede yavaşlama gibi bir eğilim içerisinde. Yani Amerika'da çok öyle olmasa da özellikle Avrupa'da. Şimdi bu durumda merkez bankalarının enflasyona ne kadar tepki verebileceği de hep soru işareti. O yüzden genel anlamda bakarsak burada bu hem enflasyonun yükselmesi ve merkez bankalarının bu yükselen enflasyona tepki ne kadar verebileceğinin şüpheli olması dolayısıyla burada verim eğrilerinde yukarı doğru bir hareket görüyoruz açıkçası. Bunu söyleyebiliriz. İçeriye gelirsek bizde de malum bizim bir dezenflasyon programımız var ve burada aslında enflasyon düşüşüyle beraber faiz indirimleri de peşinden geliyordu. Ocak ayında böyle başlamıştık aslında. Yani biz enflasyonun aşağı gelmesiyle beraber faizlerde de aşağı doğru hareketi fiyatlıyorduk. Bizim tahvillerimiz de fiyatlıyordu bunu. Fakat savaş açıkçası bütün bu dengeleri bozdu. Savaşın petrol enerji fiyatlarını yükseltmesi, dediğim gibi sadece enerji değil, buna bağlı endüstriyel metallerde, yani ham maddelerde diyeyim genel olarak bir yükselişe sebep olması, yani bir arz sıkıntısı sonuçta, bu arz yönlü bir şok yarattı. Bu Türkiye'de de tabii ki enflasyon beklentilerini ve dezenflasyon programını etkiledi. Biraz burada bir bozulmaya sebep oldu. Biz bunu şu şekilde görebiliyoruz. Türkiye'de de verim eğrisinde faizler yükseldi. Hem verim eğrisinin kısa, orta, uzun vadelerinde genel olarak biz faiz seviyenin yükseldiğini gördük. Yani olumlu haberler tabii ki burada tahvillerde alıma sebep oluyor. Fakat genel olarak bakarsak burada Türkiye'deki verim eğrisinde, yani Türkiye'deki tahvillerin de diyeyim, açıkçası savaşın bitmesini beklediğini söyleyebiliriz. Çünkü bu devam ettiği sürece enerji fiyatları yüksek kalacak. Bu da zaten dezenflasyon programını sekteye uğratacak. Uğrattı zaten. Bu dış etki sonuçta. Bunun bir şekilde geçmesini bekliyor diyebiliriz. Ama benim burada eklemek istediğim bir şey var burada Türkiye'deki tahvillere özel. Şimdi tabii ki sabit faizli tahvillerde küresel bir yükseliş var faizlerde. Bizde de var bu enflasyon yani savaş ve enflasyon sebebiyle. Fakat bizde mesela şuna şöyle bir şey söyleyebiliriz. TLRF'e dayalı bir tahvil ihalesi oldu dün. Orada yine çok kuvvetli bir talep geldi. TLRF'e endeksi tahviller biliyorsunuz repo oranına göre kuponu yenileniyor. Yani aslında sabit faizli değil değişken faizli. Biz burada kuvvetli bir talep geldiğini görüyoruz. Burada da aslında ben şu sonucu çıkarıyorum. Hem yerli hem yabancı yatırımcıların TL ürünleri ilgisi var. Ki biz bunu girişlerden de görebiliyoruz. Ki yerli yatırımcının dolara döze yönelmemesinden de görebiliyoruz. Sadece burada bir TL'de kalmak istiyor. Yani TL ürünlere ilgi var. Fakat faiz indiriminin ne zaman olacağı, ne şekilde olacağı malum

0: savaş ve petrol fiyatı sebebiyle belli olmadığı için tahminlerde vade riski çok alınmıyor diyebiliriz aslında. Yani yine TLRF'e dayalı da değişken faizli tahvillerde çok ciddi bir talep olduğunu görüyoruz biz piyasadan. Sadece faiz indirim patikasının üzerindeki belirsizlik sebebiyle orta ve uzun vadeli tahvillerden genel olarak yatırımcılar uzak duruyor. Bunu söyleyebiliriz.
1: Altın fiyatlamasına baktığınızda, doların yönü tablosunu incelediğinizde ve tabii euro dolar paritesi açısından da bakmanızı isteyeceğim. Nasıl yorumlarsınız bu dönemi?
0: Yani açıkçası şimdi altın genel olarak gümüşle beraber hareket ettiği için biliyorsunuz bu son gümüşün bu geçen haftadan beri olan bu son hareketine pek katılamadı. Burada gümüşe özel yani gümüşün endüstriyel metallerle beraber hareket etmesi açıkçası rol oynadı. Burada bir arz sıkıntısı da yine gümüşte bakırla beraber olduğu dönemde işte sonradan haberler çıktı. Şimdi burada altın daha çok makroekonomik yani tamamen kıymetli metal statüsünde olduğu için makroekonomik beklentilerden daha çok etkileniyor. Burada biz şeyi görüyoruz. Hem enflasyonun yükselişi, az önce de bahsetmiştim. Merkez bankalarının bu enflasyon yükselişine ne derece tepki vereceği soru işareti şu anda. Bu faizleri de yükseltiyor. İşte Amerika her yerde veri meclisinde faizler yukarı gidiyor. Bu açıkçası altın için negatif. Çünkü bir noktada merkez bankaları faiz arttırımı fiyatlayabilir. Şimdi yeni başkan göreve başlayacak biliyorsunuz Amerika'da Walsh. Ve FED'den şimdi faiz arttırımı fiyatlamaları başladı. Şimdi bu önemli bir gelişme. Çünkü normalde biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da faizin inmesi yönünde bir isteği var. Şimdi onunla tadı bir Merkez Bankası Başkanı geldi, göreve başlıyor. Fakat piyasa şu an FED'den faiz arttırımı bekliyor. Bu da ilginç bir durum oldu. Şimdi o da FED'in gerçekten faiz arttırıp arttırmayacağı, işte borçlunun nasıl davranacağı bunlar hep soru işareti. Fakat bu genel olarak baktığımızda bütün bu hava hani FED'in de sıkılaşabileceği bu enflasyon. Çünkü enflasyon verileri de çok parlak gelmedi Amerika'da biliyorsunuz. O yüzden FED'in de bu sıkılaşmaya başlayabileceğine ilişkin bir tekrar tablo oluştu. Tabii bu altın fiyatlarını baskılıyor. Bu yüzden de altın fiyatı diğer metallere katılamadı pek. Ve baskılı kalmayı sürdürüyor. Çünkü ABD tarafından ya da Avrupa tarafından ECB tarafından gelecek faiz artışları tabii ki altın için şu anda çok pozitif olmaz. O yüzden hani orada biraz FED'in politikasının nasıl olacağı önemli olacak diyebilirim.
1: Borsa İstanbul'a baktığınızda dün geri çekilmeyle kapattı günü. Bankacılıkta da finansal kiralama faktöründeki daha yüksek. Tablo size ne söylüyor Borsa İstanbul açısından?
0: Borsa İstanbul aslında savaş öncesi BIST endeksinden bahsedersek açıkçası savaşın başlamadan önceki seviyeleri gelmişti ve hatta onları geçmişti biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu çok olumlu bir gelişmeydi. Tabii burada şeyin de etkisi var. Borsa İstanbul endeksinde işte rafineri gibi ya da işte savunma sanayi gibi özellikle sektörlerin ağırlığının yüksek olması özellikle savunma sanayinin bizim burada Borsa İstanbul Endeksinin genel olarak hani tabii ki savaş başladığında sert bir geri çekilme yaşadık dünya endeksleri gibi fakat çok hızlı toparlanmasına sebep oldu. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden de açıkçası geldiği seviye olarak bakımda savaş öncesi seviyelerine geldi zaten hatta geçti dediğim gibi. O yüzden zaman zaman açıkçası realizasyonları görmemiz, negatif haber akışından realizasyonları görmemizin ben normal olduğunu düşünüyorum. Özellikle tabii yılbaşından beri çok değer kazanan, çok yüksek değer kazanan hisselerde daha sert oluyor bu realizasyonlar. Çünkü yatırımcılar bu realizasyonu daha sert yapıyorlar. O yüzden açıkçası ben bu tarz realizasyonların normal olduğunu değerlendiriyorum. Tabii ki savaşla ilgili haber akışına bağlı. Çünkü petrol fiyatının belli bir seviyesi var. O yüzden ona bağlı olmaya devam edeceğiz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Size de iyi günler.
1: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Bu arada Cennet Tapınağı'na vardı Amerikan Başkanı Donald Trump ve Çin harika bir yer dedi. Hem oradan gelecek olan haberleri hem de saat 10.30'daki yılın ikinci enflasyon raporunu Apara ekranında takip edebilirsiniz. Biz yarın da aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağız. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Bu kapıdan içeri girdiğiniz an artık ETS'nin misafirisiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan ne varsa tek masada çözmekten memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
2: Tam 35 yıldır ETS her misafiriyle birebir ilgileniyor.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
9: Otobit'te. Yakıt alacağız yine, yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
8: hadi. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
11: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Böyle,
12: Otobit'te. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
13: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
14: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Digi Ortak'la ticarette kontrol sende.
15: Sen de Digi Ortak'la limitlerine

0: Dedik, ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijital Ortağa gel, ticaretini kolaylaştır.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Püskücüne bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türk

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya 25, Kayseri ve Sivas 23, Nevşehir 22. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 24, Muğla 22, Manisa 23.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
3: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Suna.
1: İnefix.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: İdefix.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: nakit fırsatını kaçırma. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim.

0: Randevu.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
1: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. Enese fonaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
6: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çek.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın. Bugün önemli iki başlığı var. Trump-Xi görüşmesi, Çin'e olan ziyaret ve enflasyon raporu sunumu. Önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyelim. Çünkü sabahın erken saatlerinde çok önemli mesajlar geldi ve Trump-Xi ile olan ilişkilerimiz çok iyi. O benim dostum, mükemmel biri dedi. Nvidia CEO'sundan da mesajlar var. Mükemmel bir görüşme olduğunu söyledi ve kendisi uçağa son dakika binmişti dün ve olumlu mesajlar gelirken tansiyonunda bir miktar düştüğünü görüyoruz. Ama İran'la ilgili, yani savaşın bitip bitmeyeceğiyle ilgili Trump'tan bir açıklama gelecek mi? Ki özellikle Çin ziyaretinde buradan bir açıklama gelebilir beklentisi de oluşmuştu Çin'in talepleri kapsamında. Çünkü Çin Hürmüz'e ithalat bağımlılığı çok çok yüksek olan bir ülke. Dolayısıyla oradaki enflasyonu da yukarı taşıyor. Elbette bu Hürmüz trafiğinin felç olması ve bölgeden de gemi trafiğinin çok çok büyük ölçüde durduğunu gösteren rakamlar da bir yandan karşımıza gelmeye devam ediyor. Ama savaşla ilgili bir başlık çıkmadı. Tansiyonun yumuşadığını görüyoruz. Ilımlı mesajlar karşımızda. Şimdi bugünün gündemine gelelim. Yılın ikinci enflasyon raporu sunumu. Aslında kritik olan bugün içeride ağırlıklı bizim Merkez Bankamızın vereceği hedefler. 16 olan ara hedefimiz, 21 olan üst bandımız var ve gıda enflasyonunda 19'luk bir tahmin vardı. Yılın ilk 4 ayında enflasyonumuz %14'ün üzerinde ve gıda enflasyonunda %20'nin üzerine çıktı. Dolayısıyla burada yukarı yönlü güncellemelerde 4 puanlık bir artış beklentisi oluşmuş anketlere ve terminallere baktığımızda. Ama verilecek mesajlar da önemli ve uzmanların görüşü sadece üst band değil, asıl kritik hale gelenin de ara hedef noktası olduğu, yani 16 olan hedefin nereye taşınacağı noktası da yine bugün önemli olacak. Ki özellikle piyasa katılımcıları anketi de yine yarın gelecek. Oradaki rakamları da bir yandan göreceğiz ki hane halkı tarafındaki beklenti yönetimi açısından da önemli. Bu enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Cevdet Hoca yok. Yeni bir üye gelmişti. TÜİK Başkanlığı, işte enflasyon raporu sunumunda yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısını göreceğiz ve SPK Başkan değişikliği son dönemde karşımıza çıkmıştı. Şimdi gelelim yabancı yatırımcıya. Çünkü özel sektör tahvillerine ciddi bir giriş yapmış. Devlet tahvillerinden çıkışlarını konuşuyoruz. Yani şöyle savaş başlangıcından bu yana 7 milyar dolarlık bir çıkışı var ama ÖST'leri tercih ediyor ve geçen sene 400 milyon dolarlık bir ÖST alımı vardı. Bu yılki rakam 1 milyar dolara yaklaştı. 900 milyon doların üzerine geldi. Neredeyse geçen sene bir yılda aldığını bu yılın ilk 4 ayında 2 katına kadar yaklaştırdı. Önemli bir artış olduğunda orada yine bir yandan takip ediyoruz. Ve devlet tahvillerinde 2 yıllıklar yine 42'nin üzerinde ve faiz artışına ilişkin sinyaller bir yandan üretti. Niye devam ediyor? Şimdi gelelim Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'ın açıklamalarına. Çünkü dedi ki İran görüşmelerinde ilerleme kaydediyoruz ve Washington'ın temel kırmızı çizgisi Tahran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı. Dolayısıyla orada anlaşamadıkları noktalar, ama bir yandan İran devam eden rejimini ve Hürmüz Boğazı'nı denge unsuru olarak kullanmaya devam ediyor. Kevin Warsh'un FED Başkanlığı onaylandı efendim. Dün Senato onay verdi ve Powell'ın zaten son toplantısı Mayıs toplantısı ve tabii Haziran'da artık koltuğa Kevin Warsh oturacak. Kendisi aynı zamanda eski FED guvernörü, önemli de bir isim. Bakalım bilanço küçültme eğilimine girecek mi, ama piyasalara para akmaya devam ediyor. Bilanço genişlemesi, yani bu kadar enflasyon varken, Çin'de Amerika'da enflasyon patlamışken nasıl küresel borsalar yükseliyor dediğimizde, parasal genişleme bir yandan devam ediyor elbette. Tıpkı önceki enflasyon dönemlerinde olduğu gibi para borsalara kuvvetli bir şekilde akış sağlıyor. Ve küresel borsalar teknoloji öncülüğünde rekorlar kırdı. Nvidia, Tesla ve Apple yöneticileri de Trump'ın hemen yanında Çin'e ziyaret gerçekleştirince, Çin heyetine katılınca orada da elbette beklentiler oluştu. Ve bu hisseler zaten S&P 500'de Nasdaq ağırlığı çok çok yüksek olan hisseler. Dolayısıyla Nvidia'nın, Tesla'nın, Apple'ın hisselerinde, devasa teknoloji hisselerinde yükseliş eğiliminin olduğu bir gündeyiz efendim. Dolayısıyla orada verilecek mesajlar da önemli olacak. Şimdi bir yandan bugün gündemimizde enflasyon raporu sunumu var dedik ve tabii petrolün konumlanacağı nokta elbette önemli. Çünkü Merkez Bankası 60.9 dolar demişti. Bugün ikinci enflasyon raporu sunumunda vereceği hedef önemli, ama şöyle bir hatırlatacak olursak 61 dolarlık bir hedef varken yılın özellikle yılbaşından bu yana ortalamaya baktığımızda petrolün ortalaması 92 dolar. Yani merkezin belirlediği rakamın %50 üzerinde dışsal bir
bir faktör. Yani savaş sebebiyle enflasyonda yukarı yönlü eğilimi görüyoruz. Dolayısıyla petrol tahminleri cari açık üzerinde de önemli olacak ki dün 9.7 milyar dolar geldi enerjinin faturası. Tüm dünyada olduğu gibi petrol ithalatçısı olan bizde de etkilerini hissettir. Niye devam ediyor? Bu arada Nisan ortalaması 117 dolardı. Şimdi Mayıs'tayız. Yine 100 dolarların üzerinde 110 dolar sınırında olan bir petrol var. Altın direniyor. Normalde 100'ün üzerine çıktığında altında baskı görüyorduk ama merkez bankalarının altın alımları 4692'de ama şunun altını çizelim. Özellikle içeride Merkez Bankası'nın swap işlemleri, işte bankalara altın vermesi önemli bir swap işlemi gerçekleştirmişti. Piyasalarda altın bolluğunda böyle artması aslında hani epeyce uzun bir zamandır ilk kez görüyoruz.

0: içerideki gram altının fiyatı küreseldeki altın fiyatının daha altında. Yani bizde şu an altın fiyatı, altın satışları dışarıdan daha ucuz. Dolayısıyla hani böyle aslında fiyatlamaların değiştiği günlerden de geçiyoruz altın adına. Ve şimdi bakalım hemen buradan küresel haritamıza. Çünkü dün daha temkinli bir seyir vardı ama bugün dev teknoloji hisselerindeki yükseliş. Nasdaq 1000'de 4, S&P 1000'de 2 artıda. Londra, Frankfurt dün 1000'de 5, 1000'de 6, 1000'de 7 artıdaydı. Borsada %1'in üzerinde düşüşler gördük. Bugün Şangay'da geri çekilmeler. Hong Kong 1000'de 5 yükseliyor. Güney Kore Kospi 1.4'lük bir değer kazancı içerisinde. Peki içeride borsa 14.600'ün altına geldi ve biz borsada 15.000 puan, 15.100 puan seviyelerini konuşuyorduk. Zirvesinin 600 puan aşağıda. Bankaların düşüşü, daha sıkı faiz politikası beklentileri, 2 yıllıkların 42'nin üzerine gelmesi de tabii bu süreçte bir yandan önemli. Bugün günlerden perşembe yabancı istatistiklerini alacağız. Geçen hafta hem hisse hem tahvilde 200 milyon doların üzerinde alımını gördük. 42-49 seviyesinde karşımızda. Şimdi bir yandan bu Trump-Xi görüşmesinin çok çok kritik noktada olduğunu söyledik. Bakalım oradaki görüşmeye. Önce orayla başlayalım. Sonra enflasyon raporunda petrol nerede dengelenir? Enflasyon hedefi işte 21 olan üst bant 25 mi 26 mı kaç puan yukarı taşınır konuşacağız ama Trump'ın açıklamaları Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden iyi olacak. Başkan Xi harika bir lider dedi. Xi'nin açıklamaları Çin ve Amerika'nın başarısının her iki ülke içinde bir fırsat yarattığı yönünde ve ticaret savaşında kazanan yok dedi. Çin ve Amerika'nın zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermesi gerektiğini de söyledi. Şimdi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ilişkiler yumuşuyor mu? Düzelir mi? Neler verildi, neler alındı? İran savaşı biter mi? Yani bugün oradan bir ziyaretten bir mesaj çıkmadı. Ama neler olur? Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör'le birlikteyiz. Kutay Bey hoş geldiniz. Günaydın.
1: Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Güne bu ılımlı mesajlarla başlıyoruz. Pekin'de yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleşti. Trump-Xi zirvesi. Önemli iş insanları da yanındaydı ama ılımlı mesajlar bir yandan okuduk. Ne anlamalıyız acaba bizler bugünden? Tansiyon bir miktar orada düşmüş gibi mi seyrediyor?
1: Evet, aslında ifade ettiğiniz gibi görüşme ılımlı bir tonla başladığını söyleyebiliriz. Biraz tabii geçmişe döndüğümüzde tonların yükseldiğine de şahit olmuş. Özellikle Trump'ın ilk göreve gelmesiyle birlikte ve daha önceki döneminde hatırladığımızda 2016 yılları itibariyle tonu daha sertti. Ama en azından bu başkanlık döneminde biraz daha iki ülke arasındaki ton farkını net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü daha önceki duruma göre biraz daha iki ülke arasındaki ilişkiler artık farklı bir noktaya taşınmış durumda ve mevcut konuştuğumuz şeylerde biraz farklı. Özellikle artık teknoloji önderli bir yapay zeka sürecini ve bir çipleri konuşur durumdayız. İki ülkede şu an bu konuda birbirine ciddi şekilde bağımlı durumda. Bir tarafta önemli bir teknoloji var, bir tarafta bir insan kaynağı var. Aynı zamanda Çin de ciddi şekilde teknolojik atımlar yapmış durumda. Ve iki ülke arasında ciddi bir ticaret potansiyeli var. Özellikle çip odaklı ve aynı zamanda yapay zeka odaklı olduğunu söyleyebilirim. Bu bağlamda bakıldığında şu an itibariyle iki ülkede orta bir noktayı bulmaya çalışıyor ki endekslerde son birkaç günlük içerisindeki yükselişte yine çip tarafında etkisiyle yapay zeka odaklı şirketlerin de ön plana çıktığını gördük. Bu aslında biraz bunun da fiyatlaması olduğunu söyleyebilirim. Çünkü acaba iki ülke arasındaki olası bir anlaşma bu teknoloji şirketleriyle birlikte yapay zekayı da kapsayacak şekilde olacak mı? Çünkü o tarafta ciddi bir potansiyel olmaya devam ediyor. Hala daha evet hızlı bir yükseliş yaptı şirketler ama birkaç faktöre baktığımızda hala daha yükseliş potansiyeli olduğunu görüyoruz ve olası bir iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının geneli kapsayacak şekilde yapılması halinde o zaman o tarafı destekleyecek bir hikaye tekrardan karşı karşıya kalabiliriz. Özetlemek gerekirse şu an itibariyle ılımlı bir tonla başladığını görüyoruz ama tabii ki Trump'ın da yine daha önceki açıklamaları ve tecrübelerimize dayanaraktan ilerleyen saatlerde haber akışı tabii ki tersine dönebilir. Takip edeceğiz bu süreci ama asıl iki ülke arasında bir net bir anlaşma olacak mı? Ticaretle ilgili ne tarafta bir gümrük tarifeler, uygulamalar olacak mı? Bazı uygulamalar hala daha devam ediyor. Bunlarda bir yumuşama görecek miyiz gibi artık biraz daha sonuç şeylere odaklanmaya çalışacağız. Elle tutulur şeyler görmek isteyeceğiz. O yüzden haber akışı geldikçe yine bu taraf piyasalardaki oynaklığın arttığını söylemek mümkün.
0: Evet, şimdi bir yandan bugün tabii Merkez Bankası'nın bu hedefleri raporu bekliyoruz. Saat 10.30'da Merkez Bankası Başkanı Karahan kameraların karşısına geçecek ve mesajlar paylaşacak. Şimdi

0: Ay sayımları getirelim. En son çünkü petrol tahmininde 60.9 dolar seviyesini şekillendirmişti Merkez Bankası. Bir bakalım ekrana getirip orada hangi rakamları paylaşmıştı. Yıl sonu içinde gıda enflasyonunda verdiği rakam merkezin %19 ama yılın 4 ayına bakıyoruz %20.3. 20'nin üzerine geldi zaten. Yıl sonu tahminin üzerinde şu an hali hazırda geldiği nokta. Petrol için 62 dolardan 60.9'a düşürmüştü. Yani 61 diyebiliriz belki kabaca. 2027 için de gelecek yıl için 56 dolarlık bir tahmini vardı. Şimdi bugün sene başından bugüne baktığımızda petrolün geldiği noktada ortalama 92 dolara görüyoruz. Yani merkezin verdiği 60 dolarlık rakamın %50 üzerinde. Dolayısıyla bir revizyon, yani bu işte revizyonun gelmesi, Merkez Bankası hedefinden vazgeçti, yerine dışsal bir faktörle rasyonel şekilde ilerliyor anlamında mı olur? Hangi mesajları görürüz biz bugün merkezde?
1: Açıkçası piyasada yaşanan gerçekçilikte Merkez Bankası'nın biraz dengelendiği bir enflasyon raporu göreceğiz. Çünkü bir önceki enflasyon raporu tahminlerindeki yer alan verilerle elde ettiğimiz veriler arasında şu an fark var. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte küresel olarak enflasyon beklentilerinde bir yükseliş var. Keza bizde de öyle. Şu anki sürece bakıldığında yıl son tahminlerimizi güncelledik ve %29'lara yakın bir yıl sonu enflasyon görünümü bekliyoruz şu an itibariyle. Bunun da ana sebeplerinden biri petrol fiyatının yükselmiş olması. Keza Merkez Bankası'nın daha kapsamlı bir veri seti var ve bu veri setini değerlendirdiğimizde şu anki mevcut görüntü bizleri petrol fiyatı ve biraz da gıda fiyatları kaynaklı mevcut enflasyon hedeflerinin biraz daha revize edilmesini işaret ediyor. Tabii özellikle ara hedefi takip edeceğiz. Orada ara hedefin 4 puan kadar yükseldiğini göre 20-21 civarlarına doğru çekildiğini görebiliriz. Brent petrol fiyatı ortalama tahminimiz ise Kuvvet Türk Yatırım Araştırma olarak şu an hemen hemen 87-86 dolar civarlarında. Çünkü petrol fiyatlarında şu an savaştan bağımsız bazı hikayeler takip ediyoruz. Savaş bitse bile petrol fiyatlarının çok hızlı bir düşüş beklemiyoruz. Bunun sebeplerinden biri arz ve talep dengesinin bozulmuş olması. Merkez Bankası da bunları dikkate alacaktır. Ve bunu dikkate almasıyla birlikte muhtemelen Brent petrol fiyatı tahminen yukarı yönlü bir revizyon göreceğiz. Ama 90 dolarlara doğru çıkacak bir tahminde olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen 70-80 bant aralığı, 70 dolar ve 80 dolar arası bir bantta da tahminler yukarı yönlü revize edilebilir. Yani ara hedeflerle uyumlu bir şekilde revizyon göreceğiz. O yüzden şu anki veriler bizlere hem gıda fiyatlarına bakıldığında hem de enerji fiyatlarına bakıldığında bir revizyon olması gerektiğini işaret ediyor. Ama bu dezenflasyon sürecinin aslında bize bittiğini göstermiyor. Sadece para politikasına bir ayarlama yapılmak zorunda kalınıyor. Çünkü bu biraz dış şok kaynaklı bir etken. İçeride hala daha çekirdek enflasyon tarafını, talep tarafını takip edeceğiz ve iç talep tarafının açısı çok hızlı bir yükseliş hala daha yok. Bunu yine sanayi verilerinden, PMI rakamlarından görebiliyoruz. Bizim için açıkçası enflasyonla mücadele kapsamında burası da daha önemli. Çünkü petrol fiyatları olsun veya benzer ürünlere çok fazla müdahale yapamıyorsunuz veya bunlar para politikasıyla çok yönetilebilecek şeyler değil. Gerçekten merkez bankaları elinde olmayan şeyler. Ancak bazı şeylerde merkez bankalarının elinde. Yani olası bir hızlı talebi kontrol altına alabilmek, para politikasının daha etkin bir şekilde kullanılması gibi o kapsamla değerlendirdiğimizde ilerleyen süreçte aslında dezenflasyon sürecinin yine devamını bekleyebiliyoruz ve yıl boyunca Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık bir faiz indirimi alanı olduğunu düşünen taraftayız. Sadece bu toplantıda revizyonlara bakmayacağız. Merkez Bankası'nın ne düşündüğüne de bakacağız. Evet, kısa vadede sıkı para politikası devam edecek. Muhtemelen Haziran ayında pas geçeceğiz ama Temmuz ayı dahil olmak üzere Temmuz ayından sonra tekrardan bir faiz indirimini konuşmaya başlayacağız bir dönemi de bekliyoruz. Çünkü daha öncesinde bir 500 bas puanlık veya 600 bas puanlık yakın bir faiz indirimi bekliyorduk. Fakat şimdi petrol fiyatları kaynaklı bu indirim beklentisi biraz daha azalmış durumda ama tamamen ortadan kalkmadı. O yüzden tahminlerle beraber soru cevap kısmı, onunla beraber yine Merkez Bankası ifadeleri önemli olacak Gözde Hanım.
0: Evet, yani bir revizyon beklentisi piyasada herhalde ortak kanı haline geldi. Yani işte baktığımız hem gıda enflasyonunun geldiği seyir hem petrol fiyatı, yani dışsal faktörlerin gıdayı da bir yandan etkilemesi. Şimdi bir yandan şunu da sorayım, yani hedeflerin yükseltilmesi ve verilen mesajlarla piyasa bunu olumlu taraftan mı algılar? Özellikle hangi mesajlardan daha iyi sinyaller ortaya çıkarabilir? Daha böyle finansal istikrar algısının ön planda olduğunu görmüştük son dönemde de enflasyon tahmini tahminlerinde yukarı yönlü revizyon geldiği yönünde bakmaktan ziyade istikrar yönünde piyasa bunu algılamıştı. Dolayısıyla nasıl algılayabilir bugün sizce?
1: Aslında piyasaların odaklandığı kısım hepimizin de odaklandığı. Sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki merkez bankalarında da, FED olsun, Avrupa Merkez Bankası'nda da olsun, para politikasında olabildiğince net ve sözle yönlendirmenin daha etkili olmasını bekliyor. Çünkü şu an merkez bankalarının elinde yeterli veri olmadığı için, çünkü evet petrol fiyatları yükseldi ama bu petrol fiyatlarının yükselmesi genel bir enflasyonu yükseltti mi sorusunu henüz daha cevabını veremiyoruz. Çünkü veriler çok fazla oynaklık içerisinde. Enerji fiyatlarının diğer kalemlere yansıdığını şu an açıkçası söyleyemeyiz. Tabii ki çekirdek enflasyona bakıldığında bir miktar yükseliş var ama genele bakıldığında genel yayılmış bir enflasyon süreci karşı karşıya değiliz. Bu aslında biraz petrol fiyatları kaynaklı belirli gruplarda olan bir yükseliş ve bu da aslında para politikasında çok ciddi bir kayma yapmayı da engelleyebiliyor. Yani para politikasından kayma da kastım daha sıkı bir para politikası olacak mı? Yani faiz artışına yönelecek mi piyasa veya Merkez Bankası bunu söyleyecek mi gibi kelimelere odaklanıyor aslında ve bunda baskı hissediyoruz. Endeks tarafında örneğin bankacılık endeksi üzerinde görebiliyoruz. Bu özellikle diğer finansal enstrümanlara da yansıyabiliyor. O yüzden bu toplantıda sözle yönlendirme dediğimiz yani biraz daha piyasalara tabii ki çok net bir şekilde bilgi verilmeyecektir ama en azından ileriye dönelik nasıl bir para politikası izlenecek, mevcut durumdaki görüntünün veya enflasyona yönelik görüntünün ilerleyen süreçte dezenflasyon süreciyle veya dezenflasyon programıyla ne kadar paralel olduğu ile ilgili bazı açıklamaları takip edecek. Az önce de söylediğim gibi sadece bizim sorunumuz değil Merkez Bankası'ndan alacağımız ifadeler. Genel olarak Avrupa Merkez Bankası'ndan da aynı şeyi bekliyoruz. FED'den de çünkü o taraf da net bir mesaj şu an itibariyle veremiyor. Net bir mesaj elde edebilmek için veri lazım. Veriler geldikçe Merkez Bankaları biraz daha net şeyler söyleyecektir ama en azından bu toplantı özelinde bir revizyon bekliyoruz. Bu revizyon nedenlerini de aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz ama ileriye dönük biraz daha para politikasının çok ciddi bir kayma olacak mı? Hangi enstrümanlar kullanacak? Para politikasının adına hangi gelişmeler ön plana çıkacak? Biraz onların da mesajını almak isteyeceğimiz bir toplantı olacak. Bu mesajı almamızla birlikte TL varlıklar üzerine fiyatlamalar da göreceğiz ama en önemlisi beklentimiz şu. Dezenflasyon sürecinin henüz daha bitmediği, aynı zamanda para politikasında çok ciddi bir sıkılaşmaya şu an itibariyle ihtiyaç duyulmadığı ancak tekrardan bir genişleme olacak mının da aslında biraz daha mesajını almaya çalışacağız. Tabii ki bu aylarda bunu söylemek çok kolay değil ama mevcut enflasyon görünümü yıl sonu için konuşuyorum. Mevcut enflasyon görünümüne bakıldığında hala daha bir para politikasının adına faiz indirim alanı var. Sadece bu alanı ne kadar sürede kullanacak, ne zamandan itibaren başlayacak, ne kadar süre daha bu şekilde kısa sıkı para politikasına devam edeceğiz gibi soruların cevaplarını da arayacağız bu toplantı özelinde.
0: Evet, şimdi bir yandan yabancının hareketlikleri, Borsa İstanbul'un seyri diyeyim. Dün yine yabancı rakamlarını aldık. Son 3 ayda aldıkları geçen senekilerle benzer Astor, Aselsan, Tüpraş gibi hisseleri almış ama şöyle Nisan ayı tarafına baktığımızda ise ki ekranlarda onun dışında İş Bankası, Gülermak, Türk Hava Yolları, Bin Migros Holding gibi hisseler almış Koç gibi. Yani bir yandan savaşın bitebileceği sinyalinin geldiği Nisan ayında havacılık ve banka ve holding tarafından da yine yabancı girişlerin devamını konuşuyoruz. Biraz da bir geri çekilmeler var. 14.600'ün altında bir kapanışımız geldi. Şimdi bir yandan yabancı ilgisi bu savaşın bitme sinyalleri ya da istikrar mesajlarıyla birlikte devam eder mi ve borsada bizi nereye götürür acaba?
1: Evet, aslında ifade ettiğiniz gibi yabancı tarafı bu yıl içerisinde ana hikaye olmasını bekliyorduk. Tabii ki dışarıda yaşanan savaş gelişmeleri etkisi, açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte bu beklenti hala daha devam ediyor. Sadece ötelendi ve bunu aslında net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü biraz risk iştahının arttığı bir durumda tekrardan yabancı yatırımcı hızlıca girebiliyor. Hem tahvil tarafına hem de hisse senedi tarafına ama şu an itibariyle ilk tercih biraz tahvil tarafı oluyor. Çünkü carry trade kaynaklı. Carry trade kaynaklı ilk önce tahvil tarafında bir yatırım olduğundan dolayı şu an hisse senedi biraz daha ikinci planda oluyor gibi gözüküyor. Ancak geçtiğimiz senelerin biraz daha üzerinde hala daha yabancı yatırımcı talebi devam ediyor ki mevcut konjonktürü düşündüğümüzde olumlu algılayacağımız önemli faktörlerden biri. Çünkü küresel piyasalara bakıldığında ve risk iştahına bakıldığında son 2 aylık süreç içerisinde yani 27-28 Şubat'tan beri oldukça oynak bir piyasalarla karşı karşıyayız. Ancak biraz risk iştahı arttığında ve olumlu haber akışı ile birlikte yabancı yatırımcının bu Borsa İstanbul tarafına talebin arttığını görüyoruz. Ama şunu hatırlatmakta fayda var, seçici olunuyor.

0: açıkçası yükselişlerde ve yine ilerleyen süreçlerde de destek olmasını bekliyoruz. Özellikle son 2 gün içerisinde endeks tarafında bir düzeltme hakim şu an itibariyle. Çünkü hızlı bir yükseliş yaptık. Rekorlar gördük. Bu rekorlar sonrası biraz bir dinlenme sürecinde ama hala daha ana trendimiz yukarı yönde olmaya devam ediyor Borsa İstanbul tarafında. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Bankacılık endeksi ve sanayi endeksinin de ayrışma sürüyor. Bankacılık endeksinin zayıf görüntüsü az önce ifade ettiğim gibi Merkez Bankası'nın para politikası belirsizliğinden dolayı baskılanmaya devam edecek kısa süre içerisinde. Ancak sanayi tarafında hızlı bir yükseliş mevcut. Yani sanayi bankacılık rasyosu sanayi tarafına kaymış durumda. Bunu Kardemir, Ereğli gibi şirketler üzerinde de görebiliyoruz. O yüzden şu anki biraz daha destekleyen veya lokomotif olan sektör açıkçası sanayi tarafı gibi gözüküyor. Bankacılık endeksi devreye girecek ama Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesi biraz daha para politikasının etkinliğiyle birlikte muhtemelen ikinci çeyrek sonunda, üçüncü çeyreğin ortalarında bankacılık endeksinin biraz daha hareketlendiğini görme ihtimalimiz yüksek.
1: Evet, Kutay Bey teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlar için. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz efendim. Merkez Bankası Başkanı hangi mesajları verecek ve Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının da yine söylemlerini merak ediyoruz. Bir yandan gıda enflasyonunda, bir yandan hizmette %40'lık seviye, bir yandan petrolün hangi dengede konumlanacağı, yani yıl sonuna ilişkin hangi rakamdan Merkez Bankası bir tahmin belirleyecek ve tabii son dönemlerin en böyle merak edilen enflasyon raporu sunumlarından bir tanesi bugün gerçekleşecek. Kısa bir araya gidelim. Ardından ödemeler dengesine ilişkin analizlerimiz var. Bakalım dünkü cari denge rakamları nasıl geldi?

0: Yapılabilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
8: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Aklın tatildeyse aklına yatacak

fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek, 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.

0: şu hediye.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
3: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul gökyüzü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19.
3: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
6: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
7: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam hayatım.

0: Bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsası.

0: yatırım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
6: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Düz geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türksel'e çek.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Kobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
3: İlk kez Akbank'ta olan Kobiler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Senin yanında
4: Akbank. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi.
5: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Bu iş taşıma suyuyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
8: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Efendim dün gelen cari denge rakamları 9.7 milyar dolarlık rakam. Bakalım detaylarına neler söyleniyor orada. Bugün tabii petrol tahminleri ve cari dengeye ilişkin tahminler de önemli olacak. Yapı Kredi Yatırım dedi ki 9.7 milyar dolar bekleniyordu ve böyle de geldi. Şubat'ta 73.2 milyar dolardı 12 aylık rakam. Şimdi Mart ayında 77.8 milyar dolara genişledi demişler. 12 aylık dış ticaret açığı rakamı. Ve burada diyorlar ki doğrudan yatırımlarda 212 milyon dolarlık bir çıkış oldu. Porto yatırımlarında 14.8 milyar dolarlık bir çıkış karşılandı demişler. Finans hesabının Mart ayında 26.7 milyar dolara kadar çıkış yaşadığını ve Mart ayında 7 milyar dolarlık, biraz yukarı gelelim okuyayım orayı da. Mart ayında 7 milyar dolarlık kaynağı belli olmayan sermaye çıkışının gerçekleştiğini söylüyorlar ve Merkez Bankası rezervleri Mart'ta 43.4 milyar dolarlık da bir azalış gösterdi diye not düşmüşler. Burada enerji hariç cari işlemler hesabında ise 5.5 milyar dolarlık bir açık olduğunu, altın ve enerji hariç ise 3.9 milyar dolarlık açık olduğunu ama geçen sene 639 milyon dolarlık bir fazla olduğunu da paylaşmışlar. Şimdi bakalım enflasyon raporu tahminlerine varsayımlarını hemen getirelim ekranlara çünkü 60.9'luk tahmin 62'den 60.9'a düşürmüştü Merkez Bankası ve ithalat tarafında %2'lik bir tahmini vardı. İhracat ağırlıklı küresel büyüme tahmini 2.3 seviyesindeydi. Gıda fiyat enflasyonunda %19'luk tahmini vardı. Yılın ilk 4 ayında %20'nin üzerine gelen bir rakamdan bahsettik. Dolayısıyla bir revizyon gerçekleşebilir mi? Bekliyor muyuz? Belgin Maviş'le birlikte konuşacağız. Detaylara hoş geldiniz Belgin Hanım. Günaydın.
1: Günaydın Gözde.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Bugün bir revizyon beklemek gerekiyor mu?
1: Evet, şöyle bir hatırlayalım. Nisan ayı enflasyonuyla birlikte, ki aslında burada parantez içinde şunu söylemek gerekiyor. Nisan ayı önceki yıllara baktığımızda da yüksek gelen bir enflasyondur aslında. Hem bir kış döneminden çıkıp bahara doğru geçiş, bununla birlikte artan maliyetler ve enflasyonun seyri Nisan ayında daha çok zirve seviyelere doğru bir zorlama yaşar. Ve yine bu şey değişmedi, prosedür değişmedi ve Nisan ayındaki yüksek gelen enflasyon sonrasında ve tabii ki belirsizliğini hala koruyan savaş ya da ateşkes adına her ne diyeceksek, bunun yaratmış olduğu petrol fiyatlarındaki dalgalanma enflasyonda yıl sonu hedeflerinin tutmayacağı ve yüksek enflasyonun Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girdiği bu noktada indirim değil, gerektiği takdirde para piyasası araçlarını daha aktif kullanarak olası risklere karşı da bir artırım yapabilir beklentisini doğurdu. Şimdi bu yüzden ikinci enflasyon raporu son derece önemli. Yıl sonu tahminlerimiz neydi? Alt bant %16, üst bant %21'lik bir enflasyonla 2026 yılının tamamlanması. Petrol fiyatlarında da kabaca 65 dolarlar seviyesinde yılı tamamlayacağına dair öngörüler vardı. Ama gelinen noktaya baktığımızda, ki Nisan ayını burada baz alacak olursak, yıllık bazda %32.37'lik bir artış. Petrol fiyatlarında da kabaca diyelim 108 dolarlar seviyesinde bir fiyatlama ve daha da yükselebileceğine dair kaygılar. Bu noktada tabii ki neler öne çıkacaktır bu raporda? Enflasyon beklentilerini yıl sonu itibariyle 4-5 puan arttıracak mı yukarı yönlü olarak? Birincisi bu olacaktır. İkincisi ithalat ve ihracat arasındaki oluşan dengesizlik, bunun cari açık üzerinde yarattığı tahribat ve bunun sürdürülebilir olup olmayacağı ya da daha artması durumunda bir B planının oluşturulup oluşturulmayacağı da önemli konu başlıkları içerisinde yer alacak. Dolayısıyla bu rapor oldukça önemli. Merkez Bankası'nın aynı zamanda tabii ki açıklamaları içerisinde ilerleyen sürecinde bir faiz artışı, enflasyonun hızlanması durumunda gerçekleşebilir mi? Ya da bu dezenflasyon sürecinin petrol dalgalanmasından sekteye uğramasının yaratacağı tahribatın büyüme, cari denge ve Merkez Bankası rezervleri üzerinde ne tarz bir etkilerin olduğunu piyasa anlamaya çalışacak. Bu açıdan son derece önemsiyorum bu raporu.
0: Evet, şimdi bir yandan para politikasına ilişkin beklentilere de bir bakalım. Çünkü yabancı kurumlardan açıklamalar vardı Belgin Hanım. Onlar dediler ki yılın son çeyreğinde faiz indirimleri gerçekleşmesini burada bekliyoruz. Dolayısıyla sizin beklentinizi de sorayım. Yani bir yandan tabii Mayıs, Haziran elbette önemli olacak ama yine Merkez Bankası pas geçmeye devam eder mi? Bugün zaten sinyallerini alacak olsak da öncesinde var mı görüşünüz faiz indirimlerine ilişkin?
1: Bu yıl içerisinde bir faiz indirimi yapabilmesi için bana göre 3 konu önemli. Bunlardan bir tanesi bu savaşın ne yerine evrileceği, bitecek mi, anlaşmaya varabilecek mi ve Hürmüz Boğazı problemi buna bağlı nasıl çözümlenebilir, çözümlenebilecek mi? Bunlar tabii ki tüm merkez bankalarının elbette radarında olacak. Çünkü bunun yaratabileceği arz yönlü şoklar ve artan maliyetler burada önemli olacak. Hayatımızın her alanında kullanmış olduğumuz enerji fiyatlarındaki bozulma, girdi maliyetlerin artması ve enflasyonun yükselmesi gibi domino etkisi yaratabilecek unsurları kapsıyor. Bu gözle baktığımızda zaten yıl sonu için Merkez Bankası'nın daha önce belirtmiş olduğu yıl sonu beklentilerin oldukça üzerindeydi benim enflasyon. Bu yıl için yılı %35-37 bandında bir kapanışla enflasyon tarafında bitirebileceğimiz ve 2026 yılı için bir faiz indirimi noktasında olacağını düşünmüyorum. Çünkü hatırlayacak olursak Merkez Bankası üst koridoru bu savaşın başladığının hemen akabinde %40 seviyesine, daha doğrusu borç alma borç verme faiz oranları arasında %40'a çıkarak bir tür örtülü faiz artışını gerçekleştirmişti. Her ne kadar politika faizimiz şu anda %37'ler seviyesinde ise, bununla birlikte eşel mobil sisteminin devreye alınması gibi unsurlarla bir dengelenme, fiyat dalgalanmalarının önüne geçiş, doğru hamleler söz konusuydu. Bu noktada baktığımızda evet, politika faizimiz %37, yıl sonu için beklentilerin revize edilmesi durumunda, yani %21'e göre revize edilmesi durumunda şu anda yerli ve yabancı kurumlardan yıl sonu için %26 ile %28 enflasyonla bitirme beklentisi var. Ben ise biraz daha %32 ile %35 bandında bir enflasyonla bitirebileceğini ve Merkez Bankası'ndan bu durumda bir faiz indirimi beklentisinin öteleneceği kanaatindeyim bu yıl için.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Belgin Hanım. Kolaylıklar diyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Efendim, Viyop 30 kontratları vadeli işlem piyasasında 0.4'lük yükselişle yeni güne başladık ama tabii gözümüz kritik açıklamalarda, para politikasına yönelik, enflasyona yönelik mesajlarda. Bugün 0.29'luk değer artış vadeli işlemlerde 17.293 puanı görüyoruz ve dün %1.23'lük bir düşüş vardı. 14.600'ün üzerinde, 14.600'ün altında bir kapanışımız vardı ama 15.000 puanın üzerinde kapanışları geçtiğimiz hafta görmüştük. Tabii dışarıda temkinli hava ve jeopolitik tansiyon, petrol fiyatlarına $110 derken bir miktar geri çekilmelerinin olduğunu gördük ama bugün piyasadaki rakamlara baktığımızda hem Trump-Xi görüşmesindeki olumlu mesajlar, tansiyonun düşmesi, küresel piyasalar tarafındaki teknoloji devlerindeki rekorları beraberinde getirdi ve Apple, Nvidia, Tesla yöneticilerinin de Çin heyetine ziyarette bulunmuştu. Oradaki hisselerdeki yükseliş, zaten ağırlıklarının yüksek olması endeksleri yukarı taşımaya devam ediyor. Tabii odağımız bugün enflasyon raporu sunumu dedik. Bakalım hangi mesajları alacağız? Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan'a gideceğiz ve tabii piyasa fiyatlamalarını konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Hangi mesaj gelirse, nasıl bir revizyon görürsek piyasanın böyle

0: olumlu algıladığı bir çerçeve çizer ve borsaları, fiyatlamaları, finansal istikrar mesajlarıyla birlikte destekleyebilir?
1: Evet, aslında günün odağı içeride enflasyon raporu, yılın ikinci enflasyon raporunu takip edeceğiz. Küreselde de bir taraftan odağımız tabii ki Trump'ın Çin'deki görüşmelerine dair gelecek açıklamalarda olacak, ama içeride odak tamamen ifade ettiğimiz gibi yılın ikinci enflasyon raporuna çevrilmiş durumda. Buradan çıkacak karar, daha doğrusu verilecek mesajlar ve enflasyon noktasında nasıl bir revizeyle karşılaşacağız? Aslında odak biraz bu tarafa çevrildi diyebiliriz bu anlamda. Hatırlarsak yılın ilk enflasyon raporunda Merkez Bankası yıl sonu için %16 olan ara hedefi değiştirmemişti. Sadece bant aralığında yukarı yönde bir revize yaparak %15-21 seviyesine çektiğini görmüştük. Diğer taraftan burada bugüne döndüğümüzde yılın ikinci enflasyon raporunda bir revizeyle karşılaşır mıyız? Aralıkta veya bant aralığında veya %16'lık o ara hedefte bir değişikliğe gider mi Merkez Bankası? Aslında bunu takip ediyor olacağız. Bu kapsamda verilecek mesajlar önemli. Muhtemelen hem ara hedefte bir değişikliğe gidecek, hem de bant aralığında bir değişikliğe gidebilecek Merkez Bankası görmemiz söz konusu olabilir ikinci enflasyon raporunda. Burada da temel argümanlara baktığımız zaman Gözde Hanım, geldiğimiz noktada hem mevcut enflasyon gerçekleştirmelerinde hatırlarsak geçtiğimiz hafta %4.18 ile Nisan ayı enflasyon beklenti verisi beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu taraf önemli. Enflasyon beklentilerinde son bir iki aylık dönemde tekrardan bir yukarı yönlü hareketleri görmekteyiz. Bu olayın başka bir tarafı. Tabii daha da önemlisi, jeopolitik risklerle beraber artan petrol fiyatları, enerji maliyetleri, ki yılın ilk enflasyon raporuna yine atıf yapacak olursak 2026 yılı ortalaması kapsamında Merkez Bankası'nın varsayımı ham petrol için $60.9'dı. Ama yıl başından bugüne Brent petrol ortalamasına baktığımız zaman $84'larda, WTI'nin ortalamasına baktığımız zaman $79'larda ve bugün dahi taraflar arasında bir anlaşma sağlansa dahi petrol arzına dair kısıtlamaların mevcut durumda Ekim ayına kadar devam edebileceğine dair bir analiz söz konusu. Dolayısıyla tablo bu şekildeyken Merkez Bankası'nın bugünkü enflasyon raporunda yukarı yönlü bir revizeye gitmeme gibi bir ihtimali ben çok düşük görüyorum. Tabii burada şunun altını çizmek lazım. Ne kadarlık bir revize görürüz? Ne kadarlık bir yukarı yönlü alan görürüz dediğimiz noktada bir kere %16'lık yıl sonu ara hedefte muhtemelen 1-2 puanlık, belki 3 puanlık veya maksimum diye tabir edebilirim, 4 puanlık bir yukarı yönlü revize görebiliriz. Merkez Bankası bu noktada biraz daha çekimser davranacaktır, ama yine de yukarı yönlü bir revize gelme ihtimali söz konusu diye tahmin ediyorum. Burada çekimser davranacağını şu şekilde söyleyebilirim. Şimdi geldiğimiz noktada piyasadaki enflasyon beklentilerine baktığımız zaman yıl sonu için %25, %26 %27'lerin konuşturulduğu bir tablo var piyasa tarafında. Merkez Bankası enflasyon kapsamında ara hedefini bir anda %20'nin üzerine çok fazla çıkartmayacaktır, ki bu bir taraftan da aslında piyasaya gevşeme mesajı verecektir. Ama biz bunu şunu biliyoruz ki Merkez Bankası aslında çok ciddi manada özellikle de bu süreçte sıkı duruşunu korumaya devam ediyor. Devam edeceğini mesajlarında zaten hemen hemen her PPK metninde görmekteyiz. Dolayısıyla sıkı duruşunu korumaya devam edecek bir Merkez Bankası'nı baz aldığımızda, evet, biz bugün bugünkü raporda ara hedef, yıl sonu ara hedefte yukarı yönlü bir revize görmemiz söz konusu olacaktır, ama bunun çok sınırlı olacağını, belki 1-2 puanlık veya çok çok 4 puanlık olabileceği kanaatindeyim ben. Ara hedef teki revizenin yanı sıra da bant aralığında da yine yukarı yönlü bir değişim görebiliriz. Orada da açıkçası tam bir seviye vermek şu aşamada çok böyle mümkün değil, ama yine de baktığımız zaman muhtemelen en azından üst bandı %25'lere kadar çekebilecek bir Merkez Bankası görmemiz söz konusu olacaktır kanaatindeyim ben. Tabii fiyatlamalara nasıl etki eder dediğimiz noktada burada belirleyici olacak İki tane unsur var. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası bir değişikliğe gidecek mi, gitmeyecek mi? Eğer gitmez ise burada piyasalar tarafında bu da aslında olumsuz algılanabilir. Çünkü mevcut tabloda, varsayımlarda, ilk enflasyon raporunda yer alan varsayımlarda, ki bunlardan en temelinden bir tanesi petrol,

0: burada çok ciddi manada değişiklikler söz konusu. Diğer taraftan eğer daha fazla işte %20'nin üzerinde ara hedefi, ki çok çok çok çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum ben, ara hedefi %20'nin üzerinde bir noktaya taşırsa, bu da aslında bir taraftan sıkı para politikasından acaba gevşemeye mi dönüyoruz gibi bir algı ve biraz daha piyasalarda kredibilite sorununa yol açacağından, yine bu da negatif etki edebilecek potansiyele sahip diye düşünüyorum. Daha temel senaryo veya daha temel argüman, birkaç puanlık, yani 1 veya 2 puanlık yukarı yönlü ara hedefte, yıl sonu ara hedefte bir değişiklik, bant aralığında yine yukarı yönlü bir değişiklik, ama bunun yanı sıra da yine sıkı duruşun korunacağına dair ifadelerin ağırlıkta olması, varsayımların da buna göre tekrardan şekillendirilmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir senaryoda borsa biraz daha iyimser tepki verebilir kanaatindeyim ben. Hatırlarsak eğer fiyatlama açısından nasıl bir tabloyla karşılaşırız dersek, temel senaryo ile gidersek, yani evet işte birkaç puanlık yıl sonu ara hedefte değişiklik gördüğümüz bir senaryoyla mevcut durumda dün 14.600 seviyesinin hemen altında kapatmıştı BIST endeksi. Mevcut varsayımlar da bir güncelleme ve daha makul bir ara hedef yukarı revizasyonuyla beraber borsada alımların yukarı yönlü devam etmesi beklenebilir. Gün içerisindeki küreseldeki hava da mevcut durumda bunu destekler nitelikte. Böyle bir durumda özellikle 14.800-14.900 lira doğru fiyatlamalar görebiliriz. Olası bir baskılanma görürsek, ki bu ihtimal göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi Merkez Bankası'nın ara hedefte bir değişikliğe gitmeme ihtimali de, ki ben bunu düşük olarak görmekteyim, çok pardon, gitmeme ihtimali de var. Eğer böyle bir senaryo karşılaşırsak baskılanma görme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Baskılanma durumunda da aşağıda 14.500-14.550 bandı bizim için ilk destek bölgesi. Daha aşağıda ise 14.250 seviyesi bir sonraki destek olarak izlenebilir. Ama güne sadece enflasyon raporu üzerinde değil, küreseldeki tabloyu da baz aldığımızda aslında iyimserliklerle başlıyoruz. Temennimiz o ki iyimserliklerin ön planda olduğu, yukarı yönlü hareketlerin ön planda olduğu fiyatlamaların ağırlıkta olması yönünde. İfade ettiğim gibi yükselişler de yukarıda 14.800-14.900 bandı direnç bölgesi. Eğer 14.900'lerin aşıldığı bir tabloyla karşılaşırsak 15.000 seviyesine takılmadan çok hızlı şekilde 15.000 seviyesinin üzerinde fiyatlamaları kalıcı hale getirebilecek bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmemiz söz konusu olabilir. Burada biraz daha sektörel ayrışmaya da dikkat etmek gerekiyor son olarak, belki onu söyleyeyim. Hatırlarsak dün biraz daha satışların genele yayıldığını gördük aslında. Pozitif tarafta biraz daha baktığımız zaman sigorta ve madencilik ayrışmıştı. Sigorta ve madencilik ve bunun yanı sıra teknoloji tarafının yine önümüzdeki süreçte pozitif ayrışması beklenebilir.
1: Evet, birazdan borsayı açacağız ama dün 14.600'ün hemen altında 14.598'den bir kapanışımız vardı %1'in üzerindeki satışla birlikte. Son iki gündür aslında borsada geri çekilmeleri bir yandan okuyoruz ama öncesinde 15.000 zirvesinin denendiği, yüksek hacimli seviyelerin olduğu, aslında hacim rekorunun da kırıldığı bir süreçten geçmiştik. Bankalarda bu hafta negatif dönen bir görünüm olsa da hemen geçtiğimiz haftalara gittiğimizde orada aslında değer kazanmıştık, kazançların kuvvetli olduğunu, bu kez borsayı desteklediğini takip etmiştik. Bir yandan bilanço sezonu da tabii bu hafta pazartesi günü aldık 200 şirketin finansalını aldık ve sezonu kapattık. Tabii bahsettiğiniz gibi bugün gözler merkezde, yaklaşık yarım saat sonrasında Merkez Bankası Başkanı kameraların karşısına geçecek ve kulağımız orada olacak. Mesajları dinleyeceğiz. Borsa İstanbul'da oradaki gelişmeleri bir yandan takip edecek. Dolayısıyla hareketli bir günde aslında bir yandan bizleri bekliyor diyebiliriz. Ve Perşembe bugün. Dolayısıyla rezervleri alacağız, haftalık istatistikleri alacağız ama bakalım borsada nasıl başlıyoruz bugüne.
2: Üç, iki, bir ve gong.
1: Efendim, Borsa İstanbul güne yatay başlıyor. 14.611 puandan düne görece 13 puan yukarıdan açılan borsada Sarkuysan, Gürsel, Astor, Gesan, Patek, Bimoda, Şişe, Şimsa, CVK, Madencilik ve Türk Altın bugünün yükselenleri arasında. Düşen hisselerde böyle çok sınırlı geri çekilmeleri takip ediyor. Şimdi bugünden ne beklemek lazım ve şunu da sorayım. Yatırımcı acaba bugün volatilite dalga boyuna karşı daha dikkatli, temkinli davransın mı?
0: Evet, aslında sadece bugün özelinde değil, son dönemde hemen hemen her yayında volatil seyre atıf yapıyoruz gözlemci, evet, sizinle yaptığımız yayınlarımızda. Dolayısıyla mevcut sadece içerideki parametreler, içerideki veriler değil, küresel taraftaki dinamikleri de dikkate aldığımızda volatil seyir bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Yatırımcıların da bu yüzden temkinli duruşunu bir süre daha koruması önemli olacaktır. Tabii evet, temkinli duruşumuzu koruyacağız ama iyimserlik de ön planda kalmaya devam ediyor. Evet, zaman zaman geri çekilme görmekteyiz ama ben sık sık son dönemde vurguluyorum. Evet. Bizim borsamız küresele nazaran oldukça dirençli kalmaya devam etti. Evet. O yüzden yatırımcılar temkinli duruşunu korumakla beraber iyimserliğini de hiçbir zaman arka plana atmasınlar.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kolaylıklar, iyi çalışmalar size ve Tereyatırma.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim, dakikalar kaldı. Yarım saat sonra enflasyon raporu sunumu başlayacak. Bizler de özel yayınla birlikte enflasyon raporu sunumunu yine değerli konuklarımızla birlikte bu ekranlardan, Apra ekranlarından sizlerle paylaşacağız ve sözü İstanbul Finans Merkezi'ne bırakacağız. Ayrılmayın bizlerden.

0: Binelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Efendim merhabalar. Merkez Bankası özel yayınıyla karşınızdayız. İstanbul Finans Merkezi'nde Ataşehir'de yılın ikinci enflasyon raporu sunumu için karşınızdayız. Birazdan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kameralar karşısına geçecek ve yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. Hemen akabinde sunum sonrasında gazetecilerin, ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Bu toplantıda bir revizyon söz konusu olacak mı? Ara hedefler değişecek mi? Tahmin aralıklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olacak mı? Öncesinde buna ilişkin beklentileri masaya yatıracağız ve sunumda da bu sorulara cevaplar arayacağız. Kıymetli konuklarım var. Bizlere Tonguç Erbaş, Soner Kuru, Mustafa Aşkın ve Üzeyir Doğan eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tonguç Bey, nasıl bir rapor beklersiniz? Önce sizinle başlayalım. 12 Şubat'ta ilk sunum yapılmıştı ama 12 Şubat'tan bu yana görüntüde epey bir değişiklik var. 28 Şubat'ta da Orta Doğu'daki savaş başladı. O günden bugüne senaryolar sizce nasıl değişti ve Merkez Bankası Başkanı sunumuna bunu nasıl yansıtacak?
2: Öncelikle bir önceki toplantıya göre çok majör bir değişiklik oldu. Yani bu sadece enerji fiyatları üzerinden değil, aslında belki jeopolitik olarak da henüz sonucunu bilmediğimiz, yani tarih olarak da çok kritik bir dönemde bu toplantı gerçekleşiyor. Tam da Çin'le Amerika'nın görüşmeler dahilinde olduğu bir dönem. Neden önemli? Çünkü belki haftaya çok daha iyimser bir tablo da olabilir. Çünkü burada büyük ihtimal İran meselesi de çok net bir şekilde masaya yatırılacak. O açıdan yılın genelinde de iyimser ya da kötümser oynaklıkların devam edebileceği bir yıl içerisinde bu ikinci toplantıyı Merkez Bankası gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hani genel olarak mevcut düzen içerisindeki duruma istinaden bir enflasyon sunumu ve buna bağlı da bir hedefleme veya tahmin aralığı çıkacak diye düşünüyorum. Tabii daha önceki toplantıda 60 dolar civarında bir petrol fiyatı, işte gerek navlun fiyatlarının, gerek gübre, ilaçlama vesaire, kimyevi bazı maddelerin de petrole dayalı fiyat artışlarının olduğu bir dönem içerisindeyiz.

0: Onun için ben genelde bir Merkez Bankası'nın tablosu var. İşte bunun içinde hem petrol fiyatı hem gıda fiyatları beklentileri olan ve buradaki revizyonlarına bağlı bir aralık içerisinde Merkez Bankası'nın devam edeceğini düşünüyorum. Burada da yani şu anki şartlarda tahminen yıl sonu petrol fiyatı ortalaması aşağı yukarı 80 dolar civarında olabilir. Mesela bu çok dikkat edeceğimiz bir konu herhalde hepimizin. Yani burada hangi aralıkta kendisi böyle bir beklenti içinde nasıl öngörüleri var? Gelen datalar üzerinden bunu değerlendireceklerdir. Yine bu yinelemem lazım ki mevcut durum içerisinde şu anda da hala 105 dolarlarda bir petrol fiyatı var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben yani arkadaşlarım için de hani toplantı öncesinde zaman kalsın diye 20 ile 28 arasında bir yerde gerek beklentileri gerek hedef aralıklarını şekillendirebileceğini düşünüyorum. Daha önce alt bandımız 16 idi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla herhalde 4 puanlık bir yukarı doğru revize işte petrolle gıdayla ilgili kendi tahminleri üzerinden yapacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: 105-106 dolar seviyesinde bir petrol var. Hemen son rakamları da aktarayım ve Üzeyir Bey sonrasında sizle devam edelim. Tahmin aralığı enflasyon raporu sunumunda 15 ila 21 aralığına çekilmişti. Bir önceki raporda 13 ila 19'du. Tahmin aralığı yukarı çekilmişti ama ara hedefler korunmuştu. Bu sene Merkez Bankası'nın ara hedefi enflasyonda %16, önümüzdeki sene için %9 ve 2028 için %8 olarak ilk raporda dile getirilmişti. Bu arada 60 günlük hareketli ortalamalarda da Brent petrol 95 dolarları gördü. Şu anda da 105-106 dolarlarda seyrediyor. Nasıl bir sunum beklersiniz Üzeyir Doğan?
2: Yani şimdi bu sunumdan önce yine majör değişimler var. Yani Merkez Bankası'nın bahtsızlığı mı diyelim? Yani Mart ayları sıkıntılı geçiyor. Geçen sene Mart ayında içeride yaşanan hukuki siyasi gelişmeler ciddi manada Merkez Bankası'nı zorlamıştı. Bu sene işte tam Şubat'ın sonu Mart başı savaş başladı. Bunun etkilerini görmeye başladık. Ama geldiğimiz noktada geçen sene bu ara hedefleri koruma konusunda çok kararlı bir Merkez Bankası duruşu vardı. Hatta dönem içerisinde Sayın Cevdet Akçay şöyle bir ifade kullanmıştı. Hedefleri değiştirmek oksumoronluk olur. Yani bu hedefler değişmeyecek. Biz bunu tutturmak için elimizden gelen politikayı ortaya koyacağız diye. Ama geldiğimiz noktada artık bu hedeflerin %1 dahi olsa gerçekleşme ihtimali kalmadı gibi gözüküyor. Yani o nedenle de bu kadar gerçeklikten uzak ara hedefleri taşımanın da ben bir manası kalmadığı kanaatindeyim. Topluma da bence demoralizasyon getiriyor. Yani bu hedeflerin yakalanamaması. Ben o nedenle hedeflerde bir değişim olacağı kanaatindeyim ara hedeflerde. Tahmin aralığı zaten değişecektir. Orada hiç şüphe yok. Hani muhtemelen yine Merkez Bankası biraz daha iyimser senaryoyu baz alarak hani bugünden en kötüyü baz almayacaktır ama tahmin aralığında tam bir simetrik taklattırılacaktır diye düşünüyorum. Yani 15-21'i 21-27 yapacaktır. Ara hedefte bunun paralelinde 24'ler civarında bir ara hedef olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu da iyimser senaryo için geçerli. Bana kalırsa yani toplumun şu son dönemdeki bu ara hedefleri ortaya koymanın temel gerekçesi şuydu. Uzun vadeli hedef %5 oraya kolay ulaşılmayacak. Biz o hedefi hep söylediğimiz zaman da çok fazla toplumda yankısı oluşmuyordu. O nedenle ara hedefleri koyup ara hedeflere toplumu ikna etmekti. Evet toplum ara hedeflere ikna olamadı ama ikna etmenin yolu da ara hedefleri gerçekleştirmekten geçiyor. Şimdi birinci ara hedefi gerçekleştirirsin, ikinci ara hedefi gerçekleştirirsin. Toplum üçüncü ve dördüncü ara hedefi ve nihayetinde de fiyat istikrarına inanır. Biz şimdi bu ara hedefleri her ıskaladığımızda bu toplumsal psikolojiyi de bozuyoruz. Yani bu da çok üzerinde durulması gereken bir konu.
1: Yani ara hedef ve tahmin aralıklarına gerek yok mu diyorsun?
2: Şöyle var. Ara hedeflere gerek var ama ara hedefler yüksek de olsa tutturulabilecek seviyede olması bence daha esas. Yani aşağıdan bir hedef koyalım değil. Yüksek olsun, tutturalım, hadi geri de olursa altında kalsın. Bence Merkez Bankası'nın iyimser senaryoya göre enflasyon tahmin etme dönemi geride kaldı. Yani öncelikli olarak toplumu bu ara hedeflerin ve uzun vadeli hedeflerin yakalanabilir olduğuna ikna etmesi lazım. Bunun için de tek koşul mutlaka ama mutlaka amasız koşulsuz yakalanabilecek ya da altında kalınabilecek bir ara hedef ortaya koymak. Bu ara hedefi ortaya koyarsak ve biz şunu görürsek ya bak Merkez Bankası 2026 için %27 dedi ya da 28 dedi

0: tutturdu. 2027 için %23 dedi, 21 dedi, tutturdu. O zaman 2028 için %10 dediğinde bunu da tutturur inancını toplumda oluşturabilmek lazım. Biz buna psikolojik güç diyoruz. Yani o psikolojik gücü Merkez Bankası'nın bir şekilde arkasına alması lazım. Şu ana kadarki en büyük programın bence aksayan tarafı burası. Yoksa Merkez Bankası üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Ama diğer koşullar Merkez Bankası'nın yaptıklarına destek vermedi. Yani biz maliye tarafında geç etkiler görmeye başladık. Onun yanında yapısal reformlar çok zayıf kaldı. Yani toplumsal mutabakat dediğimiz bu beklenti yönetimi tarafı zaten hiç çalışmadı. Yani bir tarafta 16, bir tarafta 55 bekliyor. Yani
1: ben
0: burada
1: şunu da merak ediyorum. Üzerine düşeni yaptı diyorsunuz ya, Merkez Bankası bu politikalara uygulayacağını zaten biliyor. O zaman üzerine düşeni yaptığı bir ortamda neden daha düşük oranlarda beklentiler ya da ara hedefleri belirlemeyi tercih ediyor?
0: Şimdi şöyle, Merkez Bankası kendi temposuna diğer bacaklarında uyacağını düşünerek bu ara hedefleri veriliyor. Yani ben parasal sıkılaşmayı yaparım. Yani Merkez Bankası'nın buradaki görevi nedir? Bir, piyasadaki paranın miktarını. İki, dolaşımızını. Üç, maliyetini belirlemek. Yani bu üç unsur dışında hani Merkez Bankası'nın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yani onun dışındaki konular hani mali politikalara giriyor. İşte bankacılık kesiminin üzerine düşen bazı düzenlemeler var. İşte onun haricinde işte yapısal reformlar dediğimiz konular devreye giriyor. Şimdi bu tarafa bakıyorsun. Şimdi gıda enflasyonu, ben her zaman söylüyorum. Yani gıdası, eğitimi, sağlığı, konutu, bunları istediğiniz para politikasını uygulayın. Evet. Düşüremezsiniz. Yani bunlar farklı kanallardan gelen, beslenen enflasyonlar. O beslendiği kanalları kurutacak kişiler de Merkez Bankası binası içinde değil.
1: O zaman birazdan bu gıda kanadını, eğitim kanadını detaylandıralım. Aksayan kanat neresiyse nasıl bir yapılanmayla aksamaz, bunu konuşalım. Mustafa Bey, son yıllara baktığımızda ortaya konulan hedeflerin uzağında gerçekleşmeler görüyoruz. Bu sunumda Merkez Bankası ekibi bunu göz önünde bulundurarak bir içerik hazırlayacak mıdır? Ne beklersiniz?
2: Umarım öyle olur. Merkez Bankası'nın son yıllarda yaptığı en önemli toplantı bence bu. Bundan sonraki süreci belirleyecek. Üzeyir'in dediklerinin çoğuna katılıyorum. Muhtemelen üst bant alt bant olacak. Ortayı da 23-24'lerde belirir. Üstü de 25-26 gibi bir rakama çevirmesi gerekiyor ki inandırıcılığı ve beklenti yönetimi artsın. Aksi takdirde gerçeklerden kopmuş bir Merkez Bankası izlenimi vermesi enflasyon konusunda hepimizi çok daha zorlar. Ama tabii Merkez Bankası her ne kadar elinden geleni yapıyor olsa bile diğer politikalar, ki defalarca anlattık biz buralarda, maliye politikası, iktisat politikasının çok verimli çalışmadığını görüyoruz. İşte az önce yine Üzeyir söyledi, gıdadan konuta kadar. Hani darbı meseldir, yani atasözüdür. Marifte okullar olmasa nasıl idare ederiz şeklinde biz eğer gıda fiyatları artmasa enflasyonu düşürürdür mü diyeceğiz. Dolayısıyla bu yapısal bir önlem. Tarım politikasından üretime kadar pek çok şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Ama Merkez Bankası elindeki silahlarla elinden geleni yapmaya çalışıyor. En önemli yaptığı işte geçişkenliği önlemek. Neyin geçişkenliğini önlüyor? Döviz ve özellikle enerji girdi maliyetlerinin geçişkenliğini önlemeye çalışıyor. Bu konuda zaman zaman sert önlemler de alıyor. Ama bu sert önlemlerin bedeli genelde rezervler üzerine oluyor. Dolayısıyla baktığınızda işi kolay değil. Ancak beklenti yönetimini biraz daha tutarlı yapabilmesi adına Merkez Bankası'nın hedefleri iyi bir revizyona tabi tutup bundan sonra ne yapacağını biraz daha şeffaf bir şekilde anlatıyor olması gerekiyor.
1: Soner Bey, nasıl bir sunum beklersiniz?
3: Yani bir önceki toplantı öncesi sonrası iki önemli değişiklik. Birincisi tabii petrol fiyatları. $60 ortalama bekleniyordu. Mayıs itibariyle bu yılın petrol fiyatı ortalaması $92. Yılın geri kalanında nasıl seyredeceğiz, bu önemli. Yani onu zaten modele yerleştirdiğinde modelde yukarı doğru bir revizyon gerekliliği ortaya çıkıyor. Diğer taraftan tabii özellikle Türkiye koşullarına bakacak olursak savaş öncesi savaş sonrası önemli değişiklik. Gelişmekte olan ülkelere sermaye akımı lehte hareket ederken savaşla birlikte özellikle Amerika'daki bu uzun vadeli tahvil faizlerinin yukarı doğru kaymasıyla birlikte biraz daha paranın ana vatanına doğru kayma eğiliminde olduğu bir dönem. Özellikle Merkez Bankası rezervlerini kastediyorum burada. Mart ayında ciddi bir çıkış olmuştu. Bir kısmını yerine koyduk ama hem enerji maliyetleri hem uluslararası sermaye akışı enflasyonun aleyhine doğru bir politika sergiledi. Elimizde ne var? Yıl sonu hedefimiz 16 ama biz ilk 4 ayda 14 küsürlerde bir enflasyon enflasyonla karşılaştık. Yani Mayıs enflasyonuyla birlikte neredeyse o yıl sonu hedefi gerçekleşmiş olacak ilk 5 ayda. Şimdi bundan sonra geri kalanına ilişkin bir projeksiyon yaptığımızda aylık ortalama %1 gelse dahi Mayıs'tan aralığa 8 ay yıl sonu 24 oluyor. Aylık ortalama 1,5 gelse dahi yıl sonu ortalama 29 oluyor. Ortalama 2 gelirse aylık ortalamalar 34'e doğru kayıyor iş. Şimdi burada geçen sene ne kadar referans alınır, ne kadar referans alınmaz tartışılır. Geçen sene para politikaları sıkıydı. Elimizde böyle bir petrol şoku yoktu ama Mayıs'tan aralığa aylık ortalama, aritmetik ortalama 1,8 gelmiş. Geçen seneyi yakalayacak olursak yıllık 32'ye geliyor. Yani bugünden yıl sonuna doğru baktığımızda petrol fiyatları sert şekilde gerilemeyecekse, Hürmüz böyle bir anda açılıp ortalık püripak bir barış ortamı oluşmayacaksa enflasyonda yukarı bir hareket ciddi anlamda gerçekleşiyor olacak. Geçen seneki ortalamaları yakalamamız da zor. Haliyle ben buradan yıl sonuna baktığımda 30'un altında bir enflasyon belki başarı olarak dahi görülebilir.
1: Bugün bitse bile tüm bu konuştuklarımız yine zorlanmaz mı ekonomiler?
3: Bugün biterse 30'un altı, 28'ler, 27 oralar mümkün olabilir. Bugün biterse. Çünkü şöyle de bir durum var. Savaşın bugün bitmesi petrol fiyatlarının yeniden 60 dolarlara doğru kayacağı anlamına gelmiyor. İşin uzmanları bunu ifade ediyor. Yani o üretimin normal haddine dönmesi en azından 2 sene alacak gibi görünüyor. Haliyle enerji maliyetleri yüksek seyrediyor olacak. Piyasa beklentisine son piyasa katılımcılar anketinde yıl sonu enflasyonu 27,5, faiz 33'lerde gibi şekillendi. Haliyle üst bant genel itibariyle Merkez Bankası yönetiminin bu hedefleri değiştirdiği dönemlere bakacak olursak üst bandı piyasa beklentisine doğru getiriyor. Yani üst band piyasa beklentisi piyasa beklentisi üst bandın içinde kalmış oluyor. Yani bu durumda 27'ler 28'ler üst band açısından gündem olabilir. Ama ara hedefi bu ölçüde yukarı doğru atar mı atmaz mı oraya bakacağız. Yani ara hedefi bandın orta noktasına mı getirir yoksa bandın biraz daha altında mı tutar? O onların tercihi olacak ama nihayetinde bir şekilde hem ara hedefin hem de beklentinin yukarı doğru revize edilmesini beklediğimiz matematiksel olarak da bir gereklilik olan bir toplantıya doğru gidiyoruz.
1: Ocak ayında 4.84 enflasyon oranını gördük. Şubat ayında 2.96 geldi. Aylık anlamda Mart ayında 1.94 ve Nisan ayında da 4.18'lik bir enflasyon oranını gördük. Tonguç Bey, ilk 4 aydaki bu enflasyon görüntüsü seneye başlarken sizin öngörülerinizle kıyasladığımızda öngörülerinizin neresinde, beklentinizin çok üzerinde diyebilir miyiz? Tabii 28 Şubat sonrasını ayrı değerlendiriyoruz zaten ama ilk 2 ayda da yaklaşık %8'lik bir enflasyon var.
4: Ya şöyle söyleyeyim, 28 Şubat tam savaşın başladığı gün Sayın Mehmet Şimşek'in daha önce de birkaç kez ifade etmiştim. Çok uzun bir sunumunu dinliyorduk ve kendisi de aslında şu an tabii böyle bir tedirginlik var. Ne olacağı belli değil ama biz bu gelişme olmadığından önce enflasyonla ilgili beklentilerimizi işte bu sunumda ifade ediyoruz demişti. Ve orada tabii şu anda biz bir savaş ve savaş sonrası enerji fiyatlarının enflasyona etkisini konuşuyoruz. O durumda da aslında Ocak ve Şubat enflasyonu, Şubat daha henüz belli, yani Ocak Şubat'ı gördük ama Mart enflasyonu belli değildi. Orada üç başlık, yani konut, eğitim ve gıda tarafında geçen seneye göre gecikmeli bir enflasyonda iyileşmenin neden olacağını da detaylı bir şekilde anlattıktan sonra aslında yani her şey bu savaş ortamı olmadan bizim tarafımızda iyimser bir şekilde gerçekleşseydi şu anki toplantı, bugün gerçekleşen toplantıdaki bu revizyonları vesaire bunları konuşmayacaktık bana kalırsa. Ya da yılın biraz daha sonuna doğru bunlar gündeme gelecekti. Ama Ocak Şubat'la ilgili de enflasyon yani hani şu an Mart'la Nisan'ı değerlendirdiğimde tabii ki beklentilerin üzerinde. Ama burada baktığımızda Mart'la Nisan özellikle, ki burada aşağı yönlü bir patika bekleniyordu, tamamen neredeyse bu savaşın etkisinde işte %50'si enerji fiyatlarından gelen kabaca bir enflasyon. Dolayısıyla ne kadar daha aşağıda olabilirdi? Belki 2-2,5 puan daha aşağıda bir enflasyon olabilirdi. Ama biz Mayıs ayı enflasyonu için veya Haziran enflasyonu için çok daha iyimser olabilirdi. diyebileceğimiz bir durumdaydık. Dolayısıyla bu şok buradaki beklentileri değiştirdi. O açıdan yani aslında bütün piyasanın beklentisinden daha üstte bir Ocak-Şubat vardı enflasyon verisi olarak gerçekleşme açısından.

0: Ama bunun da kabul edilebilir olduğunu ekonomi yönetimi düşünüyordu. Şimdi geldiğimiz noktada birçok şey değişti. Onun için bana kalırsa yani eğer bugün biterse, yani bugünden kastım önümüzdeki hafta bir anlaşma olursa ve petrol fiyatından bağımsız olarak sadece psikolojik olarak da bir iyimserlik dalgası olabilir. Bu bence gerçekleşen rakamlardan çok daha önemli. Ben hala şunu söylüyorum. Daha önce de aslında savaş başlığında çok konuştuk ama bugün Çin'le Amerika görüşmesi devam ettiği için söylüyorum. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta ya bu işin İran-Amerika bacağı netleşecek bir anlaşma ve sonrası için, ya da bu süreç artık ara seçimlere kadar mı, Amerika'daki Kasım ya da yıl sonuna kadar mı ne, sürüncemede kalıp bu petrol fiyatlarına alışarak devam edeceğimiz bir süre olacak. Bunu şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla bence bugün konuştuklarımız veya Merkez Bankası'nın sunumu içerisinde aynı 28 Şubat'ta olduğu gibi aslında tamamen şu anki tahminler üzerinden gideceğinden daha iyimser de bir noktada kalabiliriz. Ama şu da bir gerçek, bu etki, yani bu savaş etkisinin enerji fiyatları üzerindeki gerçekleşmesi yıl sonu bir sunum olduğunda, bizler de yaparsak, Merkez Bankası da yaparsa, işte bazı başlıklar içerisinde enflasyona etkileyen ana sebep olarak neden bir hedeften şaşma oldu veya işte ara hedeflerden, beklentiden şaşma olduğunu çok net anlatacak bir konu. O açıdan ben hala iyimser tarafta durmaya devam ediyorum. Yani şu anlamda bundan sonraki süreçte başka etkiler gündeme gelebilir. Şöyle kısa örnek vereyim. Mesela İran'la anlaşma olursa petrolün daha fazla üretilmesi konusu. Rusya-Ukrayna anlaşması olabilir. Yine bunlar son dönemde biraz daha gündeme geliyor. Hani iyimser kalabileceğimiz hikayeleri bundan sonra da konuşabiliriz. Ama bunlar sadece bir tahmin üzerinden şu an için gidiyor. Dolayısıyla yani soruna istinaden benim beklentimden ve birçok insanın beklentisinden daha yüksek bir enflasyon gördük. Ve maalesef biraz daha yüksek seyredecek bir enflasyonla ne olursa olsun karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: İyimser senaryoları olası noktada anlatmaya çalışıyoruz. Kötümser kanatta peki bir görüntü olursa Üzeyir Bey, nasıl bir tablo beklersiniz? Ocak ayında Amerika'da yıllık 2.4'lük bir enflasyon vardı. 3.8'e geldi. Yani yaklaşık %50'lik bir artış var. Diğer yandan şimdi Çin'e temas ediyor Tonguç Bey. Savaş hala net bir şekilde bitmiş değil. 105-106 dolar seviyesinde Brent petrol fiyatı. Merkez bankaları faiz indirim sürecindeyken indirmeyi bırakın arttırma hususu masada. Bu sene bu yaşanan gelişmelerden ötürü iyimser kanada mı daha yakın olmamız lazım, yoksa kötümser senaryoları da gündemimize tutmamız gerekir mi? Ez cümle bu seneyi kayıp yılı olarak değerlendirebilir miyiz dünya ekonomilerinde?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani ilk bölümde de söyledim ya, kötümser senaryo daha ağır basıyor. Yani bizim de muhasebedeki ilkelerden ihtiyatlılık ilkesidir, çok önemli bir ilke. Kendimizi kötümsere göre hazırlayıp iyisi olursa öpüp başımıza koyacağımız bir tahmin ve projeksiyon çizmemiz lazım. Şimdi aslında biz mesela bir ekonomik tahmin yaptığında ya da piyasa tahmini yaptığında 3 tane tahmin yaparsın. Birisi iyimser senaryodur. Birisi bas senaryodur. Ana taraf orayı takip edersin. Üçüncüsü de kötümser senaryodur. Şimdi biz mesela Merkez Bankası'ndaki bunu vurgulayacak olursak, şimdi alt bant iyimser senaryo, orta bant bas senaryo, üst bant da kötümser senaryo olması lazım. Şimdi biz diyoruz ki mesela tahmin aralığı 15-21, 21-27 olur. O zaman 21 iyimser senaryo. Yani ben Merkez Bankası'na bunu sormak istiyorum mesela. 21 hangi koşullar gerçekleşirse sağlanabilecek bir rakam. 24 bas senaryo için neyi baz aldınız? 27 kötümser senaryo için yeterli mi? Çünkü petrol fiyatları kötümser senaryoda 150 de olabilir. Yani ihtimal var. Bunu kimse dışlayamaz. Yani 60 iken 120'yi konuşan var mıydı? Yoktu. Yani bugün savaş tekrar başlasa, bu ateşkes son bulup müzakereler başarısız olsa bir daha başlasa 120'yi geçtiğimiz an ertesi gün belki 150'yi göreceğiz. Demek ki kötümser senaryo ucu açık, daha da gidebilir. Yani tamam, en kötüsünü yandık bittik öldük senaryosunu konuşmamak lazım ama bir kötümser senaryonun da bu içeriği kapsaması lazım.
1: Ama bu iş başladığında 4 haftaya biter deniliyordu. Şimdi Haziran sonuna kadar Hürmüz kapalı olursa 180 dolar senaryoları konuşuluyor.
2: Yani o da konuşuluyor. Daha kötümserini de söyleyeyim. Mesela Fed Başkanı değişiyor. Yarın Fed Başkanı değiştikten sonra yeni başkanın piyasa tarafı

0: Bilmiyorum. Yani toplumsal hafızamız, toplumun 400 yıldır yaşadığı bu enflasyon süreçlerini dikkate aldığımızda yeni bir şey değil bizim için enflasyon. Yani bu 400 yıllık hafızayı 4 yılda bir Merkez Bankası başkanının elindeki sihirli değnekle değiştirebilmesi zaten mümkün değil. O zaman bu mümkün olmayanı mümkünmüş gibi ortaya koymak da bence yanlış olan. Yani daha yukarıda, daha gerçekçi, toplumun da kabullenebileceği, bana kalırsa düşük çift taneli enflasyon rakamları bizim gelecek 10 yılımızın hedefi olmalı. Önce oraya gelelim, orada 3-5 yıl kalalım, orada kalabildiğimizi gösterelim, daha sonra oturalım, yapısal reformları çözelim, o %5'i konuşalım. Şimdi ben her zaman söylüyorum, 3 yıl sonra eskaza her şey muazzam gitti. Tarımda verimlilik arttı, petrol 30 dolara düştü, her şey güzel oldu. Enflasyon o sene %5 oldu. Ertesi sene bir don bir kuraklık, enflasyon %15. Nerede fiyat istikrarı? Fiyat istikrarı dediğimiz şey ne? Düşük enflasyona ulaşmak ve onu devam ettirebilmek. Biz düşsek bile devam ettiremeyiz bu toplumsal hafızayla yapıyla. Yani o nedenle ben daha gerçekçi, daha gerçekleştirilebilir, daha yukarıda hedefler tayin etmenin gerekli olduğu kanaatindeyim. Yani oyun planını bence bu alanda değiştirmek lazım. Yoksa para politikasının uygulanmasında bir değişiklik yok. Yani diğer alanlarda eksikler var belki ama hedeflerde bir oyun planını değiştirmek gerekiyor kanaatimce.
1: Mustafa Bey, bu oyun planında Merkez Bankası yeterince oyunu ben kurarım mesajı verdi mi? İlk değerlendirmesinde Üzeyir Bey, çünkü merkezin dışındaki kanatlar biraz atıl kaldı dedi. Siz de Üzeyir'in söylediklerinin çoğuna katılıyorum dediniz. Bu anlamda 28 Şubat sonrası Merkez Bankası ağır kaldı diyenler de var. Siz bu cepheden nasıl bakarsınız?
2: Ya, ekonomi bir bütün. Dolayısıyla burada uygulanacak para politikası da diğer politikaların çıktısı gibi düşünülebilir. Türevi gibi düşünülebilir. Dolayısıyla maliye, iktisat, büyüme, istihdam, tarım politikaları da çok önem taşıyor. Yayındayken şimdi tarım enflasyon rakamları geldi. Yıllık %42. Üretim maliyetlerine baktığınızda aylık %4. Yani biz yaklaşık bir 20-30 yıldır tarım politikasında ve tarım ürünleri enflasyonunda çok ciddi adım atamadık ne pozitif yönde. Dolayısıyla ben hep bunu da söylüyorum yıllardır. Merkez Bankası gidip tarlaya ürün ekecek hali yok. Dolayısıyla bu işi yapacak olan kesimin de bunu ivedilikle hayata geçirmesi lazım. Bu da tabii tek başına olacak bir şey değil. Merkez Bankası'nın belki eksiklik anlamında yine Üzeyir'in dediği gibi hedefleri ve tutturabilirliği ispat ediyor olması lazım. 2006 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam %5 fiyat istikrarı enflasyon hedefi kondu. 2 yıl %5'e yakınsadığımız dönem var. O da 2 yıl sürdü. 2008 krizi sonrasıydı. Ondan sonra sapmamız genelde %50 ve %100 oldu. Bu yıla bakıyorsunuz son 3 yıldır enflasyonla mücadele politikası uygulamamıza rağmen %30'lar civarında katılaşmış bir enflasyon var. Hatta yine sizler hatırlayacaksınız, birkaç toplantı önce %30'dan tek haneye düşürmek daha zor mu diye bir soru sorulmuştu Merkez Bankası'ndaki yöneticilere. Onlar bu işi halledebileceklerini ifade etmişlerdi ama bugün şu veya bu nedenle görüyoruz ki bu eğilim devam ediyor. Dolayısıyla biraz daha beklentiyi yönetebilecek, biraz daha para politikasını etkinleştirebilecek en azından yöntemlere başvurmak daha yararlıymış gibi görünüyor ama evet. Tabii tek başına Merkez Bankası bu işi götüremez.
1: 2 dakikam kaldı. Soner Bey, biraz önce siz aylara göre şöyle gelmesi halinde şu olur, böyle gelmesi halinde şöyle bir enflasyon görebiliriz dediniz ve 34-35'leri telaffuz ettiniz. Bu süreçte uygulanan politikalarda düşüremiyorsak en azından sıkışık yukarıda bir bant aralığında tutalım görüşü de ekonomiyi, piyasayı korumaz mı?
3: Tabii muhakkak ama orada şöyle bir durum var. Her bir birim faizi yukarıda tutmanın ekonomiye artısı eksisi, ilave artısı eksisi anlamında orada bir verimlilik eğrisi söz konusu. Yani belli bir dereceden sonra şunun gibi düşünün. Ağrı kesiciyi daha fazla dozda alsanız dahi onun vücuda faydasından çok zararı gerçekleşmeye başlar. Haliyle burada konu şuraya geliyor. Para politikası etki alanı içi, etki alanı dışı. Yani mevcut konjonktürde baktığımızda enflasyonun bu kadar yukarıda kalma sebeplerinden bence en önemli parametre konuların para politikası etki alanı dışından geliyor olması. Yani petrol tedarik edilemiyorsa, Hürmüz'den geçemiyorsa, bir dar boğaz varsa bu yukarı doğru gidecek ve siz faizi artırsanız da açıkçası buna çok katkı yapmayacak. Veya işte arkadaşlarımız gıda enflasyonundan bahsetti. Şimdi ülkede 5 kilo domates talebi var. İnsanlar 5 kilo domates istiyor ama sen 3 kilo üretebiliyorsan bunun fiyatı yukarı doğru gitmek durumunda. Haliyle bu burada bu toplantıda belki biraz daha

0: konuşacağız. Para politikası etki alanı içi, etki alanı dışı konusu.
1: Çok teşekkür ederim. Zil çalıyor, son çağrılar yapılıyor. 3 dakikadan az bir süre kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş sunuma geçeceğiz. Ve sunum sonrasında da tekrar Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ifadelerini değerlendireceğiz. Birazdan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kameralar karşısına geçecek. Ve yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. Hemen bu sunum öncesinde piyasalarda genel tablo ne anlatıyor? Bakalım, o tabloyu ekranlara taşıyalım. BIST endeksinde sınırlı bir yükselişi görüyoruz. Endeks 2 gündür baskılanıyordu. Peki an itibariyle görüntü nasıl? Açılış sonrasında 14.672 puan seviyesi var. Yatay bir başlangıç yaptı. Şu sıralarda da yarım puan civarında yükseliş görüyoruz. Bankacılık endeksinde de %0.83'lük bir yükseliş görüyoruz. Haftanın 4. işlem gününde bankacılık endeksi 17.000 puan seviyesinin üzerinde. Son görülen seviye 17.016 olarak kayıtlara geçiyor. Diğer yandan küçük small cap'li şirketlere baktığımızda o şirketlerin de hareketli olduğunu görüyoruz. Bugün gıda perakende'de BİM hareketli. BİM'de %2.83'lük bir yükseliş söz konusu. Yine enerjiyi konuşuyoruz. Bu süreçte petrokimya şirketlerinin çok hareketli olduğundan bahsediyoruz. Petrokimya kanadında Petkim 26 lira 56 kuruşta %0.15'lik yukarı yönlü hafif hareket var. Yine Tüpraş'ta bu dönemde hareketler gördük. Bu arada sektörlerde ekrana geliyor. Sınayi endeksinde de yukarı yönlü hareket görüyoruz. Enerji hisseleri Aksen 85 lira 40 kuruşta. Enerjisa'da %1'in üzerinde alım var. Zorlu Enerji %1'in üzerinde yine alıcılı. Enerji hisselerinde de bugün özelinde yükseliş var. Artık bir dakikadan az bir süre kaldı. Merkez Bankası Başkanı birazdan kameralar karşısına geçecek ve yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. Sunumun ardından Merkez Bankası ekibi gazetecilerin, ekonomistlerin, piyasa analistlerinin sorularını yanıtlayacak. Bakalım Merkez Bankası bu toplantıda hangi notları ön plana çıkartacak. Hatırlatmakta fayda var. Bu sunum öncesinde ilk sunumda neler yaşanmıştı? Neler masaya yatırılmıştı? Bir kere şunu biliyoruz ki geçen senenin son çeyreğinden itibaren bir literatüre yeni bir kelime, yeni bir cümle enflasyon raporu açısından Merkez Bankası getirmişti. Tahmin aralığı ve ara hedefler demişti. Yılın ilk enflasyon raporu sunumunda bu tahmin aralıklarına baktığımızda biraz değişmişti. Önceden 13-19'du. İlk enflasyon raporu sunumundaysa tahmin aralığı 15 ila 21'e çekilmişti. Ama ara hedeflerde bir değişiklik yaşanmamıştı. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu sunumunda, yani bu yılın ilk enflasyon raporu sunumunda, bu sene adına beklenti ara hedeflerde %16, önümüzdeki sene için %9, 2028 için ise %8 olarak korunmuştu. Merak edilen noktalardan biri bu hedefler, ara hedefler değişecek mi? Tahmin aralıkları değişecek mi? Bunu merak ediyoruz. Artık Merkez Bankası Başkanı birazdan kameralar karşısına geçecek ve sunuma başlayacak. Başkan Karahan geldi, kulak verelim.
2: Bir önceki enflasyon raporu toplantımızda 2026 yılına dair ilk öngörülerimizi sizlerle paylaşırken, küresel dinamiklerin de dezenflasyonun seyri açısından her zaman çeşitli riskler taşıdığını konuşmamın başında not düşmüştüm. Hemen sonrasında ABD-İsrail-İran savaşıyla yaşanan jeopolitik gelişmeler, dünya ekonomisini beklenmedik derecede ciddi bir belirsizlik ortamına iterek merkez bankaları açısından zor bir döneme kapı araladı. Bu ortamda savaşın özellikle enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarına ve dolayısıyla enflasyona hızlı yansımasına şahit olduk. Bölgedeki gerilimin ve enerji arzındaki baskıların ne kadar süreceği en temel soru olarak önümüzde dururken, ilgili enflasyonist etkilerin kısa vadede canlı kalacağını değerlendiriyoruz. Küresel beklentiler, gerilimin ve sebep olduğu baskıların ağırlıklı olarak kısa vadeli olacağı senaryosu etrafında şekillense de, bu sürecin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkilerinin izlenmesi önem taşıyacak. İşte bu bağlamda dezenflasyon sürecinde etkili sonuçlara ulaşmanın formülü yine para politikasında veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşım izlemekten geçiyor. Dolayısıyla

Savaşın bir belirsizlik bulutu eşliğinde dezenflasyon görünümünü etkilediği şu günlerde de kararlılığımızdan taviz vermediğimizin altını çizmek istiyorum. Nitekim yaşanan etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarında bunu göz önüne alarak temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Sunumumda öncelikle küresel ekonomi, makroekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerimize yer vereceğim. Daha sonra orta vadeli tahminlerimizi sunacağım. Sunum sonrasında ise başkan yardımcılarımızla birlikte sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Değerlendirmelere geçmeden önce bu raporumuzda da öne çıkan konulara ve tematik analizlerimize kutu çalışmalarıyla yer verdiğimizi hatırlatmak isterim. Küresel ekonomik görünüme ilişkin hali hazırda süregelen belirsizliğin jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirgin şekilde yükseldiğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel enerji arzı açısından risk oluşturmakta. Öncü göstergeler küresel iktisadi faaliyette yavaşlama, girdi maliyetlerinde artış ve tedarik zincirlerinde aksamalara işaret ediyor. Şubat ayı sonunda başlayan savaş ile keskin bir şekilde artan enerji fiyatları yüksek düzeyini koruyor. Gerek ham petrol gerekse doğalgaz fiyatları savaş öncesi düzeylerin oldukça üzerinde seyrediyor. Son dönemde azalmakla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık da tarihsel ortalamasının üzerinde. Enerji fiyatları kadar yüksek olmamakla birlikte endüstriyel metal ve tarımsal emtia kaynaklı olarak enerji dışı fiyatlar da artıyor. Yüksek küresel belirsizlik tüketici ve üretici güvenini olumsuz etkiliyor. Başta savaş bölgesinde yer alan ülkeler olmak üzere birçok ekonomide büyüme öngörülerinin aşağı yönde güncellendiğini görüyoruz. 2026 yılında küresel büyümenin belirgin şekilde ivme kaybetmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak Türkiye'nin dış talebinin de zayıflayacağını öngörüyoruz. Enerji fiyatlarına bağlı olarak manşet enflasyon küresel ölçekte arttı. Bu artışın net enerji ithalatçısı ülkelerde daha belirgin olduğunu görüyoruz. 2026 yılına ait enflasyon tahminleri de hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yukarı yönlü güncellendi. Çekirdek enflasyon oranları şimdilik daha ılımlı bir seyir izliyor. Bundan sonraki süreçte savaşın gelişimi, enerji nakliyatındaki aksamaların boyutu ve süresi belirleyici olacak. Savaşın başından bu yana küresel anlamda para politikalarının ilk tepkisi sınırlı oldu. Buna karşın gelişmiş ülkelerde beklenen faiz indirimlerinin ötelendiğini ve bazılarında faiz artışı olasılıklarının da piyasa fiyatlamalarına yansıdığını görüyoruz. Fed'in yüksek olasılıkla yıl boyunca politika faizini değiştirmeyeceği fiyatlanırken ECB'nin ise yılın ikinci yarısında politika faizini arttırması bekleniyor. Enerji arzına ilişkin aksamaların sürmesi durumunda fiyat artışlarının ikincil etkilerini kontrol altına almak ve beklentileri çıpalamak için küresel ölçekte daha güçlü bir para politikası tepkisi gerekebilir. Artan jeopolitik belirsizliğe bağlı olarak Mart ayında gelişmekte olan ülke piyasalarından portföy çıkışları gözlendi. Nisan ayında ise söz konusu piyasalara bir miktar portföy girişi gerçekleşti. Savaşın seyrinin yanı sıra 2026 yılı boyunca gelişmiş ülkelerin izleyeceği para politikası da küresel risk iştahı ve portföy hareketleri üzerinde etkili olma potansiyeli taşıyor. Değerli konuklar, küresel görünümün ardından yurt içi makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimize geçmek istiyorum. Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte. Nitekim 2025 yılında tüketimin büyümeye katkısının 2023 yılına kıyasla belirgin olarak gerilediğini, yatırımların katkısının ise devam ettiğini görüyoruz. Küresel ticareti sınırlayıcı tarife ve korumacı önlemlerin etkisiyle 2025 yılında net ihracatın katkısı negatife dönse de sıkılaştırma öncesine göre daha dengeli bir resim mevcut. Yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelere bakacak olursak, 2025 yılının 3. çeyreğinde gerileyen sanayi üretiminin takip eden 2 çeyrekte görece yatay bir seyir izlediğini

Oynaklığı yüksek sektörler dışlandığında ise ilk çeyrekte sınırlı olarak gerilediğini görüyoruz. Diğer yandan hizmet üretiminin Şubat ayı itibarıyla ilk çeyrekte artış gösterdiğini izliyoruz. Bu dönemde ulaştırma ve konaklama gibi hane halkı talebiyle daha yakından ilişkisi olan alt kalemlerde ise hizmet üretimi azaldı. Kapasite kullanım oranı yılın ilk çeyreğinde sınırlı olarak arttı. Nisan ayında ise yatay seyir izledi. Bununla birlikte kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasının altındaki seyrini sürdürüyor. İş gücü piyasasında ilk çeyrekte manşet işsizlik oranının sınırlı gerilediğini görüyoruz. Buna göre işsizlik oranı geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrederken geniş tanımlı göstergeler daha az sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ediyor. Örneğin atıl iş gücü oranı ve ilan başına başvuru sayıları yüksek seyrediyor. Talep koşullarına gelirsek, altın hariç bakıldığında perakende satışların büyümesi bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşti. Trendinden arındırıp baktığımızda ise perakende satışlardaki ivme kaybının sürdüğünü görüyoruz. Çeyreklik olarak yatay seyreden kart harcamaları da talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. Nisan ayına ilişkin veriler kart harcamalarındaki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak ilk çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Farklı yöntemlerle hesapladığımız çıktı açığı göstergelerinin büyük çoğunluğu ve ortalaması ilk çeyrekte negatif düzeye işaret ediyor. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz. İktisadi faaliyete ilişkin olarak dış ticaret gelişmelerine de kısaca değinmek isterim. Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen Nisan ayında ihracatta artış, ithalatta ise azalış gerçekleşti. Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat kısmen toparlanırken Afrika, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerine ihracat arttı. Yüksek fiyatlar nedeniyle enerji ithalatının artmasına karşın altın ve enerji hariç ithalatta düşüş gözlendi. Böylelikle dış ticaret açığı Nisan ayında ilk çeyreğe kıyasla geriledi. Tüketim malı ithalatının da yılbaşından bu yana gerilemekte olduğunu izliyoruz. Bu gerilemede büyük oranda binek otomobil ithalatındaki yavaşlama rol oynuyor. Enflasyon görünümüne geçmeden önce cari işlemler dengesi gelişmelerine de kısaca değinmek istiyorum. Cari açık yılın ilk çeyreğinde dış ticaret ve hizmetler dengesindeki görünüme bağlı olarak artmakla birlikte milli geliri oran olarak tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdürdü. Savaşın enerji fiyatlarında tetiklediği hızlı yükseliş Mart ayında enerji ithalatında belirgin artışa neden oldu. Bir önceki çeyreğe göre gerileyen altın ithalatı ise cari açıktaki artışı sınırladı. Bununla birlikte korumacı önlemlerin küresel talep üzerinde oluşturduğu mevcut risklere, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artış kaynaklı riskler de eklendi. Bu gelişmeler yılın geri kalanında dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Bütün bu gelişmelere rağmen 2026 yılında cari açığın milli geliri oranının uzun dönem ortalamasının altında seyredeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte jeopolitik gelişmelerin seyri her iki yönde de belirsizlik içeriyor. Saygıdeğer katılımcılar, şimdi sizlerle enflasyon görünümüne ilişkin güncel değerlendirmelerimizi paylaşmak istiyorum. Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu %32,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2024'te ulaşılan zirve ile kıyaslandığında enflasyonda belirgin bir düşüş yaşanmakla birlikte enflasyon yüksek seyrini korumakta. 2026 yılı Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da başlayan gerilim negatif arz şoklarına yol açarak yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur oldu. Yavaşlama eğiliminde olan enerji yıllık enflasyonu son 2 ayda petrol ve doğalgaz fiyatları öncülüğünde 19 puan artarak %47'ye yükseldi. Bu maliyet artışları sonucunda elektrik ve doğalgaz tarifelerinde güncellemeye gidildi. Özellikle doğalgazda meskenler için fazla tüketim yapan hanelerin daha yüksek ödediği kademeli fiyat uygulamasına geçilmesiyle fiyat artışı

artışı belirgin oldu. Ham petrol fiyatlarındaki artışların hemen ardından akaryakıt ürenlerinde Eşel Mobil sistemi devreye alındı. Bu sistem petrol fiyatlarındaki artışların enflasyona yansımasını önemli ölçüde sınırladı. Bununla birlikte Eşel Mobil'in etkisinin petrol fiyatlarının seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini not etmek istiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz dönem gibi şokların büyük olduğu dönemlerde motorindeki fiyat artışları, küresel rafineri marjlarının seyriyle ham petrol fiyatlarının ima ettiği rakamlardan olumsuz yönde ayrışabiliyor. Son dönem enflasyon gelişmelerinde etkili olan bir diğer unsur gıda fiyatları. Yılın ilk aylarında gıda grubu enflasyona artırıcı yönde katkıda bulundu. Kasım ayında sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, olumsuza dönen hava koşulları sonucunda Ocak ve Şubat aylarında belirgin biçimde yükseldi. Gıda enflasyonunda son aylarda kaydedilen oynak seyirde sebze kaleminin rolü oldukça belirgin. Sağ panelden de izleneceği üzere ilk 4 ayda taze meyve ve sebze fiyatları belirgin bir artış gösterdi. Öncü veriler arz koşullarındaki normalleşme ile birlikte Mayıs ayında sebze grubunda fiyat düşüşlerinin başladığını gösteriyor. Bu görünümün önümüzdeki aylarda da devam ederek gıda enflasyonunu olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz. Şubat-Mart döneminde öngördüğümüz tahmin aralığının içinde seyreden tüketici enflasyonu Nisan ayında gerilimin etkilerinin belirginleşmesiyle tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti. Söz konusu gelişmelerin yansımaları daha sınırlı olmakla birlikte ana eğilim göstergeleri üzerinde de hissediliyor. Nitekim göstergelerin son 3 aylık ortalamaları enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor. Yılın ilk 4 ayındaki fiyat artışlarına baktığımızda geçen yıla kıyasla gıda ve enerjide yükseliş görüyoruz. Buna karşın para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarda enflasyon gerilemeye devam ediyor. Bu noktada hizmet enflasyonuna daha yakından bakmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 2025 yılında hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri önemli oldu. Bu iki kalemde de geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin rolü yüksek. Bununla birlikte yılın ilk 4 ayında her iki kalemde de enflasyonda önemli düşüşler yaşandığının altını çizmek gerekir. Bu durum hizmetlerde süregelen ataletin güç kaybetmeye başladığını haber veriyor. Kira tarafında gerek mevsim etkilerinden arındırılmış yakın dönem kira verileri, gerekse yeni yayınlamaya başladığımız yeni kiracı kira endeksi enflasyonda eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Eğitim tarafında ise fiyat ayarlamalarına dair düzenlemelerde geçmiş 24 ayın enflasyonu yerine 12 ayın etkisini yansıtacak şekilde değişikliğe gidilmesini önemli buluyoruz. Bu değişikliklerin geçmiş enflasyona endeksleme mekanizmasını görece zayıflatarak dezenflasyon sürecini desteklemesini bekliyoruz. Bu düzenleme değişikliğinin 2026 yılı için ima ettiği rakamlar eğitim tarafında dezenflasyonda belirli bir alan olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan jeopolitik gelişmeler neticesinde akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak ulaştırma hizmetlerinde fiyat artışları güçlü seyretmeye devam etti. Öncü veriler bu görünümün Mayıs ayında da sürdüğüne işaret ediyor. Bu bölümde son olarak enflasyon beklentilerinin seyrine ve öne çıkan risklere değinmek istiyorum. Bir önceki rapor dönemiyle kıyasladığımızda enflasyon beklentilerinin arzu ettiğimiz ölçüde gerilemediğini görüyoruz. Beklentiler halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Yılın ilk aylarında gıda fiyatları yüksek seyretti. Sonraki dönemde ise Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik. Bu dönemde jeopolitik gelişmelerin olası ikinci etkileri önem taşımakta. Gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru. Saygıdeğer konuklar, konuşmamın bu bölümünde para politikası duruşumuz ve finansal koşullar hakkında bilgi vereceğim. 2026 yılı Ocak ayında para politikası adımlarımızın büyüklüğünü gözden geçirdik ve politika faizini 100 bas puanlık bir indirimle %37 seviyesine getirdik. Ancak Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da başlayan gerilim

Kaynaklı artan belirsizlikler, konuşmamın başında vurguladığım gibi ham petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarında yüksek oynaklıklara ve artışa neden oldu. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla zamanlı bir şekilde sıkılaştırıcı bazı tedbirler aldık. Bu süreçte sıkı politika duruşumuzu koruyarak Mart ve Nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk. Şimdi sizlere aldığımız tedbirlerden bahsetmek istiyorum. 1 Mart'tan itibaren finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak parasal duruşumuzu güçlendirmek amacıyla bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdik. Bu dönemde piyasanın likidite ihtiyacını üst banttan yapılan fonlama ile karşılayarak para piyasalarında gerçekleşen referans faiz oranının %40 seviyesine yükselmesini sağladık. Ayrıca döviz karşılığı TL swap ihaleleriyle piyasaya fonlama sağlamaya başladık. TL mevduat kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makro ihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. Türk lirası mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Son dönem jeopolitik gelişmeler sonrasında olduğu gibi aktif likidite yönetimi politikamız ile parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyoruz. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde yapılan indirimler Şubat ayı sonundaki jeopolitik gelişmelere kadar olan dönemde mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Bu dönemde politika faizinde 9 puan indirim yapılırken kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş 9-10 puan arasında gerçekleşti. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelere dikkate alarak aldığımız politika kararları sonucunda ağırlıklı ortama fonlama maliyeti 3 puan arttı. Bu dönemde TL ticari kredi ve mevduat faizleri 3 puan, tüketici kredisi faizleri ise yaklaşık 4 puan yükseldi. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik riskler sonucunda TL payı zaman zaman dalgalandı. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz, yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı. Nitekim TL mevduatın payı %59,7 ile güçlü seyrini koruyor, yatırım fonlarında dahil ettiğimizde bu görünüm değişmiyor. Kredi büyümesinde 2025 yılının Kasım ayından itibaren artış görüldü. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve makro ihtiyati tedbirlerle Nisan ayından itibaren kredi büyümesinin bir miktar gerilediğini görüyoruz. Ayrıca kredi kompozisyonunda TL lehine gelişim korunuyor. Ticari kredi büyümesi 2025 yılı son çeyreğinde hızlanmıştı. Ticari kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini sağlamak amacıyla Ocak ayında yabancı para kredisi büyümesi sınırını düşürdük. Ayrıca Mart ayında TL ticari kredilerde istisnaların kapsamını daralttık. Alınan bu önlemlerin etkisiyle ticari kredilerde büyümenin bir miktar hız kestiğini görüyoruz. Öte yandan 2025 yılında güçlü seyreden bireysel kredi büyümesi 2026 yılında atılan adımların etkisiyle bir miktar geriledi. Bireysel kredilerde kompozisyon da değişiyor. İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor. Bu gelişme iç talepteki dengelenmeye ve finansal sistemde aktif kalitesi risklerinin yönetilmesine katkı verecek. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle tahvil faizlerinde tüm vadelerde yükseliş görüldü. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında döviz talebi büyük ölçüde yurt dışı yerleşikler kaynaklı gerçekleşti. Mart ayı sonunda altın fiyatlarındaki hızlı gerileme hane halkı altın talebinde bir yükselişe sebep oldu. Nitekim bu talep ilerleyen haftalarda durdu. Sonrasında başlayan hane halkının altın ve döviz satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca bu dönemde döviz piyasasının sağlıklı işleyişine ve şirketlerin döviz riski yönetimlerine katkı sağlamak amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. 13 Mayıs itibariyle vadesi gelmemiş işlem tutarı 8,1 milyar dolardır.
Benzer şekilde

Ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında ateşkes görüşmeleri sonrasında gerileme yaşandı. Jeopolitik gelişmeler sonucu 27 Mart 2026 tarihinde 155 milyar dolara gerileyen brüt rezervler, takip eden dönemde 17 milyar dolar artış göstererek 8 Mayıs 2026'da 172 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise 20 milyar dolar artışla 39 milyar dolara yükseldi. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık. Bu çerçevede petrol fiyatlarıyla beraber ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımımızı belirgin şekilde yukarı yönlü güncelledik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikası duruşunun önceki rapor dönemine göre daha uzun süre daha sıkı kaldığı bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Hatırlayacağınız üzere geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Nitekim son yıllarda pandemiden savaşa kadar uzanan bir yelpazede yaşanan arz şokları sık ve derin nitelikleriyle yapısal kırılmalara ve artan belirsizliklere yol açmış durumda. Bu ise tahmin aralıklarının mevcut ve gelecek belirsizlikleri ölçme yeterliliğine dair tartışmalara yol açıyor. İçinden geçtiğimiz şokun savaş gibi uç bir olay olduğunu da düşünüldüğünde büyük ölçekli ve doğrusal olmayan etkilerinde resme girdiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok merkez bankasının iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. Bunun açık bir yansımasını ekrandaki grafikte de görebilirsiniz. Pandemi sonrası dönemde betimsel risk anlatımı ve senaryolara yer veren merkez bankalarının sayısı artış göstermekte. Bu bağlamda biz de içinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz. Bu çerçevede sizlerle enflasyon tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Tahminlerimizi paylaştıktan sonra şimdi de enflasyon görünümü açısından öne çıktığını değerlendirdiğimiz riskleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Emtia tarafıyla başlamam gerekirse, savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Diğer taraftan arz yönlü şokların son dönemlerde daha sık ve ard arda görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını da eklemek gerekir. Son olarak tedarik zincirlerinde olası aksaklıkların büyüyerek sürmesi durumunda maliyet baskılarının artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamın başında da belirttiğim gibi son rapor döneminden bu yana yaşanan şok ve yarattığı sis dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de bu durum fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığımızı değiştirmeyecek. Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Her vesileyle vurguladığım gibi fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcılarımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.

0: Evet, tekrardan hoş geldiniz. Her zamanki hatırlatmamı yapacağım. Enflasyon raporunu değerlendirmek üzere buradayız. Sorularınızı bu çerçevede tutmanızı rica edeceğim. Hem zaman yönetimi hem de mümkün olduğu kadar çok katılımcıya söz vermek amacıyla herkesten tek soru alacağım. Yanıtladıktan sonra bir sonraki soruya geçeceğim. Sorularınızla başlayabiliriz. Evet. Buyurun.
1: Teşekkür ederim soru sorma fırsat verdiğiniz için. Benim sorum enflasyon beklentilerindeki bozulmaya yapılmayan vurgu hakkında. Hem burada genelde biz görseliniz olur de piyasanın, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerine yönelik böyle bir görseli ben göremedim. PPK'nın son basın duyurusunda da enflasyon beklentilerindeki büyük bozulmaya pek yer vermediğinizi görüyorum. Hani bu bilinçli bir tercih mi? Arkasında nasıl bir iletişim stratejisi yatıyor? Teşekkürler.
0: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sunumumuzda vardı enflasyon bölümünün son yansısı. Yani oradan tekrar bakabilirsiniz. Sunumda gösterdim. Hem piyasa katılımcıları, hem reel sektör, hem de hane halkı beklentileri. Ama sizin için tekrar özetleyeyim. Son döneme baktığımızda burada artışa baktığımızda en çok artışın hane halkı

0: halkı beklentilerinde olduğunu görüyoruz. 2,8 puanlık bir burada bozulma söz konusu. Reel sektörde daha sınırlı, 1 puanın altında 0,8 puanlık bir artış. Enflasyon beklentilerinde 12 aylık beklentilerden burada bahsediyorum. Piyasa katılımcıları da 1,2 puanlık. Onların beklentileri bozuldu, 12 aylık beklentileri. Bu gerçekleşmeler geçmiş deneyimlerle uyumlu. Özellikle hane halkı tarafında daha önce birçok kez de vurguladığımız gibi ki bir ya da iki önceki enflasyon raporunda bu konuda bir kutu da yayınlamıştık. Bu beklentiler daha çok gıda ve kira gibi çok hissedilen, yakından hissedilen kalemlerdeki enflasyon üzerinden şekilleniyor. Son dönemde özellikle gıda fiyatlarında çok yüksek artışlar gördük. Sunumumda da gösterdiğim gibi sebze fiyatlarında çift haneli aylık enflasyon gördük birçok ayda son dönemde. İlk 4 ayda taze meyve ve sebze fiyatları %57'lik bir artış gösterdi. Bunun hissedilen enflasyon üzerine etkisi ve dolayısıyla da hane halkı beklentilerine yansıması oluyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da hane halkı beklentilerinin en çok bozulan kesim olması makul. Diğer bozulma da kısa vadede enflasyon gerçekleşmelerinde gerçekleşecek olan bozulmayı yansıtıyor. Enerji fiyatları kaynaklı, bir miktar da gıda kaynaklı enflasyon bir süre daha en azından kısa vadede enflasyonist baskılar devam edecek. Bu beklentiler bunu yansıtıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim için orta vadeli enflasyon görünümü oldukça önemli. Burada da her zaman iki faktörün aslında öne çıktığını vurguluyoruz. Bunlardan bir tanesi ve her zaman vurguladığımız, tüm iletişimlerimizde vurguladığımız, sunumumuzda da gösterdiğimiz bir şekilde gösterdiğimiz üzere enflasyon beklentileri. Enflasyon gerçekleşmeleri beklentilerin üzerinde olduğunda enflasyon beklentileri bozuluyor ve bu orta vadeli görünümü bozma potansiyeli taşıyan bir risk unsuru. Bu birinci etki orta vadeli görünüm üzerine. Diğeri ise son dönem yaşanan gelişmelerin ekonomik aktivite üzerinden orta vadeli görünüme, enflasyon görünüme etkisi. Burada küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler var. Zaten büyüme tahminleri revize edilmiş durumda ama savaşın daha uzun sürmesi durumunda daha büyük revizyonların da olası olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca İç talebimizde de sıkılaşan finansal koşullara binaen gevşemenin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu görünüm doğrultusunda orta vadedeki enflasyon görünümünün ne yönde şekilleneceği henüz çok net değil. Bir taraftan beklentiler bozulurken, bu yukarı yönlü etki yapacakken aktivitede olası zayıflama, iç ve dış talepteki olası zayıflama aşağı yönlü çekebilir. Burada politika kararlarımızı alırken bu dengeyi de gözeteceğiz ve enflasyon görünümünün tekrar aşağı yönlü yöne evrilmesini sağlayacağız. Bu şekilde de dezenflasyonu test edeceğiz. Evet. Buyurun. Evet. İsim ve kurum da alabilirsem.
1: Merhaba, Murat Sağman, ekonomist, Osmanlı Yatırım. Çok teşekkürler güzel sunumunuz için. Benim çok kısa bir sorum olacak. Beklentilerin, enflasyon beklentilerin bir türlü düzelmediğini görüyoruz. Hedeflerin aşağı gelmediğini görüyoruz. Bununla ilgili düşüncelerinizi soracaktım. Beklentileri düzeltmek için ek ilave adımlarda düşünüyorsunuz bu beklentileri aşağı çekmek için. Teşekkürler.
0: Evet, teşekkürler. Tekrar beklenti sorusu geldiği için bir de şunu vurgulamak istiyorum. Aslında PPK metnimize de baktığınızda bu beklenti vurgusunu görebilirsiniz. Orada biz ikincil etkilerden bahsediyoruz. İkincil etkilerin de en azından kısa vadede en önemli unsuru enflasyon beklentileri kaynaklı oluyor. Dolayısıyla metinlerimizde bunu her fırsatta vurguluyoruz. Enflasyon beklentilerine dönecek olursak, tabii burada üç kesimin biz beklentilerini takip ediyoruz. Piyasa beklentileri daha çok enflasyon gerçekleşmeleri, yakın dönem gerçekleşmeler, talep görünümü, para politikası iletişimi, maliye politikası gibi

0: birçok unsura, makro faktöre bakarak oluşturuluyor. Dolayısıyla seviye olarak biraz daha düşük ve gerçekleşmeler beklenenden yüksek geldiğinde de yukarı yönlü revize ediliyor. Son dönemde de bu doğrultuda bir miktar bozulma olması normal. Bunun uzun vadelere yayılmaması önemli. Biz de politika iletişimimizde sıkı duruş mesajımızı, dezenflasyon sürecinde olan kararlılığımızı her fırsatta vurguluyoruz. Bunu da aksiyonlarımızla gösteriyoruz. Ve enflasyonun tekrar düşüşe geçmesiyle burada beklentilerin toparlanmaya başlayacağını değerlendiriyoruz. Önemli olan orta vadedeki beklentilerin bozulmaması. Diğer kesimlerde hane halkı kesimini zaten anlattım. Biraz daha geçmiş enflasyona göre, hatta geçmiş enflasyondan da öte çok belli kalemler tarafından şekilleniyor. Gıda ve kira. Kira enflasyonu aslında düşüyor. Hatta en hızlı düşen kalemlerden bir tanesi. Dolayısıyla ataletin net bir şekilde kırılmaya başladığını görüyoruz. Bu süreç şu önümüzdeki dönem atlatıldığında biraz daha netleşebilir diye düşünüyorum. Diğeri gıda boyutu. Gıda fiyatlarında ne yazık ki yüksek oynaklıklar görüyoruz. Genelde seviye olarak manşet enflasyonun her zaman çok üstünde seyretmese de dönem dönem çok hızlı hareket edebildiği için algıyı ve dolayısıyla beklentileri bozuyor. Reel sektör beklentileri ise o da aslında biraz geçmiş enflasyona endeksleme davranışı sergiliyor. Dolayısıyla o da enflasyon gerçekleşmelerinden etkileniyor. Evet. Buyurun.
1: Burcu Göksüzoğlu, CNBC'ye. Uluslararası kuruluşların ortak görüşü kalıcı barış sağlansa bile petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağı yönünde. Bu senaryo Merkez Bankası açısından özellikle ikinci etkiler bakımından ne anlam ifade ediyor? İkinci etkileri hangi aşamada daha net görmeye başlayacağız? Bu etkilerin ana şoktan daha kalıcı ve güçlü olma riskini öngörüyor musunuz?
0: Evet, öncelikle savaşın enflasyon etkisi hakkında bir değerlendirme yapmak istiyorum. Daha sonra bu dönemdeki politika çerçevemizi biraz anlatacağım. Tabii burada şokun büyüklüğü ve süresi henüz belirsizliğini koruduğundan kesin bir rakam vermek zor. Petrol fiyatlarının seyrine göre oldukça farklı etkiler görebiliriz. Ama genel çerçeve şöyle, bir doğrudan etki enerji ve ham madde ithalatı üzerinden yansıyor. Burada enerji tabii en hızlı kanal. Burada devreye alınan Eşel Mobil sistemi akaryakıt fiyatları üzerinden gelen etkiyi oldukça önemli ölçüde sınırlıyor. Örneğin petrol fiyatının 85 dolar olduğu bir senaryoda bir önceki varsayımlarımıza göre yaşanan şok 12 ayda enflasyonu 4,4 puan yükseltecekken Eşel Mobil sistemi sayesinde bu etki 1,3 yüzde puanına kadar sınırlanabiliyor. Ama etki burada sadece petrol fiyatları üzerinden gerçekleşmiyor. Son dönemde küresel ölçekte doğal gaz fiyatları da arttı. Bu kanaldan da yukarı yönlü etki geliyor. Onun dışında üretimi etkilenen birçok ürün söz konusu. Alüminyum, gübre gibi, helyum arzında bir azalma var. Bu da çip konusunda ileride arz yönlü sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla birçok yönlü riskin olduğu ve savaşın süresi uzadıkça ve petrol arzı etkilendikçe bu etkilerin biraz daha gittikçe belirginleşeceği bir durum söz konusu. Para politikası tarafında ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Burada son PPK metninde de altını çizdik. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı durmamız gerekiyor. İhtiyatımızı korumamız gerekiyor. Bu doğrultuda da aslında geçmişte biraz daha iç ekonomimizin dinamiklerine yönelik risklerle ilgilenirken son dönemde biraz daha diğer merkez bankaları gibi yurt dışı gelişmeleri, jeopolitik riskleri ve bunların makroekonomik etkilerini yakından takip ediyoruz. Tabii para politikası kararlarını tek bir değişkene bakarak almıyoruz ama mevcut dönemde kısa vadede enflasyon üzerinde enflasyonist etkiler olduğu için bunlara biraz odaklanmamız gerekiyor. Bunun enflasyon beklentileri üzerinden yaratacağı orta vadeli görünümde bozulmaya engel olmamız gerekiyor. Bu oldukça önemli. Bu da nasıl olabilir? Ekonomik aktivitede orta vadede göreceğimiz iç ve dış talepte yavaşlama burada enflasyon görünümü üzerindeki riskleri dengeleyebilir. Onun dışında savaşın etkileriyle ilgili bir kutu çalışmamız da var. Farklı kanallardan nasıl etkilediğine yönelik daha detaylı bilgilendirme için onu da inceleyebilirsiniz. Evet, buyurun.
2: Merhabalar, Sözcü Gazetesi Belci Öğre Erçin. Benim sorum TL'de reel değerlenme statüsünün sürdürülebilir sınırı nedir? Savaş ve cari açık noktasında da burada bir oynaklık belki söz konusu olabilir. Enflasyona etkisi ne olacağını düşünüyorsunuz? Bir de bu aslında bir hani soru değil, iki soru sorulmuyor biliyorum ama şimdi enflasyonla mücadelede beklentileri yönlendirmek çok önemli. Merkezin güvenilir ve inandırıcı olması da önemli. Fakat piyasa katılımcıları noktasında bile aslında sizin tahmin ve ara hedefinizin düşük kaldığı şu anda gözlemleniyor. Ve aslında her toplantıda da burada revizyon görüyoruz. Burada bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Teşekkürler.
0: Evet. Cari dengeyle ilgili bir genel değerlendirme yapacağım. Daha sonra bunu reel kurla ilgisini kurduğunuz için o konuda da kurum olarak görüşlerimizi paylaşacağım. Cari denge bildiğiniz gibi 2025 yıl sonunda 30 milyar dolar açık vermişti. Bu da milli gelirin %1,9'una tekabül ediyordu oran olarak. 2026 yılı başında özellikle dış ticaret dengesi kaynaklı bir bozulma gördük ilk iki ayda. Yani savaş öncesi dönemde de cari dengede bir miktar bozulma vardı. Tabii enerji fiyatları kaynaklı buraya ilave bir yük gelecek. Burada biz petrol fiyatlarında 10 dolarlık bir artışın cari denge üzerine 3 ila 4 milyar dolar arasında bir etkide bulunacağını değerlendiriyoruz. Burada bir miktar enerji dengesi bozulurken diğer taraftan dış ticaret dengesi ekonomik aktiviteye bağlı olarak düzelebilir. Bu ikisinin dengesinde 3 ve 4 milyar dolar arası bir her 10 dolarlık petrol fiyatı artışı için bozulma öngörüyoruz. Buna rağmen iyi bir noktadan başladığımız için, milli gelir oran olarak %1,9'luk bir orandan başladığımız için cari açığın 2026 yılında sunumda da söylediğim gibi tarihsel ortalamanın altında kalacağını öngörüyoruz. Evet. Haluk Bey, buyurun.
3: Merhaba, Haluk Bülümcekçi. Çok teşekkürler sunum için. Ben para politikası duruşuyla ilgili soru sormak istiyorum. Burada konuşurken dediniz ki bir önceki rapor dönemine göre parasal duruşun daha uzun ve daha sıkı tutulduğu bir çerçeveden bahsettiniz. Burada bunu biraz tarif etmenizi rica edeceğim. Bu acaba daha sıkı derken faizleri riskler yukarı yönde anlamında mı politika faizinde, yoksa biz zaten indirimleri niyetimiz var hani devam edeceğiz ama bunu biraz daha az yapacağız anlamında mı, yani riskler hangi tarafa yakın gibi tarif edebilirsiniz, sevinirim. Evet. Bir de yine bununla bağlantılı 2,5 aydır likitte sıkılaşması yoluyla geçici bir sıkılaşma uyguluyorsunuz. Bu biraz ilk başlarda normal olsa da 2,5 ayı bulması falan artık bununla ilgili bir normalleşme gerekmiyor mu? Ne yönde olacağını tabii siz takdir edersiniz. Teşekkürler.
0: Evet. Üst bant kullanımıyla ilgili önce bir değerlendirme yapacağım. Biraz da para politikası duruşuna da oradan bağlayayım. Bildiğiniz gibi borç verme ve politika faizi arasında, faizimiz arasında 300 bas puanlık bir makas söz konusu. Borç almayla arasında da 150 bas puanlık. Dolayısıyla asimetrik koridor uygulamasını bir süredir devam ettiriyoruz. Risklerin yukarı yönlü olduğu ve hızla değişebilen bir ortamda bu tarz uygulamanın doğru olduğunu, isabetli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bize üst bandın geniş olması bize bir esneklik sağlıyor. 1 Mart'ta sizin de dediğiniz gibi finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, bunun enflasyon görünümü üzerinde oluşturacağı yukarı yönlü riskleri dikkate alarak repo ihalelerine ara verdik. Ve bu süreçte de fonlama faizini de 300 bas puan kadar yükselterek şu anda %40'a çekmiş olduk. Önümüzdeki döneme baktığımızda iki temel belirsizlik bulunuyor. Bunlardan bir tanesi savaşın kendisinin gidişatına ve şiddetine yönelik belirsizlikler. İkincisi de beklentilerin, bir taraftan enflasyon görünümü yukarı çekme potansiyeli var. Diğeri de ekonomideki soğumanın enflasyon görünümüne yönelik etkileri. Burada net etkinin hangi yöne evrileceği oldukça önemli. Bu belirsizlik biraz daha azalana kadar mevcut duruşun isabetli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki kararlarımız için sordunuz. Bundan sonraki kararımız konusunda tüm seçenekler masada. O dönemki enflasyon görünümüne, veri ve haber akışına göre karar vereceğiz. Evet.
4: Sayın Başkan, sunum için teşekkürler. Salih Oğuzhan Sever ben, Buz Portföy'den. TL'nin reel olarak değerlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda %14.6 seviyesindeyiz. Aynı dönemde dolar ve euro sırasıyla %5 ve %4.5 artış gösterdi. Uzun dönemde kur dengesiyle alakalı öngörüler nelerdir?
0: Evet. Şimdi aslında bugüne kadar birçok enflasyon raporunda kur politikamızla ilgili oldukça şeffaf bir şekilde değerlendirme yaptım. Kur konusundaki politikalarımızı, düşüncelerimizi, önceliklerimizi ve operasyonel çerçevelerimizi epey detaylı bir şekilde anlattım. Bu senenin başında da para politikası, yani 2026'ya yönelik yazdığımız para politikası metninde de söylediğimiz gibi kur politikasında bir değişiklik öngörmüyoruz. Aslında bunun üzerine söyleyecek çok bir şeyim yok ama bir önceki soruyla onun ikinci kısmını da atlamış oldum, onunla ilişkilendirmek istiyorum. Burada genelde reel değerlenme konuşulduğunda cari açığın seviyesi ve bunun sürdürülebilirliği üzerinden genelde değerlendiriliyor. Burada baktığımızda bizim çalışmalarımız, uluslararası çalışmalar, farklı merkez bankalarının çalışmaları, ihracatta temel belirleyicinin reel kur değil talep olduğunu gösteriyor. Reel kurun da tabii ki ihracat üzerinde etkisi var ama göreli olarak oldukça sınırlı. Geçen sene bundan örnek verebiliriz. Reel kurun bir miktar değerlendiği bir dönem yaşadık. %7,5 oranında reel kur değerlendi geçen sene. Ama ihracatımız da aynı zamanda arttı. %4'ten fazla arttı ve 273 milyar dolar seviyesinde kapadık geçen seneyi. Bu sene için baktığımızda tabii geçen seneden gelen korumacı eğilimler var. Bunlar ihracat üzerinde aşağı yönlü etkilerde bulunuyor. İkincisi de yurt dışı talebin bu sene biraz toparlamasını bekliyorduk. Özellikle Avrupa'da büyümenin biraz toparlamasını bekliyorduk. Tabii bütün dünya savaştan etkilendiği için şu anda küresel büyüme konusunda riskler bir miktar artmış durumda. Aşağı yönlü revizyonlar yapılmış durumda ve uzayacak olursa da daha fazla aşağı yönlü revizyon yapılabilir. Bu da dış ticaret kanalı üzerinden cari denge üzerinde bir risk oluşturuyor. Ama şu anki görünümde ortadaki verilere ve enerji fiyatları üzerindeki belli varsayımlar üzerinden baktığımızda yıl sonunda daha önce de söylediğim gibi cari dengenin tarihsel ortalamaların altında kalacağını, dolayısıyla sürdürülebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Evet, buyurun. Evet.
5: Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli üyeler. Hande Şekerci, İş Portföy Baş Ekonomist. Daha önce yurt içi finansal piyasaları etkileyen kriz dönemlerinde, yani Ağustos 2018 olabilir, geçen seneki Mart ayı olabilir, yurt içi yerleşiklerde bir dolarizasyon eğilimi görmüştük altın hariç. bahsediyorum. Şu anda bu defa öyle bir eğilim görmüyoruz. Direkt olarak Türkiye'nin müdahil olmadığı bir savaş riski olarak gördükleri için mi, yoksa sürecin farklı yönetilmesi veya yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminde bir değişim görüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Bu soruyu da Başkan Yardımcısı Hatice Hanım'a vereyim, o cevaplasın.
6: Teşekkürler Hande Hanım. Sizin de belirttiğiniz gibi jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi. Birkaç tarih ve veri açısından TL payına baktığımızda bildiğiniz gibi Şubat sonunda

0: sayesinde Türk lirası enstrümanları destekleyici yönde kalmaya devam edeceğimizi edileceğini değerlendiriyoruz ve dolayısıyla burada dolarizasyon anlamında bir risk görmüyoruz. Teşekkürler.
1: Evet. Buyurun.
2: Merhaba, İris Cibre, Phoenix Sport danışmanlık. Ocaktan beri bakıldığında kurun 2 sigma regresyon kanalı içinde hareket ettiğini görüyorduk. 8 Nisan tarihi itibariyle bu kanalın dışında günlük 175 bas puan ve cuma günü 1100 bas puan olmak üzere yeni bir hareket alanı yarattığını görüyoruz. Bu artış hızı değişimi enflasyona bir miktar daha fazla baskı oluşturma ve TL cazibesini hem iç hem dış tarafta törpüleme riskine sahip. Tekrar hızı yavaşlatmanızsa cari açığı körükleme riskine sahip. Kere girişini yavaşlatma tercihinizi çok makul karşılamakla birlikte iç tarafta TL cazibesinin devamı için faiz arttırımı ya da mali taraftan bir stopaj indirimiyle ilgili bir destek talebinde bulunmayı düşünüyor musunuz?
1: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Aslında daha önce genel bir değerlendirme yaptım. Kur politikası konusunda değişen bir yaklaşımımız genel çerçeve itibariyle yok. Daha önce detaylı açıklama yapmıştım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii son dönemde enerji fiyatları kaynaklı cari dengede bir miktar artış gördük ve yıl sonuna kadar da enerji fiyatlarının seyrine göre biraz daha yüksek seviyeler göreceğimizi öngörüyoruz. Zaten sunumumuzda da bunu iletişimini yapmış olduk. Buradan gelen bir miktar döviz talebi var ve olacak. Bunun dışında küresel risk iştahına dayalı sermaye girişleri ve çıkışları olabiliyor. Son dönemde biraz daha çıkışların daha fazla olduğu bir dönem yaşadık ama oynaklıklar da yüksek. Dolayısıyla döviz talebinin bir miktar arttığı durumda da kurdaki hızlanmanın artması oldukça normal. Genel olarak kur politikasında açıkçası daha önce söylediklerime ilave edecek çok bir şeyim yok. Evet. Buyurun.
3: Teşekkür ederim sunumunuz için Sayın Başkan. Beril Akman, Bloomberg News'dan. Ben %24 hedef revizyonunuzla ilgili bir soru sormak istiyorum. Daha önce hedefin para politikasını belirlemekte, para politikası görünümünü belirlemekte bir araç olduğunu belirtmiştiniz daha önceki sunumlarınızda. Burada bu büyük revizyon yapılması sizin piyasalar tarafından daha güvercin algılanmanıza yol açabilir mi? Böyle bir endişe duyuyor musunuz? Ve ilerleyen dönemde bu revizyonu para politikası görünümü açısından nasıl görmeliyiz? Örneğin faiz artışları masada mı yoksa makro iktisadi tedbirleri tercih eder misiniz sıkılaştırmada? Teşekkürler.
1: Evet, teşekkür ederim. Hedef revizyonu ve para politikası ile ilgili kısmı ben cevaplayayım. Makro ihtiyati ile ilgili kısmı da yeni başkan yardımcımız Gazi Bey'e vereceğim. Şimdi hedef revizyonunu anlamak için aslında önce 2025 yılının Ağustos ayına gitmekte fayda var. O dönemde hedef tahmin ayrışmasını gündeme getirirken bir çerçeve doküman yayınlamıştık. Ve bu çerçeve dokümanda da şöyle demiştik. Varsayım setinde olağanüstü güncellemeler olmadığı sürece hedeflerimizi revize etmeyeceğiz. Ve para politikası araçlarını en etkili şekilde kullanarak enflasyonu hedeflere ulaşacak şekilde para politikasını oluşturmaya çalışacağız. Şimdi son döneme baktığımızda bu olağanüstü şartların gerçekleştiğini bir kere görüyoruz. Savaşı sadece birkaç aylık bir gelişme olarak değerlendirmek doğru değil, orta vadeli etkileri de olacak. Bunu da dikkate alarak bir güncellemede bulunduk. Yakın döneme baktığımızda tabii ki enerji fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskılar öne çıkıyor ama genel olarak değerlendirme yapacak olursak aslında küresel görünümde arz yönlü şokların çok daha sık, çok daha belirgin, yüksek olduğu bir döneme girdik. Bunu belki pandemiden bu yana bakarak söylemek lazım ama son bir yılda

0: frekans oldukça artmış durumda. Bu durum enflasyonun ataletini arttırma potansiyeline sahip, enflasyon dinamiklerini değiştirme potansiyeline sahip. Ve bildiğiniz gibi optimal para politikası aslında arz yönlü şokları talep yönlü şoklar olduğu kadar sönümlemeye çalışmıyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bir de ülkemizin belli şartları, gıda enflasyonunu kastediyorum, onun da kendi içinde ciddi oynaklık arz edebildiğini göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönem enflasyon hedeflerini yeni bir çerçeveye oturtmuş olduk. Para politikası iletişim açısından kesinlikle bir değişiklik içermiyor. Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi. İletişim olarak da bakacak olursak hedefleri 24'e çekmiş olduk ama tahminimizi de 26'da tutuyoruz. Ve yukarı yönlü risklere, iletişimimize bakacak olursanız yukarı yönlü risklerin çok daha belirgin, sayıca daha fazla olduğunu ve etki ihtimali açısından da oldukça daha güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla para politikası duruşumuzda bir değişiklik olmayacak. Makro ihtiyati genel çerçevede değerlendirme için de sözü Başkan Yardımcımız Gazi Bey'e vereyim.
1: Teşekkürler. Teşekkürler sorunuz için. Bu platformda daha önce de dile getirdiğimiz gibi makro ihtiyati çerçevenin bu alandaki yaptığımız düzenlemelerin amacı para politikası faizi ikame değil, para politikası çerçevemizi desteklemek. Daha spesifik olmak gerekirse biz bu araçları temelde 3 hedef doğrultusunda kullanıyoruz. Bunlardan birincisi TL mevduat payının artırılması. Diğerisi kredi büyümesinin dezenflasyon patikasıyla uyumlu bir çerçevede gerçekleşmesi ve son olarak da likidite yönetimi ve finansal istikrar. Bundan sonraki dönemde de Başkan Bey'in de belirttiği gibi makro ihtiyati düzenlemeler ve çerçeve para politikasını destekleyici şekilde olmaya devam edecek. Düzenlemelerimizi bu anlamda yapmaya devam edeceğiz. Biz bunu yaparken son zamanlarda da fark ettiğiniz gibi makro ihtiyati çerçevede de zaman sadeleştirme, basitleştirme yönüne gidiyoruz. Mesela son dönemde kredi büyümesi ve TL payı hesaplamalarında hesaplama dönemini 4 haftadan 8 haftaya çıkarttık. Böylece hem operasyonel olarak sadeleşmeyi sağladık hem de bankalara ve finansal kuruluşlara, reel sektöre esneklik sağlamış olduk. Piyasa şartları el verdikçe bu tür sadeleştirme adımlarına da devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkürler. Evet.
0: Biraz da arkaya. Buyurun en arkadan size.
2: Başkanım, şimdi sıkı para politikasının devam edeceğine ilişkin çok vurguda bulunuyorsunuz. Ancak şöyle eleştiriler vardı özellikle finans kesiminden. Gereğinden fazla sıkılık enflasyona etkisinin sınırlı kalabileceği, bununla birlikte reel sektöre çok ciddi zararlar verebileceğine yönelik. Bu konuda özellikle ticari kredilerde, selektif kredilerde, makro ihtiyati tedbirlerde ufak ayarlamalar yapılabilir mi? Bir de izin verirseniz sonra da cevaplayabilirsiniz. 1 trilyon lirayı aşan bir zarar açıkladı 2025 yılında Merkez Bankası. Bilançoyla ilgili bir değerlendirme duyamadık şimdiye kadar sizden. Bununla ilgili bir açıklamada bulunmak ister misiniz?
0: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle ilk sorunuzu yüksek enflasyonun maliyeti çerçevesinde açıkçası anlatmak istiyorum. Bu süreçte bir de daha sonra reel sektörün şu anki durumuyla ilgili, buradaki risklerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunacağım. Zarar ve bilanço konusunda da sözü Başkan Yardımcımız Fatma Hanım'a vereceğim. Tabii ki dezenflasyonun maliyeti dönem dönem konuşuluyor ama enflasyonun kendisinin de çok yüksek bir maliyeti var. Ve açıkçası bunun ülkemiz açısından en temel ve en öncelikli konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini

0: aşağı yönde etkiliyor. Yüksek enflasyon ortamında birikimlerin yastık altında kaldığını görüyoruz. Yüksek dolarizasyon görüyoruz. Bu da finansal sistemin gücünü, Merkez Bankası'nın rezervlerini zayıflatan ülkemizi dış şoklara karşı daha kırılgan yapan bir görünüme sokuyor. Yine yüksek enflasyon ortamında tasarrufların düştüğünü görüyoruz. Çünkü tasarruf sahiki azalıyor, tüketim iştahı artıyor. Düşen tasarruflar yüksek ve kronik cari açığa sebep oluyor. Cari açık risk primi kanalından yurt dışı borçlanma maliyetlerimizi artırıyor. Yurt dışı borçlanma maliyeti bankacılık sektörünü, en önemlisi bunun üzerinden reel sektörü ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla burada temel önceliğimiz her zaman en önemli, en etkili bir şekilde enflasyonu düşük seviyelere, önce tekhaneye, daha orta vadede de %5 kanuni hedefimiz olan %5'e düşürmek. Bu süreçte eleştirilerin gelmesini anlıyorum. Çünkü uzun süren bir süreç. Ama enflasyonda katılığın yüksek olduğu bir dönemden geliyoruz. %75'te sınırladık ve o günden bu yöne de ciddi bir mesafe kat ettik. Tabii bu sürede ataletin yüksek olması ve çeşitli iç ve dış şoklara maruz kalmamız neticesinde istediğimiz mesafeyi de tam olarak alamadık. Ama burada yapmamız gereken enflasyonda mücadelede kararlılığımızı arttırarak devam etmek ve en etkili şekilde enflasyonu tek haneli sayılara indirmeye gayret etmek. Bilanço konusundaki sorumuzu da Fatma Hanım'a iletiyorum.
1: Teşekkür ederim. 2025 yılı zararımızı ve bilançoya etkisini sordunuz. Kısaca izah etmeye çalışayım. Merkez Bankası olarak bilançomuzun aktifinde biz menkul kıymetlerden, kullandırdığımız kredilerden ve fonlamalardan faiz geliri elde ediyoruz. Bunun yanında bilançomuzun pasifinde de TL zorunlu karşılıklardan ve piyasadaki fazla likiditeyi çektiğimiz için de bir faiz giderimiz söz konusu oluyor. Bununla birlikte KKM ödemeleri ve diğer döviz kazandırıcı işlemler içinde bir kur farkı giderimiz oluşuyor. Bunları bilançomuzda raporluyoruz. Tabii son dönemde KKM uygulamasının sonlanmasıyla bu kur farkı giderlerinde bir azalış oluştu. Hem KKM ödemeleri hem de rezerv biriktirme stratejimiz sonucunda piyasada bir likidite fazlası oluştu. Ve bu likidite fazlasını çekmek için para politikası araçları ve TL zorunlu karşılık uygulamalarıyla bu fazla likiditeyi sterilize ettik. Ve sterilizasyon işlemleri sonucunda da faiz giderlerimizde bir artış söz konusu oldu. Yani bilançoda gördüğünüz o faiz gelirlerinden daha fazla faiz giderlerimiz söz konusu oldu ve 2025 yılında 1 trilyon 65 milyarlık bir zarar açıkladık. Bu zarar aslında bahsettiğim gibi temel olarak parasal sıkılaşma ve sterilizasyon işlemlerinden kaynaklanan faiz giderlerindeki artışın bir sonucu. Biz oluşan bu zararı aslında politika setinin bütüncül etkileriyle birlikte değerlendiriyoruz. Yani önemli olan burada Merkez Bankamızın kar veya zarar etmesi değil, fiyat istikrarına yönelik uygulanan politikaların etkili bir şekilde uygulanması.
0: Evet, buyurun.
2: Merhaba, Serhat Erigil, Cumhuriyet Gazetesi. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi mütemadiyen jeopolitik risklerden bahsediyoruz. Yani raporun ana şeyi öyle. İçeride ise neredeyse sadece sebzeden bahsediyoruz. Yani biraz vulgarize ederek de söylüyorum. Fakat başka bir gündem de var. Yani siz bu setlere, risk setlerine örneğin iç politik gelişmeleri, benim risk kriz dediğim şeyleri ya da son dönemin bu yüksek enflasyon nedeniyle, artan enflasyon nedeniyle ücret taleplerini, ilave ücret taleplerini,

0: ya da böyle hani belki de seçim ekonomisi denebilecek, biraz zorlarsanız işte ihracatçılara yönelik yeni uygulamalar, kurumlar vergisinde indirim, en son açıklanan tarım paketi gibi. Bunlara baktığınızda ben tabii özellikle vurgulamak istediğim, kriz olarak nitelediğim şey iç siyasi krizin sizin risk setlerinizde bir yeri yok mu? Yoksa bunları konuşmuyor muyuz? Bunu biraz da şundan söylüyorum. Bankaların da ya da işte çok büyük şirketlerin de sunumlarında doğru düz bunlara rastlamıyoruz. Yani ama Merkez Bankası'nınkinde yaslamamak biraz şey oluyor. Yani siz sonuçta bağımsız bir yapısınız ve bir bütüne bakıyorsunuz. Bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Sağ olun.
1: Evet. Öncelikle kısaca şunu söyleyeyim. Daha sonra enflasyonun neden aslında bir süredir hedeflerden saptığı konusunda da bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Para politikasını oluştururken biz enflasyon görünümüne odaklanıyoruz. Enflasyon görünümünü oluştururken de hem enflasyon verileri, enflasyon beklentileri ve talep koşullarını çok genel bir çerçevede zengin bir veri setini bir araya getirerek değerlendirmelerimizi de oluşturuyoruz. Ve para politikamızı da bu doğrultuda oluşturuyoruz. Dolayısıyla enflasyon üzerinde risk oluşturabilecek tüm gelişmeleri politika yapımımızda kullanıyoruz. Burada son dönem biraz daha tabii jeopolitik risklere vurgu yaptınız dediniz ama bir süredir enflasyonun hedeflerimizden saptığını da görüyoruz. Bunun hakkında bir değerlendirme de yapmakta fayda var. Tabii bizim aldığımız sıkılaştırıcı yönlü etkiler belli bir gecikmeyle enflasyon dinamiklerini etkiliyor. Burada aslında bütün dünyada benzer bir durum söz konusu ama bizde aktarım mekanizması biraz daha yavaş ve biraz daha sınırlı ilerledi özellikle başlarda. Süreç uzadığı için de bu süreçte karşıdan esen rüzgarlar dönem dönem enflasyon beklentilerini önemli ölçüde bozdu. Bu beklentilerdeki bozulmanın yanı sıra öne çıkan bir diğer unsur da kira gibi ataleti yüksek kalemlerde ilerlemenin düşüşün sınırlı olması, oldukça geriden gelmesi. Burada birçok sebep var. Geçtiğimiz toplantılarda kira konusunda değerlendirme yaptığım için çok detaya girmek istemiyorum ama bu da öne çıkan unsurlardan bir tanesi. Yine bu süreçte yaşadığımız şoklardan birçoğu gıda kaynaklı. Bunu bu yılda da yaşadık. Yağışın yüksek olmasına rağmen baktığımızda sebze ve meyve grubunda ilk 4 ayda %57'lik bir artış görüyoruz. Bu da oldukça yüksek. Özetlemek gerekirse aslında sadece dış şokları öne çıkarmıyoruz. Enflasyon dinamiğini etkileyen bütün gelişmeleri göz önünde bulunduruyoruz. Ve kendi modellememizi de bunları değerlendiriyoruz. Evet. Buyurun.
2: Öncelikle sunum için teşekkür ederim. Yeni başkanlara da hayırlı olsun diyorum bu arada. Allah utandırmasın. Sayın Başkanım, şimdi enflasyonla mücadele, fiyat istikrarını sürekli konuşuyoruz ama sanki bu görev sadece Merkez Bankası'nınmış gibi bir algı var. Ya da Hazine Maliye Bakanı da bunu destekleyecekmiş gibi bir algı var. Ama biraz önce siz de bahsettiniz, örneğin gıda fiyatları. Yani enflasyonun bir tarafı evet para politikası. Burada Merkez Bankası etkin görevli. Diğer tarafta mali politikalar, yapısal reformlar tarafı var. Toplumsal mutabakat, yani beklentiler dediğimiz taraf zaten çok bozulmuş durumda. Yani sizin beklentinizle hane halkının beklentisi arasında %100'den fazla bir fark oluşmuş durumda. Hani bu noktada baktığımızda diğer alanların özellikle yapısal reformlar tarafı, örneğin gıdada fiyat istikrarı nasıl sağlanacak? Enerjide nasıl sağlanacak? Eğitimde, sağlıkta nasıl sağlanacak? Konutta nasıl sağlanacak? Bunlarla ilgili böyle bir topyekün enflasyonla mücadele programı gibi bir algı bende oluşmuş değil açıkçası. Hani bu tarafta böyle bir iletişim tarafında belki diğer bakanlıkların da dahil olacağı, toplumda topyekün enflasyonla mücadele programı gibi bir algı oluşturacak bir

0: çalışma hazırlığı var mı? Yani en azından o mutabakat tarafını, beklentiler tarafını iyileştirebilme adına, toplumu ikna etme adına böyle bir çalışma düşünülüyor mu?
1: Evet, teşekkür ederim. Tabii özellikle enflasyonun yüksek olduğu seviyelerden tekrar tek hanelere giderken maliye ve para politikalarının eşgüdüm içinde hareket etmesi ve bu sürece de yapısal iyileştirmelerine eşlik etmesi oldukça önemli. Siz de zaten bunu anlatmış oldunuz. Eşgüdümün birçok boyutu var. Son dönemde baktığımızda tabii enflasyon patikası biraz yukarı geldiği için elektrik ve doğalgaz konusunda biraz daha önceki öngörülerimizden daha yüksek artışlar gördük. Ama öte yandan Hazine Maliye Bakanlığımızın uygulamaya almış olduğu Eşel Mobil sistemini oldukça önemli buluyoruz. Bu gerçekten akaryakıt fiyatları üzerinden tüketici fiyatlarına geçişi ciddi anlamda sınırlamış durumda. Bir diğer unsur da bütçe açığı geçen sene faiz dışı sınırlı bir fazla olarak gerçekleşti. Bu sene de yine benzer bir görünüm olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu da enflasyon görünümü açısından önemli. Onun dışında yapısal unsurlarda birçok mekanizma var. Burada biz Merkez Bankası olarak bazen doğrudan temsil ediyoruz, bazen de dışarıdan misafir olarak davet ediliyoruz ve katkılarımızı yapıyoruz. EKK bunlardan bir tanesi, Gıda Komitesi bunlardan bir tanesi. Çeşitli yapısal unsurları ve önerilerimizi burada sunuyoruz. Evet, buyurun.
2: Çok teşekkür ediyorum Bloomberg News'dan İnci Özbek. Haftalık repo ihaleleri hangi şartlar altında yeniden başlayabilir?
1: Evet. Burada daha önce aslında soruya yanıtlarken söylediğim gibi biz bu üst bant kullanımını bir risk ortamında daha çok yapıyoruz. Çok uzun sürecek olasa da olduğu zamanda da bir normalleşmeye gidiyoruz. Çünkü çok uzun süre politika faiziyle fonlama faizinin birbirinden bu kadar ayrı kalması hem iletişim açısından doğru değil hem de para politikası uygulaması olarak doğru değil. Mevcut durumda daha önce vurgulamıştım, tekrar etmekte fayda var. İki belirsizlik var. Önümüzdeki dönemde bu belirsizliklerin azalması ve bunun ne yönde azalacağı aslında bizim kararlarımızı belirleyecek. Bu belirsizliklerden bir tanesi savaşın kendisinin gidişatı, süreci ve şiddeti. Burada iki ön riskler hala mevcut. Dönem dönem aşağı yönlü riskler belirginleşirken dönem dönem çok hızlı değişebiliyor. İkincisi de bunların yol açacağı bir taraftan enflasyon beklentilerinde bozulma, diğer taraftan iç ve dış talepteki zayıflama. Bu ikisinin dengesi aslında enflasyon görünümünü belirleyecek. Doğru para politikası kurgusu altında enflasyon görünümünün iyileşeceğini, önce bozulmanın sınırlanacağını daha sonra da iyileşeceğini değerlendiriyoruz. Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada, o dönemki enflasyon görünümüne ve veri akışına ve haber akışına bakarak karar vereceğiz. Evet, sizden alalım.

0: Sayın Başkan, öncelikle sunum için çok teşekkürler. Yeni üyelere de bu vesileyle hayırlı olsun diliyorum. Rota Portföy Meryem Kenan bu arada. Siz de aslında sunumda ekonomideki yavaşlama beklentilerine değindiniz. Dolayısıyla ekonomideki yavaşlamanın dezenflasyonist sürece katkısını nasıl öngörüyorsunuz?
1: Evet. Aslında talep koşullarının dezenflasyonu destekleyecek seviyede olması oldukça önemli. Epey süredir sıkı para politikası uyguluyoruz. Bunun finansal koşullar üzerinden aktiviteye yansıması biraz zaman alabiliyor. Bir de geçtiğimiz sene altın fiyatlarında gördüğümüz yüksek artış aslında bize talep yönetimi anlamında karşıdan esen bir rüzgar oldu. Bunu da birkaç kere anlatmıştım. Dolayısıyla talepteki düşüşü sınırladı ve

0: neticesinde de dezenflasyonun hızını yavaşlatmış oldu geçen sene. Ama son dönem verilere baktığımızda, özellikle ilk çeyrekte çok çeşitli verilere baktığımızda burada bir gevşeme görüyoruz talep koşullarında. Bu gittikçe de netleşiyor. Perakende satışların bir miktar dirençli olduğunu not etmek lazım. Orada farklı etkiler de var. Daha önce onunla ilgili bir kutu da yayınlamıştık ama daha genel baktığımızda dayanıklı mal talebi, ki bu tarz durumlarda çok hızlı artabilir. Enflasyon risklerinin arttığı dönemlerde, 2022 yılına benzer döneme gidecek olursanız dayanıklı mal talebinin, dayanıklı mal ithalatının çok hızlı arttığını görürsünüz. Şu anda onu görmüyoruz. Tam tersi, otomobil ve beyaz eşya gibi ürünlere olan talep soğuyor sağlıklı bir şekilde. Kartla yapılan harcamalar, biraz daha genel bakacak olursak, onun da ilk çeyrekte yavaşladığını ve aylık verilere baktığımızda aslında ivmenin de doğru yönde olduğunu ve dolayısıyla devam edeceğini öngörüyoruz. Anket bazlı göstergelere baktığımızda aktiviteye yönelik, beklentilere yönelik, PMI gibi bizim kendi anketlerimizde yaptığımız talep beklentileri gibi sorulara baktığınızda burada da yavaşlamayı görüyorsunuz. Genel olarak aslında talep koşullarındaki yavaşlamanın belirginleştiğini görüyoruz. Doğru politika kurgusu altında bunun devam edeceğini ve dezenflasyon sürecine destek vereceğini söylemek istiyorum. Evet, sizden de alalım. Bu da son soru olsun. Evet, buyurun.
1: Murat. Teşekkürler Sayın Başkan. Erol Gürcan, Yatırım Finansman. Bugünkü toplantıda aslında en dikkat çekici değişiklik ara hedef iletişiminde yapılan değişiklik diye düşünüyorum. Evet. Aslında ciddi bir revize var burada. Cesur bir revize var. Ve bu tarz yüksek bir revizeden sonra piyasa beklentide de belki bir miktar daha yukarı kayabilirdi ama tahminin de nokta olarak paylaşılması muhtemelen bunu sınırlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu beklenti çapalanmasını desteklemek açısından 22 Haziran'daki bir sonraki toplantı para politikası duruşuna da benzer bir hamle beklenebilir mi? Yani burada tek bir politika faiz, yani bir hafta vadede bu fonlaması yeniden 40 seviyesine gelebilir mi? Tek bir yerden fonlayabilir miyiz? Ya da daha ihtiyatlı bir duruş gerekirse faiz koridorundaki bu asimetrik bandın daha genişlemesi ihtimali söz konusu olabilir mi? Son olarak da şunu ilave edeyim. Eğer pozitif senaryo çalışır ve yeniden 37 seviyesinde biz fonlama oluşturabilirsek, bu takdirde de yeniden simetrik koridora geçme ihtimalimiz kısa vadede söz konusu olabilir mi? Yani daha doğrudan bir enflasyon tahmini ve hedefi varken daha doğrudan bir tek politika faiz seviyesi belirlemekte bu çıpalamaya katkı sağlar mı diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Kararlar bağlamında bandın daha genişlemesini doğru bulmuyorum. Onu öncelikle söylemiş olayım. Mevcut konjonktürde de asimetrik bandın devam etmesini daha sağlıklı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla o konuda da bir değişiklik öngörmüyoruz. Bu toplantıda aslında 3 temel revizyon yaptık. Hedef revizyonu, bunu sebeplerini kapsamlı bir şekilde anlattım. Değişen arz yönlü şokların belirginleşen etkisi, savaşın etkisi, gıda yönlü şokların biraz daha belirginleşmesi gibi. Diğeri tahmin revizyonuydu. Tabii bunu burada muhasebeyi sene sonunda veriyoruz. Ana kaynaklarda zaten sunumumda açıkladım ama üçüncü yaptığımız önemli bir değişiklik de burada bant iletişimine ara vermek. Burada belirsizliğin bir süredir yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve bizim normal bant iletişimimiz, biz bandı oluştururken enflasyonun geçmiş dönem oynaklığını, geçmiş dönem dinamiklerini göz önünde bulundurarak bandı oluşturuyoruz. Ama şokların doğasının, sıklığının ve büyüklüğünün değiştiği bir ortamda bu şekilde oluşturulan bantların enflasyon üzerindeki belirsizliği çok karşılayamayacağını açıkçası değerlendiriyoruz. Bu nedenle de bant iletişimine ara verdik ki bunu da böyle dönemlerde birçok merkez bankası yapıyor. Avrupa Merkez Bankası pandemi döneminde yapmıştı. Şimdi tekrar yapıyor. İngiltere Merkez Bankası da yine bant iletişimine ara verdi. Burada ama bazı merkez bankaları senaryo iletişimi yapıyor. Bazıları da daha genel risklerin en önemli risk faktörlerini listeleyerek buradaki risklerin yönü üzerinden biraz daha yönlendirme yapıyor. Biz senaryo analizi seçeneğini de değerlendirdik ama bunu çok doğru bulmadık iletişim açısından. Bunu da aslında kullanmamamızın ardında temel iki sebep var. Bir tanesi temel risk şu anda, evet, savaşın gidişatı, süreci ve şiddeti.

0: Ama bu sadece enerji fiyatları üzerinden etki etmiyor. Bu sürece göre gübre arzında yaşanabilecek sorunlar, tedarik zincirlerinde ortaya çıkabilecek sorunlar, bunlara yönelik de belirsizlikler var. Bir de bunun ötesinde bizde enflasyonun kendisi yüksek olduğu için oynaklığı da yüksek ve dinamikleri daha belirsiz. Dolayısıyla belli senaryolar da verecek olsak bunun etrafında da bir belirsizlik vermemiz gerekirdi. Çünkü senaryonun bütün koşulları gerçekleşse bile enflasyon nokta olarak tahmin etmek bizde oldukça zor. O da hem senaryo hem bant iletişimi oldukça karışık olacaktı. Bu nedenle bant iletişimine ara verirken senaryo analizi kullanmak yerine betimsel olarak riskleri tasvir etmeyi seçtik ve sunumunda da gösterdiğim gibi mevcut dönemde en azından kısa vadede enflasyonun üzerindeki risklerin, yukarı yönlü risklerin daha belirgin olduğunu burada göstermiş olduk. Evet, vaktimizi biraz aştık. Biliyorum daha fazla soru var ama inşallah bir sonraki toplantıda sizin sorularınızı almak istiyorum. Katılımınız, sorularınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından kendisine sorulan sorulara kendisi ve başkan yardımcılarıyla birlikte cevap verdi. Merkez Bankası önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını duyurdu ve aslında enflasyona dair beklentilerin de değiştiğini görüyoruz. Ara hedeflerden sunum öncesinde bahsetmiştik. Şimdi ara hedeflere baktığımızda burada ciddi revizyonların olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene için ara hedeflerde %24 görüyoruz. Önümüzdeki sene adına da %15 seviyesi söz konusu. Sene sonu enflasyon beklentisi de %26 seviyesine çekildi. Merkez Bankası risklerden bahsetti. Olası senaryolardan bahsetti. Ve masada kalmaya devam edeceğiz dedi. Ana hedefimiz fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını sağlayana kadar da sıkı duruşumuzu koruyacağız. Enflasyonla eş güdümlü bir şekilde politikalarımızı izleyeceğiz. Enflasyona ve gerçekleşmelere bakacağız. Riskleri takip edeceğiz ve toplantı kararları alacağız dedi. Konuklarımızla Merkez Bankası Başkanı'nın bu ifadelerini masaya yatıracağız. Tonguç Erbaş bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk. Hoş.
1: Nasıl buldunuz? Revizyondan bahsediyorduk ve aslında bu sürecin biraz daha gerçekçi olabilmesi adına kanaatleriniz vardı. Şimdi ara hedeflerde %24 seviyesini bu sene adına görüyoruz ve yıl sonu enflasyon beklentisi de %26 oldu. Bandın üst noktaya çekilmesi, daha doğrusu ara hedeflerin üst noktaya çekilmesi nasıl değerlendirilmeli? Beklentinizi karşıladı mı?
2: Evet, yani toplantı öncesindeki yayında 20-28 aralığında bir hani tabii şimdi biz biraz daha bu ara hedefler üzerinde bant mantığından da çıktığını düşünürsek Merkez Bankası'nın 24-26 tam da bu aralığa denk geliyor. Biraz petrolle ilgili 89 dolara çıkan bir tahmin var. Bu benim 80 dolar civarındaki tahminimden de yüksek. Ve enerji tarafındaki şu an mevcut durumdaki bu revizyonların tabii ki ana başlığı aslında enerji tarafında gıdaya da petrol fiyatlarına da etkisiyle bir daha noktasal bir beklentiyle devam eden Merkez Bankası var. 8 puanlık bu sene için bir yukarı revizyon var. Önümüzdeki sene için 6 puan, işte 9'dan 15'e çekilen ve 2027-28 sonrası da 1 puanlık, yani %8'den %9'a doğru bir revizyon görüyoruz. Ben biraz daha tabii yayın öncesinde konuştuğumuz bu belirsizlik ortamının Merkez Bankası sunumunun sonunda ve sonraki soru cevap kısmında da aslında yani gerçekleşmelere göre bir para politikası belirleyecek mi Merkez Bankası duruşuyla da devam ettiğini görüyorum. Belki biraz daha iyimser olunan tarafta şu var. Talep tarafı biraz daha azalıyor. Hizmet tarafı tabii güçlü duruyor hala ama genel olarak talepte bir azalma olduğunu bahsedildi. Bir de bu petrol fiyatları üzerinde bizim uyguladığımız devletin bir fiyat politikası var. Bunun da anlıyorum ki şu an için bu %24 ve 26 hedef ve beklenti tarafındaki revizyonu gerçekleştirmek için biraz daha iyimser tarafta kalmamıza neden olmuş gibi gözüküyor. Ben belki yayın içinde yine konuşuruz. Aslında 26'larda bir yıl sonu beklentisi varsa şimdi de 37 %7 politika faizi dersek, demek ki yılın ikinci yarısında biraz işler iyi giderse faiz indirimlerinin de tekrar başlaması söz konusu olabilir. Eğer bu hedefleme veya bu beklentiler gerçekleşirse diye düşünüyorum açıkçası.
1: Küresel büyümeye ilişkin beklentisini bu seneye yönelik düşürmüş Merkez Bankası. 1.7 seviyesine getirmiş durumda. Daha önce 60 dolar bandında bir Brent petrol tahmini vardı. Şimdi onu da 90 dolara yakınlaştırmış durumda. 89 doların üzerinde. Petrol uzun süredir 100 doların üzerinde. 60 günlük hareketli ortalamalarda 95 dolarları görüyoruz. Evet. Tüm senaryolar bu gelişmelere de bağlı dedi Merkez Bankası Başkanı. Petrolün peki önümüzdeki süreçte yine belirleyici unsur olacağını net bir şekilde ifade edebilir miyiz?
2: Bence kesinlikle. Yani şimdi iyi kötü ne taraftan baktığınıza bağlı. Ben petrol fiyatlarının biraz spekülatif olduğunu çok net söyleyebiliriz. Yani bunu yaklaşık 3-4 kez bir savaşla ilgili bir anlaşma olduğunda 20 dolarlık geri çekilmelerle gördük. Yani bir arz talep fiyatlaması çok fazla petrol üzerinde belli bir marja kadar var. Onun üstündeki kısım daha çok spekülatif fiyatlama. Bunu yayın öncesindeki konuşmamızda da değerlendirmiştik. Bence şu an için tam netlik söz konusu değil. Yani 89 dolar bir ortalama bana kalırsa fena bir yani çok bizim beklediğimiz gibi çok tutucu.
1: Bu arada ekrana da geliyor. Ham petrol 101 doların üzerinde, Brent petrol 106 dolar seviyesinin üzerinde.
2: Yani bu burada bir anlaşma olması durumunda ben petrol fiyatlarının 85-90 dolara çekileceğini düşünüyorum. Yılın devamında da petrol arzı üretmek için farklı adımlar da atılabilir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu sefer de 89 doların altında da bir ortalama olabilir ama bu dediğim gibi bir tarafı, yani bir iyimser görüş tarafı. Şimdi bir anlaşma olmaması durumunda da biz herhalde burada 100 dolarlar civarında bir ortalama da görürüz. Dolayısıyla aslında belirsizlik çok yüksek enerji fiyatları ile ilgili. Büyük ihtimalle bir sonraki toplantıda da tekrar bir revizyona ihtiyaç duyulabilecek kadar da bir fiyat oynaklığı söz konusu. Sayın Başkan sözlerine başlarken sadece enerji fiyatlarının yüksekliğinden değil, onu da özellikle not aldım, aynı zamanda oynaklığın da çok yüksek olduğundan bahsederken buradaki belirsizliğe biraz daha hani biraz parmak basmak, biraz daha dikkat çekmek istediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizlerin beklediğinden daha cesur diyebileceğimiz, yani o kadar muhafazakar bir beklenti değil. Aslında bir nebze enerji ve gıda fiyatlarında birçok revizyon var. Burada kamuoyunu biraz daha hani olasılık dahilinde yakın tutmak
1: adına. Hemen hatırlatayım, gıda fiyatları için daha önce beklenti %19 bandındaydı. Bu son enflasyon raporunda ise %26.3 seviyesi duyuruldu.
2: Evet, yani bu baskıya rağmen bence iyi bir ortalama ve iyimser tarafta kalmayı hala tercih eden bir Merkez Bankası duruşu var.
1: Konuşmamızda sunum öncesinde biraz gerçekçiliğe atıfta bulunmuştuk. O zaman bu seviyeler, siz de biraz önce biraz değindiniz, piyasanın onaylayacağı ya da piyasanın beklentisine yakın seviyeler diyebilir miyiz?
2: Ben yani şöyle değerlendirirsek diyebiliriz. Şimdi galiba ilk bölümde Üzeyir biraz bahsetti. Hani bir hedef belirlerken iyimser, kötümser ve bir normal hedef modeliniz olur. Bu taraf şu gerçekleşmeleri biraz da aslında bu oynaklığın her iki tarafa da gitmediği normal gerçekleşebilecek fiyatlar üzerinden değerlendirebiliriz. Yani Merkez Bankası çok uçlara gitmemiş. Bunu sunumun sonunda da ifade etti. Hani belli bir kutu içerisinde tahminlerimiz, değerlendirmelerimiz var. Dolayısıyla buna istinaden şu anki mevcut duruma göre böyle bir revizyona gittik dedi. Bence piyasa kötümser tarafta kalanlar bu gerçekleşme beklentilerini çok iyimser de değerlendirebilirler. Ama orta yolda olanlar diyelim, hani her iki tarafında risklerini biraz daha dikkate alanlar için bence piyasa talebini karşılayabilecek bir oranda revizyona gitmiş gibi gözüküyor şu an için.
1: Soner Kuru, Arzu Odabaşı ve Mustafa Aşkın da bizlerle birlikte, tekrar hoş geldiniz. Soner Bey, nasıl buldunuz sunumu? Sunum öncesinde yaptığımız değerlendirmeleri Merkez Bankası sanki duymuş gibi dediniz mi sunumu dinlerken? Bir önceki toplantıda ara hedefler 2026'ya ilişkin %16'ya işaret ederken bu toplantıda Başkan Karahan 24 dedi ve yıl sonu için de 26'dan bahsetti.
3: Yani şöyle, önemli bir değişiklik var. Yani biraz radikal

0: Bir değişiklik, biraz taktik değişiklik ama önemli. Artık alt bant ve üst bant en azından şimdilik hayatımızdan çıktı. Belirsizliklerin çok yüksek olduğu bu ortamda piyasayı belli seviyelere çıpalama açısından önemliydi. Çünkü uzun süredir yaptığımız yayınlarda biliyorsun piyasa üst bandı hep referans alıyordu. Yani alt bant aslında çok da konuştuğumuz bir rakam, bir seviye değildi. Burada o orta noktadaki tahmin 26 tahminine bir de üst bant alt bant verecek olsa mevcut belirsizlik ortamında belki üst bant 30'ların üzerine doğru gideceği için ve 30'ların üzeri çok telaffuz edileceği için bu anlamda piyasada, sektörde beklentileri biraz daha yukarı taşımış olacaktı. Ama burada bu radikal değişiklikle birlikte bant vermemesi, beklentilerin çıpalanması anlamında önemli. Haliyle matematiksel gerçeklikler ortada. Zaten bir yukarı yönde revizyon yapılması bu noktada gerekiyordu. Ne kadar tutar, ne kadar tutmaz? Orası hala bence tartışmalı, gri. Çünkü %24 hedefinin tutması için Mayıs'tan aralığa aylık %1 gelmesi gerekiyor. Tekrar hatırlatalım mesela. Geçen sene ortalamamız Mayıs'tan aralığa aylık %1.8'di. Yani bundan çok çok daha iyi bir performans oluşması lazım bu hedefin tutması için. Zor. Ama bir şekilde piyasanın önüne geçmeye çalışan, piyasaları belli seviyelerde çıpalamaya çalışan bir Merkez Bankası yönetimi gördük. Bu anlamda olumlu. Diğer taraftan tabii beklentiler noktasında küresel büyüme bir miktar aşağı çekildi. Petrol fiyatları beklentisi 60 dolarlardan 90 dolara çıktı yanlış anımsamıyorsam bu yılın ortalaması.
1: 89 doların biraz üzeri, evet.
0: Evet, işte 90 dolar gibi bir şey yapabiliriz. Burası hala iyimser. Yani ben hatırlıyorum geçen enflasyon raporu toplantısından sonra da değerlendirmiştik, iyimser bulmuştuk.
1: 60 dolar bandıydı iyimser. O zaman da.
0: Evet, şöyle bu yılın bu zamana kadar ortalaması zaten 92 dolar. Yılın geri kalanında 90 dolar ortalamanın altında bir yerlerde oluşması lazım ki burası tutsun. Bu da savaşa ilişkin ve sürece ilişkin tahminler barındırıyor. Ben buranın bir miktar hala iyimser olduğunu söyleyebilirim. Yani yıl ortalamamız bizim 9500 dolarda olursa çok da şaşırtıcı olmayacak. Mevcut bugün itibariyle elimizdeki haber ve data akışıyla birlikte söylüyorum. Ama tahminde 8 puanlık, hedefte 8 puanlık yukarı yönde revizyon bence piyasanın önünde Merkez Bankası kredibilitesini koruyan bir revizyon olmuş diye değerlendirebilirim özetle.
1: Arzu Hanım, siz nasıl buldunuz hem sunumu hem de Başkan Karahan'ın sorulara verdiği cevapları?
2: Açıkçası son derece gerçekçi ve gerçekleri yansıtan bir şekilde bir toplantı oldu. Bir veri akışına gayet hassasiyet gösteren bir yaklaşım var. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz noktada da ben 3 tane farklı, başkanın da söylediği gibi revizeyi gördük burada. Ve Merkez Bankası Başkanı tahminde hedefte revize etti ve bant aralığını bir şekilde değiştirerek nokta verme ihtiyacını duydu. Ben şöyle düşünüyorum Uğur, gelmiş olduğumuz nokta itibariyle yani asıl 2025'te biz 950 bas puan faiz indirimi yapılan bir yıldan geldik. Dolayısıyla şu anda da 5 ile 8 arasında bir reel getiri var faizle enflasyon arasındaki farka baktığımızda ve ana resimde belli ki bu biraz daha böyle gidecek. Arada artışlar da gösterebilecek. Ama ana hedeften de ayrılmayan, yani biz faiz enflasyonun ne kadar düşmesinin nedenli önemli olduğundan da bahsetti Sayın Başkan ki son derece gerçekçi. Enflasyonla mücadele etmek zorunda olduğumuzu, bunun direkt olarak sanayi ve bankacılık sektöründeki riski nedenli yükselttiğini ve bunun inmesi gerektiğinden de bahsetti. Dolayısıyla enflasyonu şu anda gayet ana hedefini almış olan bir Merkez Bankası'yla baş başayız ve gerçeklerden uzaklaşmadan, gerçekler neyse o şekilde karar vermeye çalışan bir Merkez Bankası yönetimi görüyoruz. Bu bence son derece olumlu ve umut verici önümüzdeki günler açısından. Benim yine gördüğüm kadarıyla şu anda zor bir dönemden geçiyor Merkez Bankası ve ülke olarak hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Bu şokları atlatmak amacıyla da önümüzdeki yani 22 Haziran ayında yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında, PPK toplantısında sanki bir faiz artışına da ışık yaktı diye düşündüm ben. Evet, bu olmayabilir ama koşullar bizi buna gerektirirse
1: bir sonraki toplantıda mı? Yakın evet, toplantıda.
2: Ben biraz bir faiz artışı o mesajı aldım açıkçası bu toplantıdan. Çünkü olağanüstü koşullarda ne yapması gerektiğini zaten bahsetmiştik. Bu toplantıda, enflasyon toplantısında, raporunda evet olağanüstü bir koşul var.

0: ve biz şunlarda şunlarda revize, biraz önce söyledim, revize revizasyona gittik dedi. Dolayısıyla bunun sonucunda da olağanüstü koşullar eğer devam edecekse, ki onu da söyledi, bu savaş 2-3 aylık bir konu değil, orta vadede pek çok koşulu etkileyecek bir konu dedi. Böyle baktığımızda, yani savaş bugün bitse, ben etkileri devam edecekse, enflasyon yüksek kalmaya devam etme olasılığı yüksek, o halde Haziran ayında yapılacak olan toplantıda da büyük olasılıkla bir faiz artışı gelecek diye düşünüyorum Uğur. Yani bütün bu toplantıdan bugün bunu çıkardım.
1: Birazdan yine detaylandırırız. Tabii ki. Senenin devamında politika faizi hangi noktaya gelebilir diye. Mustafa Bey, yayına sunum öncesinde başlamıştık. Siz önemli tespitler yapmıştınız. Sunum sonrasında görüyoruz ki ara hedef 2026 için %24. Sene sonu adına da 26'lık bir beklenti var. 2026 için ara hedef ve yıl sonu hedefi de farklı. Bunu da söyleyelim. Evet. Diğer iki sene için böyle bir şey söz konusu değil. Aynı hedefler konulmuş. Hem bu farklılığı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buldunuz? Bir yandan ara hedef 24, diğer yandan yıl sonu 26. Hem de sunumdan Başkan Karan'ın ifadelerini nasıl okursunuz?
2: Esasında olayı bir filmle betimleyebiliriz. Yıllar önce Geleceğe Dönüş diye bir film vardı. Merkez Bankası şimdi Gerçeğe Dönüş yaptı. Üst bandın yukarıda olması normal karşılanmalı ara hedefe göre. Sanki biraz daha üst banda yakınmış gibi bir hava söz konusu sezdim Merkez Bankası'nın genel risk eğiliminden. Çünkü ciddi derecede başkanın riski vurgulaması söz konusuydu. Matematiksel değişim dışında yine başkanın söylediği iki söz beni oldukça etkiledi. Bir tanesi enflasyonun çok yüksek olduğu ve bu enflasyon yükselme eğiliminin sürebilme ihtimalinden bahsediyordu. Dolayısıyla bir Merkez Bankası başkanından bundan net bir şekilde duymak önemli. Buna bağlı olarak da para politikasında belki Arzu'nun dediği gibi ilerleyen zamanlarda revizyona da gidilebilir. Ama şu bir gerçek, Türkiye son 3 yıldır hakikaten kronik ve yüksekçe kabul edilebilecek bir enflasyonla yaşıyor. Başkana Üzeyir de sordu biraz önce, ekstra politikalar ve yeni bir düzenleme, işbirliği veya yeni bir patika açıklanacak mı diye diğer politikalarla birleştirilip, o konuya net bir cevap vermedi ama görünen o ki Türkiye artık yeni bir enflasyonla mücadele politikası bütününe ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde diğer birimlerin de katılabileceği böyle bir politika değişikliği de gündeme gelebilir.
1: Bir yandan piyasaya da bakıyorum. Bir piyasalardaki son durumu da ekrana getirelim. BIST endeksi ve sektörlerin görüntüsünü de değerli konuklarımıza soralım. 14.693 BIST endeksi %0.65 artıda. Bu tarz gelişmeler, buradan çıkan neticeler piyasanın takip edeceği gelişmeler miydi? Şimdi biraz daha sıkı para politikası devam edecekse Borsa İstanbul sene sonuna kadar nasıl bir görüntü çizer Tonguç Bey?
3: Ya daha önceki enflasyon raporları, hatta merkez bankaları toplantıları da diyelim, son 1-1,5 yıldır çok ekstrem, bugün olduğu gibi aslında majör değişikliklerin olduğu bir noktada da gerçekleştiğinde, ben çok kısa vadeli piyasa üzerinde bir etkisi olduğunu görmediğimi hatırlıyorum. Bugün de büyük ihtimal olmayacaktır ama bu gibi beklentiler orta vadeli, biraz daha uzun vadeli. Senin de sonuna istinaden, yani faiz politikası tabii borsa için çok önemli. Ama geldiğimiz yani noktada da hani borsayı değerlendirirken, işte bir savaş ortamı, enerji maliyetlerinin arttığı bir ortamda kendi zirvesini, üzerini test eden de bir Borsa İstanbul var. Dolayısıyla tabii ki hisse ayrışmaları bundan sonra daha da netleşecektir diye düşünüyorum. Bir süre daha bankacılık sektörü üzerinde bir baskı görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama bugünkü alınan veya gerçekleştirilen revizyonlar, açıklamalar, sorulara verilen cevaplarında bir savaş ortamının normale dönmesi ya da petrol fiyatının herhangi bir nedenle aşağı doğru gelmesiyle aslında bu konuştuklarımın hepsi de bir nebze değişebilecek, daha iyimser tarafta kalabileceğimiz bir noktada olmaması, yani daha yüksek bir petrol fiyatı, savaşın uzaması. Ben bir süre sonra dün bir işte Amerika'dan gelen enflasyon üfe tüfe verisi vardı. Bir önceki hafta Avrupa'dan gelen enflasyon verisi vardı. Yani bu ay içerisinde iyi ya da kötü senaryonun savaş ortamında gerçekleştikten sonra ekonomik dataların son zamanda unuttuğumuz diyelim küresel açıdan borsalar tarafında daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yani büyümede bir zayıflık, işte baktığımızda enflasyonda yükseliş ve bunun Merkez Bankası politikalarına etkisi, ki Sayın Başkan hem ECB'nin hem Fed'in faiz patikası içerisindeki görüntüsünü de biraz daha değerlendirdi. Yani faiz yükseltebilme ihtimali tabii Avrupa'da daha yüksek ama Fed'in de nötr bir faizle şu an için gitmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu borsada genel görünüm için çok iyi bir senaryo değil. Ama henüz biz o uzaktaki ne diyelim tehlikenin veya gerçekleşmenin fiyatlara yansımasını genel anlamda görmüyoruz. Bazı hisse senetleri ön plana çıkarak endeksi şu an için gerek savaş ortamında gerek bazı özel haber akışlarıyla destekliyor. Onun için endekse bakmak bundan sonrası için de biraz daha yanıltıcı olabilir. Ama mevcut durumda tamamen bugün alınan veya söylenenlerin haricinde bir bekle gör politikası büyük ihtimal Mayıs ayında endeks üzerinde de olacaktır, ki bir uzun bayram aramız var. Haftaya bir gün 19 Mayıs tatili var. Dolayısıyla ayı neredeyse 5-6 işlem günüyle kapatacağız. O açıdan hani Mayıs'ta
1: bugünü saymazsak 6,5 işlem günü.
3: Evet, yani sat git değil ama Mayıs'ta biraz da bu seviyelerde temkinli olacak bir endeks görünümü olur.
1: Sektörel açıdan peki Soner Bey, beklentiler borsada nasıl değişecek, nasıl şekillenecek?
4: Şimdi bu toplantı öncesi ve sonrası, yani özellikle bu toplantının marjinal etkileri üzerinden böyle bir analiz yapacak olursak, özellikle şimdi bandın genişlemeyeceği noktasında bir elimizde söylem var. Bu noktada Merkez Bankası politika faizini belki yukarı doğru taşısa da üst bandın 40'ın üzerine gitme ihtimali bence bu toplantıdan sonra zayıfladı. Haliyle yılın geri kalanına ilişkin koşullarda yeni bir negatif şok oluşmaz ise para politikalarının daha fazla sıkılaşacağı beklentisi bu toplantıyla birlikte bence zayıfladı. Ama burada şundan bahsediyorum. Politika faizi yukarı gidebilir. Orada problem yok. Çünkü zaten şu anda fiili faiz, ağırlıklı ortalama fonlama faizi 40'larda. 40'ın üzerinde bir kalıcılık oluşması ihtimali bu toplantıdan itibaren zayıf. İkinci konu enflasyon tarafında Merkez Bankası 26 tahmin verdi. Ama bizler biliyoruz ki bu tahmin modellemesi içinde bunun bir alt bandı ve üst bandı var. Mevcut belirsizlik altında burayı kullanmış olsaydı 30, belki 30'un biraz üzerine bir üst banttan telaffuz edebilirdi burayı. Şimdi piyasa demek ki faiz daha fazla yükselmeyecek ama enflasyonun biraz daha yukarıda bir yere oturacağı beklentisini en resmi makamdan almış oldu. Yani bizim açımızdan, fiyatlamalar açısından biraz daha enflasyonist tema yılın geri kalanında etkili olabilir. Ana tema değil, bu toplantıdan çıkarılacak marjinal sonuç anlamında bunu söylüyorum. Haliyle burada özellikle gıda perakendeciliği, zincir marketler, ne bileyim bankacılık burada yine önemli etki olabilir. Bunların bu toplantı etkisi anlamında biraz daha öne çıkmasını beklediğimi ifade edeyim. Tonguç abiye katılıyorum. Yani Mayıs ayında zaten çok bir işlem günü yok. Piyasadan çok bir hareket beklememek lazım ama sonrasına ilişkin genel itibariyle endeks seviyesi ve fiyatlamalarına baktığımızda ben açıkçası iyimserliğimi koruyorum. Burada bir noktada yine genel bir okuma yaptığımızda bir yabancı hareketi görüyorum borsayla ilgili. Özellikle yılbaşından itibaren böyle bir ivmelenme var. Gelişmekte olan ülkelere para girerken biz biraz pozitif ayrışıyoruz. Çıkış esnasında Mart'ta ciddi bir çıkış gördük. Orada da yine biz daha güçlü kaldık diğer benzerlerimize göre. Bir yabancı ilgisi okuyorum. İkinci nokta endeksle ilgili önemli konu. Yılbaşından bugüne iyi bir hareket gerçekleşti ama yılbaşından bugüne de baktığımızda gerçekleşmiş enflasyon ve ortalama faiz denklemine baktığımızda negatif reel faiz bölgesine düşmüş bir ekonomi var. Yani neredeyse 4 ayda %15 bir enflasyon ama faiz 4 ayda %15 para kazandırmadı. Haliyle burada yatırımcı rasyonel, yatırımcı konuşmasa dahi sokakta yaşayarak bunu iliklerine kadar hissettiği için hızlı tepkiler verebiliyor. Borsada bu 4 aylık performansta yabancı etkisi var ama özellikle içerideki bu negatif reel faiz bölgesinde olunması hikayesi de yine bence bu güçlü performansta açıkçası etkili. İşin özü herhalde artık 28-30 bandında piyasa beklentileri buraya doğru kayacaktır. Merkez Bankası'ndan ek sıkılaşma ihtimali fiili anlamda zayıflamış olduğunu değerlendiriyorum. Toplantı öncesi sonra

0: Borsayla ilgili sanki biraz daha hani artılar eksiler toplarsak artıların daha fazla olduğu bir toplantıyı geride bıraktık diye değerlendiriyorum borsa açısından.
1: Arzu Hanım, siz buradaki mesajlardan PPK kararının yakın olan Haziran kararının faiz artışı yönünde olabileceğini, bu ihtimali masaya koydunuz. Bu düşüncelerle borsaya ilişkin değerlendirmenizde bir değişiklik var mı peki? Yılın kalanında borsada seyir nasıl olabilir?
2: Açıkçası yok, çünkü daha önceden satın alınmışlıkla giden bir borsa biliyorsun yaşıyoruz. Dolayısıyla ben şu anda yatırımcı olsam neye bakarım? CDS'ler nerede? Nereden nereye gelmiş? 330'dan inmiş aşağıya en kötüyü. Bütün bu olağanüstü şeyler, koşullar içerisinde Türkiye'nin sahip olduğu bir CDS var ve o da makul karşılayabileceğimiz bir CDS seviyesi. Dolayısıyla eğer Türkiye bu koşullarda böyle bir CDS'e sahipse bunu bir daha bir masaya yatırmak gerekiyor. Arkasından yatırımcı burada ne bekliyor? Nasıl bir mevduat var ve o mevduattan beklentisi ne? Şimdi mevduat oranlarını 42 alıp 26 faiz politikasını politikayı alırsak reel faiz olarak yine reel getiri olarak baktığımızda yatırımcının buralardan bir 12 gibi bir getirisi elde farkı olacak. Öyle baktığımız zaman hisse senedi piyasalarının da ya bütün bu resim içerisinde mevcut gücünü korumasını ben beklerim. Çünkü anormal bir bu kadar anormal koşullarda hala buralarda direniyorsak, biz bu CDS'de yaşıyorsak ve reel getiri beklentimiz de bir yabancı yatırımcı için de hiç fena değilse, yatırımcı bunun da üzerinde bir beklentiyle gelecektir piyasaya ve benim gördüğüm kadarıyla evet, belki şunu söyleyeyim, Haziran biraz daha zor geçebilir. Çünkü savaşın etkilerini, gücünü hakikaten bilmiyoruz, anlamaya çalışıyoruz ama bahara doğru, sonbahara doğru bu sürecin biraz daha hafifleme olasılığı yüksek görebiliriz. O da biraz daha Trump'ın seçimleriyle yönelik beklenti ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü olası beklenti. Onu yine Trump'a bağlıyoruz maalesef ki geldiğimiz durumda. Böyle bakarsak hisse senedi piyasalarının gücünü koruma olasılığı, yabancının ilgisinin devam etme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz Uğur. Bu tabii ki bir takım sektörel ve şirket bazında ayrılıklara neden olacaktır ama benim gördüğüm kadarıyla buradaki ivme devam edecektir. Arada mutlaka ki satışları alacağız.
1: Bu Hürmüz'ün kapalı olma senaryosu bir ay daha devam ederse biz yeni senaryolardan mı bahsedeceğiz Mustafa Bey?
3: Senaryodan bol bir şey yok esasında elimizde. Hürmüz'ün kapalı olması, açılması, kısmi barış, enflasyon, stagflasyon, Trump'ın tutumu, Türkiye'nin içindeki enflasyonun nereye evrileceği, Türkiye'de ekonomi dışında gerçekleşecek olaylar gibi pek çok girdiği senaryo masasına yatırabiliriz. Bu bağlamda baktığımızda yatırım araçlarında da farklı hikayeler çıkabilir ortaya. Bunun en önemlilerinden bir tanesi de borsada. Sevgili dostlara, ben katılmakla birlikte ilk 4 ayda gösterdiği borsanın performansını bundan sonraki süreçte aynı oranda gösteremeyebileceğini öngörüyorum. Ama genel olarak baktığınızda tüm dünyadaki borsalar gibi negatifi fiyatlamaktan biraz daha kaçınan, biraz daha pozitifi fiyatlamaya çalışan bir sermaye piyasası söz konusu. Önümüzdeki dönemde de bunu gözlemleyeceğiz gibi geliyor bana.
1: Tomuş Bey, özellikle ilk periyotta siz Xi ve Trump görüşmesine büyük atıfta bulunmuştunuz ve önemli olduğunu belirtmiştiniz. Evet. Tabii ki önümüzdeki günlerde buradan nasıl bir netice çıkacağını takip edeceğiz ama bugünkü gerçek, Brent petrol 107 dolar seviyesinde, ham petrol 102 dolar seviyesinde. Buraya ilişkin öngörünüz nasıl şekilleniyor? O görüşmeden iki lider birbirine olumlu dönütler vererek bir araya geldiler. Xi'yi Trump övdü. Çin bizim için çok önemli dedi. Çin Amerika için ise birlikte hareket etmemiz gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. İran savaşının bir ayağının da Çin olduğunu değerlendirdiniz. Doğru. Ve bu içeride de enflasyonu konuşurken önemli bir gelişme yorumunda bulundunuz. Orada nasıl bir süreç sizce bizi bekliyor?
4: Ya ben çok net bir şekilde bugün yarınki görüşmeler sonrasında İran'la ilgili ne olacaksa, tabii bu bir aslında üçlü büyük ihtimal bir düzenek olacak. Yani Çin'le Amerika belli bir noktada bu savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın geçişi açısından taslak üzerinde uzlaşacaklar gibi ve İran'a Çin olasılıklar dahilinde bir onun haklarını da koruyabilecek bir şekilde bir anlaşmaya gitmesini söyleyeceğini düşünüyorum. Şimdi

0: ortak menfaatlerde nerede buluşabiliriz ve bunu İran meselesine nasıl adapte edebiliriz konusunda bir sonuca doğru gitmek isteyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla o açıdan bugün konuştuklarımızın hepsi bir nebze olsun pazartesi günü veya Mayıs ayı içerisinde herhangi bir tarihte iyi mi olacak, kötü mü olacak noktasında hesaplayabileceğimiz bir şeye doğru gidebilir, denkleme doğru. Ama hani bugün de gördüm, dün de öyleydi. Biraz daha senin söylediğin gibi Çin-Amerika ilişkilerinde her iki tarafında birbirine karşı çok böyle mütevazi ve daha dostane yaklaşımları var. Ama fiyatlamaya baktığımızda aynı fiyatlamayı şu an için piyasada görmüyoruz. Yani piyasa artık birkaç kez bu anlaştık, anlaşıyoruz haberine tepki vermişti ama artık gerçek şeyi görmek istiyor, sonucu görmek istiyor. O sonuç gelmeden de fiyatlamasını yapmayacak gibi duruyor. Dolayısıyla biz herhalde yarın akşam veya hafta sonu ya da pazartesi ve önümüzdeki hafta bunun fiyatlamasını ekstra görebiliriz. Dolayısıyla bugün konuştuklarımızı da iyi kötü senaryoları konuşuyoruz ama ne kadar ekstrem yerlerde olabileceğini ayrıca değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Belki de bugün Merkez Bankası bazı tahminlerini çok da fazla yükseltmiş gibi de durabilir. Yani yılın ikinci yarısı için ama kötü senaryo riskleri de hala gündemde. Belki önemli olan şu, bir sonuç alınması. İyi ya da kötü bir sonuç alınması ve ülkelerin ve ekonomilerin buna adapte olma yönünde de adımlarını atması. Biraz önce Mustafa Bey'in söylediği gibi yani birçok senaryo var, alternatif var, olasılık var. Dolayısıyla biz sadece şu an olasılıklar üzerinden belli yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Bence yılın en kritik toplantısı bugün ve yarın Çin'de gerçekleşiyor şu an için. Hı hı.
1: İlk etapta olumlu mesajlar geldi.
0: Evet, doğru.
1: Arzu Hanım, burada siz faiz artışına hani temas ettiniz ya, tek seçenek faiz artışı mıdır? Tüm araçlarla masada olacaklarının altını çiziyor Başkan Karahan. Ve 28 Şubat'tan bu yana atılan adımları da aslında anlattı. Evet. Hatta kendisine maliyeden, ulaşımdan, diğer sektörlerden, işte gıdadan bir destek gelip gelmediği ya da nasıl bir yöntemin olması gerektiği de Üzeyir Bey tarafından soruldu. Bu anlamda yeteri kadar bir destek gördük mü biz Maliye Bakanlığı'ndan 28 Şubat sonrası? Eşel mobil sistemine değindi. Çok önemli
2: onu
1: bizim için dedi.
2: Evet,
1: ne dersiniz?
2: Açıkçası ben de şimdi bakınca piyasanın beklediği var. Beklediği şeyler oluyor biliyorsun Uğur. Dolayısıyla piyasa böyle durumlarda ne yaparsan yap bir faiz artışını dışında başka bir şeyle pek tatmin olmuyor. Dolayısıyla biraz onu ve piyasayı iyi okuyan, okumaya çalışan, gerçekleri iyi anlayarak, onu yorumlayarak cevaplayan bir Merkez Bankası görüyorsam eğer, ben o nedenle bu önümüzdeki ay yapılacak olan toplantıda faiz artışına gider diye düşünüyorum Merkez Bankası. Ama tabii ki diğer pek çok araç var elinde. Burada Üzeyir'in sorusu aslında çok önemliydi. Benim de çok inandığım ve katıldığım bir durum konu aslında bu. Ve orada ben mesela biraz daha çekimsel bir cevap gördüm Merkez Bankası Başkanı'ndan. İşte toplantılara da davet ediliyoruz, görüşlerimizi paylaşıyoruz şeklinde. Aslında eğer ben Merkez Bankası olarak enflasyondan bu denli sorumluysam, yapılacak olan, planlanacak olan işler içerisinde biraz daha aktif olmayı yeğlerim açıkçası. Biraz daha proaktif bir, o tarafta da biraz daha proaktif bir Merkez Bankası belki görmek gerekiyor. Çünkü gerçekten bunun hesabını veren taraf Merkez Bankası. Her ne kadar evet Maliye Bakanlığı, Hazine tarafındaki alınan önlemler, yapısal bir takım önlemler önemli olsa da Merkez Bankası tarafını burada sanki biraz daha ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ana resim şu anda biraz böyle görünüyor. Diyeceksin ki senin de piyasaları bunu sever mi? Evet, biz faiz artışlarını sevmeyiz ama dönüp bu tarafta da hisse senedi piyasaları olan beklentimizi biraz daha farklı şekle getiririz. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla şu anda bizim petrol fiyatlarını yakından takip etmemiz lazım. Dışsal tarafta doğalgaz fiyatlarının ciddi artışını gördük. Belki de görmeye devam edeceğiz büyük olasılıkla. Çünkü Avrupa'da da ciddi bir kriz var şu anda. Türkiye içeride de mevsimsel etkilerimizi yaşayacağız. Yani bir meyve sebze fiyatlarını göreceğiz. Belki orada bir düşüşler olmaya başlayacak ki Sayın Başkan bundan da bahsetti, bu düşüşten de bahsetti. Onun dışında iç talebin yavaşladığından bahsetti ki bu da bence çok önemli. Bize enflasyonu için önemli bir savaş mekanizması. Dolayısıyla bu resmi takip edeceğiz ama şu anda gördüğümüz kadarıyla

0: eğer bu etkiler ve bu enerji fiyatlarıyla baş etmek zorunda kalırsak sanki bu sonuçla karşı karşıya kalacağız olur.
1: Sadece hisse senedi piyasasının yansımasını da açıkçası merak etmiyorum. Birçok noktayı merak ediyorum. Çünkü biz öncesinde nasıl bir sunum olurdu dedik. Şimdi sunumu gördük. Sıkı para politikasının devam edeceğine ilişkin değerli kanaatlerinizi dile getiriyorsunuz. Biraz daha güvercin bir merkez bankası olsaydı niye güvercin diyecektik. Şimdi faiz artışı öngörüleriniz var. Bu kez faiz artışı olduğunda belki reel sektör ya kaç yıldır faiz artışı var, kaç yıldır bu politika faizi bu seviyelerde değerlendirmesinde bulunacak. Yani Mustafa Bey çok bacaklı, çok ayaklı bir süreci yaşıyoruz. Herhalde Merkez Bankası için en zorlayıcı durum da bu olmalı.
2: Keşke elimizde tek bir ilaç alıp bütün sorunları yok edebilecek bir gücümüz olsaydı. Galiba ilk bölümde sevgili Tonguç söyledi, yan etkilerinden bahsetti ilaçların. Şimdi bizim burada para politikası olarak alacağımız her türlü kararın bir yan etkisi olacaktır ve belli sektörleri veya belli işletme grubunu daha olumsuz yönde etkileyebilecektir. Ama başkanın da vurguladığı gibi en önemli zarar verici etken bence enflasyon. Biz 3 senedir enflasyonu belli bir noktanın altına getirememenin yarattığı maliyeti topyekün ödemek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla biraz daha sert bir enflasyonla mücadele politikasının uygulanmasında hararetle fayda var. Ama bunun da tabii çok yıpratıcı olmaması lazım. Eğer sorular yetişebilseydi ben de başkana şunu soracaktım. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de stagflasyonist bir eğilim bekliyor musunuz diye. Bu esasında vereceği cevaba bağlı olarak ciddi bir ipucu verecekti bize. Bir yandan talep ve büyüme ile ilgili olumsuzluklardan bahsederken bir yandan da enflasyonun yüksek olacağı ile ilgili vurgu yapmış olması bende bu intibada uyandırmaya başladı. Ama ne olursa olsun enflasyon konusunda biraz daha çaba göstermemiz gerekliliği ortada. Hepimiz gibi bazı sektörlerin biraz daha fazla yara alabileceğini unutmamak lazım. Dolayısıyla bunu bilerek hareket etmek daha doğru olur gibi geliyor bana.
1: Birazdan bu stagflasyon konusunu bence açalım. Ama biraz daha piyasalar üzerinden Soner Bey isterseniz ilerleyelim. İlk 4 aylık enflasyon %13-14 civarında. Burada Borsa İstanbul'un getirilerinden siz bahsettiniz. Daha yüksek ciddi getiriler var. %30'ları bulan. Ama TL'de de güçlü bir değerlenme görüyoruz. Güçlü duruş görüyoruz. Kurdaki olmayan hareket, dolardaki sadece %5'lik yükseliş, Euro'daki yine keza benzer bir hareket. Nasıl okunmalı? Yani bu sürdürülebilir bir görüntü mü? Piyasa adına bunu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Yani şöyle, şimdi bu faizi ödediğimiz sürece sürdürülebilir. Yani özellikle çünkü şöyle geriye dönük bir senedeki gerçekleşmelere baktığımızda bu carry trade ve doları Türkiye'ye getirip sabit getirilen enstrümanlara yatırım yapma hikayesinden bahsediyorum. %20'lerde, %25'lerde dolar bazlı bir net getiri var. Haliyle bu getiriyi vermeye devam ettiğiniz sürece kurun kontrolü, kurun enflasyondan daha fazla hareket etmemesi sürdürülebilir. Burada sürdürülemeyen kısım veya sürdürülmekte zorlanan kısım az önce de bahsettiğimiz faiz haddi seviyesinin bu yoğunluğu, bunun üretim iştahındaki oluşturmuş olduğu zayıflama, olası stagflasyon endişeleri haliyle yüksek enflasyona karşı uygulanan faiz hamlesi bir ağrı kesici niteliğinde, ama bu ağrı kesiciyi belli seviyelere kadar alıyorsunuz. Belli seviyelerden sonra yan etkileri oluşuyor. En önemli yan etkisi işte üretim iştahının azalıyor olması. Orada önemli olan o aşamada, yani ağrı kesici tedavisini uyguladığınız aşamada kalıcı tedaviyi uygulamak. İşte bu antibiyotikse antibiyotik, ameliyatsa ameliyat, neyse bu. Biraz işler sanıyorum ki burada açıkçası tıkanıyor. Burada içinde bulunduğumuz enflasyonun tanımlamasını da bence doğru yapmak lazım. Çünkü bunun da kendi içinde türleri var. Yani biz bir talep enflasyonu mu yaşıyoruz? Yani talep çok olduğu için, para ucuz olduğu için mi bir enflasyon yaşanıyor? Maliyetler mi yukarı doğru gidiyor? Veya üretim mi az? Şimdi geçtiğimiz dönemde şöyle Türkiye'nin 10 yıllık hikayesine bakarsak, dönem dönem faiz oranlarını fazla aşağı doğru çektiğimiz için talebin fazla uyarıldığını, bunun enflasyon yarattığını gördük. Bu işte dövize talep oluşturuyor, mala hizmete talep oluşturuyor, başka bir hikaye. Uygulanan, son 3 yıldır uygulanan bu ekonomik program enflasyondaki bu talep kaynaklı oluşan hikayeyi, o köpüğü aldığını ben değerlendiriyorum. Yani ne yaptık? 70'lerden 30'lara doğru getirdik. Burada artık talep kaynaklı enflasyon hikayesi azaldı. Zaten grafiklerde de bunu gördük. Özellikle hane halkı talebi dezenflasyon sürecini destekler noktaya geldi. Şu andaki konu ne özellikle? Biraz daha yapısal konular gibi değerlendiriyor. Yani neyi kastediyoruz? Şimdi evet, son iki ayın konusu enerji fiyatlarındaki artış ve burada oluşan şok, ama ondan öncesinde de konut fiyatları, gıda fiyatları, buradaki oynaklık enflasyonu tetikleyen unsurlar. Zannediyorum ki para politikası içinde bulunduğumuz enflasyona verebileceği katkıyı maksimum düzeyde verdi, veriyor. Bundan sonraki süreçte ilave bir birim para politikası üzerinden sıkılaşmanın enflasyona katkısından daha fazla reel ekonomiye zararı oluşabilir. Bu da zaten stagflasyon tehlikesini gündeme getiriyor. Özellikle İş artık şuraya doğru geliyor. Biliyorsun Türkiye'de belki 10 sene olmuştur tam başlangıç zamanını hatırlayamamakla birlikte, böyle bir milli teknoloji hamlesi, bir savunma sanayi hamlesi yaptık. Teknofestlerle bunu tabana yaydık. Öğrencilerimiz bunun ne olduğunu anladı.
4: HİT 30 projesi de vardı.
3: Ve sonuç aldık. Savunma sanayinin geldiği nokta ortada. Türkiye'de enflasyonla mücadele, şöyle manşette bakıyoruz, sanki Merkez Bankası'nın bir işiymiş gibi, ama değil. Bunun işte gıdası, inşaatı, konutu, turizmi, hukuku, tarlası, bağ bahçesi, birçok noktada etkili. Burada artık bir milli enflasyon hamlesi. Merkez Bankası'nın da bu sürece dahil olduğu, ama Merkez Bankası'nın tek başına olmadığı bir enflasyon hamlesi gerekiyor diye değerlendiriyorum. Para politikaları burada vereceği maksimum katkıyı 3 yıllık süreçte yapmış gibi görünüyor.
1: Şimdi enerji enflasyonu %47'ye yükseldi. Başkan Karan'ın ifadesi. Sebze fiyatları ciddi arttı dedi 4 ayda. Diğer yandan ilk 4 ayda kira enflasyonu %22'den %14'e, eğitimde de %26.7'den %14.7'ye gelindiğini belirtti. Sizin de önünüzde var Doğmuş Bey.
4: Evet.
1: Burada hani bu ayları rahat geçirseydik ben eminim şöyle konuşacaktık. Evet, bu aylar zaten bu denli bekleniyordu. Ama önümüzde işte bir yaz aylarını göreceğiz. Ağustos, Eylül'den itibaren eğitim, okul kayıtları vesaire. Şimdi bu enflasyonun içerisinde eğitiminde çok fazla olmadığını biliyoruz. Enerjiden kaynaklı diyoruz. Gıda fiyatlarından kaynaklı diyoruz. Arz kanadına değiniyoruz. Önümüzdeki süreçte bu kira ve eğitim kanadındaki aşağı yönlü hareket ne kadar devam edebilir? Biz bir doğrudan baskı görebilir miyiz?
4: Şimdi ben de çok doğru söylüyorsun. Notlarıma bakarken şöyle bir görüntü var. Yani aslında bu savaş ortamı olmasaydı, ben ilk yayında bahsettim, 28 Şubat'taki Mehmet Şimşek'in sunumu içerisindeki görüntü özellikle konut tarafında ve eğitim tarafında destekleyici olmaya devam ediyor. Mesela talebin de dezenflasyon sürecine, bu da son 1-2 aydır gerçekleşen bir destekleyici görüntüsü var. Ve aslında ekonomik görüntü, yani hem sanayi yatay, işte hizmet üretimi artıyor, dış ticarette bozulma çok fazla olmadı, cari açık ortalamalarının altında olduğu gibi genel temel göstergelerde bir bozulma olmadığını, bir enerji fiyatı şoku yaşıyoruz. Ama yılbaşında planladığımız ya da beklediğimiz o eğitim konut desteği de talep azalmasıyla birlikte gerçekleşiyor. Şimdi bu neden oluyor? Aslında geçen seneki, yani gecikmeli, işte konut ve eğitim tarafının hesaplamaları üzerinden geçen seneden buraya doğru bir gecikmeli iyileşme söz konusu. Aslında bir rotada gidiş vardı ve hala ekonomik göstergelerde enflasyon haricinde çok fazla bir bozulma olmadığını Merkez Bankası da ima etmeye çalışıyor. Fakat geldiğimiz noktada biraz önce konuşurken, hani talep midir, işte maliyet midir enflasyon tarafı, bir şok yaşandı ve bu şok bizim enflasyon oranlarının üzerine enerji maliyeti olarak yapışmış gibi gözüküyor. Şimdi çok uzarsa bu iş, Yani enflasyon işte %30'lara yakın veya %30'un üstünde kalmaya devam ederse, dolayısıyla konut ve enflasyondaki 1-2 ayda bu iyimserlikten yararlanırsanız, yılın ikinci yarısında burada da ivme biraz daha nötrleşebilir. Onun için kritik bir noktadayız.

0: Yani tahmin ettiğimizin dışındaki bu şok bizi aslında diğer kalemlere doğru da baskı yaratmaya doğru götürebilir. Ama yani planın yılbaşındaki veya Şubat ayındaki planlamanın diğer kalemlere etkisi doğru mu hesaplanmış? Hani bu aşamada doğru hesaplanmış gibi gözüküyor yani eğitim konut tarafı. Ben bir tek gıdada şeye şaşırıyorum. Yani Ocak ayında Sayın Mehmet Şimşek'in sunumu içerisinde Türkiye yepyeşil, yani bir önceki yıldaki zirai don meselesinden tamamen arındırılmış ki hepimiz gördük bu sene. Çok da böyle bereketli bir sezon geçiyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında eğer enerji maliyeti oluşmasaydı, işte navlun fiyatından tutun da gübreleme, ilaçlama vesaire, burada belki o tarafta bizi destekleyici olacaktı enflasyonda. Böyle bir şanssızlığımız oldu. Ama bunların hepsi enerji maliyeti fiyatı üzerinden yeniden değerlendirilecek. Yani işin özü mevcut durumun daha kötü devam etmesi sonucunda buradaki bazı dengelerinde bozulması söz konusu olabilir. Onun için hepimiz belki de işte bu Mayıs ayı içinde bir iyi haberle bu savaş ortamının da sonlanmasını beklemeliyiz. Öyle ki Merkez Bankası'nda böyle bir şey var aslında. Yani arka planda büyük ihtimal bir inşallah bu iş hayırlısıyla bir biter ve bizim tekrar o program içerisindeki nasıl diyelim, hani kendi kalemlerimizin gerçekleşmeleri üzerinden bir analiz yapabilecek duruma gelebiliriz diye düşündüklerini hissettim ben. Yani genel olarak.
1: Bilmiyorum arkadaşlar. Beklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir tebessüm ettiniz.
2: Ben olsam çünkü, isterdim.
3: Evet yani isterdik hakikaten. İyi şeyler düşünmek istiyoruz çünkü. Uğur, biraz önce söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Bu reel efektif kurla alakalı. Yani Nisan ayında, yani neden faiz artışı olabilir bir diğer notu da, Nisan ayında dolar ve euronun TL'ye karşı değeri. Haziran yani bir 1.60, bir diğeri de 2.20 civarında bir değer kazandı Türk lirası karşısında. Bu böyle iğmelendikçe bizim başımıza yine bela almaya başlıyor. Yani dönüyor dolaşıyor, tekrar enflasyon içine giriyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın buna da bir yerde dur demesi gerekiyor. Buna dur demenin yolu da maalesef ki faiz arttırmak oluyor. Bu döngü bizi her seferinde negatif yönde etkiliyor. Dolayısıyla bunu da bir düşünmek, bu da beni diğer düşündüren konu. Ha yine Merkez Bankası Sayın Başkan toplantıda mevduat, TL mevduatı eğilim arttı, TL krediye eğilim arttı, içerideki yapıyı TL'ye doğru yönlendirdik dedi. O çok önemli ve doğru bir enflasyon tarafında önemli bir gelişme. Ama bakıyoruz ki yatırımcının yine ihtiyacı bu tarafa doğru, böyle bir durumlarda bu tarafa doğru yöneliyor. Dolayısıyla bunu da dikkat etmekte fayda var. Ama işte biraz önce Tonguç Bey'in dediği gibi gelmiş olduğumuz resim bu. Yani artık Sayın Trump'ın görüşmelerinden Çin'le pozitif bir sonuç çıkması. Ki hep bunu söylüyorum.
1: Valla Trump öyle mesajlar veriyor ki sanki daha çok Çin'i dinleyeceğiz gibi. Yani öve öve bitiremedi
3: evet,
1: Çin'i.
3: Evet, fazla, önden fazla bir gaz verildi. Böyle durumlarda da tekrar bir düşünceli yaklaşıyor insan. Bakalım göreceğiz sonucu. Hep birlikte evet. Yaşayacağız.
1: Mustafa Bey, stagflasyon demiştiniz. Siz başkana soramadınız, süre yetmedi. Ben size sorayım. Bir stagflasyon beklentiniz var mı?
4: Esasında şöyle bir durum var. Enflasyon başladığında biraz talep yönlü gibi görülse de son 8-9 aylık evrilmeye baktığınızda arz yönlü olmaya başladı. Talebin neredeyse kıpırdayacak hali kalmadı bu kadar yüksek enflasyon eğiliminin içinde. Dolayısıyla hane halkının kendi enflasyonu hala başka bir gezegendeymiş gibi fiyatlıyor. Öte yandan baktığınızda arz yönlü olarak ciddi bir baskı da söz konusu. Özellikle bu petrol fiyatları ve az önce konuştuğumuz döviz geçişkenliği nedeniyle. Şimdi arz yönlü bir enflasyonist eğilimi de göğüslemek zorunda kalırsak burada para politikasının etkinliği de ayrı bir tartışma konusu. Hani her şeyi para politikasıyla halledemeyebilirsiniz. Yani arz yönlü enflasyonu ben önleyeceğim diye direkt faiz arttırsanız veya makro ihtiyati bazı tedbirleri alsanız bile bu sonuç vermeyebilir. Bunu ne zaman yaşadı dünya? Özellikle 80'li yılların başında Avrupa'da yaşadı ve deneyimledi. Dolayısıyla
1: yani enflasyon neyden oluşuyor? Ona bir bakmak lazım. Ona göre o ilacı kullanmak lazım.
4: Kesinlikle. Şimdi bir evrimsel bir değişiklik söz konusu oldu. Hani virüs mutasyonu gibi bir mutasyona uğrayan enflasyonumuz var. Esasında biz enflasyonu bu 3 sene boyunca daha makul bir yere evirmiş olsaydık en azından mücadele gücümüz, vücut direncimiz biraz daha iyi olabilir.

0: Bilirdi. Fakat görünen o ki hem içsel sorunlar hem dış şoklar nedeniyle bunu tam başaramadık. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bundan sonra atacağı adımlar da çok enteresan olabilir. Sadece tek başına yetmeyebilir.
1: Bu konuyu biraz açalım. Ne fark var Soner Bey? Arz yönlü enflasyon ve talep yönlü enflasyonda uygulanan politikalar arasında. Yani çok önemli bir noktaya temas etti Mustafa Bey. O zaman faiz artışından ziyade hangi politikalar uygulanırsa biraz daha burada sonuç görürüz?
2: Yani mutasyona uğrama tanımlaması bence gerçekten çok doğru ifade ediyor süreci. 70'lerden başlayan bu program belki mutasyona uğramasaydı bu enflasyon süreci çok daha aşağılarda şu anda oluşabilirdi. Ama uzun süre sıkı kalmış olmanın getirmiş olduğu negatif etkileri de bir noktada burada görüyoruz. Çünkü Türkiye'de yeni üretim yapma iştahı, yeni bir iş yeri açma iştahı mevcut faiz haddinde yok. Yani sermaye sahibi nasıl bir risk alsın ki yıllık %40, %50'ye yakın öz sermaye karlılığı üzerinden bir iş yapsın mevcut maliyetlerle. Bu da ekonomide arz yönlü bir baskı oluşturdu. Yani geldiği noktada böyle şekillendi. Dönem dönem biz özellikle bir önceki ekonomi programı döneminde faizi olması gerekenden biraz daha aşağı çektiğimiz için bir talep enflasyonuyla karşı karşıyaydık. Sonrasında yeni ekonomi yönetimiyle birlikte kurun o olması gerektiği yere doğru hareketiyle birlikte bir miktar kur enflasyonu yaşadık. Sonrasında ama açıkçası ekonomide şu anda talep yönlü, talebin patladığı bir enflasyon olduğunu değerlendirmek çok zor. Yani şu iki ayda dışlıyoruz. Yani bu iki ay zaten enerji maliyetlerindeki artışın getirdiği bir hikaye ama bunu şirket bilançolarından da görüyoruz. Yani öz sermaye karlılıkları reel sektörde üretim yapan taraflarda öylesine geriledi ki ya zaten kar edemiyorlar ya da edebiliyorlarsa da mevcut enflasyon ya da faiz oranlarının gerisinde kalıyor. Bilanço döneminde de gördük. İşinin içinde faiz olan sektörler para kazanabildi. Sırtını faize yasladığı için finansal sektörler. Ama diğer tarafta reel kesim para kazanamıyor ve kaç sene daha, kaç çeyrek daha böyle geçsin hikayesi var. O yüzden burada artık ne yapılması gerekiyor? Şimdi bir ekonomi sizden 5 kilo domates talep ediyor ama siz 3 kilo üretebiliyorsanız domatesin fiyatı yukarı doğru gitmek durumunda. Üretim planlamasını ona göre yapıyor olmanız gerekiyor. Özellikle tabii örneğin gıda ve tarım alanında işin uzmanı değilim ama sosyal medyadan, YouTube'dan mümkün olduğu kadar böyle buralarda konuşan insanları dinlemeye çalışıyorum. Çok klasik üretim planlaması hataları hala güncelde fiyatların yukarı doğru gitmesine sebep oluyor. Yani bir ürün bir şekilde bu sene az olduğu için para ediyor. Bir sonraki sene bakıyoruz ki birçok çiftçi o ürünü ekiyor. Bu sefer çok olduğu için çöpe dökülüyor gibi hikayeler. Bunlar hala güncel. Bir kere burada gıda tarafında kalıcı bir üretim planlaması gerekiyor. Biraz daha belki ulaştırma ve lojistik maliyetlerinin kontrol altına alınması gerekiyor. Belki büyük şehirlere daha yakın yerlerde üretimin yapılması veya buna yönelik teşvikler gerekiyor. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Özellikle enerji tarafında şu anda tabii bu şok anlamında çok bir şey yapamıyoruz ama Türkiye'de biliyorsunuz kendi gemilerimizi inşa ettik. Kendi enerji hatlarımızı, kendi karasularımızda, kendi bölgemizde arıyoruz. Bu çok önemli. Yani çünkü bir şekilde cari açık veriyoruz. Hiçbir şey yapmasak enerjiden dolayı cari açık veriyoruz. Faiz, cari denge ve döviz kuru üçü bir araya gelmiyor. Burada atılacak adımlar var. Yani artık bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin faizden daha fazla atılacak bu adımları konuşuyor olmak gerekiyor diye değerlendiriyorum.
1: Yapılacak çok şey var dediniz. O çok şeyi açalım. Ama kısa bir araya gitmem gerekiyor. Öncesinde Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mustafa Aşkın bizlerle birlikte oldu. Arzu Hanım çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum.
1: Arzu Odabaşı bizlere eşlik etti. Özel yayınımızla İstanbul Finans Merkezi'nde karşınızda olduk. Karşınızda olmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS Turu iyi günler.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
4: Ahmet abi.
3: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bim, bim,
6: bim, bim, bim. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
9: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
10: Şimdi yolda olmak var.
11: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Kotex natural hijyenik pet 75 lira.
12: Ucuz hep ucuz.
9: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
10: Şimdi yolda olmak var.
13: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın

0: Onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Düz geçine bak abi.
13: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Türkcell'e

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
3: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
4: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksit.

0: markette, İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ataşehir'de yayınlarımızı sürdürüyoruz. Merkez Bankası sene sonu için enflasyon beklentisini %26'ya çıkardı. Ara hedef %24 oldu. Ara hedeflerde değişiklik var. Sene sonu enflasyon beklentisi %26 oldu. Küresel büyüme tahmini Merkez Bankası'nın bu yıl adına 1.7 seviyesine çekildi. Petrol için 89 dolar seviyesinin biraz üzerini bekliyor Merkez Bankası ve gıda enflasyonu adına da beklentisini 26'lara çıkardı. %19'dan %26'lara geldi Merkez Bankası'nın gıda enflasyon tahmini. Bu süreci, olası senaryoları ve Merkez Bankası'nın bu tahminlerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Serkan Gönençler, Soner Kuru ve Tonguç Erbaş bu bölümümüzde bizlerle olacak. Serkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İki değerli isim bizlerle olmaya devam ediyor. Tonguç Bey, Soner Bey tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş gördük.
0: Serkan Bey, biz bayağı bir önceden başladık.
1: Evet, evet.
0: Siz de sunumdaydınız bizlerle birlikte. Önce sizinle bu bölümümüze başlayalım. Nasıl buldunuz ikinci enflasyon raporu sunumunu?
1: Şimdi bir revizyon beklentisi vardı. Ben ara hedefte de yani istisnai şart durumlar dışında revizyon yapılmadan sonra ara hedefte de bir revizyon bekliyordum. Bunu yerinde buluyorum. Yani ara hedefin de revize edilmesini. Çünkü o haklı gerekçeleri var. Revizyonun miktarı da aslında bir 6 ila 8 puan hani revizyon yapması lazım Merkez Bankası'nın mevcut tahminine baktığımızda. Ama herhalde o kadar yapmaz diyorduk. Ama yaptığını gördük. 8 puanlık revizyon o açıdan önemli. Daha gerçekçi. Piyasa beklentileri.
0: Niye herhalde o kadar yapmaz dediniz?
1: Genelde piyasa beklentilerinin altında kalıyor ve çok yukarı çekmeden piyasa beklentilerini biraz kontrol etmek, çıpalamak istiyor. Çünkü Merkez Bankası tahminin üstüne bir marş koyup o tahmini merkez piyasa çıpa yapma gibi bir eğilim var. Dolayısıyla hani biraz daha düşük tutma tarafında olur diye düşünüyorum. Bir de çıktı açığı tahminini aşağı revize edeceği için oradan da enflasyon tahminini aşağı çeker. Yani petrol ve enerji fiyatları ve gıda tarafından yukarı çekecek ama çıktı açığıyla bunu sınırlandıracak, birini dengeleyecek diye bir düşünüyorum vardı. Ama 8 puanlık revizyon yaptığını görüyoruz. Yani daha gerçekçi olması açısından olumlu karşılıyorum. Birkaç ama aklıma takılan husus var. Onları dile getirebilirim. Tahmin şimdi 2026 sonu için bir tahmin açıklandı, bir de hedef açıklandı. Bence ikisinin farklı olmaması gerekirdi. Yani ikisi neden farklı orasını anlamıyorum. Yani bunlar dönem içinde farklılaşabiliyorlar. Tahmin hedefin dışına çıkabiliyor ama şu anda 8 puanlık bir revizyon yaparken ikisi birbirine aynı olabilirdi. Yani şimdi bu kafa karışıklığı yaratabilir ilerleyen süreçte. Para politikası 26'ya göre mi şekillenecek, 24'e göre mi şekillenecek? Hani orada muhtemelen 24'e göre şekillenecektir ama yani ayrı olmasının şeyi yoktu. Yani şimdi 26 olursa sene sonu enflasyonumuz, Merkez Bankası başarılı mı diyeceğiz? 24 kaçırıldığı için başarısız mı diyeceğiz? Yani bu da bir, yani dediğim gibi burada bir karışıklık var. İkinci konu, hedef aralığı verilmedi. Pardon, tahmin aralığı verilmedi. Artık nokta tahmin verildi. Bu konuda açıkçası yani toplantı boyunca bunu sormayı bekledim. Ancak toplantının son 1-2 dakikasında buna Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı. Hani haklı gerekçeleri var. Yani şu an belirsizliklerin çok fazla olduğunu, geçmiş dönemlerden farklı bir oynaklık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla geniş bir tahmin aralığı belki vermeleri gerekecekti. Bu da beklentileri bozabileceğinden düşünüyor ama bence yine de tahmin aralığı verilmesi yerinde olurdu düşünüyorum. Çünkü diyor ki betimsel iletişim ya da betimsel anlatım gibi bir ifade kullandı. Bunu tercih ettik ve diyor ki yukarı riskler çok daha fazla belirgin. Dolayısıyla bunu dedikten sonra bir de üst bant vermediğinde ucunu açık bırakmış oluyorsunuz. 30 mu 35 mi? Dolayısıyla beklentileri piyasa beklentisi çıpalamak anlamında nokta tahmin verilmesi bence daha olumsuz etkisi olabilir diye düşünüyorum. Hani ben senaryo analizi vermekten kaçındık dediler ama bir senaryo analizi verseler 80 dolar petrole göre, 90 dolara göre, 100 dolara göre veya diğer farklı varsayımlar da eklenir buna. Bir senaryo analizi yapsalar daha olumlu olurdu diye düşünüyorum ben beklentilerin çıpalanması anlamında. Çünkü yukarı yönlü seyir çok belirgin dediğiniz zaman bir üst tarafı ucu açık bırakmış oluyorsunuz. Yani piyasa zaten şimdi 26'yı değil.
0: Ben bu konuda hani hiç kimsenin tam anlamıyla mutlu olacağını düşünmüyorum. Netice itibariyle son iki enflasyon raporu sunumunda sizin de deyiminizde tahmin aralığı belirtilmişti. Bu kez de basında ve ekonomistler içerisinde ya alt taraf şu, üst taraf şu, arada 6 puan 7 puan şey oluyor. Ben üste göre mi düşüneceğim, alta göre mi düşüneceğim? Yani mutlaka bir memnuniyetsizlik oluyor, onu demeye çalışıyorum.
1: Tabii tabii. Yani genelde zaten piyasa hani piyasa tahminlerinde altta kaldığı için üst bandı kendine referans alıyor. Ama yani şimdi risklerden şeyden bahsediyorsanız, belirsizliklerden, yine de ben tahmin aralığı daha doğru bir iletişim. Yani 2006 yılında enflasyon hedeflemesine başladık. 20 senedir ben istisnasızlar enflasyon raporu toplantısını takip etmişimdir. 20 senedir olan bir uygulamadan şimdi vazgeçiyoruz. Bunda da belirsizlikleri öne çıkarıyoruz ama 20 senede de çok kereler belirsiz ortamlardan geçtik. Yani bu üst bant olması en azından bir referans oluyordu. Bir beklentiler çıpalaması anlamında yardım ediyordu. Şimdi 26 belirsizlikler de çok fazla ve yukarı yönlü riskler çok belirgin deyince o ucunu açık bırakmış oluyorsunuz. Hani tahmin alanı genişletmek de belki olumsuz bir etkisi olabilirdi. Dolayısıyla senaryo analizleri vermesi Merkez Bankası'nın, ki farklı merkez bankanın bunu yaptığını belirtti. Senaryo analizleri vermesi daha yerinde
0: olabilirdi. Mevcut durumda asimetrik bant daha sağlıklı diyor başkan.
1: Yani onu şey için dedi açıkçası. Faiz koridoru için kullanılan bir ifade ama orada evet asimetrik o şey devam edeceği çıkarımını aldım haftalık repoya dönülmesiyle ilgili. Şunu aldım oradan da o sorunun cevabından. Bu normalleşmeye de yani bu durumun da hani haftalık repo dışı gelecekten fonlama da çok uzun sürmemesi lazım. Normalleştirmemiz lazım bu durumu dedi. Bunu iki tarafa da yorumlayabiliriz. Bir nokta daha haftalık repoya kaydırılacaktır diye düşünebiliriz. Ama ortadaki belirsizliklerde riskler ortadan kalkmıyorsa bir sonraki toplantı ya da iki sonraki toplantıda, hatta bir sonraki toplantı dediğim, tekrar bu 40-43'e de revize edilmesi gündeme gelebilir. 40-43'e getirip haftalık repodan devam etmek de gündeme gelir. Bu sonucu da çıkarabilir. Çünkü bir noktada normalleştirmek lazım artık bu durumu dedi. Şu anda normalleşme dışında bir durum var çünkü. Haftalık değil, gecelikten fonlanıyor. Yani dediğim gibi iki türlü de yorumlanabilir. Belirsizlikler azalıyorsa Merkez Bankası kademeli olarak haftalık repoya geçecektir. Ama belirsizlik azalmıyor, artıyorsa bu tekrar normalleştirmek adına para politikasını 40'a çekilip haftalık repodan devam etmeye geçebilir şeyi. Hı hı.
0: Bunu biraz küresel kanadı da işin içine katarak da değerlendirelim mi Tonguç Bey? Hep küreseli konuşurken bize etkisi şeklinde değerlendiriyoruz ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Sadece bu beklentilerdeki değişiklik bizde olmuyor. Sadece son 4 aydır enflasyon bizde yükselmiyor. İşte Ocak ayında 2.4 seviyesindeydi Amerika Birleşik Devletleri'nde. 3.8'e çıktı. ÜFE seviyesine baktığımızda 4.6 civarında bir üfe var. Bu anlamda düşündüğümüzde petrol fiyatlarının yüksek oluşu tüm ülkeleri etkiliyor. Doğru. Ve görünen o ki tüm merkez bankalarını zorlayacak bir sürece doğru ilerliyoruz. Nasıl bir görüntü dünya ekonomisinde beklersiniz? Çünkü Merkez Bankası da bu sene küresel büyüme adına beklentisini %1.7'ye çekti.
2: Evet.

0: Yani doğru, yani bu şöyle tabii, Merkez Bankası'nın kararlarını, açıklamalarını değerlendirirken sadece bizi baz alarak konuşmak çok da doğru olmayabilir. Bu bant aralığı meselesinde de büyük ihtimalle yani bir geçen seneki şok dalgası, bu seneki şok dalgası, bunlar olmadan eğer biz biraz daha o patikada daralan bir öngörüde tahminleri tutturuyor olabilseydik, mesela seneye büyük ihtimal buna benzer bir daha dar bir bant içinde tahmin ve beklenti oluşturmaya yapıp yani oradan devam edecektik. Şimdi yüksek oynaklık içerisinde tabii böyle biraz daha nokta atışı bir enflasyon beklentisi belki bizi biraz daha böyle nedene doğru götürdü, yani soru sormaya doğru. Ama küresel tarafta da şöyle bir şey var. Bir önceki hafta 4 majör merkez bankası toplantısını gerçekleştirdi. Evet, bir faiz değişikliği olmadı. Yani bizim bir önceki faiz toplantımızı da düşünürsek, ama zaten Japonya'da bir faiz artışı beklentisi ve devam eden bir süreç var, ama işte Avrupa, Amerika ve İngiltere'ye baktığımızda üçü de şunu dedi. Aslında Japonya'yı da dahil edersek, yani görüntü bu şekilde devam ederse, ki piyasa beklentileri de zaten Avrupa'nın bir faiz artışına gideceği, işte Amerika'nın en iyi ihtimalle belli mevcut seviyelerde kalacak bir politika faiziyle sürdüreceği bir dönem var. Dolayısıyla hani bizim Merkez Bankası'nın söyleme özelinde gerekirse o sıkılaştırmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Ve bu bilinmezliğin tahmin ediyorum Mayıs ayı, işte biraz önce vurguladığım bu görüşmenin özetine göre az çok burada şekilleneceğini düşünüyorlar. Yani bu Mayıs ayındaki alınacak kararlardan sonra savaşın seyriyle ilgili durum öyle ya da böyle netleşirse bir sonraki toplantılarda ya faiz artışları gelecek ya da bu sene sonuna kadar faiz indirimlerinden zaten bir kısım vazgeçildi gibi gözüküyor. Ya da burada beklentiler faiz artışının kaç adet olacağı yönünde şekillenmeye başlayacak. Dolayısıyla hani bu olursa bizim Merkez Bankası için aslında bugün konuştuğumuz hedefler de biraz daha iyimser gibi bakılabilir. Ama bunları bilmiyoruz. Benim tek şey yaptığım konu, yani küreselle Türkiye'yi değerlendirdiğimizde Türkiye'nin birçok ekonomik göstergesi çok dinamik. Yani iyimserlik olduğu zaman hızlı bir iyimserlik olabiliyor. İşte mesela ben sabah baktım, 233'tü bizim CDS. 42 seviyelerinde bir tahvil faizimiz var. Hani 2 yıllığa baktığımızda ve bu hızlı bir şekilde aşağı gelebiliyor. Kötümserlik oluştuğunda da yine benzer bir şekilde biraz daha hızlı bir reaksiyon verebiliyoruz piyasa açısından. Ama yani bütün dünyada bu gerçekleşirken tabii gelişmekte olan ülkeler biraz daha enflasyonu bu şokların dışında bizim konuştuğumuz mali disiplin meselesi, reformlar meselesini kısmen gerçekleştirdikleri için bu kadar derin bir şok dalgası içinde, bilinmezlik içerisinde olmuyorlar. Daha hesaplanabilir, daha öngörülebilir olmaya hala devam ediyorlar. Bazı göstergeleri bozulsa da bana mesela küresel 1.7 bir büyüme de aslında benim açımdan benim beklentimin çok daha altında bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Yani 1.7
1: bir beklenti... Daha düşük bir büyüme mi bekliyorsunuz?
0: Yok, ben daha yüksek daha olacağını yüksek düşünüyorum. Şöyle 1.7 bir global büyüme olacaksa o zaman zaten petrol fiyatları da 100 doların üstünde kalacak ve bizim bu %26-24 neyse hedefimiz, beklentimiz de çok daha düşük olması lazım. Yani burada mesela 2 gibi bir revizyon olabilirdi biraz daha, hani yani birbiriyle de biraz eşleşmeyen bir durum var, ama dediğim gibi çok kritik bir tarihte bu toplantı yapıldığı için bunu da anlayabiliriz. Yani biraz
1: önceki
0: daha
1: önceki toplantıda küresel büyüme beklentisi %2.3'tü.
0: Evet.
1: 1.7'ye geldi.
0: Ya bildiğim kadarıyla böyle %2'lerin altında bir küresel büyüme aslında bir şey, baktığımızda hani o daralan bizim hani stagflasyondaki büyüme marjının çok düşük kalacağı ve bir enflasyon oluşacağı yönünde de bir sinyal. Bunun çok ben küresel tarafta gerçekleşeceğine, yani buna izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Olmaz diye bir şey yok. Ama bunun mevcut Amerika ve Avrupa, işte Çin denklemine baktığımızda bunun çok istenileceği bir durum olmadığı için gerçekleşmesinin bir şekilde önüne geçileceğini düşünüyorum. Gerek anlaşmayla olabilir, gerek ekonomik politikalarla olabilir.

0: ama Merkez Bankası bu yönde bir adım attı. Dolayısıyla çok ayrışmıyoruz dünyadan. Ama mevcut durumda da bir Merkez Bankası politikası var. Şu an içinde bu öngörülerle devam eden de bir enflasyon raporumuz var. Onu söylememiz gerekiyor.
1: Güzel bir konu. Birazdan Serkan Bey bunu açalım sizle. Evet, 1.7'lik küresel büyüme beklentisiyle %26'lık sene sonu enflasyon öngörüsü birbiriyle uyumlu mu diye birazdan değerlendirelim. Ama Soner Bey şunu da merak ediyorum. Bu kadar belirsizlikler var. Bu kadar enflasyon tüm dünyada yükseliyor. Beklentiler değişiyor. Merkez bankalarının aksiyonları değişiyor. Ama Amerika'da Nasdaq endeksi rekor kırıyor. S&P rekor kırıyor. Türk borsasında rekorlar görüyoruz. 15 binin üzeri test edildi daha 1-2 gün önce. Yani zirvemizden %1, %2 gerideyiz. Yatırımcının tercihleri mi değişiyor? Yatırım alışkanlıkları mı değişiyor? Böyle belirsiz bir ortamda nasıl borsalar rekor kırıyor?
2: Şimdi borsa rekor kırıyor. Neyin karşılığında rekor kırıyor? Amerikan doları işte. Nasdaq dolara karşı fiyatlandığı için Amerikan dolarına karşı rekor kırıyor. Karşıt birim burada önemli. Mesela borsalar ons altına karşı rekor kırmıyor. Petrole karşı rekor kırmıyor. Neye böldüğünüz önemli. Karşıt varlık değer kaybediyor ise pay ve payda denklemi yukarıda buluşuyor. Neyi kastediyorum? 2009 global krizinden beri dünyada paranın miktarı artıyor. Piyasalarda biliyorsun bir şey ne kadar çok bolsa haliyle o kadar da değersiz hale gelir. Çünkü erişilebilirdir. 2009 global krizde yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Merkez Bankası bilanço büyüklüğü 800-900 milyarken bu işte global krizden çıkış sürecinde 4 trilyona kadar yükseldi. Pandemi döneminde 9 trilyona kadar yükseldi. Yani kabaca 15 yılda bütün birçok Merkez Bankası da buna eşlik etti. Ben Fed üzerinden, Amerikan Merkez Bankası üzerinden örnekliyorum ama para arzı bütün büyük merkez bankalarında genişledi. Bütün büyük merkez bankaları piyasaya para boca etti ve varlık fiyatları, gayrimenkul fiyatları, altın fiyatları, işte borsalar uzun vadede bunun karşılığında yukarı doğru gidiyor. Aslında reel bir değerlenmeden burada söz etmek güç. Yani bunu aslında biraz daha izlediğimiz filmlerden de çıkarabiliyoruz. Bir 30 sene önceki Amerikan filmini izlediğinde mesela 100 dolar büyük para. Ama bugün itibariyle 100 dolar çok büyük para değil. Kıyasladığında doların yıllara sahip bir değer kaybı süreci var. Paranın fiyatı, faiz bir yana dursun o başka bir şey. Ortadaki bolluğu bütün varlık fiyatlarını uzun dönemde etkileyen ana unsur. Fed pandemi dönemi 9 trilyon dolara kadar bunu yükseltti. Şu anda 6.7 trilyon dolar kadar bir büyüklük var. Yani tarihsel ortalamaların yine üzerinde gidiyor. Bu orta uzun vadede fiyatları besleyen, sadece borsa değil, bütün varlık fiyatlarını besleyen ana unsur. Ve özellikle burada bir parantez açmak lazım. Kevin Warsh da kongrede yaptığı sunumda ihtiyatlı ve kademeli bir bilanço küçültmesine ihtiyaç var dedi. Böyle bir şeyi yapabilecek olursa bu finansal piyasalar açısından, sermaye piyasalar açısından büyük bir depresyon sebebi. Ama çok fiyatlanıyor mu? Fiyatlanmıyor. Çünkü piyasalar böyle bir bilanço küçültme sürecinin gerçekleşebileceğine ihtimal vermiyor. Son 15-20 yılda küresel krizden itibaren ne zaman ayak taşa takılsa, ne zaman belirsizlikler yükselse, ne zaman büyümelerde problem yaşansa, başta Fed olmak üzere merkez bankaları piyasaların imdadına yetişti. Bir miktar likidite enjekte etti, yukarı doğru yürüdü. Alışılagelmiş bu düzenin Trump döneminde biraz daha büyük resimde Amerika-Çin bilek güreşi çerçevesinde değişmesi ihtimali zayıf. Yani piyasalarda likidite bolluğu konjonktürel olarak daralsa da uzun dönemde devam edeceği fiyatlaması hakim. Bunu cebe koyalım. İki, kısa vadeli beklentiler anlamında özellikle bu Nisan ayından itibaren oluşan yukarı harekette ki ciddi bir yükseliş, piyasalar barışı biraz önden fiyatladı. Barış hikayesini biraz önden fiyatladı. Bu Amerika-Çin görüşmesi tabii bunun gerçekleşeceği bir ay öncesinden net değildi ama burayla ilgili zaten bir görüşme gerçekleşiyorsa yani başkanlar düzeyinde iyi mesajlar geleceği vaka. Bunun biraz önden fiyatlandığını değerlendiriyorum. Ama hani kapitalist sistemin geldiği noktada merkez bankaları sürekli besleyici, sürekli itici güç olmaya devam ediyor. Küreselde endekslerin yukarı doğru gitme hikayesini ben uzun vadede buna bağlıyorum.
1: Çok önemli ifadeleriniz. Büyüme ve enflasyon denklemi hem küresel kanat için hem ülkemiz adına. Bir stagflasyon beklentiniz var mı? Serkan Bey. Ayrıca ortaya konulan hedeflerde küresel büyüme beklentisiyle sene sonu enflasyon beklentisindeki uyumu görüyor muyuz sizce? Nasıl okursunuz?
3: Şimdi son kısımdan başlayalım. Küresel büyüme tahmini, evet, 2.3'ten 1.7'ye revize ediyor ama tam bu tahmini yaparken bu kapsamı nedir onu tam açıkçası anlamıyorum. Şundan, hani IMF'nin Dünya Ekonomik Güven Raporu'ndaki küresel büyüme tahmini 3.4 idi Ocak raporunda. Bunu son Nisan raporunda $80 petrol varsayımıyla 3.1'e revize etti. İki tane de farklı senaryo verdi. $100 ve $120 diyelim kabaca petrol varsayımları altında 2 ya da 2.5 olabilir büyümeydi. Hani dolayısıyla burada sanki ikisi tam karşılaştırılabilir değil gibi. Yani 3.4 diyordu IMF. Merkez 2.3 diyormuş. O ikisi tam karşılaştırabilir değil. Yani IMF'nin bu kapsamından gidecek olursak zaten Tonguç Bey dediğinde hani 2.5, orada kritik şey 2.5 küresel büyüme 2.5'un altına geldiğinde artık o resesyon eşiği gidiyor algılanır. Hani 2.5'un altında dünya ekonomisi resesyona girdi diye algılanır. Ya yani 2 diyelim hadi biraz daha marş koyup. Dolayısıyla hani ikisinde karşılaştırılabilir değil. Bir de evet, büyüme tahminleri aşağı gelmesi, enflasyonu aşağı çekmesi beklenebilir ama bunun bir de büyüme neden aşağı geliyor? Ona da dikkat almak lazım analiz yaparken. Yani büyüme eğer 1.7'ye kadar düşüyorsa küresel büyüme, demek ki petrol fiyatları ya da enerji fiyatları, işte petrol üzerinden gidelim, 100'ün üzerinde kalıyordur. $100-$120. Dolayısıyla bunun enflasyona etkisi, bir taraftan petrolün 100-120'de kalmasının bir etkisi olacak. Diye bir de büyümenin aşağı gelmesinin, talebin yavaşlamasında düşürücü etkisi olacak. Net etkisi muhtemelen enflasyonun yukarı yönde olur eğer petrol 100-120'de kalıyorsa. Hani 1.7'ye nasıl geliyor küresel büyüme? Bu bağlamda bakmak lazım.
1: Neden kaynaklanıyor?
3: Şu şartlarda, bugünün şartlarında küresel büyüme bu kadar düşüyorsa emtia fiyatları uzun süre, yılın büyük boyu bugünkü seviyelerinde kalıyordur. Onun da enflasyon etkisi daha fazla olur diye düşünüyorum. Hani uyumlu mu derken bunu şey yapmak lazım. Arkasında neden oluyor? Ama hani eksiklerden, yani hep böyle eksikleri söylüyor gibi oldum ama hani aklıma takılan şeylerden, hani revizyonun kaynaklarını Merkez Bankası yayınlamıyor. Sene sonunda muhasebesini yapacağız diyor Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı. Ama bence revizyonun kaynaklarını görmek, en azından bize ekonomisyen için çok görmemiz gerekiyor. İşte bu sorunun cevabını şey yapabilirdik. Senin sorunun cevabı aslında biraz revizyonun kaynaklarını görmekte. Merkez Bankası çıktı açığı tahmini aşağı çekiyor. Toplam talep de yavaşla belirginleşiyor diyor. Ama bu mesela merkezin enflasyon tahmini ne kadar aşağı çekmiş?
1: Geçen toplantılarda vardı herhalde değil mi?
3: Şöyle son 2-3 toplantıdır. Ağustos'tan beridir. Bu ara hedef olayı çıktığından beridir. Vardı. Bunu artık yayınlamıyorlar revizyonun kaynaklarını. Sadece sene sonunda yayınlayacağız diyorlar. Ama bence ara toplantılarda da yayınlanması gerek ki bu 8 puan revizyonun arkasındaki şeyler nedir? Çünkü tahmin revizyonlarını gördük. Ama bunlarla 8 puan arasında ben şeyi kuramadım yani orada da. Çünkü Eşel Mobil'in ciddi aşağı çekici etkisi var dedi. 4.4 yerine 1.3 puan iyi bir etki geliyor dedi Eşel Mobil sayesinde.
1: Evet.
3: Dolayısıyla baktığınızda bu yapılan tahmin revizyonlarıyla o 8 puanlık revizyon arasında da tam şey yok. Bir geçişkenliği kuramadım. Hani kurabilmemiz için revizyonun kaynaklarını Merkez Bankası'nın yayınlaması gerekir. O zaman senin sonucunu da daha net görürdük. Hani küresel büyüme tahminiyle ya da Türkiye'ye ilişkin, yani Türkiye'nin büyüme tahmini, çıktı açı tahminiyle 26 arasında bir uyum var mı? Cevabını tam verebilmek için o revizyon kaynaklarını görmek gerekiyor açıkçası.
1: Hem piyasaları hem gerçekleşmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Serkan Bey çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Değerlendirmeleriniz için sağolunuz. Efendim, sene sonu enflasyon beklentisi %26 oldu. Peki iş dünyası bu enflasyon hedeflerini nasıl buluyor? İş dünyasının değerlendirmelerini de alacağız. Bizlere İsmail Gül'le eşlik edecek Türkiye İhracatçılar Meclisi 4. dönem başkanı. Sayın Gül'le hoş geldiniz yayına. Sene sonu enflasyon hedefi %26 oldu. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
4: Evet, çok teşekkür ederim Uğur Bey. Bu enflasyonla ilgili değerlendirmeleri hem izledim hem de sizleri dinledim. Bu çerçevede baktığımızda doğal olarak bizim en büyük beklentilerimizin olduğu enflasyonla ilgili mücadelenin en etkili yılı olacağını söylemiştik geçen yıl içerisinde. Bugün geldiğimiz noktada

Bu hem maliyetlemede hem de özellikle faiz tarafında bu bir nasıl bir düzenlemeye götürecek? Bundan sonraki Haziran ayındaki enflasyonun faiz para piyasası kurulundan ne çıkacak konusunda belki daha meraklı bir hale getirdi. Tabii enflasyonun burada yüksek çıkmasındaki önümlerden enerji fiyatlarının artması olduğunu, en azından yarısının buna bağlı olduğunu çok tahmin edebiliyoruz. Bu da doğal olarak hem şu ana kadar olanlardaki enflasyon hem de savaş etkisinin artık kısa vadeli değil uzun vadeli olacak şekilde bunun da fiyatlandığını, artık bir maliyet unsuru olarak devam ettiğini de buradan gözlemleyebiliyoruz. O yüzden yani bu rakamlar biraz tabii ki biraz can sıkıcı, çok daha mutlu olduğumuzu söyleyebileceğimiz şey değil. Zaten mutluluk verici bir şey de değil de bu mücadeleyi hep birlikte bir ülke olarak veriyoruz. Hep bunun için mücadele ediyoruz ki bu bir an evvel bu konuda bir yol alalım. Çok sıkı para politikası, Merkez Bankası Başkanı da bugün ifade etti. Yani talepteki daralmayı net olarak görüyoruz diyor. Talepteki daralma ne demek? Talepteki daralma mal alımının azalması, artık kısılması demektir. Arz var, talepteki dengede aşağı diyorsa fiyatların aşağı doğru gideceği görüntünün oluştuğunu söylüyor. Ama bunu tabii şu ana kadar bunu satın aldık mı almadık, ama bundan sonrasıyla ilgili bu düzenlemeden sonra bu ne kadar realize olabilir, ne kadar gerçekleşebilir, tabii bunu görmekte çok zor. Yani dünya da bu işin artık, yani dünya da bundan etkileniyor ama onların etkileri tabii enflasyonların etkisi oranında. Yani bu bizim düzenleme yaptığımız, revize yaptığımız rakam kadar enflasyonu olan ülke yok neredeyse dünyada. Buradan şeyde çok çok yüksek bu enflasyonla mücadele. Yani bunun şeyde

0: Burada da ikinci dönemin de çok parlak geçmeyeceğini, peki gıdada sezon etkisi nedeniyle düşmelerin olabileceğini ama netice itibariyle bunun diğer etkenlerle birlikte sınırlı bir şekilde olacağını görüyorum, söylüyorum.
1: Bu değerlendirmenizle ilintili olarak şunu da sormak isterim. Değerli piyasaya dair uzman konuklarımız faiz artışlarının olabileceğine ilişkin kanaatlerini dile getirdiler. Bu enflasyon hedefi sonrasında reel sektör olarak, iş dünyası olarak faizlerin bulunduğu noktaya ilişkin neler söylersiniz? Olası faiz artışlarına ilişkin de bakış açınızı merak ediyorum.
0: Yani Uğur Bey, geçen AKB Para Piyasa Kurulu'nda beraber gündemi değerlendirdik. Orada faiz beklentisi çıkmayacak dedik. Faiz düşüşü olmayacak dedik. Aynı kalacak dedik ve 37'de kaldığını gördük burada. Tabii bunun buradaki üst band sınırını açarak günün piyasada belki gösterge olarak burada bir değişiklik olmadı ama para piyasanın uygulamasında bu faizin yukarıya doğru bir 40'a yakın bir düzeltme yaptığını gördük. Bunun ikinci etapta tekrar böyle bir tartışılır hale gelip de bunun artmasıyla ilgili bu kapılar, bütün göstergeler artık bunu ifade ediyor. Yani yukarıya doğru çok olağanüstü bir değişim olmazsa, çok farklı bir gelişme olmazsa dünyada bunun faizin artacağını. Tabii yani bu faizi ve faizin etkilerine ilgili ne kadar şey varsa her şeyi söyledik bu konuda. Bir maliyet unsuru, bir yatırım unsuru, büyümenin en büyük etkileyicisi büyüme şeyinin. Yani buradaki cari açı ve büyümeyi pek çok etkileyecek açıdan bu önemli bir parametre. Faiz artışında tekrar ne kadarlık olur bilemiyorum ama buradaki bir şey söyleyerek bir polemik de yaratmak istemiyorum ama bu faiz tabii artışının olması da bizleri bu konuda bizim de önümüze bakıp daha şeyler, gerçekçi senaryolar yazmamızı gerektirecek. Zaten yani sıkı para politikası devam edecek, sıkı para politikası devam edecek derken sıkıla sıkıla sıkıldık buradan. Yani bu baktığımızda 4 aylık şeyde ilk 4 ayın değerlendirmesinde yaklaşık faiz geliri %13,5 olmuş. Bunun karşılığındaki kur getirisi %5'ler seviyesinde. Kur artışında TÜFE'de %14,6'lık bir artış var. Yani faiz geliri de TÜFE'nin altında, faiz geliri de şeyin maliyetlemenin altında. Öyle bakınca faizden buradaki zarar ediyorsunuz. Buradan bir tek kazanan şey var, sıcak para. Sıcak parayla ilgili de burada en azından bu 4 ayda gördüğümüz %7'ye yakın net bir getir yani. Bu %7 dünyanın hiçbir tarafında bu kadar yüksek bir getiriyi bulmanız mümkün değil. Bu kadar yüksek bir şeyde. O açıdan para ve parada kalanlar bu dönemin nimetlerinden faydalanacaklar. Bizim gibi üreten, ihracat yapan, istihdam yapan, ondan sonra maliyetlerle uğraşan, dışarıdaki bu şeyde rekabet içerisinde bir şey yapmaya çalışanlar için bu süreç maalesef söylediğimiz gibi bu sıkıntılarla devam edecek. Yani 2 senedir bir şey var. Piyama endekslerinde emek yoğun sektörlerin hepsi kırmızıdaydı. İstanbul Sanayi Odası'nın son piyama endeksinde ilk defa tekstilin ve giyimin pozitif çıktığını, 50'nin üzerindeki bir değere geldiğini ve bütün diğer şeylerdeki, sektörlerdeki değerlerin aşağıya doğru daha düşük kaldığını elin altındaki rakamlarda gördük. Yani bu ilk defa böyle bir şey geldi. Böyle bir tablo geldi. Daha öncesindekinde sadece sektörün emek yoğun sektörlere yönelikmiş gibi görünen bütün bu parametrelerin hepsi şu anda bütün sektörleri kaptır hale geldi. Ekonomideki bir makineler şeylerde üretimdeki daralma devam edecek. Ki bu da devam edeceğini de zaten Merkez Bankası da şekilde söylüyor. Ama netice itibariyle bunun tabii ki etkilerini piyasa olarak görüyoruz. Ben Türkiye tabii kabul etmek gerekir ki Türkiye kendi ne has kuralları olan, kendine has bir takım dinamikleri olan bir ülke, bir tarafta bütün bu olumsuzlukları yaşarken diğer taraftan pek çok parametrinde pozitif olarak ayrıştığını, daha farklı bir tabloyu da okuyabileceğimizi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz de bunun çerçevesinde bu açıdan bizim mücadelemiz üretmek ve istihdam

0: etmek ve ihraç etmek üzerine. Ve çok şükür savaş bize bir kapı açtı. Biz bu kapıdan üstümüze gelenleri, bütün bunları her şeyle devam ettiriyoruz. Biz tabii daha farklı bakıyoruz. Amerika o işi daha farklı yapıyor. O trilyonlarca dolarlık bir Amerika Çin anlaşmasına götürüyor. Çin'in enerji maliyetlerini yükseltecek senaryo için orada bir başka şey yapıyor. Ama biz burada, bizim verdiğimiz buradaki mücadelede bu çerçevede her şeye rağmen bunu yapmaya uğraşıyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Kim 4. dönem başkanı İsmail Gül'le bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Yılın ikinci enflasyon raporu sonunda Merkez Bankası sene sonu için enflasyon hedefini %26'ya çekti. İş dünyasının da bu anlamda değerlendirmesini aldık. Biraz piyasa kanadına ilişkin görüşleri de masaya yatıracağız. Piyasa adına da neler bekleniyor diyeceğiz. Tonguç Erbaş ve Soner Kuru'ya soracağız. Şimdi endekste bugün özelinde yükseliş var Tonguç Bey, ama hacminde 71 milyar civarında olduğunu görüyoruz. Son dönemki hacimlerinde çok uzağındayız bu saat itibarıyla. Biraz hacimlerdeki zayıflamayı buna bağlamak gerekir mi? Enflasyon sunumuna. Burada verilen karara ya da.
2: Hayır, ben şimdi biraz önce bu Çin-Amerika görüşmeleriyle ilgili tabii teyide biraz daha muhtaç bazı aslında iyi de haber akışları var. Bence piyasa biraz bu haber akışını bu noktada beklemeden kaynaklı risk alma noktasında hacmin düşük olmasının nedeni biraz daha çekinceli davrandığını düşünüyorum. Çünkü hem kritik bir seviyede endeks, yani 14.600'lerde, hem de bugün veya yarın bu Çin-Amerika görüşmesi sonrası olası haber akışının bir pozitif negatif etkisi olacak bir piyasadayız. Dolayısıyla bankacılık biraz dengede tutuyor. Çok geri çekilmişti. Orada biraz hafif bir pozitif görüntü var. Ve daha az hacimli diyebileceğimiz, daha az likit hisselerde benim bakabildiğim kadarıyla daha yüksek oynaklıklı bir gün geçiriyoruz. Yani ana hisse senetleri biraz daha bu risk algısında temkinli bir duruş içerisinde. Yarın da bu devam edebilir. Bu arada ilk yayın saatinde söylemiştim. Yani bu bayram öncesi hafta, şimdi önümüzdeki hafta orada da bir gün tatilimiz var. Yani Mayıs ayının neredeyse tamamında çok az bir işlem günüyle devam edeceğimiz için bu hacim düşüklüğü olası iyi kötü haberde belki birkaç gün artabilir ama sonrasında da devam edebilir. Dolayısıyla bugünkü toplantının çok fazla ben piyasa hacmi üzerinde ya da beklentiler üzerinde çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bugün toplantı olmasaydı da benzer bir hacimle büyük ihtimal biz Çin-Amerika görüşmelerinden çıkacak sonuçları bekleyecek.
1: Sanayi endeksi de %1.52 artıda, bankacılık endeksi %0.7 yükseliş kaydediyor. Banka için hikayeden bahsedebilir miyiz? Enflasyonun sene sonunda %25'in üzerinde beklendiği bir ortamda Soner Bey.
3: Yani önümüzdeki kısa vadede Türk borsasını sadece iç dinamikler üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak, tabii yurt dışıyla korelasyon yüksek. Mesela bugünkü %1'e yakın yukarı hareket, baktığımızda Amerikan vadeliler de %1'e yakın artıda. Korelasyon yüksek ama iç dinamikler üzerinden bir analiz yaptığımızda özellikle bugünden sonra bizim bakacağımız enflasyonun 30'lara yakın seviyelerde gerçekleşeceği yıl sonuna ilişkin teyit edilmiş oldu bugün itibariyle. Ve büyük ihtimalle para politikalarında daha ek bir sıkılaşma oluşmayacak. Da yine aynı şekilde teyit edilmiş oldu. Haliyle elimizde ne var? Teyit edilmiş daha yüksek bir enflasyon ve teyit edilme noktasına yaklaşmış para politikalarının bu enflasyona karşı ekstra sıkılaşmayacağı hikayesi. Yani buradan borsa lehine bir fiyatlama oluşması ihtimali yüksek olarak değerlendiriyorum. Bankacılık tarafında tabii içinde bulunduğumuz yüksek faiz dönemi, yani yine başkan sunumuna başlarken dedi ki bu son gelişme biraz daha uzun süre daha yüksek faiz anlamına geliyor noktasında bir açıklamaları var. İçinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde de zaten şimdi bilanço döneminde de gördük. Bir şekilde faiz ve kıyısında köşesinde sırtını faize dayayabilmiş sektörlerin para kazanabildiğini görüyoruz. Bankacılık da burada bir noktada borsa genelinden daha yüksek karlılıklar elde edebildi. Yani öz sermaye karlılıkları üzerinden bir okuma yaptığımızda geride bıraktığımız bilanço döneminde ortalama, yanlış anımsamıyorsam, %10-15 bandı bandında bir öz sermaye karlılığı var şirketlerimiz açısından. Bankalarda bu %20'lerin biraz üzerinde, %20-25 bandında oluştu. İşte faktoringdir, sigortacılıktır, diğer finansal kesimde %40'lara yakın öz sermaye karlılıklarıyla bilanço dönemini tamamladık. Haliyle borsada sektörler açısından bu daha uzun süre, daha yüksek faiz.
1: Bu şartlarda borsadaki ağırlık kaç olmalı? Ne kadar olmalı? Affedersiniz.
3: Yani şöyle, yılbaşından bugüne kadar borsa hem faizi geçti hem de bu son geri çekilmeyle birlikte altını geçti. Yani rakiplerini geride bıraktı. Bugünden yıl sonuna böyle bir hani bir yarıştırsak bunları, ben borsanın yine faizi geçeceğini açıkçası değerlendiriyorum. Mevduat faizini. Haliyle ben hep portföylerde burada risk getirip beklentisine göre değişir ama faizin bir şekilde güvenli liman anlamında bir miktar tutulması gerektiğini ama büyük ölçekte buna ben diyeyim %60, siz deyin %80 hisse senedi ağırlığının korunması gerektiğini değerlendiriyorum. Burada çünkü yavaş yavaş artık Türkiye'de önümüzdeki seneden itibaren böyle biraz daha fazla seçim gündemini de bir şekilde konuşuyor olacağız. Bunun ekonomi üzerinde etkileri olacak. Büyük ihtimalle canlandırıcı etkileri biraz daha ve bu noktada politikaları biraz daha görmeye başlayacağız diye değerlendiriyorum. Haliyle önümüzdeki 1-1,5 sene borsa son 3 senedir en önemli rakibi olan ve büyük ölçüde geçemediği faizi geçmeye devam eder diye bekliyorum.
1: Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı'nı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Amerika'ya davet etti. Gözümüz Pekin'de. Zirve dün başladı. İki lider görüşmeler gerçekleştiriyor. İki lider birbiriyle alakalı olumlu hitaplarda, olumlu ifadelerde bulundular. Yapılan görüşmeler sonrasında. Şimdi ise Donald Trump, Xi Jinping'e 24 Eylül'de sen de gel Amerika'ya ve konuşalım diyor. Aslında siz değerlendirmelerinizde bu görüşmelerin önemli olduğunu söylemiştiniz. Bir yenisini belki sene bitmeden yine yüz yüze göreceğiz.
2: Evet.
1: Xi ve Trump adına.
2: Yani benim bakabildiğim haber akışında hem Hürmüz Boğazı'nın açık olması hem İran'ın nükleer bir potansiyel barındırması hem de Çin'in Amerika'dan daha fazla petrol alımı noktasında böyle bir hemfikirlik var. Tabii sizler bunu teyit edersiniz. Yani bu bugünden yarına çok fazla değişmezse daha iyimser bir senaryoya uyanabiliriz yeni haftada. Şimdi dolayısıyla bugün bütün konuştuklarımız içerisinde bu ve benzeri senaryoları da ayrıca düşünmek lazım. Ama ben hani biraz önce, yani şimdi bütün bu analizler sonrası peki bir yatırımcı olarak da ne yapma noktasında, hani Soner'e sorduğun soruna istinaden, bir kere bir kısımda TL'nin güçlü kalacağını görüyoruz. Dolayısıyla bu program değişmediği sürece hala bir dövize yatırım yapmak yerine hani bir gram altın mantığı üzerinden gitmek daha mantıklı gibi duruyor. %15-20 oranında TL mevduat ve benzeri ürünler kabaca %35-40'lık bir bileşik faizden bakarsak yine %30-50 arasında bulunabilir şeyde, portföy içerisinde. Ama hisse senedi tarafında ister %80 yap, ister %30 yap. Burada seçici olma noktasında bir şeyimiz var. Duruşumuz olması lazım. Yani endeksin oranıyla, getiri oranıyla hisse getiri oranları gerek negatif gerek pozitif tarafta çok farklılaşıyor. Yani bunları dikkate alarak biraz daha bir portföy oluşturmakta ben daha önemli olduğunu düşünüyorum ama yani bir iyi haber gelirse burada gerçekten belki tahvil faizleri daha iyi, işte CDS'ler daha iyi tepki verebilir. O açıdan hani bu sefer şeye dönebiliriz. Kısa vadeli borçlanma, işte Eurobond'lar, biraz daha hisse senedi tarafında genele yayılan bir yükseliş beklentisiyle yaz aylarında yeni bir portföy oluşturma vesaire gibi. Çok da enseyi karartmamak lazım. Ben öyle bakıyorum. Yani biraz önce dedim ya, 1.7'lik bir küresel büyümeye şu anki konjonktür müsait değil. Buna da çok gerek ikili görüşmelerde gerek ekonomik bazı hamlelerle müsaade edilmeyeceğini ben düşünüyorum. Ve biraz önce yine paranın bolluğundan bahsettik. Bu paranın bol olma meselesi zaten büyüme tarafında da bazı kaynakları destekleyici olmaya devam etti. O açıdan yani negatifler, pozitifler, biz hep sunumlarda bunları ortaya koyduğumuz için bunlar içerisinde risklerin ne şekilde azaldı veya arttı ya da pozitif başlıkların ne kadar gerçekleştiği noktasında bir yılın geri kalanında projeksiyon kurup devam etmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Hı hı. Biraz Soner'in sorusunu çalmış gibi oldu.
1: Aslında onun üzerinden ilerlemek istiyordum ama bu son dakika gelişmesi gelince onu da konuşmak istedim.

0: dedik ama zaten ilintili olarak değerlendirdiniz. Soner Bey, o zaman o portföy çeşitliliği üzerinden ilerleyelim. Siz biraz önce borsadaki ağırlığa ilişkin yine değerlendirmenizi sundunuz. Böyle bir konjonktürde portföy çeşitliliği nasıl olmalı? Çünkü Tonguç Bey buna da değindi.
1: Yani şöyle, tabii burada tasarruf sahibinin hem vadesi hem risk getiri beklentisi, bunlar muhakkak önemli konular ama yani bir kere yıl sonu vadeli veya bir yıl vadeli konulara baktığımızda evet, faiz hayatımızda biraz daha uzun süre daha yüksek kalacak bu gelişmelerin ardından, her şey iyi olsa bile. Ama yani ben açıkçası Türkiye ekonomisinde 3 yıldır uygulanan sıkı para politikası ortamının önümüzdeki 3 yıl daha devam edecek olma hikayesini çok çok zayıf olarak değerlendiriyorum. Yani bir şekilde bu faiz konjonktürün izin verdiği ölçüde düşmek durumunda. Şu anda tam tersi bir konjonktürdeyiz, düşüremiyoruz, o ayrı konu. Ama buradan böyle bir yıl öteye, bir buçuk yıl öteye baktığımızda burada faiz daha düşük bir yerlerde dengeleniyor olacak. Özellikle son birkaç senedir üretim iştahı noktasında geride kalmış sektörlerin oradaki açığı kapatması hikayesi ön plana çıkıyor olacak. Seçim sattım haline doğru yaklaşan bir ekonomide belki makro ihtiyadi tedbirler üzerinden, belki faiz hatları üzerinden daha destekleyici, en azından bu kadar sıkı olmayacak bir ortam oluşuyor olacak. Haliyle tüm bunlar bana hisse senedi piyasasını işaret ediyor. Bunu söylemeliyim. Diğer taraftan dünyada hiç olmadığı kadar belirsizlik, hiç olmadığı kadar güvenli liman talebi söz konusu. Güvenli limana ilişkin olan talepte de ben altın fiyatlarının güçlü kalmaya devam etmesini bekliyorum. Yani orada da bir konjonktür baskı yaratıyor enflasyon ve faiz hattı üzerindeki oluşan bu gelişmeler. Yine bir buçuk yıl vadede ben ons altın tarafında potansiyel görmeye devam ediyorum. Çünkü bu son savaş dahi tasarruf sahibinde global anlamda birçok noktada algıyı değiştirdi. Yani örnek olarak bugün güvenli liman anlamında kripto varlıklar da birçok yatırımcı açısından kısmen güvenli liman olma hikayesi vardı ama sonra gördük ki mesela İran'ın kripto varlıklarına el koyma gibi gelişmeler söz konusu. Haliyle ben önümüzdeki 1-1,5 yıl için hisse senedi piyasası ve altının ön plana çıkmaya devam edeceğini değerlendiriyorum.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte yatırımcı hangi enstrümanlara ilgi göstermeye devam edecek. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ahlatçı Holding Direktörü Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ataşehir'de İstanbul Finans Merkezi'nde enflasyon raporu sunumu öncesinde ve sunumun sonrasında da değerli konuklarımızla sunumda öne çıkan başlıkları değerlendirdik. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: yorumla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi

0: ve Flora kolye hediye. Koçak.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi.
2: Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi hepsi orada. Özel haberler, güncel

0: duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler, Gezinomi ile hayallerini erteleme. Tatil olsa
2: Gezinomi. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
6: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Fakir Hausgeräte.

0: Tag hier, Hausgeräte.
1: Uf, şu trafiğe bak ya.
2: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
4: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafeleri falan olsa.
3: Tamam hayatım.
5: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams?
6: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
6: Ben de şimdi demiştim hayatım.
7: Rams'ta

0: 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faiz ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bu iş taşıma suyuyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor.

0: Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net.
4: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond. Hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi.
5: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

0: Efendim merhabalar, Melis Kobal ben. Bugün birlikteyiz. Bir saat boyunca piyasaların gündemini aktarıyor olacağız. Bugün içeride enflasyon raporu günüydü. Merkez Bankası'nın yeni güncellemeleri var enflasyon tahminlerine ilişkin. Diğer taraftan global gündemde Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi arasında Çin'de gerçekleşen görüşme ve Trump'ın temasları. Trump Xi'yi 24 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti. Ve de olumlu mesajlar var iki taraf arasından. Şimdi detaylara bakacağız. Önce başlıklara bir gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da Türkiye ile Kazakistan arasında 13 yeni ikili işbirliği anlaşması imzalandı. Erdoğan Kazakistan petrolünü dünya pazarlarına ulaşsın istiyoruz mesajını verdi. Ortak bir basın toplantısı yapıldı. Enerjide son yıllarda attığımız adımlarda Kazakistan özel bir yere sahip. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Doğu Batı Orta Koridoru'nun da önemi her geçen gün artıyor. Enerji kaynaklarının taşınması için de Kazakistan'ı teşvik ediyoruz yorumlarını yaptı Erdoğan. Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı dedik. Merkez Bankası 2026 yılı ara hedefini %24'e, 2027 için de %15'e yükseltmiş oldu. Enflasyon da 2026 sonu için %26 olarak belirlendi. Hedef 2027 sonundaki hedefse %15. Diğer taraftan Nisan ayı konut satış rakamlarını aldık bugün. 2.6'lık bir artış var orada. 126.808 oldu veri. Ve Trump'ın temasları devam ediyor dedik Çin'de. İkili görüşme gerçekleştirdi Çin Devlet Başkanı ile Trump. Ve de Trump, Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha iyi olacak. Başkan Xi harika bir lider. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısı her iki ülke için de bir fırsat. Ve ticaret savaşının kazananı yok. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri zamanında sorunlara beraber cevap vermeli dedi. Beyaz Saray'ında açıklaması var. İki tarafın Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu yönünde Trump da başta belirttiğimiz gibi Xi Jinping'i 24 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti. Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellediğini takip ettik bugün yapılan toplantıda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da enflasyona dair yorumları var. Enflasyonun bir numaralı sorun olduğunu vurguladı ve enflasyonla mücadelede kararlı duruşun devam edeceğini söyledi.
1: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
2: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
2: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
1: Karahan para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
2: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
1: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi de gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, mevcut dönemde dövize yöneliş kaynaklı bir risk görmediklerini söyledi.
3: Jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, makro ihtiyati çerçevenin temel amacının para politikasını desteklemek olduğunu söyledi.
4: TL mevduat payının artırılması Diğerisi kredi büyümesinin dezenflasyon patikasıyla uyumlu bir çerçevede gerçekleşmesi ve son olarak da likidite yönetimi ve finansal istikrar. Bundan sonraki dönemde de başkan Bey'in de belirttiği gibi makro ihtiyati düzenlemeler ve çerçeve para politikasının destekleyici şekilde olmaya devam edecek.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatma Özkul ise Merkez Bankası bilançosundaki zararın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Parasal sıkılaşma ve sterilizasyon işlemlerinden kaynaklanan faiz giderlerindeki artışın bir sonucu. Biz oluşan bu zararı aslında politika setinin bütüncül etkileri ile birlikte değerlendiriyoruz. Yani önemli olan burada merkez bankamızın kar veya zarar etmesi değil, fiyat istikrarına yönelik uygulanan politikaların etkili bir şekilde uygulanması.
1: Raporda Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında oynaklığın arttığı, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği belirtildi. Merkez Bankası bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımlar atıldığını açıkladı. Küresel ekonomide arz yönlü şokların daha sık görüldüğü yeni bir döneme girildiği ifade edildi.
2: Küresel dinamiklerin de

0: dezenflasyonun.
1: Ve şimdi de dönelim bu gündem maddeleriyle birlikte. Fiyatlamalar nasıl? İçeride bir BIST endeksinde nasıl bir yansıma var? Enflasyon raporunun ardından hemen bakalım. 14.741'deyiz. 0.98'lik yukarı yönlü bir hareket ama bugünkü kazançlar %1'i de aştı. Onu da vurgulamış olalım. Trump ve Xi görüşmesiyle birlikte peki Amerikan vadelilerde nasıl bir görünüm var? S&P 0.25, Nasdaq 0.20, Dow Jones 0.63 yukarıda. Avrupa'da da bugün pozitif bir seyir. Özellikle Almanya'daki 1.40'lık yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Londra 0.30, Madrid 0.77, Paris 0.58 yukarıda. Bugün Asya'da da Xi Jinping ile görüşmesinin işte Trump'ın etkileri bakalım nasıl yansımıştı. Çin'de 0.152, Hong Kong'da 0.11'lik geri çekilme varken Güney Kore 1.75'lik bir kazançla kapatmıştı. Hindistan'da da 1.06'lık bir kazanç olduğunu takip ettik. Tabii gündemde özellikle petrol fiyatları var. Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı konusunda iki tarafında anlaştığına yönelik bir açıklama geldi Beyaz Saray'dan. Peki şu anda petrol fiyatlarındaki son durum nasıl? Enerji tarafındaki görünüme de hızlıca bir göz atalım. Petrol fiyatlarında da 100 doların üzerinde bir seyir olduğunu hala söyleyelim. Şu an 105.78'de 0.14'lük yükseliş var. Petrolde de ham petrolde 101.50'deyiz. 0.48'lik yükseliş ve doğalgaz 2.85'te orada da 0.45'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. BIST %1'in üzerine aşan kazancı bugün gördük dedik. Şu anda da zaten 1.01'lik bir yükseliş var. 14.746'dayız. Günün en yüksek seviyesi 14.611, günün en düşüğü oldu. Endekslerdeki görünüm nasıl peki, ona da bir göz atalım. Bankacılıkta 1.89 oldu şu an yükseliş. Sanayi 1.53, turizm 1.67, teknoloji 1.87, spor 1.94 şu an yukarıda. Gayrimenkulde 1.05'lik bir geri çekilme var. Sigortacılık 1.41, kimya 1.53, inşaat 1.84, bilişim 1.87, madencilik 1.57, gıda ise 0.55 yukarıda. Ve şimdi de dönüyoruz, bu portföy finansal analisti Salih Oğuzhan Sever bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Melis Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi siz de toplantıdaydınız. Hatta soru da sordunuz. Şimdi en çok dikkatinizi çeken nokta neydi enflasyon raporu tarafında ve bunun özellikle içeride bizim piyasalara da evi etkisi olduğunu an itibariyle düşünüyor musunuz? Çünkü özellikle bankacılık tarafındaki yükseliş dikkat çekici bugün.
2: Piyasadaki hareketliliğin enflasyon raporu toplantısından bağımsız olduğunu değerlendirebiliriz, ancak toplantıyla alakalı önemli gözlemlerim olduğunu dile getirebilirim. En önemlisi Merkez Bankası'nın enflasyonla alakalı ara hedeflerde yenilemeye gitmesi oldu. Böyle bir revizyon olma ihtimali elbette gündemdeydi. Buna çok şaşırmadık, bekliyorduk böyle bir değişiklik olmasını. Ancak dürüst olmak gerekirse böylesine net bir değişiklik beklemiyorduk. %16 seviyelerindeki ara hedefin %20-22 bandında, 19-21 bandında bir koridora getirilerek biraz daha ılıman bir yukarı yönlü revizyon olması beklentisindeydik. Ancak Merkez Bankası'ndan gördük ki 24 puana giden %8'lik bir artışla çok net bir ara hedef değişikliğine gidildi. Son iki toplantıyı birbiriyle de mukayese edebiliriz. Önceki toplantıda Merkez Bankası Başkanı'nın söylemleri oldukça güvercin olarak değerlendirilmişti hepimiz tarafından. Zira o dönemin koşullarına göre bugün hatırlayalım. Ne vardı? Gıda fiyatlarındaki yükseklik dile geliyordu. Mevsim geçişiyle birlikte gıda fiyatlarında bir iyileşme beklentisi vardı. Keza yine mevsim etkileri, kira artışlarındaki stabilite gibi verilerle enflasyonda, dezenflasyon sürecinde iyileşmenin devam etmesi bekleniyordu. Ancak o dönemde savaş riskleri dile getirilmişti. Bu risklerle alakalı özellikle döviz tarafında gerekli tüm ihtimallerin hesaplandı ve pozisyonların alındığı dile getirilmişti. Yine de her halükarda ilk toplantıda çok güvercin söylemler ve savaşın çıkmayacağı ihtimali üzerine yoğunlaşılmış bir temadan bahsedebiliriz. Bugünse riskleri net olarak görüyoruz. Özellikle Amerika-İsrail-İran savaşı şu anda çok net bir şekilde karşımızda en önemli risk olarak duruyor ve buna göre bütün revizyonları yapmak durumundayız minvalinde bir açıklama olduğunu gördük. Ara hedef %24'e geldi. Bu hatta bunu açıkladığı anda salondan bir anda

0: uğultu sesleri geldi. Çünkü genel olarak böyle bir revizyon gerçekten beklenmiyordu. Ancak şunu net olarak gördük ki Merkez Bankası durumun çok net bir şekilde farkında ve buna dayanarak da sağlam bir şekilde zemine basmış durumda. Bundan sonraki yol haritasını da tamamen savaş endeksinde belirleyeceklerini ifade etti zaten Sayın Başkan. Seyre hazırlıklı olduklarını, en azından şu anki koşullarda hazırlıklı olduğunu, en önemlisi de yurt dışı yerleşikler dışında döviz talebinin sınırlı kalmasının pozitif olarak değerlendirilebileceğini anladık biz Sayın Başkan'ın ifadelerinden. Merkez Bankası geldi, ilk günden bu yana şeffaf bir yönetim sergiledi. Bu mevcut yönetim şu anda da aynı şeffaflıkta ve piyasayı eski alışkanlıklarından çok da şaşırtmayacak şekilde olması gerektiği gibi hedefler belirleyerek yönlendiriyor görüntüsüne haiz olduk. En önemli başlıklardan biri de yine kredilerdeki sıkılaşmanın ve fazla sıkılaşmanın hangi seyirde devam edeceğiydi. Bununla alakalı bir süre daha aynı şekilde devam edileceği, ancak özellikle gecelik borçlanma üst bandının kullanılmasıyla alakalı iyileşme meyillerinin olabileceğini yorumladık. Önümüzdeki süreç elbette her şeyi savaş belirleyecek gibi görünüyor. Savaşın seyri belirleyecek gibi görünüyor. Umuyoruz Trump'ın Çin ziyareti de savaşın seyriyle alakalı nihayete ermesi noktasında diyaloglarla neticelenir. Umuyoruz bir an önce savaş bitmiş olur ve artık kendi hikayemize dönebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Ve buradan da dönüyoruz. Profesör Doktor Niyazi Berk bizimle birlikte, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melda.
1: Hocam şimdi biraz önce yorumlarını da dinledik. Salih Oğuzhan Sever'in Buz Portföy Finansal Analisti. Tabii bugün içeride gündemimiz enflasyon raporu ve güncellenen veriler, daha tahminler daha doğrusu. Şimdi hocam siz nasıl değerlendirdiniz bu güncellemeleri? Ne diyorsunuz? Ara hedef olarak baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası'nın 2026'daki yıl sonu enflasyon tahmininin %26 olması dikkat çekici. 2027'de %15, 2028'de de %9 öngörüsü var.
2: Melisa Hanım, bir önceki özette gayet net ortaya kondu. Ben de dinledim esasen açıklamaları. Fakat burada tabii ki olağanüstü durumlarda belli revizyonların yapılması lazım. Bu revizyonlar alışkanlık haline geldiğinde de ciddiyeti kalmaz ve gerçekten yeni beklentilere girilir ve yeniden ayarlanacak diye bir beklenti. İçerideki hem üretim faktörlerini hem de mal ve hizmet fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Genel olarak bakıldığında her şeyden önce bu yukarı yönlü bir düzeltme yapıldı. Yani yıl sonu enflasyon %26 olarak belirlendi. %26 eski tahminlere göre tabii biraz daha makul ama hala gerçekçi değil. Ben %30'un altında olmasını beklemiyorum. %30 civarında bir rakam öngörülmesi gerekir. Esasen bunu da ben anlıyorum. Çünkü yöneticilerin buradaki rolü daha çok hem Merkez Bankası çalışanlarını hem piyasa aktörlerini motive edici yüksek hedefler koymaları, ama bunların gerçekçi olmasını tercih ederim. Diğer taraftan bu ayarlamalardan sonra tabii ihracatçılarda da bir beklenti ortaya çıkmış olabilir. Yani yeni enflasyon yeni bir kur seviyesi demektir. Bu da döviz kurunda nispi bir rahatlamaya gidilebileceği sonucunu ortaya koyar ki bu da çok ciddi olumsuz sonuçlara götürebilir. Burada dikkat etmek lazım. Çünkü uzun süredir devam eden ve çok emek verilen bir programın fonksiyonel olmaması gibi bir sonuca götürebilir. götürmesi de hepimizi üzer. Bu çerçevede tabii ki özellikle vurgulanan başka bir noktada enerji fiyatlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve tekrar önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkabilecek olan yeni şokların burada mal ve hizmet fiyatlarında yeni fiyatlarında yeni durumlara yol açabileceği ve bunun da hem ihracat hem ithalat dengesini olumsuz etkileyeceği gibi bir sonuç çıkarılabilir. Özellikle yapılan ayarlamalar mesela içeride memur emekliler ve diğer alanlarda yapılan ücret emeklerinde de bir artış beklentisi ortaya koyar. Çünkü bunlar daha önceki tahminler üzerinden gerçekleştirilmişti. Şimdi bunun yeni rakamlara göre baz alınması zorunlu ortaya çıkıyor. Bu da demektir ki bir bütçe problemiyle karşılaşılabilir. Burada dikkatli karar vermek gerekiyor. Nokta tahmin çok önemli. Tabii ki aralık tahmin her zaman belli dönemlerde tutturulabilir ama yıl sonu değerinin nokta tahmin olarak verilmesi yine de bir üstünlük olarak alınabilir. Yani diğer taraftan petrol fiyatlarıyla ilgili tahminin gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yıl sonu tahmin fiyatı olarak 89.40 verildi.
1: Hocam o konuya ilişkin bir hemen detayı paylaşayım, üzerine yorumunuzu alayım. Fatih Karahan diyor ki savaşın orta vadeli etkileri olacak. Bunu da dikkate alarak hedeflerde güncellemelerde bulunduk. 2026 mutlaka yılı için öngörülen ortalama petrol fiyatı ilk raporda 60.9 dolarken bu raporda 89.4 dolara yükseltilmiş. Yani burada yaklaşık %47'lik bir yukarı yönlü güncelleme var. 2027 için de 56 dolardan 74.4 dolara yükselmiş durumda. İşte bu da tabii aslında baktığımızda Orta Doğu'daki çatışmanın küresel enerji arzı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğine dair de bir kaygıyı bize gösteriyor. Ne dersiniz hocam?
2: Tabii bu aslında dışsal faktörlerden ortaya çıkan bir durum. Merkez Bankası'nın bunu öngörmesi kolay değil. Tabii eldeki araç ve olanakları kullanarak hangi risk faktörleri ne ölçüde etkiler bunu planlayabilirler. Fakat burada özellikle Trump'ın bu savaşı planlaması çok kısa sürede yapıldı ve gerçekleşti. Dolayısıyla İran'ın da hakim olduğu bir bölgede konunun cereyan etmesi nedeniyle taraflar arasında şiddetli çatışmalar uluslararası fiyatlandırmada yeni noktalara götürdü. Burada gerçekten çeşitli üreticiler 120 dolardan 130 dolardan hatta 150 dolara varan fiyatlardan almak zorunda kalanlar oldu. Çünkü üretimlerini kesemezler, mutlaka sonuçlandırmaları lazım. Bu durumda maliyet değil, hizmetin ya da üretimin tamamlanması önem kazanıyor. Önümüzdeki dönem için 75 dolar 40 sent fiyatının makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü savaş bir şekilde sona erecek ve yeniden dünya piyasalarında olan petrol ticareti şartlarına dönülecek. Bu da bu fiyatlardan hatta daha da düşük olabilir diye bekliyorum ben. Yani 72-70 dolar civarında da gerçekleşebilir. Yıl sonu gıda fiyatlarıyla ilgili konuda ise ben daha yüksek olacağını düşünüyorum. 26.3 olarak verilmişti. %26.3 verilmiş ama zaten şimdi %36 civarında. Gerçi önümüzdeki yaz ayları nedeniyle özellikle sebze meyve fiyatlarında bir düşüş beklenebilir. Ancak bunun etkisi çok kısa sürede oluyor. Sonradan özellikle üretici fiyat enflasyonuna dayalı üretim ön plana çıkacağı için fiyatlama da bunlar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla bu da maliyetlerde önemli bir artışa yol açabilir. Bunun da ben o 30'un üzerinde olacağını düşünüyorum. Bu şekilde dikkate almakta yarar verdiği düşünüyorum Melis Hanım.
1: Evet hocam, şimdi gıda cephesinde açıklaması Karahan'ın yaşadığımız şokların çoğu gıda kaynaklı diyor. Şimdi bakıyoruz, evet. Orada da taze meyve sebze ilk 4 ayda %56.6'lık bir yükseliş kaydetmiş. Tabii gıda enflasyonunun oynaklığı da yüksek kalmaya devam ediyor. Şimdi bakalım burada tabii mevsimsel noktada bir normalleşme ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyecek, bunu da ilerleyen aylarda göreceğiz. Siz de bu hani asıl şokların gıda kaynaklı olduğu noktasına katılıyor musunuz? Ve bu noktada şimdi geçtiğimiz sene de kuraklık yaşadık.

0: Zirai don yaşadık. Şimdi başlangıçta biz bu senenin başında görüyoruz ki bereketli bir yıl olacakmış gibi görünüyor ama tabii biz hava şartlarını bilemeyiz önümüzdeki dönemde nasıl gerçekleşeceğini. İşte geçtiğimiz haftalarda kar yağdı mesela, yine bazı bölgelerde tarlalar etkilendi bundan. Bu noktada da hocam, yani hani nasıl acaba bir B planı yapılabilir, ne dersiniz tarım politikası anlamında?
1: Evet, şimdi yağmurlar evet yeterliydi, hava şartları da çok kötü değildi. En azından geçen yıla göre daha iyi bir durumda olduğumuzu belirtebilirim. Bu sadece dediğim gibi belli bir süre için geçerli ve önümüzdeki dönemde asıl üretime dayalı faktörler rol oynayacaktır. Bu nedenle burada bir planlama çok önemli rol oynuyor. Esasen merkezi planlama bu gıda üretim ve dağıtım sistemini ele alırsa burada bir etkinlik sağlanır ve özellikle üretim noktalarından tüketim merkezlerine ulaşım çok daha etkin bir şekilde ve süre kısaltılarak sağlanabilir. Ayrıca çiftçilerin bir bölümü tabii ki bu konuda bilinçli ama bir bölümü küçük üreticilerden oluştuğu için bu konuda önemli eğitim ve geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç var. Ve dolayısıyla bunun da yapılması lazım. Daha da önemlisi Türkiye yani ileriye yönelik bir gıda üretim politikasının oluşturulması ve bunun üretimde üretkenliğin artırılacak şekilde planlanması, aynı zamanda bölüşüm merkezlerine ulaştırırken de etkin nakliye planlarının yapılması çok önemli rol oynuyor. Bu esasen bir türlü sonuçlandırılamayan ama hep arzu edilen bir süreçtir. Umarım bundan sonra bu sonuçlar görülünce herhalde daha iyi, daha etkin, verimli planlamalar yapılabilir Melisa Hanım.
0: Evet hocam, şimdi tabii hala sorunumuz, bizim bir numaralı sorunumuz enflasyon diyor dediğimiz gibi Fatih Karahan ve bunun yüksek olduğunu ve sürebilme ihtimalinden de dışsal etkenler nedeniyle de bahsediyor. Şimdi bu noktada para politikasında nasıl bir yol izlemesini beklersiniz önümüzdeki dönemde? Faiz artışı gelme ihtimalini ne kadar görüyorsunuz Haziran'da?
1: Şimdi Melisa Hanım, esasen bir numaralı sorun enflasyon ise burada da büyümeyi hiçbir zaman

0: yatırmak yerine faizi üst banttan bir süre daha devam ettirerek yeni şartların oluşmasını beklemek lazım. Çünkü faiz artırdınız mı bunun indirilmesi için de bir süreç gerekiyor. Dolayısıyla fazla zikzaklar yapmadan gelen verileri yani araç ve olanakları etkin kullanarak veri bazlı değerlendirme ile indirim kararının alınması çok daha doğru olur. Eğer Haziran'da gerçekten kötü şartlar devam ediyorsa, yani Türkiye'ye sermaye akımının daha da çok gelmesi arzu ediliyorsa, aynı zamanda bununla enflasyonun da düşürülmesi, kontrol altına alınması arzu ediliyorsa, o zaman bir faiz indirimine gidilebilir. Ama şimdiki araç ve olanaklarla bunu planlamamalıyız. Zamanı geldiğinde gerekirse Merkez Bankası olağanüstü toplantılarla, olağan toplantının yanı sıra bunu yapabilir. Bunun için Merkez Bankası'nın elinde gerekli araç ve olanakları da var. Önemli olan bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktır. Yani kısacası ben faiz artırmanın çok da sorunları çözeceğini düşünmüyorum. Tersine biz yatırımlara hız vermek zorundayız. Yatırımlara öncelik vermek zorundayız ki yeni iş alanları oluşturabilelim ve işsizliği azaltalım. Bu noktada en azından enflasyon kadar önemli.
1: Evet, peki hocam, şimdi enflasyonla mücadele için sizce başka hangi araçlar kullanılabilir? İşte ne dersiniz, bu yapısal reformlar nasıl devreye alınabilir? Şu Merkez Bankası'nın biraz yalnız kaldığını düşünüyor musunuz siz? Ne dersiniz?
0: Esasen Merkez Bankası yalnız değil. Herkes Merkez Bankası'nın yanında gerçekten bütün ekonomistler alkışlayarak Merkez Bankası'nı destekliyorlar. Görüşlerini özgürce belirtiyorlar. Diğer taraftan siyasi iradenin de hükümetin Merkez Bankası'nın arkasında olduğunu görüyoruz. Ve bu desteği almak Merkez Bankası'nın işini kolaylaştırıyor. Bu çerçevede tabii ki zor olan bizim hem özel koşullarımız, yani Türkiye'nin bulunduğu bölgede bir takım zorluklarla birlikte yaşamak zorunda olduğu. Diğer taraftan da dünyada zaten eski istikrar şartları geçerli değil. Şimdi daha yeni noktalarda yeni denge koşullarıyla birlikte yaşamak durumundayız. Böyle olunca gerçekten biraz daha şoklara alışık olmamız gerekiyor ve bu sayede de önümüzdeki dönemde gerek global ekonomideki gerekse içerideki düzenlemeleri yaparak buna uyum sağlayabiliriz. Ama Türkiye sermaye yetersiz olan bir ülke. Türkiye dışarıdan sermaye, uzun süreli sermaye gelmesini istiyorsak hukuki reformları yapmamız gerekiyor ve ticari alanda esasen yabancı sermaye ile ilgili birçok kolay sağlandı. Eski yıllara göre gerçekten çok önemli gelişmeler var. Ama yine de daha pratik hale getirilebilir. Mesela birçok ülkede 1-2 günde firmaların kurulup faaliyete geçmesi mümkün olabiliyor. Esasen bizim yabancı yatırımcıların Türkiye'de yaşaması için, Türkiye'de verimli olması için gerekli ortam ve şartlar var. Burada rahatlıkla arzu ettikleri yaşamı sürdürebilirler. Ama önemli olan tabii ki buraya gelen bir yatırımcının %100 inanması lazım ki ben burada elde ettiğim gelirleri ve buraya getirdiğim sermayeyi herhangi bir kısıt olmadan geri götürebilirim. Tabii biz buna kendimiz inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ama yabancılar bizim kadar böyle esnek düşünmeyebilir. Onlar daha kuralcı düşünerek reformları görmek isterler. Onun için de bizim bunları yapmamızda yarar var. Tabii ki bu kendi vatandaşlarımızın da hakkı, kendi vatandaşlarımız için de bu hukuki reformları yaptığımız zaman gerçekten hem
1: Evet.
0: içerideki yerel piyasada hem de uluslararası piyasalarda arzu edilen düzenlemelere ulaşılmış olur
1: Evet.
0: Melisa Hanım.
1: Peki hocam, şimdi bir dönelim Pekin'e. Muhabirimiz Mehmet Seyrek bizi
0: Evet.
1: bekliyor. Malum bugün dünyanın gündemi Trump ve Xi görüşmesi. Mehmet Seyrek'e dönelim. ve de kendisinden dinleyelim. Mehmet, hoş geldin yayınımıza. Şimdi nedir son bilgiler, mesajlar nasıl taraflar arasında? Olumlu bir hava

0: istiyor gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Evet, Melis Kobal, geride bıraktığımız saatte iki lider de kameraların karşısına geçti ve güne dair değerlendirmelerde bulundular. Basından soru alınmadı, sadece nasıl geçtiğine yönelik liderler mesajlarını verdiler. Xi Jinping bugün Trump'la derinlemesine görüş alışverişinde bulundum dedi. İkimiz de Çin-Amerikan ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz dedi. Amerika ve Çin işbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmada kaybediyor dedi. Ve Çin-Amerikan ilişkilerinin istikrarı için karşılıklı saygı önemlidir diyor. Ve büyük gemide hep birlikte yol alıyoruz dedi. Çin ve Amerika rakip değil, ortak olmalıdır dedi ve son derece olumlu yapıcı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Trump için de yine aynı mesajlar vardı. Trump Xi Jinping ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti defalarca dile getirdi. Cennet tapınağına gittiğinde herhangi bir açıklama yapmadı ama dudağından dökülen bir iki cümleye basın mensupları dikkat etti. Çin harika bir yer dedi ve hayranlığını gizleyemedi. Ve Amerika-Çin ilişkisi dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir dedi Trump yine son olarak. İki taraf Amerikan işletmelerinin Çin pazarına erişimini genişletmeyi ve Çin yatırımlarını artırmayı görüştü ve gün boyunca Hürmüz krizi de başta olmak üzere birçok alanda görüş alışverişinde bulunuldu. Küresel basın bu görüşmeyi yüksek oranlı bir bahis zirvesi olarak değerlendirdi. Ancak gelen mesajlar bazı yabancı basın organları henüz tatmin edici cevaplar veya sinyaller gelmediğini söylüyorlar. Çünkü tarifeler, Hürmüz başta olmak üzere henüz çözüm odaklı bir mesaj gelmediğini yazıyor küresel basın organları Melis Kobal.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Zaten temasların detaylarını senden almaya da devam edeceğiz. Buradan dönelim yeniden hocamız Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk'e. Hocam, şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesajlar olumlu gibi gözüküyor. İşte harika bir lider diyor. Çok iyi bir dostum diyor Trump. Beyaz Saray diyor ki iki taraf birbiri arasında anlaştı. Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı yönünde. Diğer taraftan da 24 Eylül'de Beyaz Saray Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Amerika Birleşik Devletleri'ne davet ettiğini görüyoruz. Milyar dolarlık şirketlerin sahipleriyle oraya gitti yeni anlaşmalar yapmak için Trump. Siz nasıl görüyorsunuz şu andaki bu görüşmelerdeki verilen mesajları?
2: Melis Hanım, daha önceki dönemlerde Trump'ın yine Çin'e gittiği, önceki başkanlık döneminde yine en azından bir uzlaşma alanı oluşturmaya çalıştığı, Amerikan başkanlarının son yıllarda maalesef Çin'i göz ardı ettiği ve buradaki gelişmelere biraz ilgisiz kaldığı görülüyor. Çin özellikle kapitalist dünyanın kendine sunduğu bütün imkanları doğru bir şekilde kullanarak aynı zamanda kopyalama sistemini de dikkate alarak gerçekten sürdürülebilir bir endüstriyel ortam oluşturdu. Dolayısıyla Çin'de bir uluslararası üretim merkezi oluştu ve bu Amerika'yla da çok yakından ilgili. Çünkü Amerikalı firmalarda buradan gerek çip gerek diğer konularda çok önemli nadir metaller konusunda çok önemli faydaları oluyor. Buradan nemalanıyorlar. Dolayısıyla şirketler direkt Çin'de faaliyet gösteriyor. Bu da Amerikan ekonomisinin bir artısı olarak kabul edilmesi. Aynı zamanda Amerika'dan büyük miktarda da ithalat yapıyor Çin. Dolayısıyla bu iki ülkenin büyük ticareti başarılı bir şekilde sürdürmesi gerekir. Yani savaş yapmaktansa ticaret yapmanın her zaman daha etkin ve iyi sonuçlara götürdüğüne inanıyoruz. Dolayısıyla bu ülke, iki ülke arasında mutlaka bir uyum ortamının olması lazım. Çin ayrıca hem rekabet alanında hem yapay zeka üzerinde gerçekten çok önemli tecrübeler elde edindi ve bu arada edindiği know-how diğer ülkelere de transfer edilebilecek durumda. Dolayısıyla Amerikalı evet. firmalar, Çinli firmalarla ortak girişimler kuracak. Evet. Avrupa yine, Amerika, Avrupa yine liderlik konusunda devam edebilirler ama endüstriyel üretim kapasitesi hala Çin'de. Dolayısıyla anlaşacaklarını ben de düşünüyorum. Ama ne kadar sürede olur? Tabii ki bunu da Trump'ın davranışları belirleyecektir.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Niyazi Berk, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam, size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Bu arada Merkez Bankası'nın rezerv rakamları geldi. Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi. Toplam rezervler 171,5 milyar dolar oldu. 165,5 milyardan yükselmiş oldu yabancının tahvilde ve hisse tarafında da yeniden alıma döndüğünü görüyoruz diyelim. Birazdan yorumlayacağız bu verileri, kısa bir reklam arası.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
6: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha, yarınlara açılan bir kapı.

0: Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: şimdi piyasalardaki durumu konuşacağız. Sinan Alican bizimle birlikte, MT Portföy Yatırım Danışmanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Öncelikle sizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Enflasyon raporunun bu işte yeni güncellemelerini ve orada verilen mesajları, sizin özellikle dikkatinizi çeken taraf ne oldu?
1: Tabii burada baktığımızda aslında sürpriz olmayan bir gelişme. Buradaki hedeflemelerde yukarı yönlü bir revizyona gidildi. Tabii enerjiden ve petrol fiyatlarından kaynaklı bu gerçekleşme oldu. Özellikle 2026 için hesaplanan, öncesinde 60.9'dan bir petrol fiyatından hesaplanmıştı bu hedeflemeler. Ancak o revize olarak 89 dolarlara kadar çekilmiş oldu. Dolayısıyla da enflasyonla ilgili buradaki 16'dan ara hedef 24'e, tahminde 26 seviyesinde yükselmiş oldu. Tabii burada aslında yani Sayın Fatih Karahan'ın vurguladığı ifade, olağanüstü bir gelişme olmazsa değişmeyeceği yönündeydi. Tabii İran-ABD ile ilgili yaşanan bu gelişme de olağanüstü bir gelişme olarak karşılaşıldığı için böyle bir revizeye gidildi. Piyasada açıkçası hem baktığımızda fiyatlamalara hem de gerçekleşmelere baktığımızda şu an itibariyle bu hedeflerin daha ve ulaşılabilir olduğunu değerlendiriyoruz ve zaten bugünün fiyatlamaları da bize bunu gösteriyor açıkçası.
0: Evet, BIST yüz endeksinde özellikle bankacılık tarafındaki prim bugün dikkat çekici. Bu arada yabancıların da yeniden tahvil ve hisse tarafında alıma döndüğünü görüyoruz. Geçen hafta 214,5 milyon dolarlık hisse, 182 milyon dolarlıkta dips alışı gerçekleştiğini ifade edelim ve sizin BIST yüz endeksine dair beklentilerinizi sorarak devam edelim. Bu Merkez Bankası'ndan gelen mesajlarda ışığında ne dersiniz? Özellikle hangi endekslerde önümüzdeki dönemde yükseliş daha fazla olabilir?
1: Tabii özellikle baktığımızda aslında endeks tarafında 14.500-14.600 seviyelerin aşağı tarafta ciddi anlamda bir destek noktası olarak çalıştığını görmekteyiz ve hem teknik olarak hem de gelen bu haber akışlarının, yabancı yatırımcıların ilgisi, özellikle sadece son hafta genelinde de değil, son bir aylık periyoda baktığımızda yabancı her hafta hisse senedi tarafında alım yönünde seyrettiğini görmekteyiz. Yani 1,5 milyar dolara yakın son 4 haftalık bir alışın bu tarafta gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii özellikle de zaten şu an içinde bulunduğumuz dönem birinci çeyrek finansallarının tamamlandığı bir dönem. Bu tarafta hem sektörel bazlı hem de bugün özelinde de özellikle bankacılığın katkı verdiği bir yükseliş hareketini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tabii burada hem bir taraftan da küresel taraftaki gelişmelere bakıyoruz. ABD, Çin tarafında bildiğimiz üzere şu an itibariyle toplantılar yapılmakta. En azından şu an itibariyle gelen oradan haber akışı pozitif ve olumlu olarak gerçekleşmekte ki bugün itibariyle petrol fiyatlarına da baktığımızda sakin bir seyir hakim ve dolayısıyla da bu da hem küreseldeki ılımlı pozitif haber akışı hem de iş taraftaki gelişmeler bugün itibariyle bize bankacılık öncülüğünde pozitif fiyatlamayı beraberinde getirdi. Şu an itibariyle teknik olarak değerlendirdiğimizde 14.500-14.600 seviyeleri aşağı taraftaki destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta. Direnç tarafında ise aslında hem psikolojik olarak hem de teknik olarak 15.000 seviyesi tekrar şu an itibariyle önümüzdeki hedef noktası olarak karşımıza çıkmakta.
0: Evet, peki şimdi bugün siz nasıl bir kapanış bekliyorsunuz bu arada BIST yüz endeksinde?
1: Tabii burada baktığımızda aslında hem tabii ABD'de piyasaların da açılmasıyla birlikte oradaki ilk yön akışı da fiyatlamada etkili olacaktır. Ancak pozitif tarafta kapatacağımızı ben öngörüyorum. Özellikle de 14.800'lere yakın bir kapanış bu seviyelerde gerçekleşebilir. Yani bu sabahtan itibaren devam eden pozitifliğin günün geri kalanında da devam edeceğini öngörmekteyim.
0: Evet. Peki haftalık kapanışta hangi seviye önemli olacak?
1: Tabii burada baktığımızda aslında açıkçası ilk etapta 15.000 seviyesi artık karşımıza çıkmakta. Önümüzdeki hafta itibariyle Hem 19 Mayıs tatili var. Devamında da artık bayram tatilinin ve piyasanın dolayısıyla da kapalı olduğu günlere doğru yaklaşacağımız bir dönemin içerisinde de gireceğiz. Dolayısıyla da en azından bu haftalık olarak baktığımızda 15.000 seviyesi ve üzerinde bir kapanış yapmamız halinde açıkçası devamında yine küreselde ABD Çin'le ilgili gelen haber akışlarının eğer olumlu olabilirse ve bu müzakereler İran'la ilgili Hürmüz Boğazı'nınla ilgili net ifadeler gelebilirse o tarafta devamında da 15.000'li seviyelerini de aşılarak bir önceki zirve noktamız olan 15.200'lü seviyelere doğru yine tekrardan bir pozitif trendin oluşmasını ilk etapta beklerim açıkçası.
0: Evet, son bir dakikamız. Orada da ben sizden bir petrol fiyatı yorumu alayım. Şimdi görüşmeler olumlu gidiyor gibi gözüküyor. En azından verilen mesajlar öyle. Tabii sonuçlarını ilerleyen günlerde göreceğiz ama petrol fiyatları yine 100 doların üzerinde.
1: Tabii burada baktığımızda aslında petrolle ilgili en olumsuz akışlarda dahi işte 110 dolarlı seviyelere kadar işte 110-115 dolar bant aralığında bir fiyatlama görmüştük. Özellikle barışla ilgili Hürmüz Boğazı'nın açılacağına yönelik ifadelerde ise 100 dolar seviyesinin altına hızlı bir şekilde gelmişti. Dolayısıyla da eğer yine Trump tarafından ve Çin tarafından yani ortak bir şekilde Hürmüz'le ilgili bir açıklama net bir şekilde gelebilirse açıkçası ben burada tekrardan 100 dolarlı seviyelerin aşağısına doğru geleceğini öngörmekteyim. Dolayısıyla da hem bugün hem de toplantılar yarın da devam edecektir. Yani buradaki haber akışı bizim ana gündem maddemiz olarak devam edecektir. Eğer olumlu bir akış gelirse 95 dolarlı seviyelere kadar ilk etapta gelmesi açıkçası benim öngörülerim dahilinde.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sinan Alican. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere de.
0: Efendim, burada kapatıyoruz programı. Yarın A Para ekranlarında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
5: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19.
5: Duratay Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. BIST 30 Endeksi, ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 paydan oluşur.

0: hayatım. Yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun.
1: Ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park Almaslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam hayatım.

0: bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
3: Otobit'te. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. Bir de böyle Otobit'te.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Of, şu trafiğe bak ya.
2: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
1: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
3: Tamam hayatım.
4: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams?
1: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
1: Ben de şimdi demiştim hayatım. Rams'da.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar usuz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrın ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omsuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anı

0: tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
4: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası. Bir

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: İnsan halinde bu hafta öfke, şiddet ve sevgi gibi duyguların biyolojik ve psikolojik ayrıntıları konuşuluyor. Sevgi insanın biyolojik bir ihtiyacı mıdır? Beyin sevgiyi nasıl algılar? Koşulsuz sevgiyle bağımlı ilişki arasındaki fark nedir? Öfke duygusu beyinde hangi bölgelerde oluşur ve nasıl tetiklenir? Sosyal medya ve dijital oyunlar öfke ve saldırganlık üzerinde etkili mi? Toplumda artan tahammülsüzlüğün psikolojik nedenleri neler? Modern yaşam insanların sevgi gösterme biçimlerini değiştirdi mi? Profesör Doktor Korkut Ulucan ve Profesör Doktor Hakan Toytok zıt duyguların biyolojik ve psikolojik yansımalarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali yarın 23'te Ahpare'de.
2: Çiftçilerimizin en büyük destekçisi Ziraat Bankası'nın üreticilerimiz için geliştirdiği bir mobil uygulama var. Ziraat Çiftçi Platformu. Bu mobil uygulamada üreticilerin hayatını kolaylaştıracak çeşitli öneriler sunuluyor ve tarıma dair en güncel haberler paylaşılıyor. Bunun için Ziraat Çiftçi Platformu mobil uygulamasını indirerek Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresiyle giriş yapılması yeterli. Mobil uygulamanın kullanıcı dostu ana menüsü üzerinden bir bakışta her şeye kolayca ulaşılabiliyor. Tarlanın konumu uygulamaya eklendiğinde o tarlaya özel hava durumu, bitki sağlığı ve gelişimi, su stresi haritası, otomatik problemli bölge tespiti takip edilebiliyor. Ayrıca uygulamada tarlanıza özel sulama, ilaçlama ve traktör kullanım saati önerileri sunuluyor. Üreticiler mobil uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını kontrol edebiliyor, kolayca bütçe planlaması yapabiliyor. İhtiyaç halinde tarım kredisine başvurabiliyor. Üreticilerimizin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

0: günler efendim. Bugün 14 Mayıs, Dünya Çiftçiler Günü. Alın teriyle, gece gündüz demeden tarladan sofraya ve aynı zamanda aslında sadece tarladan değil, su ürünleriyle, bir yandan hayvancılıkla aslında hem karnımızı doyuran hem de geleceğimizin bu stratejik sektöründe bizim için faaliyet gösteren çiftçilerle buluşacağız. Bugün Başarının Tohumları paneliyle birlikte Türkiye'de tarım sektörü nereye geldi ve örnek çiftçilerle birlikte aslında ne durumdayız, bunu konuşma şansımız olacak. Ve değerli konuklarım var bugün panelimizde. Öncelikle Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Sayın Kemalettin Bayat bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz o zaman.
0: Ve tabii her zaman olduğu gibi bize ilham verecek, hikayelerini anlatacak ve belki de önümüzdeki dönem için ben tarımla nasıl ilgilenirim, hayvancılıkla nasıl ilgilenirim, biraz da bu toprağa ben bulaşsam diyebileceklere örnek olabilecek çiftçi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Kadir Tekin bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Arzu Çelik bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve Osman Adiz bizimle. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle tabii Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Ama öncelikle biraz hikayelerden bahsedelim. Osman Bey, sizinle başlayalım. Aslında sizinki üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede çok da rağbet edilmeyen balıkçılık konusunda önemli bir hikaye sizinki. Biraz anlatır mısınız bize? Siz kimsiniz? Bu işlere nasıl başladınız?
4: Osman Adiz ben. Dört nesildir balıkçılıkla uğraşıyoruz. Yani ailemiz olsun hep beraber. Zaten balıkçılık geniş ailelerde yapılan bir meslek. Yani bir kişiyle iki kişi değil ki, işte amcaoğulları, kardeşler. Biraz fazla olacak ki biraz emek gücü isteyen bir meslek. Yani bir de Türkiye'deki balıkçılık hem bir miras, yani kültür mirası gibi bir şey. Babadan, dededen gelme. Tabii hem geçim kaynağı bir taraftan da. Ama hani geçim kaynağından önce biz ona kültürel miras olarak da bakıyoruz balıkçılığımıza. İşte dededen, babadan bize, artık bizden çocuklarımıza sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önceden tabii yöntemler daha zayıftı ama şu an daha modern teknelerle avcılık yapmaktayız. Yani tabii sürdürülebilir bir balıkçılık hedefliyoruz. Yani amacımız o. Daha sonraki nesillere de bu balıkçılığı hem avlanmak nasıl olur veya işte sürdürülebilir denizlerimizdeki balığın stoklarını korumak, daha çoğaltmak için çalışmalarımız da oluyor bu şekilde.
0: Sabah çok erken saatlerde mi çıkıyorsunuz?
4: Biraz tabii tabii, daha gün doğmadan açılıyoruz. Yani gün açmamış olması gerekiyor. Gün açtığı zaman geç kalmış diyoruz. Sabah başlıyor. Ya bir süre yok zaten. Yani Eylül 1 dedi mi teknelerimizi hazırlarız. 4,5 ay bir av yasağımız oluyor. Şu an yasaktayız zaten. Yani Eylül 1 gibi denize açılıyoruz. Artık nereye döneceğimiz, gece nereye gideceğimiz, hangi limana ineceğimiz, çıkacağımız liman belli olsa da döneceğimiz zaman hiçbir zaman belli olmuyor. Bir gün, iki gün, üç gün, yani balıkçılık sezonu bitene kadar. İşte önce palamutla Eylül ayında palamutla başlıyoruz. Ondan sonraki süreçte işte istavrit, çinekop, palamut. Tabii biz avcılık bölümündeyiz. Tabii bir de yetiştiricilik kısmı var Türkiye'deki de. Şu an o da yükselmekte. Yetiştiricilik bölümü, yani somon, çupra, levrek. Bayağı bir ihracat da yapılmakta ülkemizden. O da bayağı şu hatta sayılır bir meslek oldu şeyde. Tabii biz balıkçılık olarak işte dededen, babadan bildiğimiz hem geleneksel yöntemler hem onların tecrübesini işte yeni modern işte aletlerle daha da ilerletmeye çalışıyoruz. Hem bir katkımız oluyor ekonomiye, katkımız oluyor. Hem geçimimizi sağlıyoruz. Hem de işte çocuklara da örnek olabilir. Yani dediğiniz gibi ne kadar yapmak istemeyen olsa da çiftçiliği, balıkçılığı. Ama biz balıkçı ailelerinde çocuklar illaki motora, biz de öyle başladık. Yani okula gitmezdik, balığa kaçardık. Teknede saklanırdık. İşte denizde çıkardık bizi karaya indirmesinler diye. Öyle yani. Bir de yani öyle olması gerekiyor. Çünkü biraz tecrübeyle alakalı olduğu için, yani denizde çok tecrübe olmaması gerekiyor. Yani çok da sabırlı bir iş. Ve bunu çocukluktan alışmak gerekiyor. Yani sonradan işte katılacak pek oluyor tabii. Yani yeni aletler oluyor, yeni farklı yöntemler oluyor. Onları kullanıyoruz tabii ama hani bir abimlerde mesela, dedemlerde, babamlardaki olan sabır, işte tecrübe denizde çok önemli. Çünkü akıntısı var, rüzgar, işte denizin dalgası.

0: Yani o tecrübesiz ovaları denize attığımız zaman çok tehlikeli olabiliyor. Ama işte biz de inşallah bize gelen tecrübelerimizi yani çocuklarımıza daha nesillere götürmeye çalışacağız.
1: İstanbul'da yapıyorsunuz.
0: Beykoz, İstanbul Beykoz. Yani Poyrazköy'de motorlarımız limanda. Şu an zaten tekneler şeye gidiyor. Bir orkinoz avcılığımız var. Uluslararası Akdeniz'e doğru. Orada avlanacaklar. Bir 15-20 günlük av süreci oluyor. İşte orada tutulan orkinozlar ülkemizde geliyor. 5-6 ay besleniyor. Ondan sonra ihracatı yapılıyor. İşte biliyorsunuz Moritanya'da teknelerimiz var. Yine balıkçılık. Onlar da bir gelir elde ediliyor Türkiye'ye. Bir Somali şu an işte Somali ile bir ortak şirket kuruldu. Orada Somali'nin münhasır o ekonomik bölgesinde lisanslar verilmeye başlandı. Türk balıkçılar da öncelik tanıyorlar. Bir indirim yapıyorlar Türk balıkçılığı lisans almada. Ve gemilerimiz bizim şu an Avrupa'daki hani Akdeniz'deki gemilerden bayağı donanımlı. Yani finansman konusunda da rahatız. İşte Ziraat Bankamız sağ olsun. Yani onun için teknelerimizi uygun hale, denize uygun hale hazırlayıp git oralarda avlanabiliriz. Yani sonuçta Moritanya açık bir deniz. Yani iç denizlerimizden farklı. Ama teknelerimiz oraya ilk gittiği günden beri orada her zaman önde oldular yani. Moritanya'da olsun, diğer denizlerde olsun. Şu an mesela yine orkinoz avcılığında olsun. Yani teknelerimiz modernizasyon anlamında hiçbir şeyleri yok. Yani bir de şöyle de bir şey var. Bizde adettir. Yani biz evimizden fazla tekneye yani hanım der ki işte ya biraz şu eve biraz yani baksan da hep tekneye. Teknemiz evimiz gibi çünkü evden fazla oradan vakit geçiriyoruz. Yani Eylül 1'de başlıyor balıkçılık. İşte 7,5 ay boyunca devamlı teknedeyiz. Yani yemeğimizi yiyoruz. Orada kalıyoruz. Şu an teknemizde zaten biraz daha modern. Eskiye göre tabii içi işleri yani donanımlar olsun. 20-25 tane çalışanımız oluyor. 30 tane çalışanımız oluyor zaten.
1: Ama gittiğinizde bir teknede 20-25 kişi
0: en az 20. Yani en az 20. 30'a kadar da çıkıyor. Tabii.
1: Mesela bir seferde ne kadarlık bir balıkla dönüyorsunuz?
0: Ya kısmet yani ortalama yani biz kasa olarak diyoruz işte mesela kasalarda 15'er kilo falan var 10-15 kilo arası. 100 kasa da olabiliyor, 200 kasa da olabiliyor. Yani 1000 kasa da olabiliyor. Yani motorlarımız onlara elverişli.
1: Nasipte ne var diyorsunuz?
0: Tabii tabii yani soğutucularımız var, deniz buzlarımız var, soğuk su teşkilatlarımız var. Yani balığı tuttuğumuz zaman saklayabilme kapasitemiz de var yani ve balık hiç besin değerini kaybetmeden biz onu karaya çıkartabiliyoruz. Önce bir deniz suyu, sonra bir buz, deniz buzu, tuzlu buz. Onları köpüklerimiz var zaten. Köpükleri de koyduğumuz zaman teknede de durabiliyor ama her akşam biz gidip o tekne araçlarla onları işte hallerimize gönderiyoruz yani ulaştırıyoruz.
1: Peki Arzu Hanım siz Hatay'dan geliyorsunuz.
2: Evet, Hatay'ın Poyraz ilçesinden geliyorum.
1: Siz de hayvancılıkla ilgileniyorsunuz.
2: Evet,
1: biraz bir şey anlatın. Nasıl girdiniz bu işe? Siz kimsiniz? Neler yapıyorsunuz?
2: Hatay Poyraz'da hep yaşadım. Yani orada yaşamaya da devam ediyorum. Edeceğim de sanırım. Normalde makine teknik ressamlığını bitirdim. Çok isterdim bu işe yöneleceğimi bilseydim eğitimini almayı ama ben sahada direkt içinde ineklerimle koyunlarımla birlikte yaşayarak öğrendim. Çok zor oldu benim için. Başlama şu şekilde, o mesleğimden ayrılmak durumunda kaldığımda içimde bir ticaret ve üretim, çocuğumla bir arada kalarak yapacağım bir iş. Hani bütün her şey bir araya geldi ve üretim yapacaksam ben bir kadındım. Hani hayvanlarıma ben hiç dişi demiyorum. Onlar benim için kadın, kızlarım ya da. O şekilde onlarla yani hem cinslerimle birlikte olmak istedim. Onlarla ayrılmak istemedim dediği gibi beyefendinin de hani çağırıyorlardı. Ya gel ne yapıyorsun? Çok anlamsız geliyor. O hayvanların yanında oturmak saatlerce hani konuşmuyorlar ama aslında konuşuyorlar. Bu şekilde yapmak istedim. Ticareti şeyle duygusal bir kadın iletişimi kurdum onlarla. Başardık sanırım. Yani artık ailemin bir parçası gibi bakıyorum onlara. Artı bu dediğiniz gibi stratejik öneminin hep farkındaydım. Bazen yorulduğumuzda, bıktığımızda işte bütün bunlar bana devam etme motivasyonu oldu. Başlarken keşke Ziraat Bankası'ndan kredi çekerek başlasaydım. Kredi için ya da finans için değil, başlangıçta ihtiyacım yoktu ama Ziraat Bankası'nın öyle bir mevzuatı var ki balıkçılık, arıcılık vesaire açıp okuduğunuzda bu işi hiç bilmeyerek girdiğinizde siz orada her şeyi öğrenirsiniz. öğreniyorsunuz. Orada sizin için, sizin kurmanız gereken işletme neyse seçtiğiniz, zaten olması gereken bütün kurallar, bir ineğin kaç metrekare alana ihtiyacı olduğuna kadar yazıyor. Ben sonra tabii işin içine hani böyle bir anda ben yapacağım dedim ve girdim. Düşünseydim belki yapmazdım.

0: bu açıdan seviniyorum. Hani bunlar benim kaderim oldu, bu şekilde davranmak.
1: İlk nasıl başladınız peki? Yani bir kuzu mu aldınız? Ne
0: hayır,
1: yaptınız?
0: Kendi mesleğimden ayrılırken aldığım tazminatla ve bir takım birikimimle bu şekilde bir iş arıyordum. Yani nasıl bir işe girebilirim? Bölgemde sütün azaldığını fark ettim. Ben hep ev yoğurdu tüketirim. Böyle bir mırın kırın bir süt şeyi var. İnsanlar sanki bırakıyorlardı o dönem. Böyle bir pazar açığı olduğunu fark ettim. Yani süt, çiğ süte ulaşım bizim kadar kırsal bir alanda zorlaştıysa genel anlamda bir çekilme ve bir daralma var. Ben buradan girmeliyim diye düşündüm. Çünkü çok temel ihtiyacımız süt bizim. Çok değerli bir proteinimiz. Biraz tabii ki bunları araştırdım. Yani ne yapabilirim, ne edebilirim? Süt olacaksa et de olacaktı. Hani hep dişi doğmuyor, erkek de doğuyor. Bu şekilde yani tamamen bu ek gıda ve oğlumla ilgili ek gıda araştırmasında yokluğunu fark etmemle başladı. Sonrasında bunun gerçekten doğru bir adım olduğunu fark ettim ve hayvanlarımı arttırmam gerekecek kadar talep gördüm süt ihtiyacı, et ihtiyacında. Böyle yolum düştü Ziraat Bankası'na ve Kemal Ayvacı müdürümle tanıştım. Çok babacan bir insandı. Çok inandı bana ve çok fazla destek verdi. Mesaisinin fazlasını bana harcadı. Çok bilinçliydi ve ziraat kökenli bir insan olduğu için, konuya da çok idealist yaklaştığı için bir banka müdürü gibi değil. Hiç bankanın karını gözetmedi. Bu genç kız yapabilir mi, bu işi yapamaz mı demedi. Batarsa sen de batsın dedi o para. Ben de batırmamak için elinden geleni yapmaya çalıştım. Hala da çalışıyorum. Son süreçte yoruldum dedim. Hani şey mesleklerde, zor mesleklerde emeklilik biraz daha hani şeydir ya, çabuktur. Bu sefer de yine Ziraat Bankası'nda işte şube müdürümüz Pınar Hanım bu konunun önemini yine bilen bir müdür hanımdı. Ben zaten Ziraat Bankası müdürlerini de bunu çok seviyorum. Onların ziraat farklı bir yerinde kalplerinin. Bu konuyu konuşmak istediğinizde sizi normal ticari bir müşteriden çok daha fazla dinliyorlar, dertleşiyorlar. Sizi motive etmek için işte başka bir ilin başarı hikayesini anlatıyorlar oradaki. Ve siz bir bakıyorsunuz yine yapmaya devam ediyorsunuz. Doğru bir şekilde yönlendiriyorlar. Yine bırakamadım ve bırakmayı da artık hiç düşünmüyorum yani. Oğlum da bu işi devam ettirmek istiyor zaten.
1: Evet. Peki Kadir Bey, siz de Niğde'de değil mi? Evet. Ve patates üretiyorsunuz.
2: Evet.
1: Ama sizin başka bir hikayeniz de var. Aslında bir avukatsınız.
2: Evet.
1: Neden devam etmediniz mesleğinize? Nasıl içinize düştü bu tarım sevgisi? Bize biraz anlatın lütfen.
2: Şöyle, Kadir Tekin, ben Niğde Çiftlik ilçesindenim. 88 doğumluyum. Biz 5 kardeşiz. 2 ablam, 2 erkek kardeşim var. En büyük ablam ev hanımı. Bir küçüğümüz öğretmen, ben avukatım. Bir küçüğümüz ziraat mühendisi, en küçüğümüz inşaat mühendisi. Var. Ama hepimiz tarımın içindeyiz. Neden devam etmek istedik? Bunun bizde 2 tane temel faktörü var. Birincisi, babam bize yıllarca anlattığı bir hikaye var. Babam bir dönem ulusal marketlere patates tedarik ediyor. O zaman ulusal marketlerin sadece Ankara, İstanbul, İzmir'de depoları var. Ankara, İstanbul deposu patatesi bizden alıyor ama İzmir deposu bizden almıyor. Babam da bir gün biniyor gidiyor, merak ediyor niye almıyor diye. Market müdürü, bir müdür hanım diyor ki müdür hanım, Ankara ve İstanbul deposu benden alıyor patatesi. Siz niye benden almıyorsunuz? Müdür hanım da diyor ki benim çalıştığım insan üniversite mezunu. Babam tabii şaşırıyor. Çünkü beklediği şey şu. Yani senin patatesin iyi değil. Senin patatesin pahalı. İşçiliğin iyi değil. Nakliyen pahalı. Bunların hiçbiri yok yani vesaire. Tek sebep üniversite mezunu değil. Babam şaşırıyor. Tabii dönüyor. Bize dedi ki herkes üniversite okumak zorunda. Ben bile artık patates satmak için üniversite okumak zorundaysam sizin döneminizde zaten okumak zorunlu olacak. Hakikaten de öyle oldu. Bu ilk faktördü. Ama benim için asıl faktör şu. Ben Yahudilerin ticaretteki başarı hikayelerine yıllarca baktım. Bir sürü gerekçeler var. Ama en temel gerekçe şu. Birikimi, bilgiyi, tecrübeyi aktarıyorlar. Ve bunu nesillerce aktarıyorlar. Yani şöyle, adamın dedesi ne iş yapıyorsa torunu o işi yapıyor. Mesela Yahudilerde şunu çok fazla görürsünüz. Kendisi eczacı, babası eczacı, dedesi eczacı, hatta dedesinin dedesi eczacı. Bu yılların birikimini, öğrenmenin maliyetini artık ranta çeviriyorlar, rantabıla çeviriyorlar. Bizi de ise tam tersi. Biz de bırakın babadan oğula, dededen toruna geçmeyi. Biz de aynı adam kendi hayatında 20 yılda 5 farklı meslek yapıyor. Yani 2010 yılında hayvancılığa başlıyor, 2015 yılında balıkçı oluyor, 2020 yılında hurdacı oluyor, 2025'te dondurmacı oluyor. Yani biz hepsinde bedelini ödüyoruz, öğreniyoruz, tam artık işi büyütüp kazanacağımız zaman vazgeçiyoruz. Ve ben bunu ciddi bir israf olarak görüyorum. Biz 1970 yılında tarıma başlamışız. Yani bugün 60-70 yıllık bir bilgi, tecrübe, deneyim ve bu farkında olmadan genetiğe dahi aktarıyor. Özgür Demirtaş Hoca'nın bir tane sözü vardı. Diyor ki dedenizin dedesinin yaptığı işi yapın, korkmayın. Siz o işte başarılı olursunuz. Farkında olmadan geninizde vardır. Ben bu bilgiyi, birikimi, tecrübeyi israf etmemek istiyorum. İnşallah da bu yolda gidiyoruz. Hem de üstüne koyarak gidiyoruz. Bir de artık böyle bir üst segmente geçecek yerdeyiz. İnşallah daha iyi olacağız.
1: Patates üretiyorsunuz, soğan üretiyorsunuz değil mi?
2: Patates üretiyoruz, elma üretiyoruz. Elma bu arada biz NİİD olarak patates, elma, çavdarda Türkiye birincisiyiz. Lahanada Türkiye ikincisiyiz. Bir de şöyle, hukukla beraber çiftçilik birleştiği zaman bir kere hukuk bana göre herkesin okuması gereken bir alan. Yani hukuk sizi korur, özgüven verir, güçlendirir, her şey yapar. Ama en önemlisi şudur, matematik zekanızı geliştirir. Yani muhakeme yeteneğinizi geliştirir. Muhakeme yeteneği, mesela şöyle söyleyeyim, biz üst kuşakla hep tartıştık, gerildik. Sebebi şu, işte ben sağ olsun Ziraat Bankası ne kredi verdiyse sübvansiyonunu hepsini aldım. bizim üst kuşak da diyor ki sen bizi borçlandırıyorsun. Biz bankaya borçlanıyoruz. Batacağız, edeceğiz. Şimdi matematik şunu size zorunlu kılıyor. Matematik zekanız varsa ya bugün Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredileri her gün enflasyonun 1/3 oranında en az. Hatta 0 faizli kredileri var. Yani bugün atıyorum enflasyon 30-40'larda 0 faizli kredi var. Ya muhakeme yeteneğine haizseniz bu size bu krediyi almak zorundasınız. Yani bu şöyle söyleyeyim, Ziraat Bankası'nın verdiği krediyi gerçekten baba evladına vermez. Bu kadar şeydir. O yüzden ikisini birleştirdiğiniz zaman bence çok daha iyi oluyor. İyi yolda gidiyoruz diye düşünüyorum.
1: Peki. Biraz aslında sizden önce Kemalettin Bey biraz Ziraat Bankası reklamı gibi oldu ama tabii bu çiftçinin ne kadar yanında olduğunuzu gösteren de bir örnekler bunlar. Ama ben onun öncesinde aslında genel bir fotoğraf çekmenizi rica edeceğim. Çünkü evet, Çiftçiler Günü diyoruz ama Türkiye bu kadar stratejik bir sektörde ne durumda? Hem finansal açıdan hem üretim açısından. Tarım olarak biz neredeyiz?
3: Büyük bir memnuniyetle Özlem Hanım. Öncelikle teşekkür ediyorum davet için. Böyle kıymetli üreticilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Fedakar tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Ekranlar başında bizi seyreden tüm izleyicilerimize, çiftçilerimize Ziraat Finans Grubu adına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet, Özlem Hanım. Aslında konuştuk, çok değerli kıymetli üreticilerimizle de birlikte program başlamadan önce de tarım gittikçe artık stratejik bir önem kazanmaya başladı. Yani artık milli güvenlik kadar, savunma sanayi kadar önemli sektör olmaya başladı. Özellikle günümüzde yaşanan savaşlar, jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşları artık ya da belirsizlik ortamı, yeni belirsizlik ortamı olarak tanımlanan bu ortamda ülkelerin kendi kendine yetebilirliği, üretim kapasitesi ve üretim kapasitesinin kendine yetebilirliği stratejik bir öneme haiz olmaya başladı. Bu tabii tarımı böyle baktığınız zaman hani hem kendi kendine yetebilen, kendi üretim kapasitesiyle kendi nüfusunu doyurabilen ülkeler bir adım öne çıkmaya başlayacak. Çünkü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre hala dünya genelinde çok fazla da insanın tam anlamıyla sağlıklı gıdaya erişemediğini görüyoruz. Tabii bu gıdaya ve gıda arz güvenliği ve gıdaya ulaşmak artık gün geçtikçe daha kritik bir

hal alıyor. Diğer yandan da bugün dünyadaki ülkelerin yaklaşık %60'ından fazlasında genel gıda enflasyonu genel enflasyon oranlarının üzerinde seyrediyor. Tabii bu artık gittikçe de tarım sektörünü ön plana çıkarmaya başlıyor. Hem bu gıda enflasyonu, hem bu yaşanan yeni belirsizlik ortamı, hem de jeopolitik gelişmeler. Tabii böyle baktığınız zaman Türkiye aslında çok güçlü bir potansiyele sahip bir ülke. Bizim 86 milyon nüfusumuz var ve her yıl yaklaşık 60 milyon da turisti ağırlıyoruz. Bütün bunları hiç eksiksiz bir şekilde doyurabilecek, üretebilecek bir üretim kapasitemiz var. Tarım sektörü genel olarak baktığınızda Özlem Hanım, milli gelir içerisinde %5 ile 6 oranında bir paya sahip. Geçen yıl arızi bir durumlar oldu. Biraz ekonomik büyümeyi de aşağı çekti ama tabii burada yaşanan don olayları, iklim değişiklikleri, kuraklık, şap hastalığı ve çeşitli nedenler bu küçülmede etkili oldu ama bu yıl inşallah bereketli bir yıl olacak. Yağışlarımız onu da gösteriyor. Bu sene daha farklı bir yıl olacak diye umuyoruz, bekliyoruz inşallah. Tabii diğer yandan %5-6 milli gelirden pay alıyor ama istihdamın %14-15'i tarım sektöründe Türkiye'de. Yani her 7 çalışandan bir kişi tarım sektöründe istihdam ediliyor. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi biz tarım sektöründe istihdam ediyoruz. Bu da şu demek, aslında tarım sadece üretimle ilgili bir konuda değil, yani sosyal boyutu da olan bir konu olarak ön plana çıkıyor. Tabii biz ülke olarak burada da üretim anlamında baktığınızda da Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 7 ülke arasındayız. Yani bütün bu faktörleri dikkate aldığınızda ülkemizde yaklaşık 206 çeşit tarım ürünü yetiştiriliyor. Bunların birçoğunda ülke olarak kendi kendimize yeter durumdayız. Mesela sebze üretiminde dünyada üçüncüyüz. Meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. 21 bitkisel üründe ise ilk 3 sıradayız dünyada. Yine hayvansal üretim konularında Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lideriz. Su ürünleri yetiştirildiğinde ise ikinci konumdayız dünyada. Tohumculukta da Avrupa'da ilk 10 ülke arasındayız ve 117 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tabii dış ticaret anlamda da baktığınız zaman aslında tarım sektörü ülke olarak bizim dış ticaretimize de pozitif katkı sağlıyor. Yaklaşık 2025 yılı rakamlarıyla 36 milyar dolarlık bir ihracat hacmimiz var. Yani dış ticarette de pozitif bir denge gözetiyoruz. Finansman tarafına da baktığımızda aslında bugün itibariyle Türkiye'de bankacılık sektörü ana finansman kaynağı. Yani sektörde finansmanda bankacılık sektörünün verdiği krediler ön plana çıkıyor. Ve 25 trilyon civarında bir kredi hacmi var bankacılık sektörünün. Bunun yaklaşık 1.3-1.4 trilyonu tarım sektörüne kullandırılan kredilerden oluşuyor ki bu da toplam büyüklük içerisinde %7.4 civarında bir rakama tekabül ediyor. Yani hem milli gelir tarımın, hem milli gelir içerisindeki payı, hem finansmandaki payına baktığımızda aslında çok sağlıklı ve dengeli bir yapı olduğunu da görüyoruz. Tabii bu 1.3-1.4 trilyon TL'lik büyüklük içerisinde biz banka olarak 900 milyarı aşan bir kredi hacmimizle yaklaşık %70 pazar payına sahibiz. Yani bu şu demek, Türkiye'de tarım sektörüne kullandırılan her 100 TL'lik kredinin 70 TL'sini Ziraat Bankası olarak biz kullandırıyoruz. Bu büyüklük tabii sadece hani rakamsal bir büyüklüğü de ifade etmiyor. Yani büyüklük matematik olarak baktığınızda, demin Kadir Bey biraz matematikten girdi. Yani bu büyüklükler bize salt böyle rakamsal matematiksel bir şey de ifade etmiyor. Biz aslında şunu da söylemek istiyorum. 162 yıldır tarımı finanse eden bir bankayız. Ziraat Bankası'nın ana misyonu tarımın finansmanı. Bu büyüklükler de %70 gibi pazar payıyla aslında bunun da sağlıklı olduğunu, göstergesi olduğunu gösteriyor. Bir önemli diğer nokta da biliyorsunuz ekonomi yönetimimiz bir dezenflasyonist politika uyguluyor ve burada çeşitli sektörlerde regülasyonlar var, yani kredi büyüme sınırları var, ama tarım sektörü bundan muaf. Yani tarımda istediğiniz kadar kredi, bir banka istediği kadar kredi artışı sağlayabilir. Bu anlamda üreticilerimizin tarımsal üretim faaliyetinde bulunan kişilerin, firmaların, bireylerin finansmana erişim noktasında herhangi bir regülasyona tabi olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bunda tarımın, yani tarımsal üretimin ertelenebilir bir üretim alanı olmadığı hususu da çok önemli. Yani çiftçimiz ekim zamanı geldiği zaman ekinini ekecek, hasat zamanı geldiği zaman hasat edecek. İşte hayvansal üretimde bulunuyorsa o dönem içerisinde hayvanın ihtiyacı duyduğu tüm işletme giderlerini karşılayacak. Ya da işte su ürünlerinde avcılıkta ve yetişicilikte faaliyet gösteriyorsa dönemi geldiğinde denize açılacak. Bütün bunların aslında ihtiyaç duyduğu o işletme sermayesi ihtiyacını tam ve zamanında karşılamak çok önemli.

0: Özellikle de çiftçilerimizin borç ödeme gücünün, borç ödeme moralitesinin de çok yüksek olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum.
1: Aslında bunun tam tersi bir imaj oluşturuluyor çoğu zamanda. Yani sanki çiftçi ödeyemiyormuş gibi ya da işte kredilerini geri döndüremiyormuş gibi bir imaj oluşuyor ama bu verdiğiniz rakamlar hiç de öyle olmadı.
0: Evet, yani %7.4 toplam bankacılık sektöründen aldığı pay tarım sektörünün bence çok önemli bir pay ve bunun içerisinde baktığınız zaman genel NPL oranlarının da çok altında bir tarım sektörünün TOA bakiyesi var. Böyle bizim bankada bu oran %1'in çok altında. Ve bizde 1 milyona yakın müşteri var. 1 milyona yakın kişiye dokunuyoruz. Türkiye'de 40 tane bölgemiz var. 400'ün üstünde noktada tek şube olarak faaliyet gösteriyoruz. Aslında bu da biraz da şeyi de gösteriyor. Tabii yani doğru kredilendirme verdiğiniz zaman, kredinin doğru kullandırımını yaptığınızda, amacına uygun kullandırımını yapmayı amaç edindiğinizde ve müşteri de bunu doğru yerde kullandığında aslında bir sorun olmadığını da gösteriyor.
1: Peki, devam edelim o zaman.
0: Tabii ki.
1: Osman Bey, şimdi tabii finanstan devam edersek, finansa erişimde sıkıntı çektiniz mi? Ve siz özellikle hangi desteklerden yararlandınız? Şimdi çünkü hani hep bahsediyoruz, bir kaynak var, işte destek evet. veriliyor ama pek çok kişi aslında bu işe başlarken nereden nasıl yararlanacağını da çok bilemiyor, öyle görünüyor. Siz biraz örneğinizle bize anlatın.
2: Şu an sektörün en büyük desteği, müdürümün dediği gibi Ziraat Bankası. Yani Ziraat Bankası'ndan kullanmış yatırım kredilerimiz var mesela. Eşiklik yatırım kredilerimiz var. Mesela şu an bizim balıkçılığın av yasağı olduğu dönem. Şimdi biz teknemizi çekeceğiz karaya. İşte bakımları yapılacak. İşte makineler değişecekse makineler değişecek. Eskiden işte bir makine alıp 20 sene kullanılırdı. Şimdi bir balıkçı makineyi 3-4 sene kullanıyor. Ondan sonra işte müracaat ediyoruz. Diyoruz ki biz bir yeni makine almak istiyoruz. Yani hem ekonomi için de iyi oluyor. Hani bizim verimliliğimizi arttırıyor. Eski bir makineyle uğraşıp 2 gün 3 gün denizden kalmaktansa o aldığımız yeni bir makineyle 5 sene hiçbir anahtar vurmadan işte bir hiçbir şey gerektirmeden onu kullanıyoruz. Hem sektörü de canlandırıyor yani ve hani biz memnunuz yani şu an hani dediğiniz gibi yani zamanında veriliyor krediler. İşte müracaat ediyoruz. İşte ödemelerimizi de işte balıkçılık içine veya işte o sezon içine göre ayarlıyoruz. Günü geldiğinde zaten çok da bir yani afaki bir durum olduğu zaman işte nasıl tarımda afet oluyorsan onda da yardımcı oluyorlar zaten. Erteliyor yani yeri geliyor ertelenebiliyor. Hemen ertelendiklerini evet. hatırlıyorum. Şeylerin biz yani krediler bir sene depremde. İşte ertelenebiliyor. Yani onlar da duyarsız kalmıyorlar yani sonuçta. Biz Ziraat Bankası'na her hafta gidiyorum ben yani. Bizim başka işlerse bir restoran bahsetmiştim. İşimiz de var. Onda da Ziraat Bankası'na çalışıyoruz. Zaten uğradığımız zaman onlar soruyor balıkçılık nasıl diyorlar. İyi diyoruz. Yani onların yüzü gülüyor. Sonuçta iyi oldu mu herkes mutlu oluyor. Hem biz ödeyebiliyoruz. Ödediğimiz zaman biz de mutlu oluruz. Yani sonuçta bir daha gittiğimiz zaman yani daha iyi şey oluyor. Bizim için de motive oluyor yani. Borcumuzu ödediğimiz zaman yenisini almak için de bize motive oluyor yani sonuçta yeni kredi. Biz şimdi her sene diyoruz bu sene hiçbir masraf yapmayacağız. Şimdi teknede yine bir son masraf var mesela. Gideceğiz yine müracaat edeceğiz. İşte yatırımımızı yapacağız. Çünkü yatırıp hani aletlerimizi yenilediğimiz zaman denize açıldığımız zaman her şeyden iki tane olmak zorunda. Eksiksiz olması. Çünkü sayılı günler. Bir gün biz denizden kaldığımız zaman 25 kişiyle yani değerlendirdiğiniz zaman ekonomiye de bize de bir zararı oluyor tabii yani şeyin. Ama yeni aletlerle, edevatlarla veya işte yeni profesyonel cihazlarla hem avcılık olsun hem makine olsun hem ağlarımız mesela yani yeni olmak zorunda. Tabii çok büyük faydası oluyor. Zaten yani diyeyim mesela biz abilerim var işte ortaklarımız var. Beraberiz. Bir de Ziraat Bankası da bizimle beraber. Onlar olmasa olmaz yani. Biz bedensel olarak görüyoruz ama finansa erişemediğiniz zaman çok cılız kalırız yani diğer sektörler gibi. Biz teşekkür ediyoruz yani işte bizim şubedeki abilerimiz olsun Mertel abimiz var mesela. Gideriz her gittiğimizde her pazartesi mesela sabah 9-10 çayımızı içeriz. Muhammed abimiz vardı bir tane işte o gitti.
1: Her hafta niye gidiyorsunuz peki?
2: Restoran içimizde olduğu için yani ufak tefek böyle hani şeyler de olabiliyor bankamızda. Bir de hoşumuza gidiyor. Zaten ilçe küçük bizim. Beykoz herkes tanıyor. Yani gittiğimiz zaman çay içeceğimiz şeyde gidiyorum. Ziraat Bankası'nda içiyorum çayımı. Yani hem bir sohbet ediyoruz. bazen bir evrak alacağımız veren, bazen post makinesi kullanıyoruz. Onunla da alakalı bir şeyler olabiliyor. Veya işte bir evrak bırakabiliyoruz. Yenilen mesela bir sürü evraklarımız var. İşte su ürünleri tezkeremiz var. Denizde o belgelerden biri bitmiş oluyor. Belgeyi teslim ediyoruz. Ya işte veya sohbet de oluyor yani, alışılmış yani. Dedem de öyleydi yani. Dedem de pazartesi ben Beykoz'a gittiğim zaman o da bakardım oradan çıkıyor ve oraya gidiyor.

0: veriyor. Yani
1: çayı da güzel. Bankalarının.
0: Yani dediğiniz gibi tabii önceden bu kadar değildi yani. O zaman daha hani teknelerde ağ bile yoktu yani. Ağlarımız bile eskiydi. Makineler öyle değildi ama dediğiniz gibi, o faizler de çok uygun. Yani bizi de teşvik ediyor yani yatırım yapmaya. Yani deseniz bir ev mi alacağız, motora mı yatırım yapıp motora yatırım yapıyoruz yani.
2: İşine yatırım.
0: Söylemiştim. Tabii yani şu an, dedim içeride konuşmuşken eşim diyor ki ya yeter biraz da eve diyor hani şey yapalım diyor. Tamam diyorum bu sene de gelsin. Hep bu sene bize hiç diyor vakit gelmiyor diyor. İşte bir ev alalım işte yani bir kiradan kurtulalım şöyle bir şey olsun. Diyorum bu sene de yapalım az kaldı diyorum işte en azından. Çünkü geri kalıyorsunuz yani sonuçta geri kaldığınız zaman da olmayayım. Şeyiniz de bütçeniz de etkiliyor. Yani geliriniz de etkiliyor.
1: Evet, bunu başka sektörde de çok duymuyoruz aslında. Yani faizler de çok iyi denilen herhangi bir sektör yok. Maalesef hele şu aralar daha da çok şikayetçiler ama tarıma aslında başlamak için de doğru zaman galiba böyle bakınca. Arzu Hanım, siz peki bu işe başlarken finansman sıkıntısı çektiniz mi? Nasıl desteklerden faydalandınız?
3: İnanın ne çekeceğimi bilmeyerek başladım dediğim gibi. İçinde öğrendik. İşte finans var ama sonrasında iş büyürken tekrar ek finansa ihtiyaç duyduğum noktada dediğim gibi Ziraat Bankası ile karşılaşmam beni her açıdan geliştirdi. Yani mesela Tarsim'le yani ben kendi özelimde kimseye eleştirisel yaklaşmak istemiyorum. Ben eğitimini almadan ve direkt bir giriş yaptım bu işe. Bu sebeple de çok çok şeyde geriden giderdim. Ama o az önce bahsettiğim paradan daha değerli olan bizi o krediyi verirken ben buna hani ambiyane tabirle dizayn etmek diyeceğim. Çünkü orada sizi yönlendirdiği nokta hep sizin iyiliğinize. Ama şöyle bir sıkıntı duyuyorsunuz. Mesela işte bu kredileri almak çok zor falan. Yani biz biraz millet olarak kendi adıma yine söyleyeyim. Hani böyle kendi bildiğimiz gibi biz yapalım olur kafasındayız. Biraz böyle kafamızı kaldırıp hani bakmıyoruz. Teknolojimizi geliştirmek anlamında böyle bir çabamız olmuyor. Dediğiniz gibi işte olan koşullarla yürümeye çalışıyoruz. Bu anlamda destek alıp hem de aynı zamanda bu sıfır faizli finans beni çok ileri bir noktaya taşıdı. Hani benim hayal etmediğim bir noktaydı. O para benim ömrümde bir arada göremeyeceğim bir paraydı. O parayı götürüp ödediğimde müdürümün bana o inandığı inancı ödedim ben ona. Hani parayı ödemedim. O bakmadı bile paraya yani. Hani inandım ben sana ve bunu başardım.
1: Peki ne yaptınız o parayla?
3: İnek aldım.
0: Çok basit.
3: İnek aldım yani. Ve ineği nasıl almaya geldim? Yani ben çok küçük bir şey. Ben ineğin üst dişinin olmadığını bilmiyordum. İneklerimin üst dişi olmadığını ilk ayda fark ettiğimde eyvah dedim. Yani benle ama bu kadar bilinçsiz bir noktadan gerçekten başka da hiçbir eğitim almadım. Okuyarak sadece ve işte o dediğim mevzuat ve Ziraat Bankası'nın desteği, bilgi desteğiyle bu çok okurum. Yani hala okurum. Bir mevzuatını açıp bakmalarını çok isterim. Hani bankaya gidip şu program sonrasında gidelim biz de alalımdan önce hani memur size çok kısıtlı anlatır oradaki. Herkesi dinlerler ama siz orayı okuduğunuzda tam anlamıyla ne yapmanız gerektiğini, neye girdiğinizi görebilirsiniz. Keşke ben hani bu seviyede başlayabilseydim dedim. Ama çok da geç kalmadım. Bunu yakaladığımı düşünüyorum. Başka bir yerden zaten şu zamanda para alamazsınız dedikleri gibi. Yani baba vermez bu koşullarda parayı ki ben kadın olduğum için onlardan ekstra. Burada bir pozitif ayrımcılık yapıyor. Sanırım işi de biliyorlar. Hani bir kadın daha sağlam bakıyor. Bir de damızlıksa hele benim kendi sektörümde. O anneye o kadar iyi bakmalıyım ki yavrusunu kaybetmemeli yani üzülmemeli mantığıyla daha fazla çalışıyoruz biz kadınlar. Ben kendim dışımda olanları da öyle görüyorum. Erkekler de çalışmıyor demiyorum ama biz bu konuda torpilliyiz yani faiz anlamında daha da bir düşük. Tarsimimiz bile daha düşük. Bize ek indirimler yapılıyor. Yani her konuda yeter ki yapsın deniyor bu iş için. Ve şunu fark ettim, çok kısa bunu belirtmek isterim. Türkiye'de 47 yaşındayım. Bu işe başladığımda insanlar ne iş yapıyorsun diye sorduğunda hayvancılık dediğimde sanki böyle çok farklı, hiç bizim kültürümüzde olmayan bir iş gibi. O arada bir kopuk zamanımız var bence. Hani hayvancılık bizim kültürümüzde her evde olan bir şey. Bir o kuşakla da konuştuğumda hem tecrübelerinden yararlanmak için bizim evimizde ineğimiz olurdu. Mesela bankacı bir hanımla konuşuyorum. Benim annemin, nenemin ineği vardı. Yani o unutulmuş gibi bakılıyor size. İlgi çekici bir şey. Aynı zamanda bu meslek. Ama bu kadar da yabancı olmamalıyız. Yani toprağımız, iklimimiz o kadar uygun ki zaten biz bu milletiz. Yani biz çiftçi bir milletiz zaten. Böyle baktığımda...
1: Şehre çok hızlı alıştık galiba çok, şehirli olmaya.
3: Yani bence çok yanlış bir karar aslında. Hani herkes olmamalı en azından. Yani buradaki ben İstanbul'a geldiğimde işte trafik, zorluk, birkaç kişiye sordum. Neden dedim yani, neden? Hani ne yapıyorsunuz? Şu anda buradaki mesela normal bir kazancı ve bu kazanç için 16-17 saat çalışmak yerine köyünüzde yani 2 saatlik bir çalışmayla çok rahat kazanabilirsiniz. Yani bilmiyorum bu anlamda mesela o kadar stres azaltıcı bir meslek ki hayvanlarla birlikte yaşadığınızda strese giremiyorsunuz. Yani böyle de etkileri var. Bence bu da bir ekonomi. Yani sağlıklı oluyorsunuz. Bedensel olarak sağlıklı oluyorsunuz bu işle uğraştığınızda. Bu kadar yani. Ve para konusu hiç sıkıntı değil. Yeter ki mevzuatı okusunlar, yapmak istediklerine karar versinler. İlçelerindeki bütün banka müdürleri bu konuda çok istekliler desteklemeye. Bunu görüyorum.
1: Ama neyi yapmaya karar, yani o kararı vermek
3: her dal
1: ve doğru
3: var.
1: Zaman
3: aşağı
1: önemli galiba.
3: Evet.
1: Sizin Kadir Bey, finansal erişimde sıkıntılarınız oldu mu? Ve tabii özellikle hangi alanlarda başvurdunuz? Hangi desteklerden faydalandınız?
2: Öncelikle Özlem Hanım, ben şey söyleyeyim. Ben de her sabah Ziraat Bankası'na kahve içmeye giderim. Benim
1: her sabah? Çay,
2: her sabah fikstir. Hatta o kadar Kemal gelişti ki.
1: Kemal'in çay kahve masrafları çok.
2: Yok, şöyle biz şöyle geliştirdik. Bizim çaycımız kahve bitince bana söylüyor, ben alıyorum. Sağ olsunlar. Çünkü şöyle, Ziraat Bankası gerçekten sadece finanstan ziyade gerçekten bizi doğru yönlendiriyorlar. Ve bu bir devamlılık sağlamış durumda. Mesela bizim daha önceki müdürümüz vardı, Kürşat Müdür, buradan selam olsun. Şimdiki müdürümüz var, Mehmet Bey. Şimdi müdür yardımcımız var, Yasin. Biz 15 yıldır abi kardeş gibiyiz böyle. Hemşerim var, Tarık. Onları da bir selamlayayım istedim. Ya onlarla konuştuğunuz zaman şöyle, mesela bedava size muhasebecilik yapıyorlar. Mesela ekranda sizin harfiniz var Ziraat Bankası'nda. Aslında o sizin doğruya mı yanlışa mı gittiğinizi gösteriyor. Ya bu gerçekten müthiş bir danışmanlık. Düşünsenize, Ziraat Bankası sizin tüm verilerinizi almış, sistemini oturtmuş, girişini yapmış ve diyor ki sen işte A'sın, B'sin, sen C kötüye gidiyorsun. Bunu da gösteriyor. Grafikler de var böyle. Bakıyoruz. İki, her sabah yani ekonomi nereye gidiyor, ne yapmak lazım, doğru, gerçekten doğru yönlendiriyorlar. Sağ olsunlar. Ben o yüzden bunu çok önemsiyorum. Hem ama tabii eğer bu sıcaklık olmasa gidemezsiniz. Finansa gelince ben anlatmak istediğim iki tane biz bizzat kullandığımız kredi var. Ne kadar önemli olduğunu anlatmak isterim. Biz 2021 yılında elma bahçesi kurmaya karar verdik. Ama şöyle, her zamanki gibi paramız yok. Yani paramız var ama o kuracak paramız yok. Ziraat Bankası yani 7 yıl, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, 7 yıl 0 faizli kredi veriyor. Yani diyor ki sen elma bahçeni kur. %30 senden, %70'i benden. Tabii arazimiz var. Biz bu Ziraat Bankası'nın bir kere bu pozitif enerjisiyle siz bir cesaret alıyorsunuz, işe giriyorsunuz. İşe girdik. Gerçekten de sağ olsunlar verdiler, kurduk. Ben sonunda baktığım zaman o gün Ziraat Bankası krediler cari faiz %17 idi. Aslında hazinenin ve bankanın karşıladığı faiz oranı 17. Hatta 10.7 de şey veriyor. Ama sonunda gördük ki aslında devlet bu sayede şöyle yapmış. Biz o günden sonra 50 tane insanı sigortalı çalıştırmak zorunda kaldık. Çünkü bahçeyi kurdunuz. 700 dönüm elma bahçesi. Buna bakılacak, budanacak, çapalanacak. Sadece sürümüne bir tanker mazot harcadık. Bugün 2 milyon bir tanker mazot. Şu an eşel sistemden dolayı kayboldu ama ÖTV bunun %60-70'e hemen devlete gidiyor. 20 tane traktör almak zorundasınız bu işi yapacaksanız. Bunun yarısı devlete ÖTV olarak gidiyor. Mazotu, sigortası, çalışanı, yani

0: Devletin karşıladığı %15 faiz, inanın o günden sonra bir de şöyle, ben bu işten vazgeçeceğim diyemiyorsunuz. Artık ağacı durdurma şansınız yok. 15 yıl boyunca siz o işi yüklendiniz. Bu iş devam edecek. Her gün devlete ve millete çalışıyorsunuz. Ama bu işin en güzeli kaybedeni yok. Biz sağ olsunlar bahçe sahibi olduk. Banka ödemelerimizi zamanında yaptık. İşini yaptı, para kazandı. Devletimiz istihdam sağladı, vergisini aldı, ÖTV'sini ve artık her gün alıyor. Devletimiz de kazandı. En çok sevindiğim de şu, en çok kazanan da sanırım doğa. Tam 274 bin fidanı biz toprakla buluşturduk. Hem de böyle bakımsız değil. Yani gübreli, ilaçlı, yangın olmayan, sürekli bakılan 274 bin fidanı biz doğaya kazandırdık. Artı biz bunu yaparken dedik ki kendi fidanımızı kendimiz üretelim. Biz bu işe girince gördük ki Ziraat Bankası fidan üretimine 0 faizi kredi veriyormuş. Ya biz bu işi de yapıyoruz dedik. O gün bugün her yıl 400 bin fidan üretiyoruz. Ve bizim gibi insanlar sayesinde dün bu ülke fidan ithal ederken şimdi özellikle Türk ülkelerine, Kazakistan, Özbekistan ülke ihraç etmeye başladı. İkincisi bizim şimdi yeni bir ürünümüz var. Ulusal marketlerde ve diğer marketlerde var. Mini pata diye. Bebek patatesten kajun baharatı ve tuzu da içinde. Mikrodalga fırına dayanıklı bir paket. 8 dakikada atıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Bunu da Ziraat Bankası'nın verdiği krediyle aldığımız makinayla yapıyoruz. Bu neden önemli? Düne kadar biz bu baby patatesleri maalesef ekonomik bir karşılığı olmadığı için tarlada bırakıyorduk. Bugün mali bir karşılığı oldu, değeri oldu ve çiftçi dün bunu tarlada bırakırken şimdi toplayıp bize satıyor. Ben inanıyorum zamanla bu patatesin fiyatı normal patatesin fiyatını geçecek.
1: Geçmesin.
0: Çünkü niye geçecek? Bebek patates taze kuzu eti gibi düşünün, en güzel halidir patates. Ve patatesin vitamin mineralin çoğunluğu kabuğundadır. Ama büyük olduğu zaman patates bu kabuğu yenmiyor. Ama şimdi bu zar şeklinde kabuğuyla hem daha sağlıklı hem daha lezzetli. Bu nedenle bu her geçen gün önemi kazanılarak gidecek.
1: Evet, ne güzel anlattınız.
0: Sağ olun.
1: Peki Kemalettin Bey, şimdi sahaya baktığımız zaman en kritik başlıklardan birisinin finans olduğunu görüyoruz. Siz nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz diye sormak isterim. Çünkü bir yandan hem maliyetler var, hem işte söyledikleri gibi yatırım ihtiyacı var. Sürekli teknoloji değişiyor. Bir yandan da hani tarım diye aslında kenara çekilmiyor. Bir de teknolojik yatırımları da var bu işin. Böyle baktığımız zaman işletme sermayesi tarafında da nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Çiftçilerin şu andaki durumu nedir sizce?
2: Evet. Teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Biz de aslında sahadayız. Sürekli geziyoruz. 1700 aşkın şubemiz var Özlem Hanım. Sahada da gezdiğimizde aslında tarım sektöründe iki konunun öne çıktığını görüyoruz. Bir, üretimin sürdürülebilirliği, iki, finansmana erişim. Her ikisi de çok kritik noktada. Tabii üretimin sürdürülebilirliği ve finansmana erişim bugün gündem maddeleri ve biz banka olarak da aslında çok değerli üreticilerimiz biraz da spontane gelişti. Çok da güzel anlattılar. Ziraat Bankası olarak sadece finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesinde kendimizi konumlandırıyoruz. Yani bir öncü rolümüz var. 162 yıldır bunu yapıyoruz. Ana misyonumuz ve diyoruz ki biz müşterilerimize doğru yolu da gösterelim. Tarım nereye gidiyor? Nerede şekillenecek? Katma değerli üretim, ölçek ekonomisi, sürdürülebilirlik, bu kavramları o müşterilerimiz işte bize geldiğinde bir nevi de bir danışmanlık gibi doğru yönlendirmeyle daha katma değerli işler yapmaya başlıyorlar. Ve tarım da sürdürülebilir olmaya başlıyor. Biz mesela gençleri ve kadınları bu anlamda pozitif bir şekilde konumlandırıyoruz. Hem kredi paketlerimizde onlara ayrıcalıklar tanıyoruz. Faiz oranlarında hem vadede hem öz kaynak katkısında ciddi anlamda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bizim bugün itibariyle 2025 yılında 61 bini yeni müşteri olmak üzere toplam yaklaşık 700 bin müşteriye 695 milyar TL'lik finansman sağladık. Bu finansmanın büyük bir kısmı tabii işletme kredilerinden oluşuyor. Portföyümüzün %75'i işletme kredilerinden, %25'i de yatırım kredilerinden oluşuyor. Tabii sıfır faiz diye değerli katılımcılarımız bahsettiler. Aslında bizim kredilerimizin önemli bir avantajı var. Yani sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Teşvik mekanizması bu sübvansiyonlu krediler. İlgili yılın Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlanıyor.

Teknik uygulama ve esaslarını Tarım ve Orman Bakanlığımız belirliyor ve faizin de büyük bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığımız ödüyor. Böyle baktığınız zaman da kredilerimizin bugün itibariyle yaklaşık %90'dan fazlası bu sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Tabii sübvansiyonlu kredi demek özellikle temel bitkisel ve temel hayvansal rakamlarda 300 bin TL kadar olan kredilerimiz sıfır faiz. Yani faizin tamamını Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılıyor. Diğer yandan bugün portföyümüzün de faizinin ağırlıklı bir kısmını devletin karşıladığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşıladığını söyleyebilirim. İlgili kararnamede aslında 28 üretim konusu var ve bu üretim konuları itibariyle de %25'ten %100'e kadar giden sıfır faizli ya da faiz destekli krediler mevcut. Bu da aslında baktığınız zaman çok ciddi bir finansman desteğinin, çünkü gerçekten ülkelerde, dünyada artan bir enflasyon ve Türkiye'de yaşanan bu yüksek enflasyon, girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda özellikle finansmana erişimde Ziraat Bankası'nın bu sübvansiyonlu kredileri üreticilerimizin finansman maliyetlerini ciddi anlamda aşağı çekiyor. Tabii bizi bu işletme kredileriyle aslında güzel bir şekilde de konu bahsetti üreticilerimiz. Biz gübreyi, ihtiyaç duydukları bir tarımsal üretim faaliyeti için çiftçimizin ihtiyaç duyduğu gübre, ilaç, tohum, işçilik, akaryakıt vesaire giderlerini finanse ediyoruz. Yatırım kredilerinden de işte sera yatırımlarını, hayvancılık tesislerini, basınçlı sulama sistemlerini, enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarını, soğuk hava depolarını, tarımsal mekanizasyon gibi özellikle katma değer sağlayacak yatırımlarını finanse etmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle de aslında portföyümüzün ağırlıklı kısmı Türkiye'deki üretim deseniyle paralel gidiyor zamanım. Yani kredilerimizin büyük bir kısmı hayvansal üretime, %50'ye yakını hayvansal üretime verilen kredilerden oluşuyor. %30-33'ü bitkisel üretime verilen kredilerden, %10'u mekanizasyon, tarımsal mekanizasyon kredilerinden ve %7-8'i de diğer konu başlıklarından oluşuyor. Tabii aslında çiftçimiz ve gittiğimizde çiftçilerimize, üreticilerimize sohbet ettiğimizde iki önemli başlık dikkatimizi çekiyor. Birincisi öz kaynak ihtiyacı, ikincisi teminat ihtiyacı. Biz özellikle genç ve kadınları önemsediğimiz için burada hem öz kaynak tutarını aşağı çeken kredi paketleriyle hem de teminat yaratmakta güçlük çeken müşteriler için de bu yıl geliştirdiğimiz kredi garanti fonu KGF'li kredilerle bu iki zorluğu da aşmaya yardımcı olacak enstrümanlar geliştirdik. Özellikle genç ve kadın çiftçilerimize 10 yıla kadar vade, öz kaynak kolaylığı, maliyet avantajları sağlıyoruz. Bunlar önemli veriler çünkü biz 2025 yılında da bu verilerin aslında bu sağladığımız avantajların karşılığını da finansman boyutuyla aldığımızı da görüyoruz. Yani bir iki rakam izninizle paylaşayım. Geçen sene vermiş olduğumuz yaklaşık 700 bine yakın müşterimize 690 milyar TL'lik bir finansman sağladık demiştik. Bunun %25'ini gençlere, %10'unu da kadınlara kullandırdık. Yani geçen sene gençlere sağladığımız finansman 172 milyar, kadınlara sağladığımız finansman da 54 milyar TL. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Diğer yandan 2026 yılında kredi garanti fonu ile işbirliği içerisinde özellikle teminat yaratmakta güçlük çeken müşterilere önemli bir alan açtık. Özellikle büyükbaş süt hayvancılığı, besicilik ve seracılıkta KGF'li kredilerimizi kullanabilir müşterilerimiz. Tabii İşin sürdürülebilirlik tarafında kadın ve gençlerin yanı sıra üretimin devamlılığını dikkate aldığınızda sektörün paydaşlarıyla da geliştirmiş olduğumuz işbirlikleri var. Örneğin Tarım ve Orman Bakanlığımızla, TİGEM'le, valiliklerimizle ve üretici birlikleriyle, kooperatiflerle ve diğer sektör paydaşlarıyla da çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bunlardan izniniz olursa birkaçını belirtmek istiyorum. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesiyle. Özellikle kırsalda üretimin güçlendirilmesini, atıl işletmelerin ekonomiye kazandırılmasını ve aile işletmelerin büyümesini hedefliyoruz. Bu projede küçükbaş hayvancılıkta 42 ilimizi valilikleriyle bu projeyi yürütüyoruz. Büyükbaş tarafında ise yaklaşık 200 civarında tarımsal amaçlı kooperatifle birliklerle bu projeyi yürütüyoruz. Yine bu sene Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ni Tarım Bakanlığımızla, TİGEM'le ve en son nokta TÜKETBİR ile yaptığımız anlaşmalarla yürürlüğe koyduk. Çünkü bu projelerle de özellikle damızlık etçi sığır yetiştiriciliğinin, çünkü Türkiye'de gıda enflasyonunun önemli kaynaklarından

0: Birisi tarımsal üretimindeki yaşanan zorluklar. Bu projelerle aslında bu tür zorlukların da aşılacağını düşünüyoruz. Tabii diğer yandan da özellikle gıda israfına bir parantez açmak istiyorum. Bugün çünkü sadece hani gıda israfının ekonomik değil, çevresel, sosyal, etik anlamda da baktığınızda küresel bir mesele olduğu dikkat çekiyor. Bugün dünyada üretilen gıdanın yaklaşık %14'ü Özlem Hanım, market rafına ulaşıncaya kadar kaybediliyor. Çok ciddi bir rakam. Bunun yanında bireyli olarak da kişi başına yaklaşık 80 kilograma yakın gıdayı israf ediyoruz. Bunları dikkate aldığınızda biz banka olarak soğuk hava deposu yatırımlarından modern lojistik altyapılarına ve ürünlerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak tüm yatırımları destekliyoruz. Yani tarımsal ziraat bankası olarak kendimizi konumlandırdığımız nokta tarımsal ekosistemin finansmanı. Sadece birincil üretim yapan müşterilerimizi değil, yani topraktan tarlaya dediğimiz bu ekosistem içerisinde yer alan tüm firmalarımızı, tüm müşterileri, tüm bireyleri finanse edebilecek şekilde kendimizi konumlandırıyoruz. Aslında bu projelere ilişkin geliştirmiş olduğumuz tabii rakamlardan rakamlar da ciddi, portföyümüze ciddi bir büyüklüğe ulaştı. Bunlar da önümüzdeki süreçte tabii artarak devam edecek. Öte yandan tabii artık çiftçi de yani tarımın finansmanına yaklaşmak artık klasik bir bakış açısıyla mümkün değil. Yani eskiden traktör alırdı, tohumu alırdı. Bir çiftçi traktör alırdı, ekinini eker, işte hasatı beklerdi. Ama artık çiftçilerimiz de modernleşti. Çiftçilerimiz de artık yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyorlar. Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanıyorlar. İşte balıkçılarımız çok güzel söyledi. İşte her sene motorumuza, ağlarımıza yatırım yapıyoruz dediler. Bu tür yatırımların da finansmanında artık uçtan uca bir finansman modeliyle bu işe yaklaşmak lazım.
1: Evet. Peki, konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tabii ki.
1: Ama bir kısa ara verelim. O molanın ardından tekrar konuşmaya devam edeceğiz efendim.

Tera Yatırım sunar.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi.
3: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Fak Yem olarak kaliteli yem üretimimizle çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi.
0: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Fark Yem olarak kaliteli yem üretimimizle çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun.
3: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

0: 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Başarının Tohumları panelindeyiz. Ve değerli çiftçilerimizle ve Ziraat Bankası Tarımsal Krediler Grup Başkanı Kemalettin Bey ile birlikte Türk tarımını konuşmaya devam ediyoruz. Osman Bey, şimdi tabii biraz balıkçılıktan bahsedelim ama üç tarafı denizlerle çevrili. Güzelim ülkemizde. Biz neden bu kadar az balık tüketiyoruz acaba? Evet. Yani siz balıkçı olarak bundan
1: biraz rakamlar vereyim isterseniz. Tabii. Yani ülkemizde şu an yıllık kişi başı balık tüketimi 8 kilo, 7-8 kilo arası. Bu dünyada 15 kilo. Avrupa Birliği ülkelerinde 25, Japonya 70 galiba. 70 kilo sanırım. Japonlar bayağı bir balık yiyorlar. Ama bizim az, evet, çok az. Yani
0: balığımız mı az peki? Balığımız ya, az olduğundan değil herhalde.
1: Aslında balığımız az değil. İşte biliyorsunuz artık hanımlar, eşler, evde balık kızartmam. İşte o da etkili oluyor. Yani yoksa aslında ihracatımız çok. Balık ihracatımız şu an her sene de katlanıyor. Yani somon, işte alabalık somon olsun, çupra, levrek. Denizde işte hamsi, zaten hamsimiz var, devamlı oluyor. İşte palamut, istavrit. Aslında çeşit çok. Deniz, yani ürünleri çeşitli olarak zengin bir ülkeyiz. Ama işte balık, işte hatta şey de var. Haftada iki gün balık ye, sağlıklı kal. Yani paralarımız da var ama işte bu biraz arttırmamız gerekiyor. Yani buna çalışmamız gerekiyor. İşte biraz marketlerde böyle işte bu somonları füme olarak, sandviç olarak. İşte biz de çocuklarla gittiğimiz zaman tavuk yiyeceğiz diyorlar. Yani balık zor yediriyoruz. Ben yani balıkçı olduğum halde biz bile çocuklara, yani tavuğun reklamı daha iyi yapılmış. İşte hamburgerin reklamı daha iyi yapılmış. Biraz daha işte bu marketlerde yani gidip o hamsiyi paket alıp akşam evimizde rahat pişirmemiz gerekiyor yani. İşte bunlara yönelmemiz gerekiyor. Var böyle çalışmalar da var şu an tabii. Yani şu an gitti, her gün artıyor, daha da artıyor. Yani işleme tesislerimiz olsun, yetiştirme tesislerimiz olsun. Balıkçılık da keza öyle yani. Avlanan balık artıyor devamlı. Bazı senelerde tabii hani bu iklim şartlarına, işte denizlerdeki sıcaklığa göre azalma oluyor avlanan balıkçılarda, ama yetiştiricilik artıyor devamlı, onlar şeye göre, avcılığa göre bir artış var. İşte dediğimiz gibi yani bunu bir dünya ortalaması en azından bir 15 kiloya getirmek gerekiyor yani. Sağlıklı bir yiyecek yani. Balığın içindeki fosfor olsun. Çocuklara çok yararlı. Ama bir türlü işte biraz erişim de zor tabii yani balığa, ama bilmiyorum artık.
0: Şimdi peki hani pek çok üründe aslında hani dünya birincisi olduğumuzu biliyoruz tarımsal ürünlerde, ama evet, balıkta da böyle çok öne çıktığımız bazı ürünler var mı diğer ülkelere göre?
1: Ya tabii şimdi somon yetiştiricisinde öndeyiz yani 120 bin ton falan şu an seviye var. Hatta 100 bin ton ihraç ediliyor. Ama işte 100 bin ton ihraç ediliyor. Yani kalıyor 20 bin. İşte yani o da talep olmadığı için işte. Yani balık gittikleri zaman işte markete tavuk alıyorlar. İşte herhalde et alıyorlar. Daha farklı. Balık fazla talep görmüyor. Aslında hani herkes yemek istiyor. Ama herhalde o şey de var işte. Kültürümüz hani biraz daha şu an o eskiden her gün haftada birkaç kere evde balık pişerdi. Balık kokusu gelirdi evlerden. Şu an o biraz azaldı. Yani evde balık pişir yememek, işte balığı dışarıda yemek herhalde büyük etken olsa gerek yani şu an.
0: Sizin balık restoranınız da var.
1: Tabii biz hem tutuyoruz hem işliyoruz hem satıyoruz restoran olarak. Yani
0: Anadolu büyük tamamında. Bir restoran mı?
1: Orta ölçekte diyelim ben. Yani. O da aile restorantı. Dededen kalma bize. Orada hem yabancı turistlere hizmet ediyoruz hem yerli turistlere balığı sunuyoruz.
0: Peki şimdi aslında biraz sizin hikayenizde başladığınızdan bugüne kadar geldiğiniz noktada nasıl bir büyüme yakaladınız? Hayallerinize ulaşabildiniz mi? İstediğiniz noktada mısınız diye de bir sorayım.
1: Ya tabii hayallerimiz yani balıkçılık aslında çok da hani böyle şey edilen bir meslek değil. Yani derler ya işte balıkçıya kız vermem. İşte balıkçı mısın? İşte hanımefendi demin söyledi işte yani hayvancılık mı yapıyorsunuz falan. İlk bir bakışta böyle şey var. Onun için de çok hani anne babalar da böyle hani balıkçı olma işte oku böyle falan, ama yani bu bir kere girdiğimiz zaman zaten bu balıkçı sektöründe yapan, bu işletmede çalışanlar veya balıkçılık yapanlar, avcılık yapanlar hep aileden gelme yani daha kültür olarak yani balıkçılık mirasını almışlar dedelerden, babalardan. Daha çok onlar yapıyor ve onu sürdürüyoruz yani biz de. Herhangi bir ticari çok kar amacı gütmüyoruz yani veya hesap da yapmıyoruz. Sadece o meslek kalmış, alışmışız. Bir kere deniz suyu işte içimize, elimize değmiş. Biz de bunu işte ileriki nesillere şey, iletebildiğimiz kadar ileteceğiz. Ama tabii yani sektör büyüyor yani devamlı. Şu anki teknelerimiz çok profesyonel yani. Yurt dışında var işte, yurt içindeki teknelerimiz. Şu an zaten demin bahsetmiştim. Orkinoz avcılığına çıktı teknelerimiz. biliyorsunuz Akdeniz'de açıldılar. Bir o 3000 ton kadar kotamız var ülkemizin. O orkinozları avlayacaklar. Tekrar onlar havuzlara konuyor. Havuzlarla iç denizlerimize işte İzmir'de, Sıvacık'ta, Gerence'de birkaç yerde bunlar büyütülüyor, besleniyor. 6 ay boyunca. Ocak, Şubat gibi de bunların ihracatı yapılıyor yani. O da büyük bir sektör. Yani profesyonel olarak. Yurt dışında diğer ülkelerde olan teknelerimiz
0: orkinoz
1: var.
0: Orkinoz balığı neyde kullanılıyor özellikle?
1: Sushi. Yani Japonya büyük alıcı işte, Kore falan. Ama bizim pek yine o bile iç piyasada yani talep görmüyor. Daha çok ihracatı yapılıyor. Yani ve teknelerimizin modernizasyonu, yani şu an kameralarımız mesela bizim otel odasına aratmıyor. Yani şu an teknelerin yaşam alanları, işte makine dairelerimiz, içerideki teknik makinelerimiz olsun, buz makinelerimiz olsun, işte soğutucu jeneratörlerimiz, 7/24 elektriğimiz var şu an, jeneratörler çalışıyor. Eskiden işte küçük bir akü vasıtasıyla, yani bir ampulle olan, işte o geleneksel balıkçılıktan daha profesyonel bir şeye geçiş var tabii. Yani hem ekonomimize de faydası oluyor. Yani yurt dışında yapılan balıkçılığın, Türkiye'de yapılan balıkçılığın istihdam olsun. Yani şu an veriler aklımda değil ama bayağı da bir kişi çalışıyor şu an balıkçılık sektöründe. Evet,
2: dış ticaret dengesine pozitif katkısı var.
1: Tabii çok sektörün. Var. Yani şu an ihracatımız çok, yani yetişicilik aralığında. Bir de yurt dışında çalışan teknelerimiz ve çok geç kalmışız. Yani oraya gidildiği zaman giden arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Oraya gidip iş yapan arkadaşlarımız var. Yani bütün ülkeler gitmiş oraları, yani sömürmüş işte oradaki, yani biz daha çok geç kalmışız. Yeni bu finansmanlarla işte teknelerin, tabii büyük tekne, orası okyanus yani olduğu için yani buradaki tekneler yeterliydi. Daha devamlı da büyüyor. İşte daha profesyonel tekneler olması gerekiyor. Daha dayanıklı tekneler olması gerekiyor. Çünkü açık denizlerde avlanıyorlar. Tabii bizi hemen yakalıyorlar. Yani biz gittiler. Bir senede, iki senede açığı kapattılar. İşte devamlı gidip geliyorlar zaten. Yani yenileri gidiyor. Bakım yapılıyor tekrar. İç denizlerde de aynı. Yani bu sene biraz balıkçılık zayıftı. Yani pek işte bu işte deniz suyunun sıcak, soğuk olması, işte sıcak olması ve aradaki denge, iklim değişikliği,
2: küresel ısınma,
1: çok fark ediyor. İşte onun için biraz daha işte bu sürdürülebilir balıkçılık için, yani bu nesillere balığı aktarabilmek için ve denizlerdeki balık popülizm sağlanması için işte şey olsun, Tarım Bakanlığı olsun, işte Su Ürünleri Müdürlüğümüz olsun, İşte o genelge yayını, her sene işte çıkan genelgelerimiz var. Onlar da bunu sağlamaya çalışıyorlar yani. En azından bir de işte küçük boyda balıkların tutulmaması. Yani o en büyük şeyimiz de o yani. Küçük daha böyle büyümemiş. Yani zaten yasak boylar var. Onlar için, onların denetlenmesi ya bizim için önemli tabii yani. Biz de onlara dikkat ediyoruz. Yani yeni işte yeni gençler, daha yeni jenerasyon bunlara dikkat ediyor yani. Ufak balık avlanmasın. İşte bu balıkçılığımız daha sürdürülebilir olsun. Çünkü yatırımlarımız var. Sürmezse elimizde kalır hiçbir şey. Yaramazlar. Onun için elimizden geldiği kadar sürdürebilir balıkçılık için, yani daha gelecek için, hem de ekonomiye daha katkımız olsun, elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz.
0: Peki. Arzu Hanım, sizin geldiğiniz noktayı da biraz konuşalım aslında. Hani yola çıkarken başladığınız noktadan şimdi geldiğiniz noktaya kadar baktığımızda nasıl bir büyüme elde ettiniz? Hayal ettiğiniz nokta bu mu? Bundan sonra neler hedefliyorsunuz?
3: Şöyle söyleyeyim. Başlangıçta yani direkt sayı verebilirim. Benim param 4 ineğe yetiyordu. Ve ben de şöyle başlamıştım. Ayrıldığım mesleğimdeki elde edeceğim kazancı evimde. Çocuğuma bir bakıcı. Çünkü büro tarzı bir yerde çalışıyordum. Benim başlangıç hedefim çok küçüktü açıkçası ve bu benim başlamamı sağladı. Büyük olsa korkardım. 4 inek alabildim, bir ahır kiralayabildim. En büyük sevincim oğluma bakıcı ya da yardımcı almadan böyle hani yanımda, eski nenelerimiz gibi sırtıma bağlarım dedim, bakarım yani. O kadar ilkel bir kafayla başladım aslında. İşte sonrasında gerçekten bunun bu kadar ihtiyaç olduğunu görememişim. Yani görmüşüm ama bu kadar olduğunu değil. Ürettiğim çiğ sütün lezzetine, yağ oranına falan çok fazla rağbet görünce işte inek alma ihtiyacı hep böyle taleple arzla benim hayallerim yükseldi. Hayallerimin ötesine geçtiğimi düşünüyorum. Kendi başlangıç hayalimi. İşte yine kredisiz olamazdı. Çünkü ben hani öyle çok güçlü bir aileden gelmiyorum. Parasal olarak da yani hani istedim ki bütün her şeyimi bu işe yatırayım ama Ziraat Bankası kredisinden başka her şeyimi zaten yatırmıştım yani. Ama sonrasında bu sıfır faizde oluşu, aldığınız bir parayı enflasyonist ortamda 5 yıl sonra ödüyorsunuz ve 2 yıl hiç ödemeden. Yani unutuyorsunuz neredeyse. Ben o parayı götürürken utanmıştım hani. Kendi içimde böyle kötü hissetmiştim. Çünkü o kadar küçük kalmıştı. Ama o para bana 10 inek kaldırdı bir anda. 10 tane ve kendi ineklerimden çok daha kaliteli ve verimli ineklerdi. İşte bu şekilde ve sonrasında beni hep şey itti yani. Bu işin içine girdiğinizde ve yürümek istediğinizde sizi arkadan iten bir şey var. Sağlıklı olmak zorundasınız bile. Ona bile dikkat ediyorsunuz. Çünkü hayvan, hani bitki de öyle. Onu da fark ettim ama. Şey deriz biz böyle halk arasında, dili yok dişi yok. O bir de yardımcı konusundaki sıkıntılar başlıyor işe başladıktan sonra. Sizin gibi bakmadığını görüyorsunuz herkesin hayvanınıza. Bu sebeple hasta bile olma lüksünüz olmuyor başlangıçta. Ve bu sonra bir yaşam tarzına dönüşüyor. Sağlıklı olmalıyım. Yani dezavantajı avantaja çevirdiğiniz bir noktada ilerliyorsunuz bu işi yaparken. Ben hedeflerimi çok çok ötesine geçtiğimi söyleyebilirim. Bunu asla düşünmemiştim.
4: Şimdi kaç hayvana ulaştınız?
3: Şu anda 24 tane büyükbaş ineğim var. 250 tane koyunum var. Ama hani bu ineklerimin, hani demiştim ya.
4: 4 inekten?
3: Yok, o seviye çok üste çıkıp evet. Şu anda indi. Ve şimdi yeniden çıkma inmesinde. Ben bırakmak için azalttığım noktada 25'e düşmüştüm. İşte Pınar Hanım'ın dediğim gibi Payas İlçe Şube Müdüresi bıraktığım noktada tekrar bana başlatmaya karar verdirdi ve yine şimdi artık 100 başlara kadar çıkacağız.
4: Yeni hedefiniz bu mu?
3: Evet, yani o 100 baş hedefimden buraya düşmüştüm. Şimdi tekrar bırakma kararımdan döndürdüler beni. Yani bu şekilde sadece parayla ilgili değil ama onu diyorum yani. Bu işin bir kadın olarak yapmanın önemini anlatarak, buna inanarak. Başkanımız hani çok önemsiyorlar. İnanın hani belki kızdırabilirim ama aradaki bir süreçte böyle değildi. Ama şu an şunu hissettiriyorlar. Bu işi bir vatandaş olarak, bir Türk vatandaşı olarak siz yapmalısınız. Bu bizim ülkemiz için gerekli. Bunu hissettiriyorlar. Yani tamam, evet, bu parayı veriyoruz ama hani bu şey bir şey de değil. Nasıl diyeyim? Yani önemli olduğu için veriyoruz. Bu işi yaptığınız için veriyoruz. O hani bazı kesimlerde işte basit gibi nitelendirilen hayvancılık, hani çok böyle kariyeri olan da bir iş değil. Çok statüsü de yok yani ama bu önemi hissettirdi şu anda. İşte bu gıdaya olan ihtiyaç, iklimsel değişikliklerin ne yaparsanız yapın bir miktar verimsizlik haline getirmesi her şeyi. En azından bir de bizim gibi dedi ya, hani benim geçmişimde yok hayvancılık ailemde ama benim anneannem de şu kadarcık bir bez parçasını birleştirerek bunu bir örtüye dönüştürmek, çarşafa dönüştürmek var. Ben bu mantıkla bakıyorum. Benim 25 ineğim, diğer kişinin 25 ineği ve ben o 25 inekten vazgeçtiğimde belki bir insanın daha vazgeçme motivasyonuna bir şey yapmış olacağım. Etki etmiş olacağım. Ben yapmalıyım ki herkes yapmalı. Ve iyi yapmalıyım ki yapmak istemeli kafasında ilerledim hep. Bunu oğluma devam ettirme çabasındayım. Onun da yürütmesini ve büyütmesini istiyorum yani.
4: Peki bu 25 inek, 250 koyun dediniz değil mi? Küçükbaş.
3: Evet.
4: Şimdi bunlarla ne yapıyorsunuz mesela? Merak ediyorum ben. Yani benim, hani benim sütünden yararlanıyorsunuz.
3: Sütünden ve doğurduğu erkek hayvanında kırmızı et olarak yetiştiriyoruz. Onlar etlik olarak gidiyorlar. Kızlar asla hani dişi hayvan satmayı doğru bulmuyorum. Çünkü kendi ahırımda tutup onu yine sürüye katmış oluyorum. Çoğalmasını
4: mesela bunu,
3: sağlamış
4: mesela
3: oluyorum.
4: Bunu bir markalaştırma ya da teknolojiye döküp işte mesela peynire dönüştürme ya da başka bir katma değerli bir ürüne değiştirmek gibi bir hayaliniz, bir üretim planınız var mı?
3: Bu düşünce tarzına asla karşı değilim ama süt ürünlerinde ben biraz kendi damak zevkimle daha geleneksel, daha o o üretim biçiminin de daha ilkel diye nitelendirebiliriz ama organik ve eski usul şekilde zaten böyle bir üretimim var. Bu haliyle markalaştırma konusundaki işte yeni tekrar devam etme kararımla birlikte döndüğümde konuşacağım ve bununla alakalı ne yapabileceğimize karar vermek istiyorum. Hani benim şu ana kadar olan tereyağı, yoğurt üretimlerim tam olarak geleneksel bir biçimde. Ve şunu baktım, öyle bir şeyi beceremiyorum. O kadar geniş yelpazeli bir iş ki. Muhasebeci olacaksınız, hayvanların işte kayıtlarını tutacaksınız, bir ekonomist olacaksınız, tedarikçi olacaksınız, işçi olacaksınız, yeri gelirse inek doğurtacaksınız. Bütün bunların yanında işte bir de o üretimi artık değerlendirme noktası. Ve ben çok kalabalık bir aile değil ailem. Böyle aile işi olamadı yani.

0: bir oğlum bir ben bir eşim. Bu sebeple o konuya çok eğilemedim açıkçası. Ama eğer bu anlamda işte finansal da destekle birlikte ve çoğalttığımda düşünüyorum ama organik halini markalaştırmak istiyorum.
1: Yani böyle bir endüstri haline getirmeden tamamen niş bir ürün olarak organik halde.
0: Evet, daha böyle kooperatif üretimlerine benzer bir biçimde. Yani evet, sofralara evet. Konulsun istiyorum. Bakalım inşallah başarabilirim.
2: Kadir Bey, peki siz şimdi aslında daha farklı bir boyuta ve markalaşma noktasına doğru gidiyorsunuz. Marketleri artık açıldınız. Evet. Bundan sonraki planınız nedir? Yani az önce aslında elma bahçelerinden bahsettiniz, patatesten bahsettiniz ama bundan sonra yeni planlarınız neler olacak?
3: Benim küçüklükten beri hep hayalim böyle entegre bir patates fabrikasıdır. Yani patates buradan girecek, diğer taraftan tamamen işlenmiş ürün olarak ve hiçbir atık olmadan çıkacak. Bizde hep şöyle bir hikaye vardır. İşte patatesimizi götürürler, bize cips yaparak 5 katı paraya geri gönderirler. Biz bunun tersini yapmak için uğraşacağız. Ama tabii bu bir yol. İşte dünyanın konumu var, ülkenin konumu var. Yani hayalperest olmadan, ayağımız yere basarak bu yolda yürümek lazım. Yol güzel, yoldaşımız Ziraat Bankası, sırtınızı dayarsınız. Ödeyemezseniz ben çok gördüm böyle yardım ederler. İnanın siz ayakta tutmak için her şeyi yaparlar. Bu yolda gideceğiz. Şimdi mutlu olduğum bir şey var. İşte bu Mini Pata markası... Başkaları ya da başka firmalar için basit bir şey olabilir ama bizim için çok değerli, kıymetli. Sebebi şu, biz işte 60 yıldır bu tarım sektöründeyiz. İlk defa bir marka ortaya koyduk. Ya bir markamız var artık. İşte bu yani sıradan bir bebek patates değil. Bu mini pata. Yani diğerleri farklı olabilir. Ama biz bugüne kadar yaptığımız hep dökme patates soğan. İşte bu da patates, o da patates. O yüzden bu marka çok değerli ve kıymetli bir başlamak için, başlangıç için. İnşallah işte ekonomik şartlar el verir. Ülkemiz, dünya o yolda yürümeye çalışacağız.
2: Normalde diğer fabrikalara mı satıyorsunuz patatesleri yoksa sadece?
3: Yok. Hani şu an marketlere, manavlara, hallere evet, dökme olarak. Hı hı. Ama bu mini patayı artık marka olarak sunmaya başladık.
2: Peki elmada?
3: Elmada şöyle, aslında biz geçen yıl 4. yılımızdı. İlk defa meyve alacaktık. Ama Türkiye'de bir deprem oldu. Yani tarımda deprem diyoruz biz buna. Tarım Bakanımızın da tabiriyle. Soğuk vurdu. Bir gecede tüm ürünümüz gitti. Bu yıl beklentimiz çok iyi. Allah'a şükür soğukları atlattık. İlk defa aslında bu yıl tam manasıyla verim alacağız. Onu da yine marketlere, manavlara, hallere satacağız.
2: Şimdi tabii tarımın geleceğini konuşacağız Kemalettin Bey ama onun öncesinde ben özellikle bu iklim değişikliği konusu çok gündemde olunca ve tabii hani bu yaşadığımız, geçtiğimiz yıl yaşanan aslında tarımda hem don hem iklim değişikliği nedeniyle yaşanılan sıkıntılar, bazı ürünlere hiç ulaşılamaması konuları gerçekten değişen bir ve daha da dinamik olmayı gerektiren bir tarım dünyası var değil mi?
1: Doğru.
2: Bize biraz anlatır mısınız? Bu iklim değişiklikleri ve önümüzdeki dönem için nelere dikkat etmek gerekir? Özellikle stratejide neleri değiştirmek gerekir diye sorayım. Daha sonraki turumuzda da bir geleceği konuşalım.
1: Olur tabii ki. Aslında ya tarımın tarım sektörünü konuştuğumuzda bugününü de, dününü de, geleceğini de konuştuğumuzda da temelde dört başlık ön plana çıkıyor o zamanın. Bunlardan birincisi iklim değişikliği. İkincisi aslında doğal kaynakların başta su ve toprak olmak üzere kullanımı, yönetimi daha doğrusu. Üçüncüsü teknoloji kullanımı ve dördüncüsü de hani sürdürülebilirlikle alakalı olmak üzere gençlerin ve kadınların tarım sektöründe üretime katkılarının devam etmesi, artarak devam etmesini sağlanması. Çünkü artık tarım yani geleneksel metotlarla, geleneksel üretim teknikleriyle yürütülecek bir alan olmaktan da çıkıyor. Verimlilikle, teknolojiyle, sürdürülebilirlikle ve doğru kaynak yönetimiyle birlikte düşünmesi gereken stratejik bir alan olarak bir alan haline gelmeye başladı artık da. Tabii iklim tarafında bunu biz çok net olarak görüyoruz. Kuraklık, don olayları, aşırı hava hareketleri, su

Su kıtlığı artık üretimi doğrudan etkiliyor. Nitekim işte geçen yıl 2025 yılında 65 ilimizde don olayları yaşandı ve yağış miktarı da son 52 yılın dip noktasında, en düşük seviyesinde gerçekleşti ve bu da tarımsal üretimi, tarımsal milli hasılayı negatif yönde etkiledi. Tabii burada hani bunu yönetmek de çok önemli Özlem Hanım. Burada iki konu ön plana çıkıyor. Bir Tarsim, yani sigorta unsuru, bir de tabii veri. Yani teknolojiden, veriden, bilimden, bilimsel metotlardan yararlanmak. Yani doğal afetlerin arttığı bu dönemde özellikle sigorta, devlet destekli sigorta uygulamaları var. Tarsim adı altında, Tarsim denetlendirdiğimiz. Bu mekanizmaların içerisinde üreticilerimizin mutlaka yer alması gerekiyor. Zaten bizim sübvansiyonlu kredilerimizin temel şartı da bu. Yani siz sübvansiyonlu bir krediye faizinin belli bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödediği bir krediye erişmek istiyorsanız mutlaka Tarsim yaptırmanız gerekiyor. Ve bu sigorta bilincinin de yaygınlaşması gerekiyor. Geçen sene hatırlarsanız sigortası olanlar, yani bu don olayından etkilenenlerde ciddi bir ödeme yapıldı. Olmayanlara da devlet bir ödeme yaptı. Belli bir tutarlarda ödeme yaptı. Ama tabii sadece sigorta mekanizmalarıyla da bu işi yönetemeyiz. Bu iklim değişikliklerini yönetemeyiz. Bu iklim değişikliklerine adaptasyon bizim öncelikli konularımız arasında yer almalı. Ülke olarak söylüyorum yani. Bu kapsamda özellikle basınçlı sulama sistemleri, modern sera yatırımları, yenilenebilir enerji uygulamaları, soğuk hava deposu yatırımları, iyi ve organik tarım uygulamaları güçlü bir şekilde sahada uygulanabilir yapmamız gerekiyor. Tabii burada su ve toprak konusuna dair bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü doğal kaynaklarla tarımsal üretim yapılıyor ve en önemli kaynakların başında da toprak ve su geliyor. Ülkemizde de aslında dünyada olduğu gibi su kaynaklarının büyük bir kısmı, %70'inden fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu minvalde artık suyun geleneksel olarak tüketilmesi, yani salma sulama dediğimiz yöntemlerden ziyade artık basınçlı modern sulama sistemlerine dönülmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor. Biz bu kapsamda özellikle modern sulama sistemlerini teşvik edici kredi mekanizmaları da uyguluyoruz. Sadece 2025 yılında modern sulamaya 10 milyar TL civarında bir finansman sağladık. Evet. Yine aynı şekilde toprağın uzun vadede verimliliği koruyabilmek için mineral yapısını, organik madde yapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü organik madde bakımından zengin topraklar hem suyu daha fazla tutuyor, nemi daha fazla tutuyor, kuraklığa karşı daha dayanıklı kılıyor üretim süreçlerini ve dirençli bir yapı sunuyor. Özellikle jeneratif tarım uygulamaları bu kapsamda gittikçe ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Biz bu kapsamda özellikle organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında da geçen sene yaklaşık 8 milyar civarında bir finansman sağladık üreticilerimize. Tabii bunun yanında diğer bir önemli konu da dijitalleşme, yani teknoloji kullanımı. Artık hem verimlilik, tarımda dijitalleşme ve tarım teknolojilerinin kullanılması hem verimlilik açısından çok kritik, hem de ölçek ekonomisi anlamında kritik. Yani artık geleneksel metotlarla bu riskleri yönetemiyoruz. Çünkü tarımsal üretim başlı başına bir risk. Yani ajandası farklı işliyor. Doğayla tamamen iç içe ve doğaya bağımlı bir üretim süreciyle karşı karşıyasınız. Banka olarak da biz bütün aslında iş süreçlerimizi de, finansman modellerimizi de bunun üzerine kurguluyoruz. O yüzden aslında öncü bir rol olması gerektiği konusunda arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde hep konuşuyoruz. İşte üreticilerimiz söylediler, hep şubelere gidiyoruz, sabah sohbet ediyoruz. Aslında iş konuşmaya gidiyorlar, işlerini konuşmaya gidiyorlar, ekonomiyi konuşmaya gidiyorlar, tarımsal üretimlerini, hangi finansmana, hangi kolaylıklarla, ne tür kolaylıklar evet. ulaşabileceklerini konuşmaya gidiyorlar bankamıza. Biz de bu anlamda da aslında tabii dijitalleşmeyi de ondan ayağına götürecek bir uygulamamız da var. Yani bugünlerde reklamlarımız da oynuyor. Ziraat Çiftçi platformu adı altında. Bu da bir akıllı uygulama. Mobil telefonunuzdan indiriyorsunuz. Anlık olarak Adapaf'ta parsel bilgilerini girdiğinizde tarlanızın bitki gelişimine, yağış ve fırtına, hava durumuna, o toprağın ne zaman su istediğine, nem oranına önceden bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bizim bu platformda sadece hani iklim değişikliğini yönetmek değil, ajandanızı da, yani finansal ajandanızı, bankart başak, bütçem, işletmem, piyasalar, güncel duyurular, yani ekonomiden de
haberdar olabilecek, kendi finansal ajandanızı yönetebilecek şekilde bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Çünkü artık veriye ulaşmak da çok önemli.

0: daha katma değerli üretimde ve en azından riskleri öngörebilecek bir veriye, bilgiye dayanabiliyor. Çünkü klasik üretim artık tarımda mümkün değil. Yani
1: bizi işte kurtarmaz.
0: Kurtarmayacak. Evet. Don olan yerlere gittik. 65 yılı geçen sene hep beraber biz de ziyaret ettik. Üreticilerimiz hep şunu söyledi. Örneğin işte Adana'da, Mersin'de ya 55 yıldır burada don olmadı.
1: Evet.
0: Evet, olmadı, doğru. Ama olacak bundan sonra. Bu olmadı, olmayacak anlamına gelmeyecek. Bunları erken öngörebilmek, yani önceden tahmin eden metotlarla, veriyle, bilgiyle mutlaka tanışmak gerekiyor ve bunları da üretim sürecinde klasik entegrasyonun dışında modern tekniklerle de entegre etmemiz gerekiyor. Tabii bu uygulamamız da bizim geçen seneden itibaren 130 bin kişi kullanıyor bizim bu uygulamamızı. Bu da şunu gösteriyor, aslında sahada da doğru bir ihtiyaca dokunduğumuzu ve cevap verdiğimizi gösteriyor. Tabii diğer yandan da önümüzdeki dönemde aslında kısaca şöyle söyleyebiliriz. Daha teknolojik, daha verimli, daha hassas tarım uygulamalarını kullanan, teknolojiden yararlanan, suyu ve toprağı verimli ve doğru kullanan, kıt kaynakları doğru yöneten üreticilerimiz daha avantajlı hale gelecek. Ziraat Bankası olarak da biz de burada sadece finansman sağlamakla değil, aslında bu dönüşümü sağlayacak en önemli paydaşlardan birisi olmayı arzuluyoruz, birisi olmayı istiyoruz.
1: Peki. Osman Bey, tabii şimdi her alanda, aslında siz de az önce söylediniz, ama tarımın, hayvancılığın her alanında maalesef biraz böyle bir hani gelecek nesle bu işi sevdirmek konusunda bir sıkıntımız var galiba.
2: Evet.
1: Yani mesela sizin çocuklarınız balıkçı olacak mı?
2: 3 kızım var.
1: Kızlar da olabilir. Ne
2: yani, bir tanesini yapacağız. En küçüğü belki biraz yatkın herhalde artık. Yani dediğimiz gibi, yani şimdi artık biraz zor olacak tabii, ama biz diyoruz işte, yani eskiden gelen o kültürü, geleneği yani öğrenerek, tutarak yeni projelerle, işte yeni ekipmanlarla daha sürdürülebilir, daha planlı, yani bir gelecek sağlamaları lazım tabii gençlerin. Tabii sabırlı olmaları gerek. Yani burada hepimiz şimdi konuşuyoruz. Müdür beyimiz olsun, işte çiftçi arkadaşımız da olsun. Yani bir şeylerden geçtik, yani bir yollardan geçtik, başımıza İşte inişler oldu, çıkışlar oldu, iyi günümüz, kötü günümüz oldu, işte dolu vurdu, işte hayvanlarımız ölüyor yeri geldiği zaman, ama işte bir sabır oluyor. Ama şimdi gençlerde biraz sabır az tabii, onlara sabırlı olmayı tavsiye ediyoruz, işte en azından iyi bir planlama yapmaları, yani plansız da olmuyor tabii, yani işte benim söyleyeceklerim bunlar.
1: Peki özellikle hani bundan sonraki dönem için baktığımızda Türk denizleri ne vaat ediyor? Yani bir genç balıkçı olmak istese ve denizci olmak istese, aslında bir anlamda sadece balık değil belki, hani onun üretiminden belki markalaştırmaya kadar pek çok alanı var artık bu alanlarında.
2: Evet. Şu an imkanlar çok tabii, eskiye göre çok kat kat imkanlar var.
1: Yani siz en çok nede zorlandınız?
2: Genç bir girişimci bir tekne alıyorum dese, gidip başvursa, dediğimiz gibi yani sıfır faizli bir krediyle, yani çok da bir hani böyle bir yükümlü olmadan bir tekneyi alabiliyor. Hı hı. Biraz da tecrübe tabii varsa hani
1: ne
2: babasından.
1: Ne kadardır şu anda bir teknenin fiyatı?
2: Ya tabii yani şimdi teknesine 10 milyon dolara da tekne var. 1 milyon dolara da tekne
0: metresine
2: var.
0: Metresine göre değişiyor.
2: Yani metresine boyuna tabii göre. Boyuna göre, yani genişliğine göre fark ediyor. Yani şu an cihazlar, mesela içindeki cihazlar da biraz pahalı. Erişebilme şansı var, ama denizlerimizin geleceği var. Biz zaten her gün umutla çıkıyoruz denize. Yani mesela bir gün önce başımıza kötü bir şey gelmiş, o ağlarımız yırtılmış olabilir, balıklar kaçmış olabilir, ama ertesi gün o günde olduğunda her şey unutuluyor, yeni bir umutla çıkıyoruz. Yani hiç gerisi aklımıza gelmiyor yani, çünkü deniz yani mavilik insana huzur veriyor, yani o yönde var yani. Bence tavsiye olunur tabii, yani sonuçta bir kafe açmaktan, yani restoran açmaktan deniz daha güzel yani. Bu en azından trafik derdimiz yok yani denizlerde, ve denizlerimiz zengin yani.
1: Havası güzel.
2: Havası güzel. Çeşitlilik çok yani, üç tarafımız denizlerle çevrili yani. Karadeniz var ve Karadeniz'deki balın lezzeti hiçbir yerde yok yani. Gidin bir lüfer balını, bir Karadeniz'den çıkan Çinoko bir lüferi yiyin. Dünyanın neresinde lüfer yani, bir daha balık yemedik dersiniz yani. Biz bir de işte yani restoranda da bunu sunduğumuz için yani müşterilerimizden de çok duyuyoruz. Yani taze bir çinekop, taze bir lüfer, işte yani boğazda tutulan. Yani zaten şey, balıkçılığa şey çok, ama emekli olduktan sonra mesela her emekli olan bir sandal alıyor. İşte hepsi, herkesin bir kamışı var sahilde, yürünmüyor sahillerde. Yani bir balıkçılığı herkes seviyor. Yani çocuklar balık tutmak istiyor, ama tabii

0: profesyonel olarak yapmak biraz daha bir tecrübe istiyor. İşte bir daha bir maliyeti fazla tabii, ama onların da işte o da var biraz bizim bu geleneksel balıkçılarla, işte bu yerel balıkçılarla, işte sandalcılık olsun yani, sonuçta bir bu profesyonel olarak yapanlar var, biz varız. Bir de işte sandal böyle küçük yerel ölçekli, işte yani böyle köylerde işte oltayla falan yapanlar var. İşte onların da biraz arayı da böyle şey sağlamamız gerekiyor. Çünkü bize pek iyi gözle bakmıyorlar. Yani sanki bir yere gittiğiniz zaman ya işte denizleri siz bitiriyorsunuz. İşte bizim balıklarımızı tutuyorsunuz işte falan. Aslında öyle değil yani. Biz de hani elimizden geldiği kadar mesela her gün 4-5 poşet çöp çıkartıyoruz yani denize. Bu çevirdiğimiz zaman ağayı bir sürü işte poşetti, oydu, bu hepsini poşetlerle çalışanlar da olsun, biz de olsun. Hiçbir zaman attırmayız yani. Denize bir şey atmamaya çalışırız. Ki oluyordur kötü örnekler ama elimizden geldiği kadar. Sonuçta biz hepimiz işte aynı gemideyiz diyorsa. Hepimiz aynı gemiyiz yani. Biz temiz tutarsak denizlerimizi. Bir musluk olayı oldu hatta. Yani bu kirlilikten dolayı. Bir sene denizlerimiz felç oldu yani. Nasıl doldu vurursa. Biz de o denize ağ atamadık. Denizde olmayan bir canlı, işte bir yoğunluk. Ağlar denizden gelmedi. Bir sene boyunca yaşadık bunu. Yani bu yarın öbür gün de olmayacak değildi. Çünkü nüfus artıyor. Denizler kirleniyor. İklim, işte deniz sıcaklığı falan. Bunlar bayağı etkiliyor. Ama deniz öyle bir şey ki. Yani bu sene hiç palamut yok. Seneye yani yüz binlerce kasa tutulabiliyor yani. Geçen iki sene önce neredeyse ayağımıza basıyorduk palamut balığına şeyde Karadeniz'de. Çünkü yasaklar da yani iyi uygulanıyor. 4,5 ay av yasağı. Tam şu an zaten balıklar göç yolunda işte Ege'den, Çanakkale'den, Marmara'dan gelecekler. Karadeniz'e çıkacaklar. Yumurtalarını bırakacaklar. Eğer iklim şartları uygun olursa, yumurtalar tutarsa tutmayla bitiremezsiniz. Zaten yani eğer o hani şey yumurtlama döneminde zaten avcılık yasak yani profesyonel küçük sandallarla falan serbest ama bizim yani ağ dediğimiz işte troll dediğimiz büyük teknelerle yasak. Zaten balık tutup oraya çıkıp yumurtladığı zaman eğer tohumu da tutarsa yani o büyük bir ihtimal deniz sıcaklığıyla ilgili yani deniz suyunun belli bir derecede olmasıyla alakalı. Eğer tohumu tuttu zaten tutmayla yani tekneler de yetişmiyor. Tutuyoruz yani hem vatandaş ucuz balık yiyor mesela palamut bolken çok uygun da herkes yani bayağı bir artmıştı hatta ben istatistiklere baktım işte balık yeme kilogram başı olsun yani satışı olsun yani ekonomik şeyi olsun çok artıyor ama tabii olmadığı dönemlerde oluyor yani dolu vurduğu zaman da bizi de bu deniz suyunun sıcaklığından olsun işte bu müsilaj falan bazı dönemlerde de bu azalış gösteriyor tabii.
1: Peki Arzu Hanım siz ne önerirsiniz bundan sonraki süreç için gençlere ve kadınlara özellikle neler tavsiye edersiniz bu sizin alanınıza girmek isteyenler için aslında?
2: Biz hayvancılık konusunda aslında her şeyimiz müsait. Yani bizim de tarıma ihtiyacımız var hayvan yemi için. Bu yeterince var. İşte iklimsel sıkıntılara rağmen şimdilik var en azından. Çok önemli protein üretiyoruz yani. Ve ben de yoksa sizde yoksa bunu dışarıdan bağımlı bir ülke haline gelmemek adına hani şey bir ruhla da dediğim gibi yani bu bizim yapmamız gereken bir şey. Başka bir şey tanımıyorum ya yani yapmamız gerekiyor sadece. Yapmalıyız birileri yapacak. Kendilerindeki yeteneği fark etsin isterim kadınlar. Hani bu zaten bizim kadın olmak gibi bir şey yani. Kadın oluyorsunuz bu işi yaparken. Üretiyorsunuz, iktisat yapıyorsunuz. Yemek hazırlıyorsunuz yani bir grup canlıya. Ya bu kadar korkacak kaçacak bir şey değil. Doğru biçimde yapıldığında hani kokmuyor. İstediğiniz gibi bir yaşam zamanı da size tanıyor. Zannedildiği gibi girince çıkamayacak gibi değil. Evet her işin bir yoğun dönemi vardır. İlk aklıma gelen okullar açıldığı zaman kırtasiyecilerin işi çok yoğun olur. Ama sonra normale döner. Hani bizim de belli hayvanlar böyle rastgele doğurmuyorlar. Onlar her şeyi böyle biyolojik saatleri var. Ve yılları günleri var. Bu hayvanlar belli bir dönemde yoğun oluyor işiniz. Yani onun dışında çok serbest zamanları da var. Ek işler bile yapabilirsiniz aslında. Ya kendinizi çok iyi hissediyorsunuz her şeyden önce. Bir de çok şu anlamda çok tavsiye ediyorum. Çok az yani pazarı çok geniş bu işin. Hani bir işe girerken ben şundan korkmalıyımdır. Satabilir miyim? Ben bunu paraya çevirebilir miyim? Şu an böyle bir riskiniz hiç yok. Hiç yok yani. Hani bir banka size şu işi yap der mi ya? Siz gidersiniz. İşte ben bu işi yapacağım dersiniz. Kendinizi ikna edersiniz falan filan. Yani iş böyle. Bu işi yapmak istediğinizde işte kapı gibi Ziraat Bankası. Yani içine girdiğiniz anda sizi zaten ne şekilde yönlendirecekse. Belki orada şunu bile yaşadım ben. Hani sen şunu da yapabilirsin.

0: mesela küçük başa girme biçimim böyle oldu benim. Hiç aklımda yoktu. Sen bunu da yapabilirsin şeklinde. Bir sürü sektör var. Arıcılık var. Yani mesela illa hani belki büyük baş gençleri ve bayanları biraz ürkütebilse de ama bir sürü dal var. Hiç ürkütmesin. O kocaman 500 kiloluk hayvan 50 kilo kadının hani böyle şey gibi davranıyor size. Sahibi olduğunuzu biliyor. Onun o bakışlarını her kadın görsün isterim gözünde bir inek bakışını. Yani kadın olduğunuzu gerçekten hissettiriyorlar size.
1: Peki siz Kadir Bey peki ne önerirsiniz gençlere? Siz de zaten aslında hepiniz de gençsiniz de hani biraz maalesef görüyoruz ki aslında büyük şehirde yaşamak ve biraz topraktan uzak yaşamayı tercih ediyor gençler. Biraz daha rahatlığı tercih ediyor galiba. Tarımla toprakla buluşmaları için ne tavsiye edersiniz?
2: Şöyle Özlem Hanım, ben insanın toprakla ve ateşle yani yaratılışına zaten inanıyorum ama gerçekten bunu doğruluyor. Yani hiç toprağı görmeyen, hiç toprakla haşır neşir olmayan insan bile toprakla mutlu olur. Ya da şöyle 60 derece sıcakta önünüze bir ateş yaksın, yakın, duman çıksın, insana huzur verir. Yani para az kazanırlar, çok kazanırlar ama gerçekten mutlu olurlar. Çünkü doğasında bu var. O yüzden ben toprakla ve ateşle olan işleri yapmalarını, kendilerine iyi geleceğini, hani biz şimdi işte bunlardan kaçıyoruz, büyük şeylerde meditasyon yapıyoruz, işte spor yapıyoruz, şey hepsi psikolojik rahatlama. Aslında bunların hepsi bizim oralarda, köylerde insanlar bunu her gün yapıyor zaten. Fizik tedavi yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar, rahatlıyorlar, güzel uyuyorlar. O yüzden dediğim gibi yani para az kazanır çok kazanırlar ama mutlu olmak istiyorlarsa bir kere bu sanal alemden 1000 kat, 100 kat daha iyi. Bir de alın teri var yani kolay para değil, zor ama alın teri değerli. O yüzden gelsinler inşallah bu ülkenin tarımına, emeğine omuz versinler.
1: Biraz sabırlı olmak lazım galiba değil mi?
2: Tabii bu yol çok uzun bir yol. Yani dedim ya biz 60 yıldır uğraşıyoruz. Daha uzun süre uğraşanlar var. Biz ilk defa bir marka ortaya koyduk. Yani böyle o da daha bir başlangıç yani böyle ortada bir başarı hikayesi falan yok. Ama dediğim gibi.
3: Olacak inşallah.
2: İnşallah. Ama bu yol güzel. Yani bu nereye gider, nasıl tamamlanır ama bu yolda yürümek güzel. Yoksa zaten şöyle bir hedefe ulaşırsın sonra bir sonraki hedef, bir sonraki hedef. Ama bu yol dediğim gibi bu yolda yolculukta güzel.
1: Peki Kemalettin Bey siz tabii sadece buradaki arkadaşlar değil pek çok alanda pek çok çiftçiyle bir arada oluyorsunuz. Baktığınız zaman gençlerin oranında biraz daha artırabilmek için ya da kadınların oranını artırabilmek için ne yapmak lazım, ne tavsiye edersiniz diye sorayım. Ve tabii Türkiye'de tarımın geleceğini nasıl görüyorsunuz diye de sorayım. Ve Ziraat Bankası bu değişimin içerisinde nasıl yer alacak?
3: Evet Özlem Hanım, aslında şöyle tabii biz gençleri ve kadınları mutlaka üretimin içerisinde tutmamız gerekiyor. Özellikle tarımsal üretim, tarımsal ister bitkisel, ister hayvansal, ister su ürünleri olsun. Aslında devletin de bu konuda çok ciddi teşvik mekanizmaları var. Örnek vermek istiyorum. Yani aslında konuşmalarda hep herkes sıfır faizli kredilerden bahsetti. Doğru, sıfır faizli kredilerimiz var ama aslında uygun maliyetli, uygun faiz oranlarıyla, çok uygun maliyetlerle finansman erişimleri mümkün. Özellikle gençlerin ve kadınların. Bugün siz Ziraat Bankası'na krediye geldiğinizde aslında genç ve kadın tarımına girdiğinizde ki genci aslında erkeğe koyduğumuzda 40 yaş ve altını kastediyoruz. Kadında yaş sınırı da yok. %15 daha indirimli kredi alıyorsunuz yani. Finansmana %15 daha indirimli ulaşıyorsunuz. Tabii aslında tarımsal üretim stratejik bir sektör olmaya da başladı. Çünkü bu ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, dünyada artan pandemi sonrası artan özellikle tedarik zincirindeki bozulmalar, gıda arz güvenliğini bütün ülkeler için stratejik önemli kılmaya başladı. Evet siz bugün teknoloji ihraç eden bir ülke olabilirsiniz. Yani çok ağır imalat sanayinde faaliyet gösteren bir ülke olabilirsiniz. Ama eğer tarımsal anlamda kendi kendinize yeterli bir ülke değilseniz bu noktada

0: O kadar da güçlü olmadığınızı tırnak içerisinde değerlendirilebiliyor. Bunu da son gelişmelerle, dünyadaki gelişmelerle zaten gördük ve okuyoruz da. O yüzden mutlaka tarımsal üretimi, özellikle kendi kendine yeten, kapasitesi, üretim kapasitesi yüksek olan bir ülke olmak zorundayız. Bu anlamda hem bankamızın finansman imkanları hem devletimizin teşvik mekanizmaları çok uygun, çok yerinde. Yeter ki yapmak istesinler. İşte hikayeleri dinledik. Üç üreticimizin de farklı hikayeleri var. Ve yapacak da mutlaka 80 milyonluk ülkeyiz. Yapacak da mutlaka çıkacak. Olacak da devam edecek. Çünkü biz üç tarafı denizlerle çevrili. Yani sadece denizlerdeki biyoçeşitlilik değil yani korumamız gereken. Bizim kendi toprağımızı, kendi su kaynaklarımızı da korumamız gerekiyor. Doğaya saygılı da üretim yapmamız gerekiyor evet. Tabii bu arada. Özellikle hani iklim değişikliğini dikkate alırken. Çünkü negatif etkisi gerçekten tarımsal üretimi, tarımsal hasılayı ciddi anlamda negatif yönde etkiliyor. Bu anlamda kendi kendine yeten bir ülkeyiz aslında. Yani çok da umutsuz değiliz. Umutsuz olmamak da gerekiyor. Bugün dünyada baktığınız zaman Avrupa'da birinci sıradayız. Yani tarımsal milli hasılada birinci sırada, dünyada da ilk 7 ülke arasındayız. Çok çeşitli ürün üretiyoruz. Yani 200'ün üstünde bitkisel üretimimiz var. Hayvansal da, diğer su ürünlerinde, su ürünleri dış ticarete ciddi anlamda pozitif katkı sağlıyor. Yani makro baktığınız zaman aslında Türkiye'nin kendi kendine yetebilirliği ve üretim kapasitesinin çok güçlü olduğunu da görüyoruz. Finansman boyutu tabii ki önemli. Çünkü bu iş parayla oluyor, sermayeyle oluyor, öz kaynakla oluyor. Yani bir yerden bir işe başlamak için mutlaka bir finansman sağlamanız gerekiyor. Biz Ziraat Bankası olarak 162 yıl önce de aslında tarımı finanse etmek üzere kurulmuş bir bankayız. O misyonumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Dün de tarımı finanse ediyorduk. Bugün de ve yarın da tarımı finanse etmeye devam edeceğiz. Klasik tarım finansmanından da bahsetmiyorum burada. Biz kendimizi aslında öncü bir rolde konumlandırmak istiyoruz. Yani tarımın ihtiyaç duyduğu üretim dönüştürme şekli de, yani iklime dirençli üretim teknikleri, dijitalleşme, hassas teknik tarım uygulamaları, organik tarım, bunların aslında hepsinde bir öncü rolde olmak istiyoruz. Yani yönlendirici ve öncü bir rolde olmak istiyoruz. Bu anlamda zaten Türkiye'de 1 milyon aşkın müşterimiz var. Yani 1 milyon üretici bugün Türkiye'de bizim müşterimiz ve finansmana erişiyor. Bundan sonra da erişecek. Biz tarımın dününde olduğu gibi bugününde ve yarında da olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle özellikle bu sezonun, bu dönemin tüm üreticilerimize bol, kazançlı, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tekrar Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum tüm üreticilerimizin, tüm çiftçilerimizin. Çok güzel söylediniz. Üretmek, evet, çiftçi olmak, tarımla uğraşmak sabır gerektirir, fedakarlık gerektirir. Onların bu emeğini biz kutsal olarak görüyoruz, kutsal olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bu senede bol kazançlı bir yıl olur temennisiyle sözlerimi bitirmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum sizin nezdinizde. Aslında izleyicilerimizle hem sizin güzel hikayelerinizle hem de aslında bu işi yapmanın çok da zor olmadığı, sadece niyetin ve sabrın yeterli olduğunu anlatan bir hikayemiz oldu, bir panelimiz oldu. Başarının Tohumları panelinde Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat'ı ağırladık. Kadir Tekin'i ağırladık, Arzu Çelik'i ağırladık, Osman Adiz'i ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Bizi izleyen tüm çiftçilerin de Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz efendim. Görüşmek üzere.

Sigara Yatırım sunar. Tera Yatırım sundu.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi.
3: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
5: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var. DCM Yatırım,
1: geleceğime yatırım. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijo Ortak'a gel.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Güçlü partneriniz CB Enerji.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Şimdi tamam.

0: Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Bu iş taşıma suyuyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond. Hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3.556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.

0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı.

0: Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

0: emisyon. Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya 25, Kayseri ve Sivas 23, Nevşehir 22.
0: Seramik

0: katkılarını sundu.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera, Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Digi Ortak'la ticarette kontrol sende.
3: Sen de Digi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Digi Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
4: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.

0: annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi.
2: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Vakıf Yatırım sunar.

0: piyasa raporuyla karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. Bugün 1 saat rötarlı başlıyoruz piyasa raporuna. Enflasyon raporu sunumunu takip ettik. Küresel kanatta da Trump ve Xi bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden öne çıkan önemli başlıklar var. Hızlıca küresel kanatta öne çıkan fiyatlamaları almak üzere Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu'na gideceğiz. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk. Merhaba Uğur Bey.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Gündem yoğun. Hangi başlıkları öne çıkarırsınız ve piyasalar nasıl fiyatlanıyor?
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda Çin ziyareti yapan Trump'ın gezisi birinci konu olarak karşımıza çıkıyor. Burada heyetin, yani Trump'ın yanında götürmüş olduğu iş adamı listesine bakıldığı zaman daha çok hani stratejik

0: olarak bir gezi olmasından yanında daha çok sanki bir ticari gezi havası verilmiş gibi bir izlenim uyandırıyor. Teknolojiyle ilgili önde gelen Amerika'nın iş adamlarının yanında geliyor olması burada bir ticaret bağlantıları yapılacağını hatırlatıyor. Tabii Çin'in Amerika'dan daha fazla tarım ürünü artı Boeing uçaklarına ile ilgili yeni bir anlaşma imzalanması gibi bir takım Trump'ın açıklama şeyleri, beklentileri var anladığımız kadarıyla ya da bunun önceden bir takım bağlantıları yapılmış, bunun finalize edilmesini görme ihtimalimiz var. Öbür taraftan hani bölgeyle ilgili, Orta Doğu bölgesiyle ilgili ya da Pasifik bölgesiyle ilgili iki ülke arasındaki daha kapsamlı bir anlaşma çıkması beklentisi açıkçası pek yok. Daha çok Hürmüz Boğazı'nın enerji akışı ile ilgili iki tarafın da mutabık olduğu bir takım gelişmeler var. İran üzerindeki görüşmeler var. Kapsamlı bir gezi olması bekleniyor ve bunun da hemen olmasa bile özellikle borsaları ilgilendiren tarafta ticari anlaşmalar vasıtasıyla biz bunun sonuçlarını görme potansiyelimiz yüksek. Özellikle işte Nvidia'nın bu ülkeye yapacağı olan ihracatlar, Tayvan'la olan ilişkiler, şirketlerin gelir kalemlerinde etkileme potansiyeli olan ticari kalemler. Burada özellikle tarifelerle ilgili konular borsalar üzerinde olumlu etkiler vermesini bekleyeceğimiz bir takım gelişmeler ve anlaşmalar imzalanabilir. Öbür taraftan tabii yani bir diğer konu da mecliste onaylandığı Kevin Warsh'un Fed Başkanı olması kesinleşti ve Cuma günü de görevi devralacak. Kritik bir zamanda devralıyor Warsh görevi. Hem bölgedeki yani Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlarla baş etmek zorunda. Bir taraftan tarifelerin getirmiş olduğu enflasyon var. Dolayısıyla ondan beklenen güvercin rolü oynaması, piyasaların istediği ondan beklenilen daha yumuşak bir para politikası izlemesi bir miktar en azından kısa vadede zorlaşacak. Yüksek enflasyonla mücadele etmek zorunda kalacağı bir dönem onu bekliyor. Piyasalarda tabii ki nasıl bir politika izleyeceğini önümüzdeki dönemde test etmek isteyeceklerdir. Bir takım bir stres testine gireceğini söyleyebiliriz Kevin Warsh'un. Hisse senetleri tarafına bakacak olursak şayet de o tarafta teknoloji odaklı, özellikle çip teknolojileri odaklı ve emtia odaklı bir olumlu bir hava seyrini devam ettiriyor, koruyor. Onun yanında yani Körfez tarafının yaratmış olduğu enflasyon kaygıları özellikle Amerikan borçlanma araçları üzerinde negatif bir etki yarattığını şahit oluyoruz normal olarak. Faizlerin yükseldiğine şahit oluyoruz. Tabii bunun şirket değerlemeleri üzerinde kısa vadede değil ama orta uzun vadede mutlaka negatif yönde bir etkisinin olacağı dönemlerde gelecek ama kısa vadede daha çok bilanço dönemi sonrasında oldukça başarılı bir dönem geçiren teknoloji şirketlerinin açıklamış oldukları karlar ve önümüzdeki dönem için vermiş oldukları guidance'lar pozitif yönde fiyatlamaların devamını sağlıyor. Özellikle de Nasdaq endeksi üzerinde pozitif fiyatlamalar görmeye devam ediyoruz. Ama dediğim gibi şirket değerlemeleri ister istemez bir dönem yüksek kalacak olan faizleri fark edecek olurlarsa doğru. Burada bir balonlaşma riskine karşı bir kar realizasyonuna gitme ihtimalini her zaman için gözünde tutmak lazım.
1: Metin Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Efendim piyasa raporunda Üzeyir Doğan ve Baki Atılal bizlerle birlikte her hafta olduğu gibi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Siz de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederiz. Hemen piyasalardaki fiyatlamaları ekrana getirelim. BIST endeksinde görüntü nasıl? 100 şirket ekranda 63 şirket yükseliyor. Bir anda 65 oldu. Sarkuysan, Mia Teknoloji, Şekerbank, CVK Maden, DAP Gayrimenkul fiyatı en fazla artan şirketler. Fiyatı en fazla düşen şirketlere baktığımızda Destek Finans Faktoring, Ralya Yatırım Holding, Doğan Holding, Şişe Cam, Tekfen Holding, Ereğli. Ve enflasyon raporu sunumu %26'ya geldi. Sene sonu enflasyon hedefi üzeri. Bir de sorunuz vardı başka. başkan kararına nasıl bir rapor oldu? Önce onu konuşalım. Baki Bey, nasıl buldunuz sunumu?
2: Beklenenden daha şahin. Yani şahin bekliyorduk zaten. Ne bekliyorduk?

0: Dünenden daha şahin oldu.
1: Neden daha şahin?
0: Ortam onu gerektiriyordu. Yani yumuşak yapsa kredibilitesi.
1: Hayır, neden şahin olduğuna kanaat getirdiniz o %26'dan ötürü mü? Yoksa söylemden ötürü mü?
0: Yok, tahmin aralığını kaldırdı. Hmm. Yani direkt ona bak. Yani 26 söylem kısmı değil, tahmin aralığı yok artık. Öyle bir şey vermiyor. Çünkü o da başlamıştı. Gayet güzel bir şekilde gidiyordu ama belirsizlik ortamlarında başkan açıklaması orada çok güzel. Geçmiş dönemlere baktığımızda mevcut ve ileriye yönelik belirsizlik arttığı zaman tahmin yapmıyorlar. Kenarda duruyor. Çünkü işte Merkez Bankası anketlerini biz doldururken de yani her ay 2-2-2-2 yukarı attığın zaman diliminde onun bir geçerliliği kalmıyor ki. Yani piyasa olarak baktığında mesela bak şöyle diyeyim. İlk bu şeydi. 19'du. 19'u yukarıya çektik.
1: 13-19'du. 15-21 oldu.
0: Bir kere daha yukarıya çekildi. Daha Şubat'ta yapmıştı. Şimdi böyle 3 ayda bir realizasyon yapamazsın. Yani gerçekçiliğin kalmaz. Dolayısıyla Merkez Bankası da bence orada çok güzel bir adım attı. Zaten bir savaş başından beri fonlama, haftalık fonlama diye bir şey yok. 40. O 40'ın daha devam etmesini bekliyorduk. Daha devam edecek o dedi. Belirsizlik biraz azalsın. Ondan sonra bakarız gerekir. Neyse diye. 2. Tahmin yok. Şimdi ilk baktığımda şey demişler işte 24 dedim ara hedef. Ara hedefi boş ver. Geç ara hedefi. 26'ya odaklan. Çünkü zaten bant aralığı bugünkü yazımızda dedik ya üst tarafı 26'ya gelmesi lazım merkez ama piyasa gene 30'larda. Ve açıklamalara bakıyorsun jeopolitik riski artık ciddi ciddi artık değil. Resmen kabul ediyor. Enerji fiyatlarını kabul ediyor. Arz sıkıntısı olduğunu kabul ediyor. Gıda fiyatlarında hiçbir şey olmadığını kabul ediyor. Burada hiçbir şey olmadı derken yani içeride yapılan şeylerin hiçbirinin bir etkisinin olmadığını kabul ediyor. Gıda fiyatları yukarı çıktığından dolayısıyla bunu yapacağız diyor. Ve ilk eleştirdiğimiz noktalardan biri yani kontratlara baktığında Brent petrolü burada 60 almak yani o zaman bile 67-70 bandındaydı. Hı hı. Merkez Bankası orada bir iyi niyet gösterisi
1: 89 dolara kadar çıkardı.
0: %50 arttırdı yani oranı buradan yuvarlak hesap %50 arttı oraya. Küresel büyüme üzerinde ihracata dayalı büyüme tarafına bakıyorsun. Orada da 2-3'ten 1-7'ye indirdi. Evet. Al sana işte ihracat yapan şirketler Avrupa tarafında hep söylüyoruz ya o tarafta da talep duruyor. PMI verisi bunu veriyordu. Yani PMI verisinin verdiğini Merkez Bankası önümüze verdi. Sonraki periyotta da işte etmenleri sayıyor. Tamam kira eğitim tarafında yaptığımız düzenlemeleri rahatladık ama beklentiler çıpalanamıyor. Beklentiler sürekli yukarıya gidiyor. Dolayısıyla ben de o yukarı giden beklentileri 26 veriyorum size. Arkadaş tamamdır. Sonraki periyotta şu olur. Mesela tablo yok. Şimdi bu artış ara hedefi boş ver orada. 21'den 26'ya çıktı ya tahmin.
1: Sebebi.
0: Sebep değil. Kimden kaç puan aldık? Daha önce o kutucuk vardı. O kutucuk yok şu anda. Yani sunumda o kutu yok. Şundan 2 puan geldi. Bundan 1 puan. Bunu indirdik falan yok. Şimdi diğerlerine de bakıyorsun. Gıda tahmini piyasanın yani bizim kullandığımızla benzer şekilde 24,5'la başlamıştık biz. Sonra onu bu gelişmelerle 28 bandına çektik. Merkez Bankası daha yeni 26'ya çekti. Onlu rakamlardaydı. 2027 tahmini de piyasa beklentisine 3 aşağı 5 yukarı şu anda 15'te eşdeğere geldi. Piyasa beklentisi 18 ile 20 aralığında 2027 için söylüyorum. Merkez Bankası da onu 15'e çekti. 9 tarafı ondan sonraki sene için baktığımızda o da 9 bizim kullandığımız 13-14 seviyelerinde. 5 hedefi zaten onu geçeceksin her zaman söylüyorum. Yani gıda fiyatının düşme hikayesiyle bizim 5 hikayemiz 3 aşağı 5 yukarı aynı.
1: Gıda enflasyon beklentisi %26'nın üzerine çıkardı. 19'du.
0: Tabii işte 19'dan 26.3 bin öyle bir şey çıkardı. Piyasa onu daha yukarıya çekti. Yani zaten ona göre biz tahminleri gönderiyoruz. Ama bizim gönderdiğimiz tahminlerde bir de dediğim gibi her ay 2-2 yukarı çekmek öngörülebilirlik diye bir şey yok. Yani her ay tahmin mi değişir? Sonra şirketlere eleştiri noktasına baktığımızda ne diyoruz? Ya dur bana şeyi vermiyor, guidance vermiyor. Yıl sonunda ne olur ne biter. Arkadaş her ay yukarı atarsan ne oldu şimdi? 30 oldu. Şimdi bak 26 oldu. Asgari ücrete ne kadar zam geldi? 19'a göre 25 geldi. Buna göre gelmedi ki. Şimdi 26. Temmuz ayında asgari ücreti şey istemeyecekler mi? Düzeltme istemeyecekler mi? Göremediğim bir kompozisyonun içerisine girdin. Total olarak baktığımda diyorum ki Merkez Bankası bütün riskleri gördü. Hı hı. Bütün riskleri çok net bir şekilde artık ifade etti. Ve dediğim gibi beklenenden bana göre çok daha şahin, temkinli ve diyor ki bu yukarı da gidebilir ha diyor. Hı hı. Yani

0: hala gidebilir şey var. Çünkü petrol fiyatı düşmüyor. Onu diyorduk ya işte, her gün ne yapıyoruz? 100 dolar. 100. Arkadaş, bu 100 dolar süresi bir alışkanlık oluşturdu. Ya bir türlü inmiyor. Bir hafta bir 90 küsürlerde kaldığı yok. Bir gün 90, tekrar 100.
1: Bugün 114'ü. 10 gün daha bu seyirde giderse 3 aydır.
0: 100 mü yapacağız?
1: 3 aydır 100 doların üzerindeyiz.
0: Bak, hiç hesaplamadım. Sadece düz mantık olarak gidiyorum. Yani 100, her gün 100 lira rakam konuşuyorsun. Şimdi kur tarafında bir soru geldi işte, ne olacak diye. Başından beri söyledim. Standart prosedür. Başkan bir kere daha söyledi. Kur enflasyondan fazla artmayacak arkadaş. Ya bu kadar basit. Bunun şeyi yok. O yüzden Sayın Hatice Karahan da şey değil. Yani şey talebi yok dolar konusunda. Yerlerin bir talebi yok. Yeni yeni soruyorlar. Yeni yeni sormaları da şundan kaynaklanıyor. Alıştı insanlar hep 44 küsur 40'tı. 45'e gelince aa uçtu dolar diyorlar.
1: Ya doların, %5.
0: Doların uçtuğu herhangi bir şey yaptığı yok. %5.85 yıl başından bir yana. Ya herhangi mevduat ondan daha fazla. Bak herhangi bir mevduat diyor. Ya aylığa bakıyorsun 0.55. Yani herhangi git bir yere koy. Herhangi bir yere koy. Yüzde zaten en kötüsünden 2.5 alırsın. Dolayısıyla niye ben dolara yöneleceğim ki? O kadar meraklıysan hep dediğimiz şey var. Güzel kupon faizli Eurobondlar var. Onlardan alabilirsin. Yükseklerden ki özel sektör tahvili burada biraz öne çıkıyor ve yabancıların aldığı skalaya baktığında da onlar da özel sektör tahviline kayıyorlar. Yani sonuçta özel sektör zorda morda diyoruz ama yani ödeme konusunda herhangi bir problem olmuyor. Sonuçta risk tamamıyla özel sektör olduğundan alanda. Sana uyarı da yaparız. Deriz ki böyle böyle, illa döviz almak istiyorsan o tarifi rahat bir şekilde alırsın. Ama genel başkanın şeyinden sonra, başkan demeyelim, TCMB'nin revizasyonlarından sonra piyasaya maşallah bir coşku geldi. Yani şeyi mi özlemişiz? Yani nasıl diyelim? Piyasaya yakınsamayı, gerçekçiliği mi özlemişiz? Onun coşkusunu mu yaşadı? Şu anda o coşku yok çünkü 0.29. Piyasa bankalar tarafında, ya bankalarla ilgili olumlu bir kelime vardı da ben mi kaçırdım dedim yani. Direkt baktığım oldu. Ve sonra diğerlerine bakıyorsun. Şimdi dediğimiz gibi ihracat tarafında küresel büyümeyi aşağı çeken bir merkez bankası varsa, ihracat yapanlara zaten bir blokaj koyman gerekiyor senin. Sonuçta da ne diyor? Evet. Hep enerji menerji, biz de ne diyoruz? Alacaksan yenilebilir enerjiyi alacaksın arkadaş. Petrokimyayı alacaksın. Bu kadar basit. Bugün gene arada kaynadı, yabancı aylık alımı geldi. Aa, tesadüfe bak. Yabancılar da yenilebilir enerji almış. Yabancılar da petrokimya tarafı almış. Tamam, bir iki tane koç moç var da fark etmiyor. Şöyle kaba taslak baktığın zaman onu görüyorsun. Dolayısıyla sonuç beklenen tarzda giden bir hareket var. Öncekiler gibi ya şu olursa, hani bazen rapor çıkıyordu ya, bütün maddeleri saymış ama pas geçtik. Arkadaş, çıkması için bütün maddeler var, pas geçti. Şimdi öyle bir şey yok. Gayet yalın, net. Soru cevap kısmında da gayet net. Bence çok başarılı, güzel bir, beğendiğim iletişimlerden biri oldu. Evet.
1: Siz nasıl buldunuz bu iletişimi? Sunum öncesinde konuşmuştuk sizle ama sunum sonrasında değerlendirememiştik. %26'lık sene sonu enflasyon hedefi ve %24'lük ara hedef sizi sunumla beraber tamamdır. Merkez Bankası piyasanın dediği noktaya geldi dedirtti mi?
2: Şimdi şöyle, ben sunumdan önce şey demiştim. Tahmin aralığı değişir. Daha önce 15-21'di. Bu taklattırılır. 21-27 olur. Orta noktası 24 olur. Burası ara hedef olarak kullanılır. Tahmin aralığı da 21-27 olur demiştim. Merkez Bankası tahmin aralığını kaldırdı ama aslında bir nevi taklattırdı. Yani 21-26 oldu. 24'ü de ara hedef olarak koydu. 26'da tek nokta atışı tahmin dedi. Aslında bu nokta atışı tahmin demek şu. Aslında piyasa şöyle bakıyor bu olaya, bakar yani daha doğrusu. Daha önceki ara hedef konumlandırmasında aynı 6 puanlık bir makas vardı. 21 işte şey olsa yani 3 aşağı 3 yukarı, 26 orta noktası, aşağıda 23, yukarıda 29. Yani normal bant aralığı bu gibi düşünürsün. Ama Merkez Bankası'nın sık vurguladığı şey riskler yukarı doğru. O zaman ben bu tahmin aralığının üst bandını daha da arttırırım. Yani 26 artı 3 koyuyorsam önceden, 29 burası gibi gidiyorsa üst bandı Merkez Bankası'nın. Piyasada bunun üstüne birkaç puan koyuyordu. 30'lar 31'ler enflasyon olabiliyordu. Eğer Merkez Bankası'nın korktuğu şeyler olursa daha da üstte olabilir mi diye bir endişe açıldı bende. Yani açık söylemek gerekirse. Yani ama en az

Bundan hani şöyle söyleyeyim, yaz ayları çok kritik. Yani savaşın mutlaka bitmesi ve petrol fiyatlarının 80 doların altına, yani başı 7 ile başlayan 70'li rakamlara gelmesi lazım. Eğer bu olursa, bizim gıda tarafı da dengeye gelirse, yani ne hikmetse bir türlü gelmiyor. Tarımsal ürünlerde %52'lik fiyat artışı var. Yani bu açıklanabilir bir şey değil. Benim hep eleştirdiğim ve sorduğum konu bu. Yani Merkez Bankası buna ne yapsın? Şimdi eğer ola ki 70 dolara geldi. Yazında bu kadar yağmura rağmen don yok, kuraklık yok. Yani gıda arzı da kuvvetli geldi. Eksi enflasyonlar görebiliriz. Belki 26 olmasa bile 27, 28. Hani yılı kapatabiliriz. Hala bu hedeften çok uzak değiliz ama yine bak dikkat et, senaryo iyimser senaryo. Savaş bitecek, petrol 70 dolara gelecek, Allah bize bereketi yağdıracak, sebzede, meyvede, tahılda vesairede verim kuvvetli olacak. Bu şartlarda 26 olacak. Yani aşağıda bir iyimser senaryo yok artık. Daha aşağısını şu an kimse beklemiyor herhalde. Yani en iyimser senaryo burası. Bunlardan biri ya da ikisi gerçekleşmezse, savaş uzun sürer, petrol fiyatları 80 doların altına inmez, hatta 100 doların üzerinde, belki 120 doların üzerinde test edecek olursa, artı plus yanına gelecek enflasyon rakamları. İkincisi, gıda tarafında arzın artması tek başına Türkiye'de gıda enflasyonu çözecek gibi durmuyor. Yani geçen yıllarda da gördük. Arz artıyor, sofraya ya da pazara ulaşmıyor bu arz. Yani birçok etken devreye giriyor. Yani çiftçiyi öldürüyorlar. Sen bize 3 liraya ver, gel İstanbul'da 50 liraya sat. Şimdi bunu geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Limon zayi oldu, başka şeyler zayi oldu. Yani sürekli böyle zayi olan ürünleri konuştuk. Tarlada çürüyen ürünleri konuştuk. Yani bunu çözebildik mi? Bugüne kadar bununla ilgili bir aksiyon alabildik mi? Yok. Yani benim gördüğüm yok. Ben toplantıda onu sordum. Yani biz şöyle bir algı oluştu toplumda. Yani enflasyon parasal bir mevzu. O zaman bunu parasal işi çözen kim? Merkez Bankası. Merkez Bankası parasal tarafta üzerine düşen adım atarsa enflasyon düşer. Bu mümkün değil. Bunu gördük. İşte yakın dönemde de gördük. Yani gelecekte de göreceğiz. Şimdi enflasyon sadece parasal bir olgu değil. Yani paranın miktarını, dolaşım hızını, maliyetini belirleyerek sen enflasyonu tek başına çözemezsin. Ben açık net söyleyeyim. Ben kendi şahsıma Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanlığı'nın belki bu koordinasyonda yalnız bırakıldığını düşündüğüm için bunu sıkça dile getiriyorum. Yani enflasyonun diğer kaynaklarının da bu konuda bir ortak hareket etmesi lazım. Şimdi gıda, tarım fiyatları %52 artıyorsa oturup birinin bunu konuşması lazım. Ya bu niye böyle oluyor? Ya ama don yok, kuraklık yok, bu sene iyi geçiyor her şey. Ya bunlar niye bu kadar artıyor? Yani burada nerede bir hata yapıyoruz? Bunu konuşmamız lazım. İşte sağlık, eğitim geçen seneye göre düştü diyoruz ama geçen seneye kadar arşalaya çıktı. Yani ben bunu her yerde söylüyorum. Okul fiyatları normal değil. Özel sağlık sisteminin fiyatlaması normal değil. Bunlar çok yüksek. Yani bunları para politikasıyla çözemezsin. Yani diğer taraftan bakıyorsun, konut tarafı, mücbir sebep dedik vesaire dedik ama yani şimdi o da artık bahane olmaktan çıkıyor. Bizim konut tarafındaki o enflasyonu durdurmak için neler yapacağız? Yani ben bakıyorum, hani Merkez Bankası gerçekten çırpınıyor bir şeyler yapabilmek için ve enflasyonun kontrolden çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Ama mevcut durumda sadece enflasyon kontrolden çıkmaz ve biz mevcut seviyelerde kalmasını başarı olarak yorumlayabiliriz. Çünkü bir bacakla bu iş yürümez. Yani ben bunu da sordum. Mesela başkan çok naif bir şekilde cevap verdi. Biz de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ve Gıda Komitesi'nde düşüncelerimizi söylüyoruz. Tamam ama yani ben mesela şimdi ben kaçırmış olabilirim. Sen sürekli haberlerin içerisinde, belki araştırma tarafında. Mesela Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda şu savaş başladığında işte faizleri işte değiştirmek vesaire, haftalık fonlama yerine gecelik fonlamaya geçmek falan, bir iki tane palyatif önlem dışında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun fiyat istikrarını sağlamak için kamu ile iletişim olarak ne yaptı? Ne adımlar atıldı? Biz bilmiyoruz. Belki yapıyorlardır, bizim haberimiz yok. Ya da Gıda Komitesi, yıllardır konuşuyoruz. Yani kuruldu, kurulmadı. Ben hala olduğunu bile bilmiyordum, unutmuştum. Başkan hatırlattı. Varmış demek böyle bir komite hala. Mesela Gıda Komitesi ne diyor? Yani buradaki gıda fiyatlarındaki artış ne diyor? Yani şimdi zamanında vatandaşa et pahalı diyorduk. Et bulamıyorsan sebze yiyecektin. Sebzenin fiyatı %52 artmış.
Şimdi bunu ne diyeceksin? Yani bunu Merkez Bankası para politikasıyla çözebilir mi? Şimdi Merkez Bankası'nın para politikası etki alanına bakıyorsun. Başkan söylüyor. Kredi kartı harcamaları azalmış. Evet, toplumun harcama kabiliyeti de kalmadı. Onun da etkisi var, azalmadı. İşte otomotiv satışları azalmış. İşte beyaz eşya satışlarındaki artış hızı yavaşlamış. Azalmış demeyeyim de yavaşlamış.

0: Şimdi bunlar para politikasının etkileyebileceği alanlar ama bunlar sınırlı alanlar. Bizim diğer alanları organize etmemiz lazım ve gerçekten toplumun önüne çok net bir şekilde enflasyonla topyekün mücadele başlığını koymamız lazım. Ama bu topyekün mücadeleden vatandaşa daha az kazan, daha az harca değil. Yani diğer alanlar ne yapması gerekiyor? Daha fazla gıda arzı, daha böyle işte kamunun tasarrufu vesaire gibi ya da fiyatlarda kontrol, gıda sağlıkta, eğitimde vesairede kontrol mekanizmalarının kuvvetlendirilmesi. Buraları daha fazla yapacak bir güce kudrete lazım. Yani vatandaşa daha az kazan, daha az harcayla enflasyonla mücadele olmaz. Yani o tarafta eksik kalıyoruz ve ben şu hedeflerde geçecek olursak da yani burada %26 baz almak lazım. Ara hedef 24 ama çok zor bir rakam. 26 yani işler yolunda giderse iyimser senaryo varsayımında hani bu baz senaryo rakamı değil bana kalırsa Merkez Bankası'nın iyimser taraftaki rakamı. İnşallah şartlar iyimser gider. Orayı yakalar. Sonuçta enflasyon düşmesi tüm topluma kazandırılıyor. Özellikle de ücretliler, dar gelirler vesaire bu düştükçe mutlu olacak. Yani motivasyon oradan gelecek. Yani o nedenle yakalaması umudumuz ama ben açık söyleyeyim. Çok zorlu bir süreçteyiz. İnşallah şans bizde olur diyelim. Yani onun dışında yani gerçekten bu rakamlar bile iddialı rakamlar. Ve dediğim gibi tek başına da Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalarla yakalanamayacak rakamlar. Evet. Yani diğer aktörleri de olaya oyuna dahil etme zamanı geldi ve geçti bence.
1: Şimdi burada küresel büyüme Baki abi sen de temas ettin. 2.3'ten 1.7'ye geldi. Bu beklenti çok düşük bir beklenti değil mi? 1.7'ye küresel büyüme düşecekse o zaman yüksek petrol süreci devam edecek anlamını mı çıkarmamız lazım?
2: Söyledi.
1: O zaman yüksek petrol süreci devam edecekse 26 nasıl yakalanacak?
3: Yani 26 yakalanması için yani şimdi üzeri kötü şeyleri söyledi de 26'ya eğer
1: bir bağlam kurabilir miyiz yani böyle?
3: Ya kurabilirsin zaten. En kötüye göre projeksiyon yapmazsın. Yani 3 projeksiyondan bir tanesini seçersin. Bu da işte baz senaryo senin 26. Bunun üst tarafı muhakkak var ama eylem olarak korkutmamak için o bant aralığını vermedi zaten. Kaldırdım dedi onu. Artık onu, o bant aralığını vermeyeceğim. Şimdi sen burada üst bant biz desek ki arkadaş üst bantı bunun 26. Nereden biliyorsun? Alt bantı belki 26. Ve alt banta göre verdi. Dolayısıyla bunları bilmiyorsun ama yakalama çıkması şimdi gıdayı dediğim gibi piyasayla gerçekçi bir rakama çekti beklenti olarak. Petrolü 90'a çekti yıl ortalaması olarak. O zaman bunu da içine koydu ki kendi diyordu zaten 10 dolar arttığı zaman 4.4 üst tarafı onun İngiltere'deki sunumda 4.4 zaten arttırıyor dedi. Şimdi buraya baktığımıza göre ara hedef 24 dersen 1-2 1.5'luk koymuş oraya. Demek ki gene bu bir aylık süre zarfında bir anlaşma Hürmüz tarafında olacak. Kontratlarda bir geri çekilme ama öyle 70'ler 70'ler yok. Yıl ortalamasını belki aşağıya çeker. Oradan yakalar. Kira eğitim tarafında açıklamasında da var zaten. Yaptığımız yasal düzenlemelerle onlar bize dezenflasyona katkıda bulunuyor dedi. Yani orada bir sıkıntımız yok. Yani dönüp dolaşıp ulaştırma tarafında bir etki yok diyorduk. Eşel mobille maalesef diyor bu ayda göreceğiz. Bak o tarafı da koyuyor. Dolayısıyla ben o 26 bizim hedeflerde yok. Yani söyleyeyim 30.12 kullanıyoruz biz. Ama biz zaten daha öncekinde de piyasa olarak söyleyeyim. 4-5 puan biz yukarıda kullanıyorduk. Ya yani merkez iyimser kalıyor, iyimser kalıyorduk. Şimdi merkez paldır küldür şey yapınca açıklamaları geçince ya jeopolitik riski söylüyor. Petrol ve enerjiyi söylüyor. Bir şey yapamadığını da söylüyor. Eşel bu bir de eşel mobile rağmen. Yani o tarafı da atlamamak gerekiyor. O eşel mobili koymasa kim bilir nereye uçacak. Şimdi ne kadar gideceğini de bilmiyorsun. Şimdi piyasada faiz toplantısında beklenti neydi? 40'a çeker hikayesi de vardı ya bazıları bekliyordu. Dedi ki yok. Zaten diyor ben 40'a fiili olarak onu kullanıyorum ya diyor. Kredi faizleri de 3-4 puan attı. O yüzden biz hep şey diyoruz. Perşembe günleri Merkez Bankası'nın bu kredi faiz oranları var.
1: Onu da tabloyla gösterdi.
3: Tabii yılbaşından bu yana bakıyorsun. Bir de savaştan bu yana. Direkt orada 3-4'lük artış var. Ama şeyde yok. Konut tarafında o artış yok mesela. KOBİ kredilerinde o artış yok. Bak ne dedi sana? Arkadaş dedi iki tarafta var. Şimdi böyle bakıyorsun. İç talep tarafına da çok güçlü bir değişti. İşte diyorum PMI verilerinin yansımalarını etap etap görüyorsun. Yani bugün konut verisi gelmiş, rekor kırmış. Onu da senden duydum. Bu arada kaynamış yani konut verisi de. Şimdi beyaz eşyaya bakıyorsun.

0: Faiz indiririm diyor ama o faiz indirimi de nasıl bankaların bilançosunun toparlanmasını 3. çeyrek sonuna doğru attıysak o faiz indirimleri beklentisini de görüntü itibariyle 3. çeyreğe atmak gerekiyor.
1: Bir faiz indirimi bekliyor musunuz yani bu sene?
0: Bekliyorum, onda bir sıkıntım yok.
1: Ve şimdi 30'la çalışıyorum dediniz.
0: Tamam, 30'la faiz kaç? 37. 35'e düşse de inmiş oluyor. Yani o şekilde bak. Onda da 34 kullanırım yani, onu da söyleyeyim de. 30'a 34 kullanırız. 4 bırak. Normal şartlardaki şu anki gibi 6'yı kullansan ya sadece 100 puanlık bir şey var. Ama muhakkak bence fırsatını bulduğunda indirebilir. O fırsatı da sana gıda yaratmayacak. Sana o fırsatı petrol yaratacak. Yani o net söylüyor. Gıdada ne yapabiliriz kısmı Sayın Başkan'ın işi değil. Yani üzeri aralar diyor ya, topyekun gelsin. Yani Tarım Bakanı'nın açıklaması gerekiyor. Yani ne yapacağız? Ya da gıdadan birileri varsa ne yaptınız? Mesela geçen gün, dün olmaz, evvelsi gün de olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı çiftçiye gene krediden bahsetti. Ben de ısrarlayıp diyorum ki şunları biraz sert kalacak ama vermeyin ya. Verdiğiniz zaman ne sonuç aldık? Sonucu kontrol edeceksek verelim. Sonucu kontrol ediyor muyuz? Ya bak, ısrarla diyorum. Çok ciddi teşvikler veriyoruz. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı şeyler öyle az buz şeyler değil. Ama geçen sene de açıkladılar.
1: Denetleyelim diyorsunuz.
0: Ondan önceki sene de açıkladılar. Açıklanıyorsun. Şimdi gıdanın hava mava derken şimdi işlenmiş gıdaya geldik. İşlenmemişten işlenmişe geçtin. Yani arkadaş, sonuçta gıda yani hava durumunda yağmur da yağabilir, yağmayabilir. %50 ihtimalim var. Ama senin bir şey yapman gerekiyor değil mi? Yağmur yağsa diye bir tente yapacaksın. Olmadı, o tente seni güneşten de koruyacak. Biz de o kadar teşvik veriyoruz da ne oluyor? İhracatçı kurt tarafından vazgeçmiş. Bak, sonuç itibariyle artık diyor ki verimlilik üzerine git. Verimlilik üzerine git, rekabeti öyle sağla. Yapamıyorsan da benim yapabileceğim bir şey yok. Çünkü merkezin elinde ya öyle sihirli denek yok yani şey gibi.
1: Evet.
0: Toparlayabilecek. Şimdi bak, burada dediğimiz size koymuşsunuz işte. Talepte yavaşlama çok net var, söylüyor. İç talepte var diyor. Dış talep zaten yavaş, o yüzden senin dediğin soruya geliyor. Küresel büyüme aşağı çekecek. Şimdi IMF'ine bakıyorsun, Dünya Bankası'na bakıyorsun, diğer kredi rejimlerine, kuruluşlarına bakıyorsun. Bu savaşın ilk bir ay dokunmadılar. Birinci ay bitti. Ya arkadaş, burada bir şey olmayacak anlaşılan diye hepsi büyümeyi aşağıya çekti. Şimdi bizimki yukarıda kaldı. Şimdi onu aşağıya edeceksin. Garip tarafı, enflasyonla mücadele için biz de büyümeden feragat ediyoruz. Yani şimdi o 4 büyüme falan geçeceksin onları. Şimdi o büyümeyi 3-1, 3-3 bandına falan indirmen gerekecek. Çünkü ihracat tarafını çekiyorsun, içleri bir durduruyorsun. Yeni bir toparlanma emaresi kısa vadede yok. Yani bir aylık için söyleyelim. Kısa vadede yok. Bu kompozisyonda da hala ben 4 neye istinaden kullanacağım ki? Kullanma ihtimali yok. İki tarafı da kapattın çünkü. Artı iç tarafın canlanması için görüntü itibariyle ya stopajı düşüreceksin. Onu da sordular çünkü. O da sorun, o tarafı iyiydi. Ya stopajı çekeceksin aşağıya. TL biraz daha değerli olsun. Ben de daha fazla şey yapayım diye. Çünkü 17,5 sefer çok fazla. Ya da diyeceksin ki arkadaş, bu gelir vergisi düzenlemesinde matrahları değiştirdim. Bak, herhangi bir şey yapmıyorsun. Matrahları değiştirdim. Onu güncelleme yaptığın zaman diliminde, evet, ben en azından elimdeki parayla daha fazla mal alabilirim. Şu anda durma fiyatların arşa ermesinden duruyor. Ya mesela şeyde de işte turizm sezonu diyoruz ya, geçen gün sen de programda bir Ege bölgesi %100'e yakın dolulukla molukla geçecek. Orada tek soru var. Su var mı? Soru bu kadar. Su var mı? Geçen sene biz neyi gördük? Su. Mesela ben bizim Ege bölgesinin işte Balıkesir tarafları için söyleyeyim. Ya orada işte ASKİ, BASKİ bir şey var. Her hafta bana bakımdadır diyor. Nüfusu 50 bin şu anda. Oraya 1 milyon nüfus geldiği zaman bayram günü o su kime yetecek? Geçen sene yetmedi zaten. Hatırlar. Şimdi bu böyle zincir etki, orada su yok babacığım. Niye oraya gideceksin? Git bu tarafa denmeyecek mi? Çünkü daha sonra okullar tatile girecek. Böyle zincir etki bakmak gerekiyor. Böyle baktığın zaman diliminde de diyorsun ki ya o 1.7,
1: evet,
0: iyimser bile Avrupa Birliği için kalabilir. Bak bu. Diğerleri normal, onlara dokunmaz da bu senin sorduğun küresel büyüme endeksi ihracat tabanda olan da 1.7'yi aşağı çekebilir. Çünkü elenci tarafında Avrupa Birliği normal gitmiyor. Ya böyle bak, doğalgaz, LNG o tarafta normal gitmiyor. O normal gitmediği sürece çok büyük sıkıntı yaşayacaklar.
1: Çok

0: bir süremiz kaldı. Biraz piyasa ve Xi-Trump görüşmesinde konuşmak isteriz ama şunu da merak ediyorum. Olursa son çeyrekte bir faiz indirim öngörüsünden Baki Bey bahsetti. Biz bu sene faiz artışından bahsedecek miyiz peki?
1: Fet miyiz kardeşim?
0: Yani bir faiz artışı görür müyüz?
2: Yani işler kötüye giderse görürüz.
0: Nedir kötüye gitmekteki kasıt?
2: Yani gıda enflasyonu örneğin daha yükselir. Diğer kalemler, enerji vesaire yükselir. Hani enflasyon dünyada bir dolara dönüş hikayesi başlar. Fed'le vesaire ile ilgili kur hareketleri sıkıntı yaratmaya başlar. Öyle bir versiyonda Merkez Bankası faiz artışı da yapabilir ama şu an gündemde mi? Hani şu an başkan çok net söyledi. Mevcut faiz seviyesi dolarizasyonu engelliyor. Yani hane halkında, yerli de öyle bir dolar talebi yok. Hatta bugüne kadar dolar tutanlar bile biz de görüşüyoruz, konuşuyoruz. Onlar da artık dövizden umudunu kesmiş durumda. TL'ye geçmeyi düşünüyorlar. TL'nin getirisi çok yüksek diye. Yani şu an için öyle bir risk yok. Yani ama ola ki FED kaynaklı bir gelişme olur. Küresel finans sisteminde bir çalkantı olur. Çünkü yarın FED başkanı değişiyor. Piyasa buna ne kadar hazır emin değilim. Yani herkes lay lay lay modunda ama yarın bir türbülans başlarsa orada tekrar bir doların güveninin liman algısı vesairesi ortaya çıkacak olursa ki savaşta da bunu gördük kısmen dolara olan ilgi güvenli liman algısı diğer varlıkları da etkiledi. Böyle bir senaryo gündeme gelecek olursa konuşuruz ama bence şu an için onu konuşmak için erken. Yani indirme ihtimali, arttırma ihtimali şu anki görünümde daha fazla ama çok bir yeri yok. Yani indirdi dediğimizde hani öyle çok almış abi bir indirim olmayacak. Sene başında belki 1000 bas puan bekleniyordu totalde. Hani o rafa kalktı. Yani 200-300 bas puan bile şu anda bu seneyi geçirmek açısından iyimser şartların gerçekleştiğini gösterir. O da dediğin gibi petrol 70-80'li rakamlara gelir. Gıda fiyatları eksi yazmaya başlar. Diğer koşullar Merkez Bankası'nı destekler. Amerika'nın işte seçim süresinde Trump gaza basar, doları bollaştırır. Yani her şey böyle pozitif gider. Öyle bir senaryoda o indirimi de yılın sonunda görürüz. Hı. Ama şu an için bir süre daha zaten bence sunumun en net şeyi şuydu. Sıkı para politikası uzun bir süre daha böyle devam edecek. Yani ne daha da sıkılaşacağım vurgusu çok fazlaydı ne de faiz indirim gevşerim. Yani mevcut sıkı para politikası daha uzun bir süre devam edecek. Yani bu uzundan kastın 3 ay mı 6 ay mı işte gidişat onu gösterecek ama en azından yakın dönemde indirim arttırım bir şey projeksiyonda yok gibi geldi bana.
1: Faiz arttırımı dedin ya ben de FED miyiz dedim. Şimdi oradaki
0: orada olacak mı?
1: Sayın Başkan orada olur. Yani orada bir sıkıntı görmüyorum orada. Çünkü şimdi Xi'nin yanına zayıf da gitti. Yani o tarafta var. Eğer vakit kalırsa onu da konuşuruz. Hı-hı. Şeyde bizimki tarafa dönersek senin başkana zaten bir soru geldi öyle. Yani buradaki algıyı ben nereden yıkalayacağım? Arkadaş haftalığa ne zaman döneceksin? Soru o. Haftalığa döneceğim kısmında belirsizlik ortamında tahmin yapmayacağız. Belirsizlik biraz azalırsa haftalığa döneriz dedi. Yani genel topyekun baktığında ben yukarı yönlü bir kırka mırka çekme olarak hiçbir şekilde herhangi bir şey algılamadım.
0: Evet.
1: O yüzden diyorum 37. Zaten diyor 40'la yaptık. Zaten kredilerde 40 üzerinde şey yapıyor. Bu işlemi yapıyor. Aynı oranda arttılar diyor. Benim ekstra bir kere daha arttırmama gerek yok. Yani tabelaya bakmıyorum ben o kadar diyor. Diğer taraftan döndüğünde de bizim iç piyasada zaten 40'ı kabul etmiş durumda. Yani orada herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden 37'den aşağıya iniyorsun. Şimdi sen normalde ineceksin 40'tan aşağı inme. Yani son çeyrekte 250-300 bas puanlık bir şey olur. İki toplantı var. Orada bir indirim olursa olur ama son çeyrekten önce yani bu şartlarda olur yok gözüküyor. Hı hı. Bak ne olacak? Haziran'da bekliyordu piyasa indirimi. Sonra Temmuz'a attı. Sonra da üçüncü son çeyreği attı. Hı hı.
0: Bugünün şartlarıyla olur.
1: Bugün tabii canım yani.
0: Hemen BIST 100'ü verelim. Çok az vaktimiz kaldı. Niye yükseldi Üzeri Bey BIST 100 endeksi bugün? Ya da niye bu denli dirençli duruyor? Niye dememin sebebi de her seneye başlarken faiz indirime yönelik politikayla ya da işte beklentiyle borsa değerlendiriliyordu. Şimdi belli ki işte siz de çok değerli fikirlerinizi söylüyorsunuz, aktarıyorsunuz, ötelenecek diye. Borsa peki ne olacak?
2: Yani şöyle söyleyeyim, iki gündür düşüyordu. Bugün bir tepki var. Yani bu şu anda tepki hareketi. Ekstra bir şey aramaya gerek yok bence sebep. Hani bugün de niye
0: bugün de bir yükselim mi dedi?
2: Ya bugün de yani yurt dışı her yer ortalama 0.40 artı. Evet. Yani hatta şöyle bakayım. Bu Amerika 0.44 yani Dow Jones. S&P 500 0.52 artı. Nasdaq %0.63 artı. DAX o %1.5 artı. O dün sert düşmüştü. İngiltere 0.58 artı. Fransa 0.78 artı. Biz de %0.50 civarı evet, artıyız.
0: ABD borsası.
2: Yani her yer arttı bugün onunla. Bizim piyasa aslında şu anda yurt dışıyla çok koreli hareket ediyor. Yani Amerika bazen değişiklik yapabiliyor musun? Avrupa tarafında dün sert düşüş vardı. Biz de sert düştük. Önceki gün bakıyorsun onlar düştü, biz de düştük. Yani aslında koreli hareket ediyor. Böyle ekstra bir hikaye fiyatlaması yok. Gerek ki bugünkü Merkez Bankası bu enflasyon raporuna sunumuna yönelik bir ekstra fiyatlama algısı ben hiç görmedim. Yani evet, çok da ekranın başında oturup hani bugün izleme fırsatım olmadı. Oradan toplantıdan çıktım, başka bir toplantıya gittim, oradan buraya geldim ama genel hatlarıyla şöyle bir telefondan sürekli takip ediyorum. Ekstra bir böyle iç gündem fiyatlaması da yoktu açıkçası piyasada. Dediğim gibi yurt dışı pozitif, biz de 10 aldık bugün.
0: Bankalar niye artıda?
1: Bankalar şu anda yarım yamalak artıda. Eskiden artıdaydı. Hepsi full yüzde.
0: Eskiden derken birkaç saat önce.
1: %2.5-3 artıdaydı ama Halkbank'ta bir %4 var. Yani %4 orada hiç inmedi aşağıya. Diğerleri biraz önce konuştuğumuzda eksiydiler. Halkbank yine yukarıdaydı. Şimdi onlar da bir gün sonunda geliyorsun. Toparlanma var. Bugün biraz da alınan şey oldu. Gıda fiyatlarından bu kadar çok bahsedersen. Buradaki parakende gıdacılar alınır.
0: Bir Migros'u görelim.
1: Ve onlar şey yaptı. Onlar şu anda ciddi derece yukarıda.
0: Onlar mı artıda tutuyor endeksi?
1: BİM 2.64 yukarıda. Migros 3.23. Çok marketler bile 3.23. Kim benzer bilir şekilde. Ve onun yanına şey koyuyorsun. Yenilebilir enerji tarafı seni ayakta tutuyor. Bazı bir de katılım evi diyorsa mesela geçen hafta 455 dedim değil mi sana? Öyle bir şeylerdi.
0: Olabilir.
1: Şu anda 497. Para girmeye devam ettiği sürece gider. Ya oyunun yeni şablonu bu. Yani bunu kabul etmediğin sürece geride kalırsın. Komple o taraf üzerinden, ya komple demeyeyim, bu tür hisselerde gidiyor. Yabancı alımlarına baktığında da Aselsan var, Tüpraş var, yani Astor var. Onlar da almışlar.
0: Kağıt seçimleri mi değişecek burada peki?
1: Kağıt seçimini sen zaten savaşla değiştirmen gerekiyordu. Bitti orada hikaye.
0: Bankayı o zaman mı biraz daha kenara bırakmıştık?
1: Tabii canım ya. O yüzden ben hep diyorum ya, bankalar veriyor. Tamam, bankalar ne veriyor diyorum. 4 vermiş işte. Yani şu anda bugünkü hareketlerle 4.
0: Migros 722
1: lira üzerine gelmiş mesela. Şimdi arkadaş Migros yılbaşından bu yana %40 yapmış. Mevduatta var mı %40 4 ayda? Ya da 5 ay. Hadi bu ayı da koy. Yok. Ona bakıyorsun BİM %55 yapmış. Var mı? Yok. Senin bankaların 4 yapmış. Bunların küsuratlarını yapmış. İleriki vade için. Yani diyoruz ya, dünya değişti, çelik de değişti. Senin de değişmen gerekiyor. Öyle artık burada yatırımcı uzun vade için bir şey aldığı yok. Aldığı yok kısmı da nasıl bu kadar rahat söylüyorum? Senin BES fonların falan takır takır işlem yapıyor. Alıp durmuyorlar ki. Hani alsalar dursalar eyvallah diyeceğim. Şimdi onlara da şu konjektür için hak vereceğim. Trump'ın ne diyeceğini şu anda nereden biliyoruz? Çünkü ilk şeyde işte bu Sayın Bakanı Sayın Karahan'ın sunumunu yaparken de Xi ile Trump Hürmüz bazı konusunda anlaştı diye bir haber çıktı ortada. Yabancı sitelerde onu bulamadın. İlk algı ne oldu? Hürmüz bazı konusunda anlaştı. Kim? İran'la anlaştı. Trump devamındaki Xi'yi okumuyorsun ki. Dolayısıyla böyle bir açıklama şimdi gelirse İran kabul ettik diye ne olacak? O petrol fiyatını da bunlar tavan olmayacaklar mı? Ama Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamasıyla senin burada dediğim gibi büyüme tarafında enflasyon için ben büyümeden feragat edeceğim diyor. Büyümeden feragat edeceksen, kredi faizleri de böyle kaldıysa sadece petrolün düşmesiyle o kanallar açılmaz. Ha, ondan sonraki periyoda baktığımızda da çok net neyi görüyoruz? İşte emtia bacağına baktığında arkadaş gümüş tarafında bir %3'lük düşme var. Çünkü toparlayacağız ya, piyasanın sonuna da geliyoruz. Hafif üçlük geri çekilme var. Altın tarafında 0.1'lik bir artış var. Bu ikisi de neyi gösteriyor? Arkadaş bu Trump'la Xi görüşmeleri iyi mi gidiyor? İyi gittiği evet, anda zaten emtia tarafı da sana destek olacak. Bu sefer de döneceğim buradakilere. Çünkü parayı ayırmıştık ya. Biz toparsızlara koyduk. Güzel faiz var. Bir emtia tarafına koyduk. Bir de gittik, dedik ki burada yenilebilir enerji ve şey tarafı üzerinden koyduğunda
0: evet abi,
1: güzel para kazanıyorsun.
0: Son iki dakikam kaldı. Siz de ya ister borsayı toparlayın, isterseniz Xi Trump'a değinelim. Onu da konuşacağız demiştik. Sözümüzü tutmuş olalım.
2: Yani o tarafta söyleyecek çok bir şeyim yok. Yani
0: ne tarafta varsa o tarafı konuşalım.
2: Borsa tarafını konuşalım. Ama borsa tarafında da yani gelgitleri çok yaşıyoruz bu dönemde. Hani ben halen bu Fed Başkan değişimi sürecinde

0: bir piyasada volatilite artışı bekliyorum. Yani bu dönem böyle profesyonel yüzme bilmeyenler bu dalgalarda çarpılabilirler. Biraz dikkatli olmalarında ve temkinli olmalarında fayda var. İkinci yarı bence daha güzel geçecek, yılın ikinci yarısı borsa tarafında belki, ama bu süreç şu Haziran sonuna kadar, önümüzde bayram, yani uzun takas süreleri de olacak. Kredili mal taşımak vesaire de riskli bu faiz oranlarında. Yani yavaş yavaş gelecek haftadan itibaren biraz dikkatli olmakta ben fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Gelecek haftada salı günü tatil.
0: Salı tatil, ondan sonraki hafta neredeyse komple tatil. Yani pazartesi, salı yarım gün var. Yani bir tatil dönemi başlıyor. Bu tatil döneminde biraz
2: 5,5-6,5 işlem günümüz var.
1: Parası olan önümüzdeki hafta çarşambadan sonra gider. Beklemez öyle cümbür cemaatin şey yapmasını. Parası olmayan, çalışmaya mahkum olan tarafta ondan sonraki hafta gider. Dolayısıyla 2 haftalık sen 3 aşağı 5 yukarı tatil moduna giriyorsun.
0: Keyifsiz bir dönem başlıyor piyasada. Yani şu
1: 2 hafta da uzun bir süre ama. Yani onu da atlamak lazım. Uzun bir süre 2 hafta.
0: Mayıs'ta Fed'e de alışmış oluruz bir 15 gün. İşte Haziran'da geliş duruma göre bakarız yani, ama en azından ben dediğim gibi 1-1,5 ay biraz böyle keyifsiz bir dönem bizi bekliyor olabilir. Dikkatli olmakta fayda var bence.
2: Evet. Üzeri abi teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olasın.
2: Baki abi teşekkür ederiz.
1: Rica ederiz. Görüşürüz.
2: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyoruz.

0: Vakıf Yatırım sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor.

0: güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki siyah çay 259 lira. Tambol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Böyle Otobit'te.
4: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar usuz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrın ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omsuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anında buradayız. Besmele ile başlayan sabahtan duayla biten sofralara, köklerimizden aldığımız güçle Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
5: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
6: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

0: enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Energy, güneşin olduğu her yerde.
1: Go through partner CV Energy.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: hayatım. Yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
1: Tamam hayatım.
0: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
1: Tamam hayatım.
0: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
1: Rams.
0: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
1: Ha, şimdi tamam.

0: 6 ay vade 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına, Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
13: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
14: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya 25, Kayseri ve Sivas 23, Nevşehir 22.
13: Seramik hava durumunu sundu.
9: Of, şu trafiğe bak ya.
15: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
16: Tamam hayatım.
15: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
16: Tamam hayatım.
15: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. 0 faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
16: Ha?

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi.
3: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: 9-15 Mayıs arasında binde inci siyah zeytin 115 lira.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

18'i gösteriyor. Apar ekranındasınız. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetler diyeceğiz. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre yıl sonunda enflasyon tahmini %26'ya yükseltildi. 2027 sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken enflasyonun 2028'de %9'a geriledikten sonra orta vadede hedef olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörüldü. Ayrıca ara hedefler de yukarı yönlü revize edildi. Tahmin aralığı iletişimi rafa kalktı bu kez. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tahmin aralığı iletişimine olağanüstü şartlar nedeniyle ara verdik açıklamasında bulundu. Tüm detaylara bakacağız birazdan ve Merkez Bankası rezervleri 171.5 milyar dolara yükseldi. Önceki 165.5 milyar dolardı. Swap harici net rezervler 36.2 milyar dolar oldu ve yabancı yatırımcı hisse ve tahvilde alıma döndü. Geçen hafta 214.5 milyon dolarlık hisse 182 milyon dolarlık da dips alışı gerçekleştirildi diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Konut satışları yılın en yüksek seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı bugün konut satış istatistiklerini ve konut satışları yıllık %2.5

0: %6 arttı. 126.808 ile yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satışı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9.6 oranında bir artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %0.3 oranında azaldı. 86.502 oldu diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Trump Xi'yi 24 Eylül'de ABD'ye davet etti. Tüm gün aslında bu gelişmeleri takip ettik. ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in arasındaki zirveyi takip ettik ve bu zirve sona erdi. 2 saatten fazla sürdü görüşme. Ticaret savaşlarından İran krizine, Tayvan geriliminden enerji güvenliğine kadar birçok başlık masaya yatırıldı zirvede. Zirvenin ardından Beyaz Saray'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump'ın az önce yine açıklamaları vardı. Ekranlarınıza yansıttık ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a da davet etti. Bakalım bu süreç neye evrilecek? 24 Eylül'de neler olacak? Biz de detayları aktaracağız. Şimdi bir bakalım Borsa İstanbul'da haftanın 4. işlem gününde nasıl bir görünüm var? 14.650 seviyesini görüyoruz an itibariyle. Yatay pozitif %0.36'lık bir yükseliş var. Gün içerisinde 14.756 gördüğü zirve seviyeydi. En düşük 14.609 seviyesini test etti Borsa İstanbul ve sektör endekslerine bir bakalım. Sektörel ayrışma bize ne anlatıyor? Biz bankaya bakıyoruz. %1.30'luk bir yükseliş var. Gün içerisinde %2'yi de aştı yükselişi. Biz sanayi tarafında %1'e yakın yükseliş var. Turizm tarafına bakıyoruz. %1.75'lik yükseliş var. Teknoloji tarafı alıcılı %1.40'lık bir yükseliş var. BİST gayrimenkulde %1.23'lük düşüş var. BİST sporda 3'ü aşan yükseliş söz konusu ve bir ikinci sayfaya hızlıca göz atalım. Sigorta tarafı alıcılı %1'lik yükseliş var. Kimya tarafında %1.28'lik yükseliş. İnşaatta %1.23'lük yükseliş var. BİST bilişimde %1.40'lık yükseliş var. Genel tablo pozitif bu tarafta. Ve madencilik yatay pozitif. Gıda tarafı da %0.65'lik bir yükseliş var. Şimdi buradan info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırımdan Tunç Safa Altunsaray yayınımızda bize eşlik edecek. Ve bugünün aslında kritik başlıklarını ve piyasaya yansımalarını ele alacağız. Tunç Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslan Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi enflasyon beklentileri yükseldi ama borsada bir yükseliş var. Bugün bir toparlanma görüyoruz. Endeksteki bu yükselişi nasıl yorumlarsınız?
1: Aslına baksa Borsa İstanbul tarafında hem teknik olarak hem de temel olarak kritik noktalardan döndüğümüzü söylemek çok doğru olacaktır diyelim. Özellikle 14.600 seviyesi endeksin bir tepki alanının karşımıza gelmesi ki buraya bir parantez açmak gerekirse daha önce 15.200'e başlatılan hareketin 14.600 seviyesi yukarı yönde kırıldıktan sonra bu hareket başlamıştı ki burası o zamanlarda güçlü direncimiz, artık şu an için güçlü desteğimiz olduğunu söylemek doğru olacaktır. O yüzden 14.600 seviyesini kendimize baz alabiliriz. 14.600'ün aşağı yönde kırılması biraz da piyasadaki iyimserlik havasının bozulmaya başladığını söyleyecek sinyallerden bir tanesi olacaktır teknik anlamda. Fakat size dediğiniz gibi bugün enflasyon raporu toplantımız vardı. Enflasyon raporu toplantısına baktığımızda burada özellikle ara hedefler güncellendi. Tahmin aralığından vazgeçildi. Nokta tahmin kısmına geçildiğini söyleyebiliriz. Ki burada enflasyon ara hedefinde ciddi bir anlamda yükselmesi piyasa beklentisi üzerinde yükseldi orada. Aslında burada biraz da piyasaların buradaki iletişim noktasından da ziyade de aynı zamanda verilen kararı hedefler tarafında beğendiğini söylemek bence doğru olacaktır ki Borsa İstanbul tarafında enflasyon hedefini, ara hedef yükselmesine rağmen sert bir düşüş dalgası karşımıza geldi. Aksine ilk etapta bankacılık tarafında bir sert bir %2'ye varan yükselişler karşımıza geldi. Diğer sektörler de kısmi olarak etkilendi ve kısmi olarak buna eşlik etti. Yani günün sonuna baktığımız zaman da toplantıdan çıkan kararları, rapordan çıkan kararları, raporda yapılan açıklamaları Borsa İstanbul tarafının aşağı yönlü hareketini yapmayarak pozitif kapatarak hatta pozitif etkisi olarak beğendiğini söylemek doğru olacaktır diyelim kitapta.
0: Peki şimdi bugünkü toplantıda anladık ki Merkez Bankası sıkı kalmaya devam edecek. Peki bu ortamda banka hisseleri nasıl fiyatlamaya devam eder diye sormak istiyorum. Bugünkü performansı neye bağlarsınız?
1: Aslında baktığınızda bankacılık tarafındaki hareketlenme iki noktaya bağlı olacak burada. Şimdi özellikle burada Merkez Bankası'nın enflasyon raporu tarafında ara hedeflerinin güncellemesiyle beraber yukarı yöne çekmesiyle beraber burada size dediğiniz gibi bir şekilde sıkı kalmaya devam edecek. Bu sıkılık kısmına bakarken de özellikle ilerleyen dönemlerde gelen verilere ve yapılan açıklamalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü enflasyon tarafında kalıcı bir bozulma karşımıza gelecek mi, gelmeyecek mi? Şu an için enflasyon üzerinde risk oluşan unsurlar, savaştan dolayı oluşmuş olan risk unsurları daha fazla risk oluşturmaya devam edecek.

0: mi? Yoksa bunlar geçici mi olacak? En kritik olan nokta bir tanesi çünkü bu olacaktı. Çünkü ilerleyen dönemde Merkez Bankası faiz anlamında olsun, makro ihtiyacı kararlar anlamında olsun, buradaki enflasyon tarafındaki bu etkilerin geçici veya kalıcı olup olmayacağına bakacaktır. En çok buna çok dikkat etmemiz gerekecek. Buna da beraber X Bank tarafına baktığımız zaman, X Bank tarafındaki fiyatlama davranışları özellikle Merkez Bankası faizinin döngüsüne girdiği zamanlar, yani CDS'lerin düştüğü, rezervlerin güçlendiği, bununla da beraber dezenflasyon sürecinin devam ettiği veya güçlenerek devam ettiği ortamlarda X Bank'ta biz çok ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketlenme görmüştük daha öncesinde. Bu senaryonun tekrar oluşması önemli olacak. Çünkü bu senaryo tekrar ilerleyen zamanlarda eğer de oluştu, işte Eylül ayı olur, Ekim ayı gibi karşımıza oluştuğunu görürsek, bu X Bank tarafında yeni bir momentum hareketi, yeni bir yukarı yönlü hareketlenme yapması sebebiyet verecek. Ama günün sonuna baktığımız zaman da fonlama maliyetleri kısmının yüksek olması, Merkez Bankası faiz indirimlerinin ötelemiş olması, riskler artarsa bu da makro ihtiyacı anlamında olsun, faiz anlamında olsun daha da sıkılaşma ihtimalin olması, X Bank tarafında ikinci çeyrekte gelebilecek bilançolar anlamında olsun bir baskıya yol açabilecek ve bir baskı oluşmasına sebebiyet verilecektir. Bundan dolayı aslında baktığımızda birazcık daha bugünkü X Bank hareketini, raporda yapılan açıklamalara ve ara hedefler kısmındaki güncellemeleri beğenildiğinden dolayı olduğunu söylemek doğru olacak. Ama temel anlama baktığımız zaman da X Bank tarafındaki eski zirveleri görüp o zirveleri kırması için de bahsettiğim senaryonun oluşması daha kritik olacaktı. Ama şu an görünen Merkez Bankası sıkı kalmaya devam edecek. Faiz mi ötelenmiş ve ötelenmeye devam edecek gibi gözüküyor. Haziran ayına kadar gelecek veriler çok önemli olacak. Ama bence Haziran ayından sonra gelecek veriler daha kritik olacak. Çünkü enflasyon tarafındaki bu risk unsurların olumsuz etkisi devam ediyor mu, etmiyor mu? Haziran ayından sonraki gelen veriler net bir şekilde göreceğiz ki o zamana kadar da aslında şu an için biraz da X Bank'ta yatay hareketleri beklemek doğru olacaktır diye hepsini toparlamış olayım.
1: Şimdi Tunç Bey, bir de bugün yabancının performansı da açıklandı. Tekrar alıma döndü yabancı burada. Tabii piyasada ağırlıklı olarak yerli yatırımcı var. Önümüzdeki süreçte acaba yabancı ilgisi nasıl devam edecek?
0: Aslında baktığımızda yabancı tarafın hareketlenmeyi incelediğimiz zaman da savaşla ilgili olumlu haber akışları geldiği zaman da ciddi bir alıma dönüyor. Geç haftaki 14.600 seviyemizin yukarı kırılmasıyla beraber bunu net bir şekilde aslında görmüştük. Ondan önceki haftalarda bir olumsuz etki olan sert satışları karşımıza geliyordu diyebiliriz. Bundan da yabancı birazcık daha aslında gelecek verilere dikkat edecektir, haber akışlarına dikkat edecektir. Özellikle buradan savaşla ilgili olumlu haber akışları gelirse, hatta bugün Trump'la Şin'in görüşmesinden belki bu tarz haber akışları yakın gibi de gözüküyor. Bu da yabancı ilgisinin Borsa İstanbul tarafındaki benzer ülkeleri veya benzer borsanın daha iskontolu olduğunu düşünecek olursak, yabancı ilgisinin tabii ki artmasını bekleriz. Ama kritik olan nokta burada CDS'lerin düşmesi, rezervlerin güçlenmesi, savaşla ilgili olumlu haber akışlarının gelerek dezenflasyon sürecinin devam etmesi yabancı ilgisinin daha çok olmasa sebebiyet verecektir. Bunlar olmadığı takdirde yabancı tarafı biraz daha böyle yatayda hareket etmeye devam edebilir gibi gözüküyor.
1: Tunç Bey, bir Borsa İstanbul'un kapanışına bir bakalım. Devam edelim sohbetimize kaldığı yerden.
0: Peki.
1: Ve Borsa İstanbul'da kapanışa gidelim.

0: İki, bir ve gong.
1: Ve Borsa İstanbul günü 14.644 puandan tamamlıyor. Yatay pozitif bir seyir var. %0.32'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde 14.600 puanın altına sarkmadı Borsa İstanbul. Bir toparlanma çabası görüyoruz endekse, BIST 100 endeksinde. Tunç Bey, nasıl yorumluyorsunuz bu kapanışı?
2: Borsa İstanbul tarafına baktığımızda 14.600 üzerinde ilk etapta kapanmasının olumlu gören tarafı. Önemli olan nokta burada 14.600 seviyesinin ilerleyen günlerde aşağıya kırılmaması olacaktır. Eğer ki biz 14.600 seviyesinin aşağısına bir kırılım karşımıza gelirse, hatta bu haber destekli bir olumsuz bir haber şekilde karşımıza gelirse, birazcık da 14.000'lere kadar tabii ki geri çekimler görürüz ama şu an için bu olasılık birazcık da düşük gibi gözüküyor. Özellikle bugün enflasyon tarafındaki ara hedeflerin güncellenmesi, tahmin noktasının açıklanmasıyla beraber buradaki kritik olan nokta yükselen enflasyon beklentilerinde Borsa İstanbul tarafının buna sert bir aşağı yönlü tepki vermek, hatta birazcık da olumlu algıladığını, olumlu yorumladığını söylemek doğru olacaktı. Burası bence daha kritik. O yüzden bizim 14.600 üzerinde kaldığımız sürece endeks tarafında bir 15.000'e doğru hareketlenme için güçlenme olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bunun devamında ise eğer yukarı yönlü hareketlenmeler karşımıza gelirse 15.000 seviyesinin üzerindeki kalıcılıklar ve 15.200 seviyesinin kırıldığı takdirde bu da Borsa İstanbul tarafında 15.500-16.000'e doğru hareket demek olacaktır. O yüzden 14.600 üzerinde kalıcılık kritik diyebilirim.
1: Şimdi Tunç Bey, bir de enflasyonun bir miktar daha yüksek beklentisinin olduğu aslında ortamda hisse ağırlığı portföylerde nasıl olmalı acaba?
2: Yani aslında baktığımızda burada enflasyon eğer ki karşımıza gelecekse, eğer bir enflasyon riski karşımıza net bir şekilde geliyorsa, burada enflasyondan etkilenecek sektörlere bakmak lazım. Yani burada kastettiğim nokta şu oluyor, özellikle enflasyona karşı defansif sektörler incelemek daha doğru olacaktır. Şimdi özellikle gıda tarafında bir dünya genelinde bir yukarı yönlü hareketlenme söz konusu. Gübre fiyatlarının artması, gübre ulaşımının zor olması, gıda arzı tarafında olsun, gıda fiyatları, gıda enflasyonu alanı olsun, yukarı yönlü hareketlenme sebebiyet verdi. Şimdi bu tarz bir küresel enflasyon tarzı karşımıza geliyorsa, ürünlerine veyahut fiyatlarına bunu en iyi şekilde yansıtabilecek sektörler veya şirketlere bakmak gerekiyor. Birazcık aslına baktığınızda şu an için gördüğümüz hareketler perakende tarafta olsun. Bu hareketlerin sebebi aslına baktığımızda bu yüzden defansif diyebileceğimiz perakende sektörün ön plana çıkma ihtimalinin daha ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz gibi özellikle enerji maliyetlerinin artması, yani petrol fiyatları yukarı gitti. Petrol fiyatları yukarı gitti, enerji maliyetlerinin artışını gördük. Aslına baktığımızda bu da ülkeleri veya şirketleri alternatif enerji kaynaklarına veya ürünlerine yönelmesi sebebiyet verdi. Bunlar da nelerdir? Yenilenebilir enerji tarafındadır. Aslında baktığında bu tarafta petrol yüksek kaldı, sadece yenilenebilir enerji tarafındaki hikayenin ben biraz daha devam edeceğini düşünen noktadayım. Bunlarla birlikte hepsini birleştirdiğimiz zaman enflasyon tarafında gıdadan bahsettik, gıdanın baskısından bahsettik. Gıda şirketleri anlamında ön plana çıkıyor. Ama burada kritik olan nokta şu: enflasyona karşı portföyümüzü defansif olarak ayarlamamız doğru olacaktır. Bu döngü değiştiğini veyahut değişmeye başladığının belirleri ekonomik datalar anlamında görmeye başlarsak da hemen ilerleyen senaryoda oluşabilecek Xbank, X Holding gibi şirketlerin ön plana çıkacağını da unutmamız lazım. Burada kritik olan nokta olabildiğince riskimizi azaltarak defansif bir portföy kurmak daha doğru olacağını düşünen nokta değil mi? Burada para piyasası fonlarında da unutmamak lazım portföylerde.
1: Tunç Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'dı konuğumuz. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya çıkarıldı. Merkez Bankası ayrıca ara hedefleri de yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonun bir numaralı sorun olduğunu vurguladı. Enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini söyledi.
3: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
4: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
3: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
4: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
3: Karahan para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
4: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
3: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi de gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, mevcut dönemde dövize yöneliş kaynaklı bir risk görmediklerini söyledi.
5: Jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi.
3: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, makro ihtiyati çerçevenin temel amacının para politikasını desteklemek olduğunu söyledi.
6: TL mevduat payının artırılması, diğerisi kredi büyümesinin dezenflasyon politikasıyla uyumlu bir çerçevede gerçekleşmesi ve son olarak da likidite yönetimi ve finansal istikrar. Bundan sonraki dönemde de Başkan Bey'in de belirttiği gibi makro ihtiyati düzenlemeler ve çerçeve para politikasını destekleyici şekilde olmaya devam edecek.
3: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatma Özkul ise Merkez Bankası bilançosundaki zararın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
7: Parasal sıkılaşma ve sterilizasyon işlemlerinden kaynaklanan faiz giderlerindeki artışın bir sonucu. Biz oluşan bu zararı aslında politika setinin bütüncül etkileri ile birlikte değerlendiriyoruz. Yani önemli olan burada merkez bankamızın kar veya zarar etmesi değil, fiyat istikrarına yönelik uygulanan politikaların etkili bir şekilde uygulanması.
3: Raporda Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında oynaklığın arttığı, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği belirtildi. Merkez Bankası bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımlar atıldığını açıkladı. Küresel ekonomide arz yönlü şokların daha sık görüldüğü yeni bir döneme girildiği ifade edildi.
4: Küresel dinamiklerin de dezenflasyonun...
1: Ve açıklanan enflasyon raporunu Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru değerlendirdi ve izleyelim neler söyledi.
8: Biraz radikal bir değişiklik, biraz taktik değişiklik ama önemli. Artık alt bant ve üst bant en azından şimdilik hayatımızdan çıktı. Belirsizliklerin çok yüksek olduğu bu ortamda piyasayı belli seviyelere çıpalama açısından önemliydi. Piyasa üst bandı hep referans alıyordu. Yani alt band aslında çok da konuştuğumuz bir rakam, bir seviye değildi. Burada o orta noktadaki tahmin, 26 tahminine bir de üst band, alt band verecek olsa mevcut belirsizlik ortamında belki üst band 30'ların üzerine doğru gideceği için ve 30'ların üzeri çok telaffuz edileceği için bu anlamda piyasada, sektörde beklentileri biraz daha yukarı taşımış olacaktı. Ama burada bu radikal değişiklikle birlikte bant vermemesi, beklentilerin çıpalanması anlamında önemli. Haliyle matematiksel gerçeklikler ortada. Zaten bir yukarı yönde revizyon yapılması bu noktada gerekiyordu. Ne kadar tutar, ne kadar tutmaz? Orası hala bence tartışmalı, gri. Çünkü %24 hedefinin tutması için Mayıs'tan aralığa aylık %1 gelmesi gerekiyor. Tekrar hatırlatalım mesela. Geçen sene ortalamamız Mayıs'tan aralığa aylık %1.8'di. Yani bundan çok çok daha iyi bir performans oluşması lazım bu hedefin tutması için. Zor. Ama bir şekilde piyasanın önüne geçmeye çalışan, piyasaları belli seviyelerde çıpalamaya çalışan bir Merkez Bankası yönetimi gördük. Bu anlamda olumlu. Ama tahminde 8 puanlık, hedefte 8 puanlık yukarı yönde revizyon bence piyasanın önünde Merkez Bankası kredibilitesini koruyan bir revizyon olmuş diye değerlendirebilirim özetle. Bandın genişlemeyeceği noktasında bir elimizde söylem var. Bu noktada Merkez Bankası politika faizini belki yukarı doğru taşısa da üst bandın 40'ın üzerine gitme ihtimali bence bu toplantıdan sonra zayıfladı. Haliyle yılın geri kalanına ilişkin koşullarda yeni bir negatif şok oluşmaz ise para politikalarının daha fazla sıkılaşacağı beklentisi bu toplantıyla birlikte bence zayıfladı. Ama burada şundan bahsediyorum. Politika faizi yukarı gidebilir. Orada problem yok. Çünkü zaten şu anda fiili faiz, ağırlıklı ortalama fonlama faizi 40'larda. 40'ın üzerinde bir kalıcılık oluşması ihtimali bu toplantıdan itibaren zayıfladı. İkinci konu enflasyon tarafında. Merkez Bankası 26 tahmin verdi. Ama bizler biliyoruz ki bu tahmin modellemesi içinde bunun bir alt bandı ve üst bandı var. Mevcut belirsizlik altında burayı kullanmış olsaydı 30, belki 30'un biraz üzerine bir üst banttan telaffuz edebilirdi burayı. Şimdi piyasa demek ki faiz daha fazla yükselmeyecek ama enflasyonun biraz daha yukarıda bir yere oturacağı beklentisini en resmi makamdan almış oldu. Yani bizim açımızdan, fiyatlamalar açısından biraz daha enflasyonist tema yılın geri kalanında etkili olabilir.
1: Ve yılın ikinci enflasyon raporuna dair bir değerlendirme daha taşıyalım ekranlarınıza. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş değerlendirdi. İzleyelim.
9: Belirsizlik ortamının Merkez Bankası sunumunun sonunda ve sonraki soru cevap kısmında da aslında yani gerçekleşmeli

0: Bugünlere göre bir para politikası belirleyecek mi Merkez Bankası duruşuyla da devam ettiğini görüyorum. Belki biraz daha iyimser olunan tarafta şu var. Talep tarafı biraz daha azalıyor. Hizmet tarafı tabii güçlü duruyor hala ama genel olarak talepte bir azalma olduğunu bahsedildi. Bir de bu petrol fiyatları üzerinde bizim uyguladığımız devletin bir fiyat politikası var. Bunun da anlıyorum ki şu an için bu %24 ve 26 hedef ve beklenti tarafındaki revizyonu gerçekleştirmek için biraz daha iyimser tarafta kalmamıza neden olmuş gibi gözüküyor. Aslında 26'larda bir yıl sonu beklentisi varsa şimdi de 37 politika faizi dersek demek ki yılın ikinci yarısında biraz işler iyi giderse faiz indirimlerinin de tekrar başlaması söz konusu olabilir. Eğer bu hedefleme veya bu beklentiler gerçekleşirse diye düşünüyorum açıkçası. Ben petrol fiyatlarının biraz spekülatif olduğunu çok net söyleyebiliriz. Yani bunu yaklaşık 3-4 kez bir savaşla ilgili bir anlaşma olduğunda 20 dolarlık geri çekilmelerle gördük. Yani bir arz talep fiyatlaması çok fazla petrol üzerinde belli bir marja kadar var. Onun üstündeki kısım daha çok spekülatif fiyatlama. Nebze enerji ve gıda fiyatlarında birçok revizyon var. Bu baskıya rağmen bence iyi bir ortalama ve iyimser tarafta kalmayı hala tercih eden bir Merkez Bankası duruşu var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le ortak bir basın toplantısı düzenledi ve konuştu. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi Erdoğan. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kanallarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz dedi.
2: Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin 6. toplantısını biraz önce başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda belgeyi imzaladık. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki Pekin zirvesi sona erdi. Dünyanın gözü orada bir yönden biliyorsunuz. 2 saatten fazla süren görüşmede ticaret savaşlarından İran krizine, Tayvan geriliminden enerji gündemine kadar birçok başlık masaya yatırıldı. Zirvenin ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
3: Dünyanın gözünü çevirdiği zirve tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinde ticaret savaşlarından İran krizine, enerji güvenliğinden Tayvan gerilimine kadar birçok başlık ele alındı. 2 saati aşan zirvenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmenin iyi ve yapıcı geçtiği belirtildi. İki liderin özellikle Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda ortak görüş bildirdiği açıklandı. Beyaz Saray küresel petrol arzında kesinti yaşanmamıştı. yapılmaması gerektiğinin vurgulandığını duyurdu. Açıklamada ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini

0: İki ülkenin ekonomileri birbirine bağlı bir şekilde.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Tayvan konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Xi Jinping'in Tayvan meselesinin yanlış yönetilmesi halinde iki ülke arasında ciddi kriz yaşanabileceği uyarısında bulunduğu bildirildi. Ancak Beyaz Saray'ın resmi açıklamasında Tayvan konusuna doğrudan yer verilmemesi dikkat çekti. Taraflar ayrıca yapay zeka, teknoloji rekabeti ve yatırım ilişkilerini de ele aldı. Zirve sonrası Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in birlikte harika bir geleceği olacak açıklamasını yaparken, Xi Jinping ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin rakip değil ortak olmalı mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a resmi ziyaret için davet etti. Trump konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri için ilişkilerini çok özel olarak tanımladı ve iki ülkenin geçmişte yaşadığı sorunları çözebildiğini söyledi. Trump'ın Xi Jinping'in yanı sıra eşini de Washington'a davet ettiği belirtildi. Görüşmeden büyük çaplı somut bir anlaşma çıkmadı. Ancak Washington ve Pekin'in küresel ekonomiyi etkileyen kritik başlıklarda diyaloğu sürdürme konusunda temkinli bir uzlaşı zemini oluşturduğu değerlendiriliyor.
2: Xi Jinping, Donald Trump'la görüşmede Çin'le ABD arasındaki ilişkilere karşılıklı başarının ortak fırsatlar doğurduğunu vurguladı. Detaylarına bakalım.
3: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkarlar farklılıklarımızın önüne geçmektedir. Ve her iki ülkenin başarısı da diğer ülke için bir fırsat anlamına gelmektedir. İstikrarlı bir Çin-ABD ilişkisi tüm dünyaya fayda sağlar. İşbirliği yaptığımızda her iki tarafta kazanır. Birbirimizle çatıştığımızda ise her iki tarafta zarar görür. Düşman değil ortak olmalı. Karşılıklı başarı ve ortak refah elde etmeli ve böylece yeni çağda büyük güçlerin bir arada var olabileceği doğru yolu çizmeliyiz. Başkanla hem iki ülkeyi hem de dünyayı ilgilendiren önemli konularda görüş alışverişinde bulunmayı ve Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisini doğru yönde yönlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. 2026'nın geçmişten gelen mirası devam ettirerek yeni bir sayfa açan Çin-ABD ilişkileri için tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl olmasını diliyorum.
2: ABD Senatosu Kevin Warsh'un FED Başkanlığı'nı onayladığı karar 54'e karşı 45 oyla alınırken bu oran FED Başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. President Trump. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı'nı onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Yapılan oylamada Kevin Warsh 54'e karşı 45 oyla senatodan onay aldı. Bu sonuç Fed Başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı. Demokrat Parti'den yalnızca Pennsylvania Senatörü John Fetterman, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine Warsh'un getirilmesini destekleyerek parti çizgisinin dışına çıktı. Warsh'un aldığı oy oranı 2014 yılında Janet Yellen'ın 56'ya karşı 26 oyla aldığı onayın da gerisinde kaldı.
2: Şimdi kısa bir ara, ardından karşınızda olacağız.

0: place, it stays with me.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitle ticari kredi ve 50.000 TL taksit

0: Hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm

0: Kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

0: BZ raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri 8 Mayıs haftasında arttı. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar arttı ve 171 milyar 529 milyon dolara yükseldi.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı. Swap hariç net rezervler 36.2 milyar dolar olarak açıklandı. Aynı dönemde yabancı yatırımcılar piyasada alıma döndü. Hisse senetlerinde 214 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 182 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Kur korumalı mevduat tarafında ise gerileme sürdü. KKM bakiyesi geçen hafta 35 milyon lira azalarak 1 milyar 360 milyon liraya indi.
0: Üretimde dijital dönüşüm programı Yapı Kredi ve Mext işbirliğiyle hayata geçirildi. A Para muhabiri Ahmet Tunan Şimşek'in sorularını yanıtlayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, verimlilik açısından önemli bir destek programı hazırladıklarını söyledi. Erdoğan, bugün açıklanan enflasyon raporunu ve bankanın kredi politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduğu izliyoruz.
2: Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Üretimde dijital dönüşüm programı firmalara somut olarak ne kazandıracak? Özellikle KOBİ'ler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaç firmaya ulaşacaksınız bu proje kapsamında?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Malum KOBİ'lerimiz ve imalat sanayi diye baktığımızda hem sürdürülebilir büyümenin hem de genişlemenin, ekonomik kalkınmanın çok temelinde gördüğümüz bir alan. İmalat sanayi ve imalat sanayicilerimiz diye baktığımız zaman. Bu kadar bütün dünyada maliyetlerin arttığı, jeopolitik sebeplerden olsun olmasın, ham madde maliyetinden enerji maliyetlerine kadar maliyetlerin bu kadar zorlayıcı hale geldiği bir rekabet ortamında tabii ki verimlilik, ölçeklenebilirlik ve katma değer üretimi açısından teknoloji yatırımları, dijital dönüşümler ve ileriye yönelik her türlü dijital dönüşümün gerçekleştirerek verimli hale gelmesi önemli kaldıraç unsuru. O yüzden de biz programımızın temelinde bunu önemseyerek yepyeni bir destek programı şekillendirdik.
4: Efendim, sanayide dijital dönüşüm Türkiye'nin rekabet gücü için aslında çok kritik bir konu haline geldi. Özellikle son zamanlarda dediğiniz gibi dijitalleşmenin de artmasıyla birlikte birçok sektörde Yapı Kredi olarak bu dönüşümde siz nasıl bir rol oynuyorsunuz?
3: Biz özellikle imalat sanayi yine burada verimlilik açısından çok önem verdiğimiz bir grup. Toplam ihracatımızın içerisinde imalat sanayinin payının %55-60'lar mertebesinde olduğunu görüyoruz. Bu kadar önemli bir blok tabii ki verimlilik açısından da rekabetçi hale geldikçe, katma değeri daha fazla üretir ve daha düşük maliyetli üretir hale geldikçe hem ülkemiz açısından hem de ihracatımızın büyümesi açısından çok önemli bir unsur haline geliyor. Bu nedenle biz buna yönelik bir dijital dönüşüm destekleme programı Mext ile işbirliği içerisinde şekillendirdik. Burada uygun finansman kaynaklarının erişimden tutalım da böyle bir yol haritasının Mext'in desteğiyle de danışmanlık desteğiyle de beraber oluşturulması, bu yol haritası çıktıları sonucunda da uygun finansman ve destek programlarını bizim tarafımızdan sunulmasıyla aslında bu yolculuğa önemli bir yoldaş olabilmeyi hedeflediğimiz bir program ortaya koyuyoruz.
4: Çok kritik bir süreçten geçiyoruz aslında. Türk sanayisi de aynı şekilde. Şimdi savaşın etkileri var. Bu anlamda enflasyonun seyri ve faiz indirimlerinin ertelenmesini de düşünecek olursak size ilk çeyrekte 20 milyar lirayı aşkın bir net kar açıkladınız. İlk çeyreğe ilişkin kısa bir değerlendirme almak isterim.
3: Tabii en büyük sürpriz jeopolitik etkenler ve savaşın yarattığı etkiler oldu. Burada Şubat ayından ve sonrasından devam eden gelişmeler çerçevesinde esasında bütün dünyada tüm oyunculara, tüm ülkelere, tüm oyunculara maliyet yaratan bir unsur haline geldi maalesef. Ve önemli de bir petrol fiyatlarındaki artıştan tutalımdan alım fiyatlarındaki artışlara, ham madde maliyet artışlarına kadar önemli bir ileri yönelik enflasyon tehdidini herkes için oluşturdu. Dolayısıyla tabii ki şu anda böyle bir konjonktürde öngörüler ki bugün Merkez Bankamızın yayınlamış olduğu enflasyon raporunda da yukarı doğru bir revizyon oldu enflasyon beklentisi ve hedefinde sene sonu açısından. Ama bu hakikaten tamamen şu anda savaşın bir an önce sonlanarak normalize olmasına bağlı. Şu konjonktürde daha fazla bir ani bir unsur veya etki gözlemlemiyoruz, beklemiyoruz. Fakat tabii ki dediğim gibi dünyada herkese maliyet yaratan bir unsur haline geldi. Bir an önce sonlanması halinde tekrar normal seyrine dönmesini bekliyoruz biz de.
4: Yani şimdi bugün de önemli bir gündü aslında. Siz de söylediniz. Bir revize geldi. %26 oldu yıl sonu enflasyon tahmini. Yılın ikinci enflasyon raporuna göre. Bu dezenflasyonda geçici bir etki oluşturdu diyebilir miyiz küresel sebepler için?
3: Tabii ki geçici bir etki. Temel sebebi savaş kaynaklı oldu. Yani sadece Shell Mobil gibi uygulamalar sayesinde aslında önemli ölçüde absorbe edilmiş olmasına rağmen bütçe etkileri de o taraftan oldu. Diğer yandan da hani öngörülebilir bir etki bugün de açıklanan ve şaşırtıcı olmayan bir beklenti. Daha realistik seviyeye çekildiğini zaten görüyoruz ama ifade ettiğim üzere yani esas unsur burada jeopolitik ve savaş konusunun artık nihayete erdirilmesi. Bunu bütün oyuncular, paydaşlar ne zaman olacağını bekler durumda.
4: Efendim son olarak şunu da sormak istiyorum. Merkez Bankası bu sebeplerden dolayı aslında faiz indirimini erteliyor bir süredir. Son iki kararına da baktığımızda sabit tuttu. Bu anlamda bankacılığın seyrine ilişkin neler söylersiniz? Siz Yapı Kredi olarak bu yıl ne kadar kredi kullandırmayı planlıyorsunuz?
3: Biliyorsunuz zaten belirli bu konuda hem düzenlemeler var, belirli zorunlu karşılık büyüme düzenlemeleri var. Dolayısıyla biz o çerçevede planımızda herhangi bir değişiklik de gerçekleştirmedik. Evet. Yani böyle bir beklentinin revize edilmesi sonrasında. Fakat tabii ki fonlama maliyetlerine etkisi oldu. Dediğim gibi tüm maliyetlere etkisi oldu. Yani dünya genelinde. Bu nedenle biz kredi hacimimizde bir dalgalanma beklemiyoruz ya da bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Yurt dışı kaynaklarımız olsun, KOBİ ve imalat sanayine sunduğumuz kendi kaynaklarımız olsun. İş birlikteliği içerisinde KOSGEB'le, KGF, İGE gibi destek programlarıyla iş birlikteliklerimiz onlar dolu dolu devam edecektir. Dolayısıyla aslında hacimsel ve büyüme anlamında bir revizyona gitmeyeceğiz. Bu desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi şu anda esas etki herkesin beklentisi öngörülebilir zaman içerisinde savaş etkilerinin normalize olması. Dolayısıyla onun haricinde fazla bir değişiklik öngörümüz yok.
0: 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Apara'da Başarının Tohumları paneli düzenlendi. Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren üreticilerle finans sektörünün temsilcileri bir araya geldi. Panelde üreticiler kendi üretim hikayelerini, sektöre giriş süreçlerini ve karşılaştıkları finansman deneyimlerini paylaştı. Panelin finansman tarafındaysa Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat, sektörün sürdürülebilirliği, finansmana erişim, iklim değişikliğinin etkileri ve kadınla genç çiftçilerin desteklenmesine yönelik bankacılık politikalarını anlattı. İzleyelim.
5: Türkiye'deki balıkçılık hem bir miras yani kültür mirası gibi bir şey. Babadan, dededen gelme. Tabii hem geçim kaynağı bir taraftan da. Ama hani geçim kaynağından önce biz ona kültürel miras olarak da bakıyoruz balıkçılığımıza. İşte dededen, babadan bize, artık bizden çocuklarımıza sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önceden tabii yöntemler daha zayıftı. Ama şu an daha modern teknelerle avcılık yapmaktayız. Yani Tabii sürdürülebilir bir balıkçılık hedefliyoruz. Yani amacımız o. Daha sonraki nesillere de balıkçılığı hem avlanmak nasıl olur veya işte sürdürülebilirlik, denizlerimizdeki balığın stoklarını korumak, daha çoğaltmak için çalışmalarımız da oluyor. Eylül 1 gibi denize açılıyoruz. Artık nereye döneceğimiz, gece nereye gideceğimiz, hangi limana ineceğimiz, çıkacağımız liman belli olsa da döneceğimiz zaman hiçbir zaman belli olmuyor. Bir gün, iki gün, üç gün, yani balıkçılık sezonu bitene kadar işte önce palamutla Eylül ayında palamutla başlıyoruz. Ondan sonraki süreçte işte istavrit, çinekop, palamut. Tabii biz avcılık bölümündeyiz. Tabii bir de yetiştiricilik kısmı var Türkiye'deki de. Şu an o da yükselmekte. Yetiştiricilik bölümü yani somon, çupra, levrek bayağı bir ihracat da yapılmakta ülkemizden. O da bayağı şu hatta sayılır bir meslek oldu şeyde. Tabii biz balıkçılık olarak işte dededen, babadan bildiğimiz hem geleneksel yöntemler hem onların tecrübesini işte yeni modern işte aletlerle daha da ilerletmeye çalışıyoruz. Hem bir katkımız oluyor ekonomiye, katkımız oluyor. Hem geçimimizi sağlıyoruz. Kinoz avcılığımız var. Uluslararası Akdeniz'e doğru. Orada avlanacaklar. Bir 15-20 günlük av süreci oluyor. İşte orada tutulan orkinozlar ülkemizde geliyor. 5-6 ay besleniyor. Ondan sonra ihracatı yapılıyor. İşte biliyorsunuz Moritanya'da teknelerimiz var. Yine balıkçılık. Onlar da bir gelir elde ediliyor. Türkiye'ye bir Somali şu an işte Somali ile bir ortak şirket kuruldu. Orada Somali'nin münhasır o ekonomik bölgesinde lisanslar verilmeye başlandı. Türk balıkçılar da öncelik tanıyorlar. Bir indirim yapıyorlar Türk balıkçılığı lisans almada. Ve gemilerimiz bizim şu an Avrupa'daki hani Akdeniz'deki gemilerden bayağı donanımlı. Yani finansman konusunda da rahatız.
6: Başlarken keşke Ziraat Bankası'ndan kredi çekerek başlasaydım. Kredi için ya da finans için değil, başlangıçta ihtiyacım yoktu ama Ziraat Bankası'nın öyle bir mevzuatı var ki balıkçılık, arıcılık vesaire açıp okuduğunuzda, bu işi hiç bilmeyerek girdiğinizde siz orada her şeyi öğreniyorsunuz. Orada sizin için, sizin kurmanız gereken işletme neyse seçtiğiniz, zaten olması gereken bütün kurallar, bir ineğin kaç metrekare alana ihtiyacı olduğuna kadar yazıyor. Ben sonra tabii işin içine hani böyle bir anda ben yapacağım dedim ve girdim. Düşünseydim belki yapmazdım. Bu açıdan seviniyorum. Hani bunlar benim kaderim oldu bu şekilde davranmak.
7: İlk nasıl başladınız peki? Yani bir kuzu mu aldınız?
6: Hayır, kendi mesleğimden ayrılırken aldığım tazminatla ve bir takım birikimimle bu şekilde bir iş arıyordum. Yani nasıl bir işe girebilirim? Bölgemde sütün azaldığını fark ettim. Ben hep ev yoğurdu tüketirim. Böyle bir mırın kırın bir süt şeyi var. İnsanlar sanki bırakıyorlardı o dönem. Böyle bir pazar açığı olduğunu fark ettim. Yani süt, çiğ süte ulaşım bizim kadar kırsal bir alanda zorlaştıysa genel anlamda bir çekilme ve bir daralma var. Ben buradan girmeliyim diye düşündüm. Çünkü çok temel ihtiyacımız süt bizim. Çok değerli bir proteinimiz. Biraz tabii ki bunları araştırdım. Yani ne yapabilirim, ne edebilirim. Süt olacaksa et de olacaktı. Hani hep dişi doğmuyor, erkek de doğuyor.
7: Biz 2021 yılında elma bahçesi kurmaya karar verdik. Her zamanki gibi paramız yok. Yani paramız var ama o kuracak paramız yok. Ziraat Bankası yani 7 yıl, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, 7 yıl 0 faizli kredi veriyor. Yani diyor ki sen elma bahçeni kur. %30 senden, %70'i benden. Tabii arazimiz var. Biz bu Ziraat Bankası'nın bir kere bu pozitif enerjisiyle siz bir cesaret alıyorsunuz, işe giriyorsunuz. İşe girdik. Gerçekten de sağ olsunlar verdiler, kurduk. Ben sonunda baktığım zaman o gün Ziraat Bankası krediler cari faiz %17 idi. Aslında hazinenin ve bankanın karşıladığı faiz oranı 17. Hatta 10-7 de şey veriyor. Ama sonunda gördük ki aslında devlet bu sayede şöyle yapmış. Biz o günden sonra 50 tane insanı sigortalı çalıştırmak zorunda kaldık. Çünkü bahçeyi kurdunuz. 700 dönüm elma bahçesi. Buna bakılacak, budanacak, çapalanacak. Sadece sürümüne bir tanker mazot harcadık. Bugün 2 milyon bir tanker mazot. Şu an eşya sistemden dolayı kayboldu ama ÖTV bunun %60-70'e hemen devlete gidiyor. 20 tane traktör almak zorundasınız bu işi yapacaksanız. Bunun yarısı devlete ÖTV olarak gidiyor. Mazotu, sigortası, çalışanı, yani devletin karşılığı da %15 faiz. İnanın o günden sonra Bir de şöyle, ben bu işten vazgeçeceğim diyemiyorsunuz. Artık ağacı durdurma şansınız yok.
8: Ülkemizde yaklaşık 206 çeşit tarım ürünü yetiştiriliyor. Bunların birçoğunda ülke olarak kendi kendimize yeter durumdayız. Mesela sebze üretiminde dünyada üçüncüyüz. Meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. 21 bitkisel üründe ise ilk 3 sıradayız dünyada. Yine hayvansal üretim konularında Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lideriz. Su ürünleri yetiştirildiğinde ise ikinci konumdayız dünyada. Tohumculukta da Avrupa'da ilk 10 ülke arasındayız ve 117 ülkeye ihracat yapıyoruz. Finansman tarafına da baktığımızda aslında bugün itibariyle Türkiye'de bankacılık sektörü ana finansman kaynağı. Yani sektörde finansmanda bankacılık sektörünün verdiği krediler ön plana çıkıyor. Ve 25 trilyon civarında bir kredi hacmi var bankacılık sektörünün. Bunun yaklaşık 1.3-1.4 trilyonu tarım sektörüne kullandırılan kredilerden oluşuyor ki bu da toplam büyüklük içerisinde %7.4 civarında bir rakama tekabül ediyor. Yani hem milli gelir tarımın hem milli gelir içerisindeki payı hem finansmandaki payına baktığımızda aslında çok sağlıklı ve dengeli bir yapı olduğunu da görüyoruz. Tabii bu 1.3-1.4 trilyon TL'lik büyüklük içerisinde biz banka olarak 900 milyarı aşan bir kredi hacmimizle yaklaşık %70 pazar payına sahibiz. Yani bu şu demek, Türkiye'de tarım sektörüne kullandırılan her 100 TL'lik kredinin 70 TL'sini Ziraat Bankası olarak biz kullandırıyoruz. Bu büyüklük tabii sadece hani rakamsal bir büyüklüğü de ifade etmiyor.
0: Ve böylece Z raporunun sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı. Yanındayız. Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
2: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya 25, Kayseri ve Sivas 23, Nevşehir 22. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 24, Muğla 22, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana ve Hatay 25, Kahramanmaraş 24. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 16, Karabük 18, Rize 23, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 24, Erzincan 23, Van ve Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 25, Şanlıurfa ve Diyarbakır 27 ve Siirt 26 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
5: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
3: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
6: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'ne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, peki. Soruyu anlayayım. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, eskisinin mi Necla Hanım?
1: Yapamadım. Lız
0: çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor. Lan doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Bugün bilim olacak ama bizim ön benliğimiz, prefrontal korteksimiz. Güvenin.
2: Bence güvenmeyin.
1: Bence de güvenmeyin.
2: Ben baştan mı ediyorum? Onu siz bilirsiniz.
3: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
2: Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
2: hocam. Süreyi sizin için başlatıyorum.
1: Ben size ne,
2: nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
3: Yok.
2: Alınıyorum ama artık.
3: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
2: Zaman uzatılmasıyla ilgili sanırım bir
3: talebiniz
2: var. Evet.
3: Abası.
2: Yarın da. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
3: Savaş kelimesi eş anlamlısı nedir?
2: Ben de size soruyorum. Evet. Nedir?
3: Pas.
2: Peki.
3: Dilek taşı işte, dilekle.

0: taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
1: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
0: Ben basmıştım önce. Elek.
1: Ama burası yanıt. Doğru yanıt.
0: Neden? Ben basmıştım önce. Benim saçmıyor mu? Alaka.
1: Bas.
0: Alaka.
1: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
0: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
1: Beste makinesisiniz. Aynen öyle. O kadar iddialıyız yani.
0: Çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Aa. Aynen öyle.
1: Peki ses... Okuyor musunuz aynı zamanda?
0: Tabii aynı zamanda aynen öyle söylüyorum.
1: Var mı
0: söylüyorum.
1: Parça böyle hazır?
0: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince, çünkü şu an çok
1: heyecanlı.
0: Mıyım? Evet.
1: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
0: Olur, yapalım.
1: Peki,
0: tamamdır.
1: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
1: Harika. Şu çocuk, gibi. Ergen, yetişkin dönem derken evet. Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
2: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
1: Çocuklar.
2: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
1: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
2: tabii.
1: Zor oluyor.
2: Tabii.
1: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapmak?
2: Boş vakit bulabilirsem şayet
1: vakit
2: ki bu çok
1: musunuz?
2: Zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
1: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1-55 arasında sorulardan doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım, hemen size dönüyorum. Ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
0: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
1: 7'dir.
0: 7 ile başlıyorum.
1: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
0: Berber.
1: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla devam edelim?
0: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
1: 7'yi destekleyen 6. 1-6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
0: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
1: Çocuk oyunda yakalayan... ne yapar? Birini ne yapar?
0: Ebe.
1: Ebe
0: evet.
1: Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu. Evet. Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla açalım.
0: 17'yi açalım.
1: 17 numaralı soru.
0: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
1: Peki, ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
0: Evet.
1: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
0: İmha değil yani.
1: İmha değil.
0: Hükümsüz kılma.
1: İmha zaten 4 harf.
0: Zaten yani. Ne de
1: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
0: Hay Allah,
1: peki.
0: Soruyu anlayamadım.
1: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size. Evet. Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım, ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
2: Yok.
1: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
0: Arapça kökenli. Hiç bilmiyorum.
1: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
0: Biz hepsini açıyormuşuz.
1: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça aç aça gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
2: Lır, lar.
1: Lır, çok yakın. Lır. Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lıl değil.
2: Lıl.
1: Çok yakın. Bakın, lığa çok yakın dedim.
0: Lığa mı çok yakın?
1: Lığa çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
0: Lağız.
1: Lağız değil. Lağız değil. Lağız değil.
0: La hıl la
1: arada bir harf. Arada.
0: La.
1: Süreniz doldu. Bakın, lağız değil. Lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım. La'ı.
2: La'ı. La'ı. La'ın. La'ım. La'ı.
1: La'ım. La'ım doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. V harfiydi. Y değildi. Z ve YZ. Aradan son harfti. V harfini aldık. La'ı olacaktı.
2: Asla bilmiyorum.
1: El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
0: Aynen.
1: Zor bir kelime dedim.
0: Yedi beni yaktı.
1: Evet, love. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakın, bir. Destek. Evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi. Kilo. Süreniz başladı.
2: Kilo. Kilo.
1: Kilo. Doğru yanıt. Bir beş harfte siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2.
1: 2. Aynı yerden, açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen, hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. 4 harfli ikinci harfimiz de iyi. Yazın böyle üstümüze küçük incecik alırız.
2: Pike.
1: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4.
1: 4. Peki, gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu. Böyle açıp bakarsınız. Süreniz başladı.
0: Ben biliyorum.
2: Kopyalar.
0: Evet.
2: Kopyalar.
0: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
2: Karton.
1: Çok iyi biliyorsunuz. Peki, bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
0: Kartela.
1: Kartela doğru yanıtıydı.
0: Kartela.
1: Değil mi? Açıp bakarız. Tabii, kartela. Aynen, renk seçeriz tablodan. Evet. Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
1: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerin de sonuna gelip diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
0: A mı?
1: A değil. Hani bir şey, bey, bir
0: bey.
1: Şey. Bir şeylik denir.
0: Beylik.
1: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
0: Bey yani.
1: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fulya Hanım.
2: Han.
1: Han. Tebrik ederim. Gayet
0: biliyordum ben.
1: Emin bir şekilde.
0: Bunu ben biliyordum Han. Ama siz gerçekten. Biliyordun.
2: Kartela gibi.
1: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
1: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
2: Olur. Güveneyim.
1: Bence güvenmeyin.
0: Bence bakın, de güvenme.
1: Ben baştan söylüyorum ama siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
0: Bir kere güvenelim.
2: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet,
1: güvenmeyi.
2: Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
1: Peki, o zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce Bir fotoğrafımız var. Bakalım.

0: arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış. Harika. Müthiş. Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim, sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim.
1: Ben
0: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
1: Ben size ne yaptım? Necda, yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
0: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
1: Harf alayım.
0: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar. Aslında bir harf bilmiyorum. Desteğimizi kabul edin. Ve Necda Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necda'nın N'si. Necda açılımına da yakın kelimemiz.
2: Ne?
0: İkinci harfimizdi. Ben söylemiş olmayayım ama rejimiz size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Fulya Hanım, size geliyoruz hocam.
1: Biz böyle yarına
0: üçüncü
1: kadar
0: harfimiz T. Böyle ama yine parça parça döneceğiz. Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
1: Net.
0: Net'i çıkarttık.
1: Net.
0: Bence net doğru kısmı.
1: Net. Tam bir harf daha.
0: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
0: Harf alayım. Peki, o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun, harfiniz bizden size sevgiyle gelsin. N, T, ne olabilir? Sürenizi başlattık.
2: Nutella.
0: Nutella.
2: Nutella.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
1: Neden biliyor musun? Çünkü nete yani orada ve a da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
0: Harikasınız. Yani. Çok güzel bir tahmindi.
1: Çok şanslıyız.
0: Nutella ikinciyi de verdikten sonra Nutella olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların. Nutella. Bakın fotoğrafta özellikle üst lerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Nutella. Bir de şifre harf buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika, çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
2: Ama bu arada 20'ye 20
0: başa baş bir mücadele seyrediyoruz şu anda. 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: Ben resmen 11'i seçiyorum.
0: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
2: At yani. Ne oluyor
0: at? At. Evet at. Ama at. Bu atın üstündeki.
2: Tamam, hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
0: Peki, ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam, size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at bu?
1: Eğerli.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ben sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
2: Genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan.
0: Necam, sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
2: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik.
0: Like gitmeseniz.
1: O benim hakkımdı.
0: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
2: Hayır.
0: Son anda söyledi. Şimdi... Eğerlik.
2: Ay, ben hiç burada değilim. İnanmıyorum.
0: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
1: Eğerli.
0: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam, ama size söyledim. Siz lik eklediniz, liş eklediniz.
2: Evet. Değil mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun, arkadaşım ne güzel bildi.
0: Hocam şimdi oraya yine bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmayalım. Ve değil mi hocam? Doğru yerden yakaladım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
1: Özür dilerim.
0: Estağfurullah. Buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
1: Yok. Değil mi?
0: Alınıyorum ama artık. Ya ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
1: 3 olur mu?
0: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
1: Bu sefer güvenebilir miyim?
0: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor, okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
1: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
0: Bakın ne yaptı?
1: Temas.
0: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben birine?
3: Bahsettiğim bir insanlara döndüm şu an algılayamıyorum.
2: Eski değil. Ne yaptım?
0: Temas etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Necla Hanım?
2: Ya. Evet.
0: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
2: Değme.
0: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
2: Güven kapıları açılsın.
0: Güven kapıları açılsın. Necla Hanım siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
2: Bence 8'i açalım.
0: 8'i açalım. Peki gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır. Evet. Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
2: sağlam
0: yeri.
2: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
0: Ne
2: sağlam
0: denir?
2: Ve dayanıklı anlamına gelen söz.
0: Aa. Aa.
2: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
0: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
2: bir talebiniz
0: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
2: Yetkililere sesleniyorum.
0: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
3: Buradan bir yol
0: böyle uzun süreli dayanıklı yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
3: Bir harf bir yol kat edemeyiz.
0: Sağlam dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
2: Kağıt.
0: Bir harf daha açacağız ve A, B. Aba süreyi sizin için başlatayım. Bir harf desteğine ben vermiş olayım diyorum.
2: Aba. Aba.
0: Aba.
2: Abası.
3: Ben şimdi gelişimde söyleyeceğim.
0: Bir harf desteği daha veriyoruz. Necan da bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
2: Vermediniz.
0: Hocam hazır mıyız? Size geliyoruz. Bakın, aba kısmı çıktı.
3: Aba.
0: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Tamam, süreyi başlatıyoruz.
3: Ses harfleri sayın geçeyim şimdi. Abade, abadı, abadi.
0: Abadi doğru yanıttı.
2: Abadi.
0: Abadi olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
2: Evet.
0: Açılmış zaten tablonun çoğu.
3: 18 göremiyorum şu an.
0: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
3: Geldim.
0: Birden aşağıya doğru evet. İnin. Birazcık sağa doğru dönün.
3: Evet tamam
0: hemen
3: 18.
0: Orada. 18. Hı-hı. Seçiyor muyuz?
3: Evet evet.
0: Zaten tek harf var.
3: Evet onu da bileyim.
0: Beraber. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
3: Norm.
0: Efendim?
3: Norm.
0: Norm. Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
3: 15.
0: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
3: Name. Atıyorum şu an.
0: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
3: Beste.
0: Doğru yanıtı verdik. Bir 5 puan daha aldık.
2: Önemli değil.
0: Bir de harf desteğimiz var.
3: S
0: harfi buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan 4. harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
3: Ha 9.
0: Evet.
3: Çok uzun.
0: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
3: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
0: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz...
2: Üçüncü
0: İlk baştan
2: harfi
0: bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
2: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
0: Bakın, bir hane dedim. Ben de orada olsam nasıl bir
2: evet.
0: Hane olurdu? Sürenizi başlattım.
2: Bende hane.
0: Bende hane
2: evet.
0: Doğru yanıt. Kesinlikle doğruydu. Bende hane yanıtınız.
3: Hep
0: harikasınız.
2: Hayır, biliyordum bunu zaten.
3: Tabii.
0: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
2: Onu seçiyoruz.
0: Onu seçiyorsunuz. Peki geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
1: Onu onardım.
0: Süremizin gibi başlatayım sonra yapın. Ne yapıyorsun?
1: Onar.
0: Onardınız.
1: Evet.
0: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim Necla Kaya Selçuker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniye. Süre
3: zor
0: birazcık daha sizi zorlayacak.
3: Asla bilemem.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim diyeyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz gelsin.

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmek dedi?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyelim, seyredelim.
2: Vakit erişti. Hakkını helal et. Helal olsun. Asıl sen hakkını helal et. Ödenmez hakkını. Razı ol. De ki son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek ile birlikte başrol kadın oyuncusunu
1: Yıldız
0: soruyoruz.
1: Kenter.
0: Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı.
1: Mektep.
0: Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt aldık.
3: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse. Değil.
1: Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız, bir 10 puanda. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar bakalım.
2: Sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara.
1: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor başka şey.
0: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama Tanju. Süremiz doldu diyoruz.
1: Kimdi?
3: Bu da nazar boncuğunu.
1: Kim?
0: Ümit Besen desem.
1: Özür dilerim.
3: Aa, evet. Ben de Selami Şahin diyecektim.
0: Gerçekten.
1: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
3: Evet.
0: Hemen hemen sesler birbirine gerçekten benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı seslendiren sanatçımızdı.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
1: Fatma Grik.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
1: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın kamburu.
1: Ay, biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, çok iyi biliyorum. Pas, döneriz
0: pas
1: sonra.
0: Pas, peki, döneriz. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum. Önce bir sesimizi dinliyorum.

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğulma sırasında suya...
0: Atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergen Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Kamburayı bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani.
1: Hu,
0: şöyle.
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu bu?
2: Cengiz Kurtoğlu'nun sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi bildiniz ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum.
1: Peki.
0: Ya kamburu.
1: Efendim,
0: çok iyi bir
1: sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim. Biz de
0: gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde, yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Yargı
0: ben gidiyorum.
1: Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Diye. Eş anlamlısı nedir?
1: Muhabere.
0: Muhabere değil.
1: Şey
0: Muharebe.
1: Muharebe.
0: Muharebe olacaktı. Muhabere de. Yaşın. Muharebe. Savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Hugo dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim? Victor Hugo olacaktı.
1: Aynen öyle.
0: Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diliyoruz.
1: Evet, her zaman.
0: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Futonlar devreye giriyor.
1: Tamam.
0: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Ödül kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
9: Canım Cimri.
10: Bahar geldiyse...

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Fakir Hausgeräte.
1: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Go through partner CB Enerji.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz. Çek.

0: şak diye internet, tak diye evinizde.
1: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Kotex natural hijyenik pet 75 lira. Ucuz
2: hep ucuz. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam? Sizinle başlıyoruz. Tamam. Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Hazırsınız.
1: Kaç?
0: Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 36 diyelim.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
2: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Harikasınız. Hemen 10 puan yazdı hanenize. 110 baş.
2: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
2: İyi tekrar, basamadım.
0: Tekrar
3: ben böyle çok şey
0: bastım. Bak, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı dediğimde butonlarınız devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir anlam ifade etmiyor.
3: Biraz önce
0: bir kere dokunmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
3: Wow.
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
3: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesi.
0: Buyurun.
2: Atıyorum şu an liyakat.
0: Değil ama çok da yakında değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
0: Acaba ne olabilir? Himalaya Tibet, Moğolistan yani. Ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek. Evet. Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
3: Laha izim.
0: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
3: Lateizm.
0: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
2: Laraizm.
0: R değil.
2: Lamaizm.
0: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm. Yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık. Ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 kısa.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Kim basacak? 3 harfli. Buyurun.
3: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
3: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Sizinle devam ediyoruz Necla Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum. Bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
2: Oldu bu sefer. Enir. Enir.
0: Enir.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
3: Bravo.
0: Doğru yanıt enir olacaktı.
3: Kamçılık yani.
0: Kamçılık kazanacak. Tabii
3: evet.
0: Doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
2: Var var.
0: Tadar
2: var,
0: mısınız? Gidip var. Toplar mısınız?
2: Yani
0: yer misiniz?
2: Evet. Güvendiğimiz
0: gidip bayağı besinleri toplayıp bilerek yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
1: bilmek lazım. Tabii.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim? Tamam. Tablomuzda nereye açalım?
1: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
1: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam eliniz butona aşkım. Gitmedi bile.
3: Çünkü ya şey yapamadım yukarı... yani.
0: Ama bir harf.
3: Evet doğru.
0: E harfi.
3: Bekliyorum burada.
0: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz, puan tablonuz da bekliyor.
3: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
0: Peki efendim, o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin, zaman sizin, istediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım, siz seçiyorsunuz, butonlarımızla devam ediyoruz.
1: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir.
3: Gevra de mi? Gevrale.
0: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. Bir şey olur, böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelirleşir. Sürenizi başlattım, ki basacak butona? Evet,
3: Gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
3: He hani, tamam, peki.
0: Şey, ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
1: Ben almadım.
3: Evet ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
3: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. Ma ekiydi. Buradaki ek. Evet. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
1: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktoz. Tas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 33.
0: Otomatik test equipment. Elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
3: Ake.
0: Ake değil.
3: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
1: Sallayınca
0: otomatik
1: oluyor.
0: Test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necan Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
3: tamamlamış bulunuyor. 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz. Evet. Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
3: Alaka.
0: Bas.
3: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu.
3: Gidiyordu.
0: Vallahi Uzun. Kaptırıyordunuz.
3: Gerçekten.
0: Allah'tan o sırada Fulya Hocam. Başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde. Evet. Hiç ilgilenmiyordu. Kendisine dağılmış
3: bir şekilde. Teşekkür ederim arkadaşım.
0: Soruyu bilebileceğim diye. Peki kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: Kim karar veriyor?
1: Sen.
3: Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor hazırsak? Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin butonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
1: İle.
0: İle evet, doğru yanıtını aldık.
3: Benim butonum
0: aldık.
3: Çalışmadı.
1: Bırak sabahtan beri.
0: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve...

0: Devam ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum. Foto
1: ben
0: soru.
1: 20 diyeceğim. Ama orada dışında... bir tane kaldı.
0: Kaç diyeceksiniz?
1: 20.
0: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi süre başladı.
2: Takas.
0: Necla Hanım buyurun.
2: Yine takas.
0: Takas. Takas doğru yanıttı.
2: Ama butonum gerçekten çalışmıyor.
1: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
0: Siz seçelim bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa yaradı. Ve tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk. Gitti. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli döneceğiz.
1: 51'de beraber yaparız.
2: Yaparız değil mi? Tamam 51.
0: 51 peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz. Kabadayılık taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
1: Efelenmek.
0: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun. Bastan, buyurun Fulya Hanım.
1: Efelenmek gibi bir şey mi?
0: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık taslamak, ön plana çıkmaktı kelimemiz. Harikasınız.
2: Basmayı unutmuşum.
1: Tabii
0: ki. Nasıl?
2: Basmayı unutmuşum.
0: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 35.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız? Efendim bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya Hanım.
1: Bana mı?
0: Evet.
1: Emare.
0: Emare doğru yanıttı.
2: Ama ben bastım gerçekten.
1: Demin de bana öyle olmuştu.
2: Evet ya.
0: Puanım evet. Yarışı. Şimdi şöyle gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama öyle. Açıklama ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
2: Evet.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 27.
0: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
2: Teke.
0: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım. Fulya
2: olmuşlarından topladım evet.
0: Hocam'ın desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Kaç 52 numara? Olabilir, evet. 55 olabilir.
2: 52'yi açalım.
0: 52'yi açalım. Gelsin 52 numaralı sorumuza gidiyorum. Hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Bilmiyorum. Buyurun Fulya.
1: Ancak. Ancak.
0: Ancak. Değil.
1: Karşıtlık.
0: Değil ancak.
2: Fakat.
0: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
1: Tamam.
0: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Öyle sürenizi mi? Başlattım. Buyurun Necan.
2: Lakin.
0: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan yazdı.
2: Kullanmayı öğreniyoruz.
0: Harikasınız. Kesinlikle.
1: Program
0: sizinle
1: biterken.
0: Devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: Hı hı. 50.
0: 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
2: Enik.
0: Enik değil.
2: Enek. Etek, erek, erek.
1: Yok artık.
2: Ay bulamıyorum resmen.
0: Nasıl? Buradan bulamıyor musunuz?
2: Bulamadım. Elek.
1: Ben de.
0: Peki. Ya şuradan bulamadınız yani bunu.
2: Bulamadım ya.
0: Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan
2: arkadaşım,
0: değildi.
2: Arkadaşım yani söylemek harf. İstiyorum.
0: Efendim hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başlat. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekle bununla. Bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Fulya Hocam.
1: Elek. Elek.
0: Elek değil. Elek değil.
1: İlek.
0: Elek değil.
1: Elak, elik. Ne?
2: Ben söyleyeyim o zaman değil mi?
0: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
1: Ya.

0: Lütlemiştiniz. Ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlar. Tık. Buyurun.
1: Elik.
0: Elik doğru yanıttı tabii ki.
1: Şans.
0: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber. Çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
1: Hiç. Çok zor.
0: Yakında açıp göstereceğim. Evet. Yazacağım böyle ondan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
1: 41.
0: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
1: İma etmek.
0: İma etmek, ima, süreniz başladı. Buyurun.
2: İmalı.
0: İma.
2: İmalı. İmale.
0: Ay imale, doğru yanıttı. Tebrik ediyorum hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necla Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
2: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
2: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
2: Lateralizasyon.
0: Late.
2: Realizasyon. Re.
0: Evet.
2: Benzinin re'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası.
2: Evet.
0: Lateralizasyon. Diyorsunuz.
2: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
0: H mi olabilir R mi olabilir değil mi?
2: Lüleburgaz mı Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. Midir? H'yi de ben galiba
2: kaçırmış oldum.
0: Peki lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
1: heyecan dorukta.
0: Fulya Ölmez hocam tebrik ediyoruz tabii ki. Wow. Lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki izlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime. Lateralizasyon yanıtıyla sır küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuker'de çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.

0: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan bir meslek. Çünkü normalde...
1: Gerçekten kadın kaynak...
0: yetiştiriyoruz.
1: Kaynakçı yetiştiriyoruz.
0: Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
1: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi?
0: Nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten kesinlikle istediğinde her işte başarılı. Mesleğin de sanki böyle cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
1: Detaylara
0: onlar daha
1: biraz
0: detaylı
1: hakim olmaktan lazım.
0: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimiz yine ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
1: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar
0: çok
1: diliyoruz.
0: Teşekkür
1: ve
0: ederim.
1: İnşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
0: En
1: ve teşekkür
0: sevdiğimiz
1: ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
0: çok teşekkür ederim
1: var. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parça sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: ...7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, şiddet ve korku ögeleri içerir.

Bir çapulcu dişi bir manga erkişeyi alt etti, öyle mi? Gök Hanı'nın çerileri kendisine çift başlı kurdun pençesi diyen bir kıza yenildi. Öyle mi?

0: Hanım! Umarım uğurlu haberler getirdin. Ya Savul Saltuk? Ne der karındaşım? Verir mi kızını?
1: Bana bir yabuk der ki, hanım kızımı sağlam teginlerinden birine ister sanırdım. Ama madem ağabeyim kızımı eksik oğlu Batuga'ya layık görmüştür,
0: layık değil miymiş? Benim oğlumun aklı yitik olmasa ne diye bir yabgu kızı isteyeyim? Gider Moğol hanının kızını isterim.
1: Uluk hanımın buyruğuna karşı gelemem. Buyursun kızımı istesin, sözünü alsın der hanım.
0: Armağanlar hazırlansın, gündüz yola çıkılsın.
2: Hanım. Kandaşının kızına yazık ederiz. Bu eksikle evlenecek.
3: Ana, eksik demeyesin. Adı Batuga'dır.
4: Desene olur. Anlayıp kırılacak aklım var. Ama amcam Balamir Yapgun'un kırılacak bir gururu var. Eğer akılsız bir çoluğa verirse...
0: Yapgun'un gururunu değil, yurdumun iyiliğini düşünürüm. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yapgun'un bu tahtta gözü yok? Vardır. Değil mi Danışata?
3: Doğrudur hanım. Şimdiden kurultayla arasını iyi tutar diye duydum.

0: Babamla da arasını iyi tutar. 10.000 at armağan etmiş Çin'e.
1: İşte tahta gözü olan bunu yapar.
2: Alamazsa da baş kaldırır. O yüzden kızını gelin alırsın.
3: Gelin değil, rehin olacak kız.
1: Karındaşın Balamir kendine taht ararsa kızına baht bulamaz. Ola ki benden sonra senin kağanlığını tanır. Önünde baş indirir, bağır basarsa. Siz de onun kızını bağrınıza basarsınız.

0: Batugay'ı arabasına bindirin. Yola düşürsün.
1: Ben hallederim. Damat. Hadi. Hadi kardeş. Gel.
2: Bizimkiler nerededir? Tamalarda yanası gök kanlığından bir araba dolusu tutsak kız çıktı. Kurtarmak gerek. Sandık sandık da ipekli altın var. Birilerini ev vermeye yeter.
3: Akız!
2: Bak, tılsımın söz bu. Ev vermekte Çin diyarından koşa gelirler.
3: Gerçekten sandık sandık altın mı var?
2: Aslını sorarsan içlerinde ne var bilmem. Ama onca sandıkta ne varsa bütün bozkırın bekarlarına ev vermeye yeter.
3: Bozkırın bekarları beklesin. Değil mi aman?
4: He Sırma. Biz bir evlenelim. Gayrısı ölsün özleminden, bize ne?
2: Sonra cilveleşin. Haydi. Haydi. Davranın atlara.

0: Haydi gidin. Hürsünüz. Sen çift başlı kurdun pençesisin.
1: Adını bağışla bize. Çocuklarımıza adını koyalım.
0: Adıma gerek yok. Çocuklarınıza çift başlı kurdu anlatın yeter. Deyin ki çift başlı kurt gelecek. Türk'ün Türk'ü köle yaptığı günler bitecek.

0: Bu sefer daha kaçmayacak.
1: Ya ne yapacak?
0: Madem gökler dağın ayağına gelmiştir, o zaman çift başlı kurtun pençesi Alpaguhan'ın canını alacak.

0: Ne oldu?
1: Kıraç hariç tüm alpler ölmüş. Kahırlar olsun ki yine o. Çift başlı kurtun pençesi. Saltuk, bir bölük alpi burada bırak. Hanımızı korusunlar. Geriye kalan alplerin hepsiyle bozkırın her yerini arayın. Her taşın altına bakasın. Güvenli bir yerde konak otağı kurulsun.

soluma bakarım. Oğlum Temur'u görürüm. Kılıç kuşanmıştır. Kan dökmüştür. Düşman kaçırmıştır. Ganimet almıştır. Ama ona içimi dökemem.

Sağıma bakarım. Oğlum kayayı görürüm. Kalem kuşanmıştır. Kan dökmeden il almıştır. İpek yolunda servet edinmiştir. Dolama çipleri düz bağlamıştır.

Yüreğime bakarım. Seni görürüm. Kanlı dökmedin. Boyunda yedirmedin, dizde çöktürmedin. Allah'a bir yararın da olmadı. Çok yararın oldu. Han olduğu için yalnız olan Alpago Han'a çok yararın oldu. Her derdimi sana dedim. Rahatladım. Şimdi bile acısını yüreğimde taşıdığımı bir sana söylerim.

0: Ya Gök Tengri Batugan'ın evirilmesini istemediği için geldiyse bunlar başımıza.
1: Gök Tengri'den değil. O kendine çift başlı kurdun pençesi diyen o çapulcudan.
0: Gök Tengri istese o çapulcu çeliği çarpardı. Ama gelin kız görünümlüğünü almasına izin verdi. Çünkü Batugan'ın evirilmesini istemez. Bir adak saçmadık, kurban vermedik. Bir olurunu almadık.
1: Haydi oğullarım, gelinlerim. Gök Tengri'ye adak adayıp onayını dileyelim. Yoksa ananız susmayacak. Haydi.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
4: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin.

0: Fırsatlarınızı kaçırmayın.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
2: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya 25, Kayseri ve Sivas 23, Nevşehir 22. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 24, Muğla 22, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana ve Hatay 25, Kahramanmaraş 24. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 16, Karabük 18, Rize 23, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 24, Erzincan 23, Van ve Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 25, Şanlıurfa ve Diyarbakır 27 ve Siirt 26 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cengiz Aras ve Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk. Her şeyi konuşalım, cumartesi 17'de A Para'da.

0: avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade parksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
5: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı, geleceğe umut olur. 163 yıldır sözümüz aynı, yanındayız. Bir tohumun yolculuğunda senin yanındayız. Kimi zaman toprağa fısıldayan bir güç, kimi zaman yaprağa gözcü bir el, kimi zaman da damla damla sabrın ortağız. Yolda tanıdık bir yüz, sabah telaşına bir nefes, alın terine şahit, zor gününe yanında bir omsuz. Çünkü biz tarladan ekmeğe uzanan o uzun yolun uçtan uca her anında buradayız. Besmele ile başlayan sabahtan duayla biten sofralara, köklerimizden aldığımız güçle Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü olarak çiftçimizin yanındayız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Tarım Kredi.
6: Garanti BBVA.
7: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
8: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
9: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
10: Bir telefon uzakta olan.
7: Bir bankacı. Tanıştıralım.

Göktengri'ye haber edile. Islıklı ok atıla. Ey mavi göğün sahibi Göktengri, oklarımızın ıslığını duy, bizi dinle. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gökkağan'ın ulu ecesine kulak ver. Yere buğday saçarız ki barış ola. Toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya. Atları salarız ki bizim uçtula. Mavi göğü, yağız yeri, bilge suyu kollayan Tengrim, bize bir işaret bağışla. Yolumuz bize esenlik mi getirir, karanlık mı?

0: 제부!
1: 사본 봐야겠!
2: 하늘 걸음하여!

0: Bu iki küçük çocuk için.
1: Çift başlı kurdun pençesi orada. Açın kapıyı! Ulak gelin!

0: Vardıbek. Geldiler mi?
1: Bekleriz Balamir Yapkum. Hazırlıklar bitti mi?
2: Bitti Vardıbek. Tek eksiğimiz hanımız.
3: Eksik olsun hanımız.
0: Kır çiçek.
3: Bana kızma babam. Eksik bir tekine gelin giderim. İçim üzülmez.
4: Balamir Yapkum. Çift başlı kurdun pençesi Alpago hanımızı vurmuş.

0: vatandaşımın canı için gökten göğe yakaracağım. Çıkın.
1: Herkes çıksın.

proche.

0: Kulakları çıkardım. Tam yüreğine gelmemiş.
1: Ne zaman uyanır?
0: Okun biri yüreğini kaçırmış. Ama öteki ok omuz kemiğini kırmış. Hanımız çok kan kaybetmiş. Gök Tengri bilir. Ama uyanması çok zor.

0: Hepsi bu uğursuzun yüzünden. Hep bu uğursuz eksik yüzünden.
1: Ana.
0: Göktegül izin vermedi verilmesine. Hep bu uğursuz yüzünden.
1: Ana yeter. Yeter. Yeter. Rahat bırak artık şu garibi. Dili vardı, doğumu verin beni dedi. Ne uğursuzluğunu gördün?
0: Hain damız sütünü içti. Daha büyük uğursuzluğum olur.
1: Hanımızı vuran o çapulcunun hiç mi suçu yoktur? Ana. Ana. Eğer babam ölecekse, Tengrim korusun, o albuz okçu yüzünden ölecek. Batuga yüzünden değil. Batuga sende ne dedi, ok babamın yüreğini kaçırdı.

0: Bütün Bozkır'ı aramam gerekse de sana and olsun ki bulayacağım. Hanımızı vuran okçuyu ayaklarının altına sereceğim.
1: Nasıl? Saldık. Kimdir bilmeyiz. Çift başlı kurdun pençesiyim diye herkesin bildiği yüzü saklı bir kız.
2: Bulayacağım. Ben yüzünü gördüm.
0: Bir daha görsen tanır mısın?
2: Çok kısa bir an gördüm. Ama şu boylarda. Kaşları kara, saçları örük. Bir dokun kolunu sıyırdı. Yarası vardır.
0: Sen kalasın Saltuk. O çapulcuyu yakalama görevini babam bana vermişti.
3: Teginim.
0: Sen burada kalasın. Hanımızın durumu ağırdır. Babanın yanından ayrılmayasın.

0: Alpagon gerçekten öldü mü şimdi?
1: Batuga sendeledi. Ok tam üreğine gelmedi gibi ama.
2: İki tane ok yedi bağrına. Çoktan ölmüştür.
0: Erlikağ'ın boğaları alıp yerin dibine götürmüştür o avuz. Ak kız, babanın öcünü aldık.
1: Babamın sesini duydum düşümde.
0: Ne dedi?
1: Yayını gel, okunu at. Düştüğü yer yazgındır dedi. Ok da kartal gibi, ejderha gibi bir şey isabet etti.
0: Alpagon işte. Öcünü aldım. Yazgın öcünü almaktı.
1: Yine kanar bu. Şumsar da Alpago Han'ın yuh törenini görmeden ölmeyeyim.
0: Asıl bizim düğünü görmeden ölemezsin. Demeyem hanım. Bu kadar ganimetten bize de düğün yapacak kadar düşer.
2: Düşer ya. Hazır kızın kolu da yaralı. Risto'nun da onu bir güzel yeni çiçeğini alırım artık.
3: Ben sana tek kolumla da yeterim.
2: Aha, yetersin, yetersin.
3: Şimdi bile yenerim seni. Var mısın?
2: Oh!

0: Bizle oğlum bak.
1: Dönersem alırım kızı.
0: İyi. Ama ben yenersem bir daha ısırma demek yok.

0: Kabul.
1: Ortadaki ağaç hedef.
2: En sonunda ben yeneceğim Akkız'ı. Alacağım seni, o olacak. Sen bir bakayım atına. Yoldurma o saçlarını bana. Ok yarışı marışı yok. Git çoban ağına haber ver.
1: Emrin olur Sırma Hanım.
2: Hemen obaya gidiyoruz. Malları dağıtıyoruz. Haftaya da düğün yapıyoruz. Sürün şu arabaya. Haydi haydi.
3: Tamam Sırma Hatun. Dellenme ya.
2: Dellenirim. Dellendim. Aa. Haydi.
1: Haydi.
2: Haydi.
1: Kızdırmayın Sırma'yı.
2: Abi gel oğlum.
4: Neden çaldın?
1: Açım Çolpan Hanım.
4: Herkes aç.
1: Neden açız? Hanımız bizi niye doyurmaz?
4: Çünkü babamın ve bacımın canına kıyan gökler bizi gök ordaya sokmazlar. Hayvanlarımızı, keçimizi, sütümüzü sattırmazlar. İpek yolunda ticaret yaptırmazlar. O yüzden açız.
5: Senin açlığının sebebi göklerdir.
4: Ama sen dağdan çaldın.
5: Dağ dağ satmaz. Dağ dağdan çalmaz. Dağ gökten hakkını alır ama dağdan çalmaz. Çalamaz. Töremiz boyundan çalanın canını alır.
4: Sana yarlığım, açlıktan yavaş yavaş ölmendir.
1: Etme hanım. Kılıcınla al canımı.
4: Kılıçla ölmek yiğitlerin hakkıdır. Adi bir hırsız kılıcımın onurunu hak etmez. Yaşadığın gibi onursuzca öleceksin.
5: Vallahi indireye.

0: gitmeye çapıla mı çıktın sen?
1: Çıktım. Ama bu sefer Gökkanlı'nın vergi kervanını değil, yeğenin Batuga'nın gelin görünmüyor kervanını çapulladım.

Kaan'ı yürekinden

Sen ne yaptın? Alpaguhan bizi obamızdan sürdü. Beni de, seni de yetim bıraktı. Yeğenini öksüz bıraktı. Biz senelerdir hiçbir şey etmeden oturduk. Ne bilirsin benim oturduğumu? Oturmadıysan hani verdiğin söz? Hani içtiğin and? Benim hanım obasına söz vermişti. Gök dağın önünde diz çökecek demişti. Hanım yapamadı. Ben yaptım.

sen benim işimi öyle bir bozdun ki Akkız. Evren Alp'ın emaneti olmasan

Isırma Yaman. Yok edin arabayı.

0: Kuzubek! Kayıtegini gördün mü?
1: Tahtadasındadır.

0: Tengrim sana uzun ömürler versin han baba. Ama senden sonra benim kağan olmamı mı dilersin?
1: Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, ilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa Gökhanlığının sırtı yere gelmez.
2: Babam! Daha ölmedi.
0: Ölmedi. Ölmeyecek de. Ben sadece...
2: Sen sadece...
0: Onu burada görmeye özledim de. Sen... Sen niye buraya geldin?
2: Seni aradım. Saltuk. Han babanızın durumu ağırdır, sen kalasın dedi ama... kanıma dokunur. Babamı vuran o albızın peşinden gitmediğim için. Bir bölük alpalık çıkayım derim.
0: Saltuk bulamazsa çıkarsın.
2: Babam o görevi bana verdi. Saltuk'a değil. Çift başlı kurdun pençesini sen bulacaksın Temur dedi.
0: Temur! Burada kal. Babama bir şey olursa bir de seni aramayalım.

Eğer babama bir şey olursa seni nerede bulacağımızı biliriz.

0: üzme beni. Kandaşım. Senin gibi kum hatun olsun diye yetiştirdim tutkunu. Saraya girecekti. Kaan olacak, tekini ayartacaktı. Çocuğunu doğuracaktı. Alpaguan ölmeden önce de kulağını fısıldayacaktı. Gayrı göğü dair edecek Alpaguan diyecekti. Alpaguan göğü daha bıraktığını bilerek ölecekti.
1: Daha ölmedi. Çolfan Hanım. Alpaguan uyansa da uyanmasa da göğü biz yönetebiliriz. Tutkunu saraya sokmanın tam vakti.
2: Nasıl gireceğim ki saraya? Bu vakit imkansız.
0: Aksine en mümkün vakit.

0: Bütün gece uyumadın mı?
1: Yok.
0: Göktengri'nin kut verdiği hanı vurmak uyutmaz kişi olduğun işte böyle.
1: Hanlığı batsın. Hem obamızı yaktığı gün sen demedin mi? Çift başlı kurt gelecek. Gök Tengri kutunu ona verecek dedin.
0: Öyle. Türkleri bir edecek dedim. Ama sen Kaan'ı öldürdün. Yeni Kaan Bozkır'ı yakmadan bırakmaz. Türkler nasıl bir olacak ha?
1: Batuga'nın aklı olsaydı o yeni Kaan olurdu. Bozkır'ı da yakmazdı.
2: Nereden bilirsin Bozkır'ı yakmayacağını?

0: Tekin, iyi biriydi. Hem sadece göğün de değil, dağın da oğlu. Ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kan olur, ondan kan olmaz. Altagohan'ı bizim vurduğumuzu öğrendiler.
1: Bekle.

0: Kerelerin yaralı. Durduğun gibi kimseyi öldürmemeye çalıştık. Ama direnenler oldu.
1: Yine de obayı yıkın. Kuşku kalmasın.

0: Esir olmaya hazır mısın?
1: Dağ için canımı bile veririm. Göğe esir olmak nedir ki?
0: Hangi tekin hedefimiz? Kimdir tahta yakın olan? Temur mu, Kaya mı?
2: Kaya Tekin tahta geçer. Temur Tekin de kılıcını ona atar. Alpaguhan kendinden sonra Kaya Tekin'in tahta geçmesini buyurdu.
0: O zaman saraya gir.

0: kayayı ayart, çocuğunu doğur. Köyü er meydanında başa yediremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Eğer başarılı olursan gök kanlığını biz yönetiriz.
1: Bir de şu Alpago Hanım'ın okçuyu da alırsam götürüp köyün önüne atarım.

0: Hatun. Ne oldu? Bir şey konuşacağım diye bizi istemişsin.
1: Yemeğe diye çağırınca gelmiyorsunuz. Ben de bir şeyler konuşacağım diye çağırdım.
0: Kimseyle?
1: Ne yapayım? Babanızın başından ayrılmıyorsunuz.
2: Bazılarımız babamızın başından ayrılsa da tahtından ayrılmaz.
0: İyi. Haydi iki lokma yemek yiyelim.
1: İyi. Ben de Ulayıcı'ya bir şeyler hazırlatıyorum. Onları götüreyim.
3: Kaya Tegi, Temur Tegi. Saltuk Bey ulak göndermiş. Çift başlı kurdun pençesini bulmuş, getirilmiş.
2: Çift başlı kurdun pençesi mi?
4: Haydi,

0: Bilemedim Yasav oğlum. Pek benzemez ama.
1: Alpago Hanım'ın okçuyu da alırsam götürüp göğün önüne atarım.

0: Ok mu kılıç mı?
1: Ok.
2: Han, kes. Lütfen, ne olur bağışla. Bağışla ne olur. Lütfen bağışla.

0: Attığın ok. Omzuna geldi demiştim. Omzuna bak.
1: Dur.

0: Hangi boydanmış?
1: Boyu yoktur. Kimsesizmiş.
2: Nasıl buldun o zaman kızı?
1: Şaşırdım çoktur Tekin'im, bilirsin. Uğruların arasında Alpago Han'ı ben vurdum diye dolanıp dururmuş. Saklanmak için dağ obasına sığındı dediler. Gittim buldum. Vurdum.
3: Yani Çolpan Hatun babamı vuran o okçuyu saklamış, öyle mi?
1: Alpago Han'ı vurduğunu bilmezmiş Tekin'im. Ama dağlı anasının ihaneti vaktiyle yüzlerce alpımızın canına mal olmuştu. Ben de Çolpan Hatun'un obasını yaktım, kızlarını esir aldım. Yarın burada olurlar.

0: Boş ver. Şunu da yiyeceğim.
1: Allah'ım, kalbimi de yiyeceğim.

Al kız. Sen, ben, Yaman. Tutsak kızları kurtarırdık biz. Şimdi Yaman'ım yok. Biz tutsağız.

0: Ulayacağım. Sana bir şeyler hazırlattım. Konak otağından biri açsın.
1: Ulayacağım. Siz tutmaç seversiniz.
2: Oğlu Tuğçe'yi de demledik. Biraz uyursunuz belki.
3: Onu ilk gördüğümde Tanrı Perun zannetmiştim.
0: Tanrı Perun mu?
3: Bizim kabilemizin inandığı tanrıları. En güçlüsü.
0: Ha, tabii. Siz o zaman pagandınız.
3: Rus varekler öyleydi. Ben de birçok tanrıya inanarak büyüdüm. Ama en çok ondan korkardım. Perun'dan. Fırtına ve yıldırım tanrısı.
0: Hanımızı fırtına ve yıldırım tanrısı mı zannettiniz?
3: Kalemizi nasıl ateş ve toza boğduğunu görseydin, sen de öyle zannederdin. Şimdi nasıl da insan? Sor bakalım.
2: Nasıl tanışmışlar? Neşelenecektir.
1: Hanımızla nasıl tanıştınız olayacağım?
3: Tanışmadık ki. Beni tutsak aldı.
1: Rus prensesini mi tutsak aldı? Baksana hanımıza.
3: Prenses olduğumu bilmezdi. Türkler prenses olduğumu anlamasın, fidye istemesinler diye. Babam yüzüme iskarası çalmıştı.
1: İskarası sizin soylu güzelliğinizi örtemez olayacağım. Hanımız hemen anlamıştır prenses olduğunuzu. Anlayınca ne yaptı hanımız?

0: Yüzünden vuruldu. Burada yatar.
1: Ana. Seni sevindirecek bir haberimiz var. Temur çift başlı kurdun pençesini yakalayamadı. Ama Saltuk bulup öldürmüş.
2: Söz verdiğim gibi bulayacağım.
3: Gök Tengri'me alkışlar olsun. Var olasın Saltuk.
0: Balamir bunu kullanır.

0: yerden gelir.
1: Kuzubek. Kayateginim. Şuraya bir direk çakın da çift başlı kurdun pençesini asalım. Herkese ibret olsun.
2: Temur Tegin dün gece onun buyruğunu vermiş Kayategin'e. Bugün getirecekler direği.
1: Saltuk'tan önce davranıp yakalayamadı. Ama benden önce davranıp asar kızı ha? Kuşkulu bir hareketi var mı?
2: Yok. Temur Tegin anımızın başından hiç ayrılmaz. Ama...
1: Ama? Ama ne Kuzubek? Bak ben seni Temur'un peşine boşuna takmadım. Kuşkulu bir şey varsa söyle. Çekinme.
2: Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Ama... Tahta göz dikmesinden korkacağımız kişi Temur Tegin değil bence. Prenses Meijin.
3: Meijin mi? Yine ne yapmış o dokuz başlığıyla?
1: Çin'den beklediğimizi yapmış. Tahta göz dikmiş.
3: Köstüç kız.
1: Gerekirse çıkarırız. Merak etme. Sen niye avluya geldin?
3: Bir şey oldu.
1: Ne oldu?
3: Seni babanın başında bulamayınca Temur'a sordum. O da dedi ki...
1: Ne dedi?
3: Kaya'yı babamın başında arama. Tahtında ara. Oradadır dedi.
1: Ben en sonunda bunun dilini koparacağım var ya.
3: Kaya... Kapışma şu Temur'la. Meijin tuzakta bekler. Sen kandaşına sahip çıkmazsan... Çin sahip çıkar.
2: Kayateginim. Alamir Yapgı ordusuyla surlara dayanmış.
1: Babam ölünce tahtı ele geçirmek ister. Yürüyün.
4: Yine mi babanın başındaydın? Kaç gündür uykusuzsun?
2: İyileşsin uyuruz.
4: İyileşmez de ölürse Kaya'nın kan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi?
2: Kimin Gökkan'ı olacağını... Çin İmparatoruna soracak değiliz.
4: Temur.
2: Sus. Sus.
4: Peki

0: içindeki aslan da susacak mı? Baban Kaya Kağan olsun dediğinden beri sessiz sessiz kükrer o aslan. Bilmem mi sanırsın?
1: O aslan şimdi Balamir'e kükremeye gider. Amcam olacak o adam, ordusunu almış surlara dayanmış. İlla bir şeye dertleneceksen babamın buyruğuna değil amcamın ordusuna dertlen.

0: İlk akbabamız hoş buldu.
1: Bakalım amcamdan sonra sıradaki akbaba kim?
0: Rıski nezi dedemiz olmaya. Yüce Prens kaçırmaz taht kavgalarını.
1: Çin İmparatoru kayınbabanı da unutmayalım.
0: Kaya! Babam sana verdi Kaanlığı. Bana değil. Çin İmparatorluğunu da ilgilendiren bir durum yoktur.
1: Meijin de bunu bilir mi? Bilse iyi olur.

0: Gjesh. Pin qarmë së në sprenësisëm.
1: Hemen Tajzu'ya haber sal. İmparator babama Gökhan'ın ölmekte olduğunu bildirsin. Desin ki gök tahtı boşalır. Davranmazsak Balamir Bek dolduracak. Balamir Bek'ten kurtulsak Kaya Tegin yolumuza çıkacak. Babama desin ki Sadık kızı buyruklarını bekler.
0: Emredersiniz.
2: Nice geliştir Balamir Yabgu. Baskına mı gelirsin?
3: Kandaşım! Alpagu Han'ı görmeye geldim. O nice sözdü.
4: Ordunun yarısıyla gelince amca...
3: bağlılığımdan şüphe mi edersin yeğenim?
5: Elbet kuşku duymaz Yabgum. Ama ordun gök halkını huzursuz edebilir. Alplarına burada çadır kuralım. Sen ve kuzenim... gök ordada hoş karşılanacaksınız.
6: Varsa ilet. Alpagon ölür ölmez şehri işgal edin. Sarayı ele geçirin.
0: Şu yakanı düzeltelim de kır çiçek beğensin seni, ha? Yakaya varıncaya kadar ho dersin, değil mi? Ama belki gök tengri insafa gelir. Sana aklını geri verir, ha?

0: gönül kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.

0: çak diye internet, tak diye evinizde.
1: Fakir, Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Evvel zaman içinde de bu hafta Türk tarihi konuşuluyor.
1: Evvel zaman içinde de bu hafta Türkleri konuşacağız.
0: Türk adı ilk ne zaman ortaya çıktı?
2: Konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyorlar da, daha da yapılması lazım.
0: Fatih Sultan Mehmet hangi liderlik özellikleriyle Mete Han'dan ayrılıyor?
2: İnsan hizmet etmekle bey olur. Devleti imparatorluğa çevirdi.
0: Eski Türklerin görünüşü nasıldı?
2: Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor.
0: Fatih Sultan Mehmet

0: Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taş Ağıl'ın katıldığı, Uğur Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Evvel Zaman içinde cumartesi 13'te Apara'da.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Fark Yem olarak kaliteli yem üretimimizle çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha

0: onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
2: Handi Kredi. Garanti BBVA.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: katili kimmiş? Yakalayabildiniz mi?
1: Yakaladık Begüm.
2: Birazdan avlunun ortasına asılacak.

0: Yüzümün taşı. Odada düşürdüm sanırım. Hemen alıp geleyim.
1: Gülselin, Kırçıç'a yardım et de yüzüğünün taşını bulsun.
2: Küçük yılanı hanımızda yalnız bırakma dersin.

0: Güneş tepeye çıkınca Kam kadın aynı yapacak. Erlik Han'a kurban verip hanımızın canını almaması için yalvaracağız.
1: Ortacı fayda etmedi demek. İşimiz Kam kadına kaldı.

kan katında fayda etmez. Daha ayin başlamadan zehir babanın kanına karışacak. Sonra da ben senin gibi bir eksiğin gelin değil, bu sarayın bir kese olacağım akılsız tekin.

0: Batuka tekinimiz çocuk haliyle ihanet edecek değil ya.
1: Bugün çocuktur. Ama yarın büyüyecek Saltuk Bek.
2: Hem göğün hem dağın oğlu bir tekinimiz olacak. Devletin bütün sırlarını bilecek. Ya anası gibi o da bizi satarsa?
3: Bugüne kadar sarayda düşman beslemişiz. Dağ göğe çolak bir tekin doğurdu diye bir kez daha mı düşman besleyelim?
1: Ulay Ecem doğru der. Batuka tekin bizden anasının öcünü almak isteyecek.
4: Nasıl alacak? Eli yok ayağı yok.
2: Öcü almak için eli ayağı gerek yok ki. Akıl yeter.
5: Cilladı getir.

Çocuğu almak için el ayağa gerek yok ki. Akıl yeter.

Senden öcü alacak aklım yok diye canımı bağışladın ama seni o akılsız çolak korur. Haberin var mı? Koskoca kalansın. Ama bana gelin olsun diye saraya soktuğun kız seni zehirler. Haberin var mı? Daha senden anamın öcünü almamışken seni oktan korudum, zehirden kurtardım. Haberin var mı? Sen ölürsen taht kavgası çıkar, ülkem bölünür diye ben öcümü unuttum. Ölmeni çok

0: kılıcı veren kızın seni vurdu o gün. Ne dedin ya bana?
1: Bir ses versem. Bir kere sesini duysam. Şu karşı dağları yıktırır. Şu sessiz ırmağı kuruturdu. Bir ses versem.
0: Bir ses vereydin. Dedin ya. Küçücük bir çocuk. Gözlerinin önünde anasını öldüren adama ses verilir mi? Rıza verilir mi? Evlatlık hakkından geçilir mi? Sana sesimi de vermiyorum. Rızamı da vermiyorum. Evlatlık hakkından da geçmiyorum Alpagoa. Sebebini Göktengri'ye kendin anlatırsın. Dilerim ki o canını anam kadar kolay vermez. Ama olur da uçup tamağa varırsan şunu bil ki ben senin gibi değil. Ben ailem kurur. Elim tutmasa da ayağım koşmasa da ben ailem kurur. Oğullarım

0: Kaldır şunu şuradan.
1: Sırma, kalk. Güçlü olmamız gerek.
2: Bana güç gerek değil. Bana ölmek gerek.
1: Şişt, deme öyle.
2: Ben evlenecektim. Yavrum düğünümüne çıkacaktı. Haftaya düğünüm vardı benim. Çocuklarım olacaktı. Benim halde olacaktım ben. Kör olmam. Ölürüm de olmam. Öldür beni. Yalvarırım, çek kılıcımı, sapla bağrıma. Değil mi acıma? Yamanımın yanına yolla, öldür ama götürme beni o saraya. Yalvarırım.
0: Kes sağlı. Kes. Sakinleştir şunu yoksa.
1: Yapma. Sırma. Gideceğiz buradan, kurtulacağız.
3: Yaman da kurtulacak. Toyunuzu kuracağız. Kaçacağız buradan, yemin, yemin.
0: Dağ gökten kaçacakmış. Haydi köleler, haydi.
3: Biz köle değiliz. Esiriz.
2: Gök Tengri and olsun ki ben de ak kızsam bu sarayı başınıza yıkarım. Yine de köle olmam. Olmayız. Dağ söyler, gök dinlesin. Biz köle değiliz. Göğe boyun eğmeyiz.
0: Ne olur burada? Alpaguan için ayin başlayacak. Başlamadan sokun şunları içeri. Daha iyi dağılın siz de. Haydi. Dağılın haydi.
4: Gülüyor.

Altdoğan'ı vurmadan sen vurdun. Kurdun pençesi o değil. Sensin. Demo değil. Can alacak.

Yeah.

0: ayın bitene kadar misafirimizsin. Gökdengri'ye mi yakarsın? Kurt verdiği ulu kanı yere çaldın. Gökdengri seni duyar mı sanarsın? Anca erli kanın boğaları duyacak seni. Boynun vuruldukta alıp yerin dibine götürecekler.
1: Erli kan yerin altında yeşil demirden bir sarayda

0: gümüşten bir tahta oturur. Emrinde 9 semerli 9 boğası vardır.
1: O boğalar ne yapar?
0: Gök Tengri'nin uçmağını almadığı ruhları kaçırır, Erlik Han'a getirir. Erlik Han da onları köle yapar.
2: O yüzden siz olun, onurunuzla, elinizde kılıcınızla ölün. O zaman Gök Tengri sizi görür, yanına alır.

0: korkusuna anca havlarmış.
1: Ne dersin?
0: Gök iti değil misin? Kurttan korkuna düşmez mi çenenin bağ? Erlik Han'ın bağları alırmış da yerin dibine götürülmüş de alsın ya. En azından dövüşürüz. Hem Erlik Han'ın bağları Alpago Han'ın kuçuları gibi korkak da değildir. Buraydı. Madem dövüşme evreğin yok, vur.
1: Öyle mi? İyi. Dövüşelim de gör var mı yok mu. Önce dilini koparacağım. Sonra yüreğini çıkaracağım.
0: Bir kılıç ver de ben senin yüreğini çıkarayım. Bulabilirsem tabii. Çöz ellerimi.

0: bilerek kışkırtırsan kılıçsız ölüp uçmağa gidememekten korkarsın, o yüzden kılıç istersin.
1: Onurumla ölmek isterim. Kılıç ver bana.

0: Tamam. Göğün olduğu kadar dağın da tekinisin. Tamam, Çolpan Hanımızın yeğenisin. Sana baş eğer, bağır basarız. Ama ağzından çıkanı bil.
1: Yoksa

0: Aslı sana ne demeli? Akılsız gibi davranırsın. Eksik olmadığın halde eksik gibi davranırsın.
1: Çünkü aklım yerinde olursa başım yerinde kalmaz. Dağlanımın öcünü almamdan korkarlar. Boğarlar. Gerçi benden değil, senden korkmaları gerekirmiş de bilememişler.

0: Senden niye korkarlar ki? Dağın oğlu anasının öcünü almak yerine gök babasının sarayında uslu uslu oturur. Öc alacak cesaret olanı da akılsız sanır.
1: Gök hanını vurup gök zindanına düşen bağlı onu oradan kurtaracak gökte dinlediklenir. Bu mu akıl?
0: Akıldan değilse de dağ üreginden. Kusura bakma Göktekin'e.

ne olur. Kam kadın niye titrer? Anlatsam da Tengi tanımaz, Çinliler anlamaz. Ulu Ece'ye sorayım o zaman. Türk dinini anlamak isterim ama büyük gelinin anlatmaz diyeyim. Kam kadın Karatöserliğin huzuruna çıktı. Kurbanları sunmakta. Hanımızın canı için pazarlık yapmakta.

Babamı koruyan sendin. Çeyrek sendeledim. Konak otağında. Ben yayı çektim. O gitti. Gitti. Sen güya sendeledin. O yüzden ölmez, hala can çekişir. Çünkü tam üreginin ortasından vuramadım. Senin yüzünden. Nasıl korursun? Nasıl korursun o adamı?

Kurban kanının gücü yetmedi. Kutlu kanın gücü gelen ya.

bedenin gücü.

0: Senin gücü nerede?
1: Ne demek istersin?
0: Göğün bedeni, göğün aklı, göğün ruhu nerede?
2: Göğün ruhu benim. Kutlu Alpagun'un kanındanım. Tahtta. Hakkı olanın. Amca.

0: kadın göğün ruhunu sorar. Göğün tahtıyla karıştırmayasın.
1: Batuga Tekin'imiz de Kutlu Kandan'dır. Göğün ruhu o olmasın.
2: Dağ sütünde gök ruhu ne arasın?
0: Batuga'yı getireyim de kam kadın bir baksın.
3: Hı hı. Getir de baksın. Eli yok, ayağı yok. Aklı da yok. Belki ruhu vardır.

0: kaçarım ben buradan.
1: Kazarak.
0: Neyi kazarak?
1: Gizli tüneller var. Tünellerin sonunda da sarayın dışına çıkan bir kapı. Ama...
0: Ama...

0: oradan kaçtık diye. Babam çıkışı kapattı. Yine kazmak gerek.
1: Bunca yıldır kazamadın mı?

0: Kuzubek. Atuga'yı gördün mü? Bu tarafa doğru gelmiş.
1: Kraliçe bir kızı zindanlara götürdü. Atuga Tekin de peşinden gezinip dururmuş.
0: Kızın suçu neymiş? Bir bilgim yoktur Timur Tekin'im.

Seni akısıtsamadık. Elinin tutamadığı yayı bu kıza mı kurdurdun? Babanı bu kıza sen vurdurdun. Seni degin sandık.

0: 마초가! 조가! 마초가! 조가! 마나박! 간나심! 간나심 마나박! 마나박! 인생 열어닫는다. 열어닫는다.
1: 부격변 마초가 대기네 사람들다.
0: 간다시문 내시 와르다. 네 사람들다.
1: 이만 심사 사건다. 아쿠 역대에 두여름 해제리 차와르다 대맥이. gelince de bu albus saldırdı galiba bana.
0: Kral seni neden buraya getirdi? Suçun neydi?
1: Onu size sormalı Tegil'im. Esir dağ kızlarına göz koyup zindan köşesine çekmek, sonra da odunla el uzatmak Göksaray'ın adeti midir?
0: Kadın, lafını bil de konuş. Eğer kandaşımın canını kurtarmamış olsaydın, senin canını alırdım burada. Göksaray'ında böyle şeyler olmaz.

Yok lan lan! Bu kansız kandaşım Matuba'ya el kaldırmıştır. Cezasını da kellesiyle ödemiştir. Bundan gayrı kandaşıma dokunacak olan olursa kellesini koltuğuna alıp öyle dokunsun.

0: Gökkutu'nun ruhu kartala yemin olsun ki kadın. Sana can borcum vardır. Kandaşım için.
1: Bir gün ödersin Tekin.
0: Güne başına götürün. Haydi.

Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bizim bir sözümüz var. Şafakla doğar, çay yapraklarında yaşar o söz. Yola düşer, toprağa gidenin ardına koyulur. Kuşaktan kuşağa, elden ele yoğrulur. Süt olur, iner sabaha. Yarınlara açılan bir kapı.

0: Tarım Kredi, Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi gücü.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: A101 ucuz. A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
2: Ucuz, hep ucuz.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cengiz Aras ve Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk. Her Şeyi Konuşalım cumartesi 17'de Apara'da.
1: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Onlar polis değil, suçlu değil. Onlar sadece Asya'nın ödül avcıları. Kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları cumartesi 20'de A1'de.
1: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni çeliri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duran şuna bak, daha hazırlanmadım mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar "Ver elini İstanbul" der.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kıl Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Elinor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır. Ben...

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım.

0: gözlerimde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

zaman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde Takip.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Wiley Wiley olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü

Engin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Estarabim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Fesübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir Best Of albüm yayınlandı.

ve Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılı.

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'ye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki, müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi.

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı, hüzünlü yaşamayı seven bir kadın

de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, sana değmezmiş, Allah şahidin olduğu haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında "Kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim." diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerindendi o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda Yanık Sesli Sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara üzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore dağlarında bölük bölük çok beğenilir.

ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna veren bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokan Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Lisesi güzel, başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Kelam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

0: seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Kocaeli ve Bursa 20, Sakarya ve Balıkesir 19. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya 25, Kayseri ve Sivas 23, Nevşehir 22. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 24, Muğla 22, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana ve Hatay 25, Kahramanmaraş 24. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15. Bolu

0: 16, Karabük 18, Rize 23, Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 24, Erzincan 23, Van ve Ardahan 20. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 25, Şanlıurfa ve Diyarbakır 27 ve Siirt 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: efendim sır küpüne harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, peki. Soru yanlış. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, eskisini mi Necla Hanım?
1: Yapamadım.
0: Lız, çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor. Lıl değil.
1: Lıl.
0: Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Biraz bilim bilim olacak ama bizim ön benliğimiz, prefrontal korteksimiz.
0: Bence de güvenmeyin.
3: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
0: hocam. Süreyi sizin için başlatıyorum. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
3: Yok.
0: Alınıyorum ama artık.
3: Çok kısa bir zaman bu, 10 saniye.
0: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
1: talebimiz
0: var. Evet.
3: Abası.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
3: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
0: Ben de size soruyorum. Evet. Nedir?
3: Bas.
0: Peki.
3: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim. İşte
0: gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
1: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
0: Ama burası yanlış. Doğru yanıt.
1: Neden? Ben basmıştım önce. Renk çalışmıyor.
3: Alaka.
0: Bas.
3: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
3: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal yetkilisiyim.

0: İletişim Müdürlüğü'nü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
1: Beste makinesisiniz. Aynen öyle. O kadar iddialıyız yani.
0: Çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Aa. Aynen öyle.
1: Peki ses okuyor musunuz aynı zamanda?
0: Tabii aynı zamanda aynen öyle
1: söylüyorum. Var mı
0: söylüyorum.
1: Parça böyle hazır?
0: Evet çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince çünkü şu an çok
1: heyecanlı.
0: Heyecanlıyım. Evet.
1: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
0: Olur yapalım.
1: Peki
0: tamamdır.
1: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben de psikoloğum. Çocuk ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
1: Harika. Çocuk, ergen, yetişkin dönem derken evet. Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
2: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
1: Çocuklar.
2: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
1: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
2: tabii.
1: Zor oluyor.
2: Tabii.
1: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapmak?
2: Boş vakit bulabilirsem şayet
1: vakit
2: ki bu çok
1: musunuz?
2: Zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
1: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım birden kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1 55 arasında sorulardan doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım hemen size dönüyorum. Ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
0: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
1: 7'dir.
0: 7 ile başlıyorum.
1: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
0: Berber.
1: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla devam edelim?
0: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
1: 7'yi destekleyen 6. 1-6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
0: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
1: Çocuk oyunda yakalayan... ne yapar? Birini ne yapar?
0: Ebe.
1: Ebe
0: evet.
1: Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu. Evet. Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla açalım?
0: 17'yi açalım.
1: 17 numaralı soru.
0: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
1: Peki ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
0: Evet.
1: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
0: İmha değil yani.
1: İmha değil.
0: Hükümsüz kılma.
1: İmha zaten 4 harf.
0: Zaten yani. Ne de
1: 5
0: olabilir?
1: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
0: Hay Allah
1: peki.
0: Soruyu anlayamadım.
1: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size.
0: Evet.
1: Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım. Ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
0: Yok.
1: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
0: Arapça kökenli hiç bilmiyorum.
1: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
0: Biz hepsini açıyormuşuz.
1: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça açacağız gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
2: Lır.
1: Çok yakın.
2: Lır.
1: Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lıl değil.
2: Lıl.
1: Çok yakın. Bakın lığa çok yakın dedim.
0: Lığa mı çok yakın?
1: Lığa çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
0: Lağız.
1: Lağız değil. Lağı değil.

0: değil.
1: La hıl la hıt.
0: Arada bir harf arada.
1: La.
0: Süreniz doldu. Bakın lağı değil, lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım. Lağı.
1: Lağı. Lağı. Lağı. Lağı. Lağı.
0: Lağı. Lağı. Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. V harfiydi. Y değildi. Z ve YZ. Aradan son harfti. V harfini aldık. Lağı olacaktı. El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
1: Aynen öyle.
0: Zor bir kelime dedim.
1: Yedi beni yaktı.
0: Evet, love. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım. Bakın,
1: bir.
0: Destek. Evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
1: Kilo.
0: Süreniz başladı.
1: Kilo. Kilo.
0: Kilo. Doğru yanıt. Bir beş harfli. Siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İki.
0: İki. Çok aynı yerden açılmış ben. Yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. Dört harfli. İkinci harfimiz de iyi. Yazın böyle üstümüze küçük incecik alırız.
1: Pike.
0: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4. Peki gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu. Böyle açıp bakarsınız. Süreniz başladı.
1: Ben biliyorum.
2: Kopya var.
1: Evet.
2: Kopya var.
1: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
2: Karton.
0: Çok iyi biliyorsunuz. Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
1: Kartela.
0: Kartela doğru yanıtıydı.
1: Kartela.
0: Değil mi? Açıp bakarız.
1: Tabii,
0: kartela.
1: Aynen,
0: renk seçeriz tablodan.
1: Evet.
0: Ve... Bir de harf buldunuz, tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var aşağıda gördüğünüz gibi. 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
0: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerin de sonuna gelip diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
1: A mı?
0: A değil. Hani bir şey, bey, bir
1: bey.
0: Şey. Bir şeylik denir.
1: Beylik.
0: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
1: Bey yani.
0: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hulya Hanım.
2: Han.
0: Han. Tebrik ederim. Gayet
1: bunu biliyordum ben.
0: Emin bir şekilde.
1: Bunu ben biliyordum Han. Ama gerçekten.
2: Siz de Kantele gibi.
0: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
0: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
2: Olur. Güveneyim.
0: Bence güvenmeyin.
1: Bence
0: bakın,
1: de güvenmez.
0: Ben baştan söylüyorum onu siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
1: Bir kere güvenelim.
2: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Güvenmeyi.
2: Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
0: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım. Arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış? Harika.
2: Müthiş.
0: Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
2: ben
0: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
2: Ben size ne yaptım? Necla yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
0: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
0: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar.
2: Aslında
0: bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necla Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necla'nın N'si. Necla açılımına da yakın kelimemiz.
1: Ne?
0: İkinci harfimiz de ben söylemiş olmayayım ama rejimiz size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Fulya Hanım, size geliyoruz hocam.
2: Biz böyle yarına
0: İkinci
2: kadar
0: harfimiz T. Böyle yine parça parça
2: döneceğiz.
0: Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
2: Net.
0: Net'i çıkarttık.
2: Net.
0: Bence net doğru kısmı.
2: Net. Tam bir harf daha.
0: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
1: Harf alayım.
0: Harf alayım. Peki o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun harfiniz bizden size sevgiyle evet. Gelsin. N-T. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
1: Nutella.
0: Nutella.
1: Nutella.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
2: Neden biliyor musun ki nete yani orada ve a da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
0: Harikasınız. Çok güzel bir tahmindi.
2: Çok şanslıyız.
0: Nutella ikinciyi de verdikten sonra. Nutella olacaktı bu fotoğraftaki şalın ölçüsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların. Nutella. Bakın fotoğrafta özellikle üstlerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Nutella. Bir de şifre harf buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika. Çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
1: Ama bu arada 20'ye 20 gerçekten.
0: Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Şu anda 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zekiyim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Ben resmen 11'i seçiyorum.
0: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
1: At yani. Ne oluyor?
0: At. Evet at. Ama at. Bu atın üstündeki.
1: Tamam. Hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
0: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at bu?
2: Eğerli.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ve sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
1: Genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılması.
0: Necam sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
1: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik,
0: Like gitmeseniz.
2: O benim hakkımdı.
0: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
1: Hayır.
0: Son anda söyledi. Eğer like.
1: Ay ben hiç burada değilim. İnanmıyorum.
0: Nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
2: Eğerli.
0: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam ama size söyledim. Siz lik eklediniz, liş eklediniz.
1: Evet ya, ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun arkadaşım ne güzel bildi.
0: Hocam şimdi oraya yine bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmıyoruz. Ve dün hocam doğru yerden yakaladım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
0: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
2: Özür dilerim.
0: Estağfurullah buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
2: Yok. Değil mi? Ben
0: alınıyorum ama artık. Ya ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
2: 3 olur mu?
0: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
2: Safer güvenebilir miyim?
0: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
2: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
0: Bakın ne yaptı?
2: Temas.
0: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
2: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm şu an algılayamıyorum.
1: Eski dilde dokunmak ya da temas etmek.
0: Temas etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Nece Hanım?
1: Ya. Evet.
0: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
1: Değme.
0: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
1: Güven kapıları açılsın.
0: Güven kapıları açılsın. Nece Hanım siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
1: Bence 8'i açalım.
0: 8'i açalım. Peki gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır.
1: Evet.
0: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
1: sağlam
0: yeri.
1: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
0: Ne
1: sağlam
0: denir?
1: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz. Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
0: Zaman uzatılmasıyla ilgili sanırım
1: bir talebiniz
0: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
1: Yetkililere sesleniyorum.
0: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
2: buradan bir yol kat
0: böyle edeyim. Uzun süreli dayanıklı yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
2: Bir harf bir desteği,
0: sağlam, dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
1: Kağıt.
0: Bir harf daha açacağız ve A, B, A, Ba. Süreyi sizin için başlatayım. Bir harf desteği de ben vermiş olayım diyorum.
1: A, Aba, Aba.
0: Aba.
1: Abası.
2: Ben şimdi gelişimde söyleyeceğim.
0: Bir harf desteği daha veriyoruz. Necan da bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
1: Vermediniz.
0: Hocam hazır mıyız? Sizle geliyoruz. Bakın Aba kısmı çıktı.
2: Aba.
0: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Tamam, süreyi başlatıyoruz.
2: Ses harfleri Aba. Şimdi. Abade, abadı, abadi.
0: Abadi doğru yanıttı. Abadi. Abadi olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
1: Evet.
0: Açılmış zaten tablonun çoğu.
2: 18 göremiyorum şu an.
0: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
2: Geldim.
0: Birden aşağıya doğru evet. İnin. Birazcık sağa doğru dönün.
2: Evet tamam
0: hemen
2: 18.
0: Orada. 18. Hı-hı. Seçiyor muyuz?
2: Evet evet.
0: Zaten tek harf var.
2: Evet onu da bileyim.
0: Beraber. Artık. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
2: Norm.
0: Efendim?
2: Norm.
0: Norm.
1: Evet.
0: Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
2: 15.
0: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Name. Atıyorum şu an.
0: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
2: Beste.
0: Doğru yanıtı verdik. Bir 5 puan daha aldık.
1: Önemli değil.
0: Bir de harf desteğimiz var.
2: Konunun yarısı ona
0: S harfi.
1: Evet yani.
0: Buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan 4. harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
2: Ha 9.
0: Evet.
2: Çok uzun.
0: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
2: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
0: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz...
1: Üçüncü
0: İlk baştan
1: harfi
0: bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
1: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
0: Bakın, bir hane dedim. Ben de orada olsam nasıl bir
1: evet.
0: Hane olurdu? Sürenizi başlattım.
1: Bende hane.
0: Bende hane
1: evet.
0: Doğru yanıt. Kesinlikle doğruydu. Bende hane yanıtınız. Harikasınız.
1: Hayır, biliyordum bunu zaten.
0: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
1: Onu seçiyoruz.
0: Onu seçiyorsunuz. Peki geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. Tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
1: Onu onardım.
0: Sürenizi onar. Önce başlatayım sonra yapın. Ne yapıyorsunuz?
1: Onar.
0: Onardınız.
1: Evet.
0: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim Necla Kaya Selçüker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniye. Süre
2: şu zor soru.
0: Birazcık daha sizi zorlayacak.
2: Asla bilemiyorum.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilir.

0: Gidecek yarışmacılarımızdan hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim. İyiyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz gelsin.

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmek dedi?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Past.
0: Past dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyin, seyredelim.
2: Vakit erişti. Hakkını helal et. Helal olsun. Asıl sen hakkını helal et. Ödenmez hakkını. Biraz bu. De ki, son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek ile birlikte başrol kadın oyuncusunu
1: Yıldız
0: soruyoruz.
1: Kenter.
0: Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı.
1: Mektep.
0: Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt da aldık.
1: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse değil.
1: Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Anem diyoruz. Dinlediğiniz alışmak sevmekten daha zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız. Bir 10 puanda. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar bakalım.
2: Sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara.
1: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor başka şey.
0: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama Tanju. Süreniz doldu diyoruz.
1: Kimdi?
3: Bu da nazar boncuğunu.
1: Kim?
0: Ümit Besen desem.
1: Özür dilerim.
3: Aa, evet. Ben de Selami Şahin diyecektim.
0: Gerçekten.
1: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
3: Evet.
0: Hemen hemen sesler birbirine gerçekten benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmak sevmekten daha zor adlı şarkıyı seslendiren sorumlu sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
3: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar cevaptan sonra.
0: Size ayrılan süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Peki, sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır.
3: Cahit Sıtkı.
0: Yolun...
3: Cahit Sıtkı.
0: Cahit Herhangi. Sıtkı tabii ki. Ergene Ovası hangi bölgede bulunuyor?
3: Pas.
0: Pas dedik. Peki, bir sesli soru da sizin için hazırladık. Bakalım gelsin. Derli.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin...

0: Eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
1: Fatma Grik.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
1: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın kamburu.
1: Ay biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, çok iyi biliyorum. Pas döneriz
0: Pas
1: sonra.
0: Pas peki döneriz. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum. Önce bir sesimizi dinliyorum.

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediğiniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğulma sırasında suya...
0: Atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Kamburay'ın bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani.
1: Hugo.
0: Şöyle...
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu bu?
2: Kurtulun sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi gayet bildiniz iyi. Ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum.
1: Peki.
0: Ya Kamburu.
1: Efendim,
0: çok iyi bir
1: sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde, yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Ben gidiyorum. Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Diye. Eş nedir? Anlamlısı nedir?
1: Muhabere.
0: Muhabere değil.
1: Şey,
0: Muharebe.
1: Muharebe.
0: Muharebe aynen olacaktı. Muhabere de. Yaşın. Muharebe. Savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Bu dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim?
1: Victor Hugo olacaktı.
0: Aynen öyle. Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diliyorum.
1: Evet, her zaman.
0: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor. Tamam. Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam? Tabii. Sizinle başlıyoruz. Tamam. Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız.
2: Kaç?
0: Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden

0: Yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 36 diyelim.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
2: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Arkasınız hemen 10 puan yazdı hanenize.
2: Neden?
0: 110 baş.
2: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor mu?
0: Yok, çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
2: İyi tekrar, basamadım.
0: Tekrar
3: ben böyle çok şey vardı.
0: Bak, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı hiç dediğimde butonlarınız
3: evet
0: devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir şey, hiçbir anlam ifade
3: evet
0: etmiyor.
3: Biraz önce
0: bir kere
3: hani
0: dokunmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
3: Wow.
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
3: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde.
0: Buyurun.
2: Atıyorum şu an liyakat.
0: Değil ama çok da yakında değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
0: Acaba ne olabilir? Himalaya Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek.
3: Evet.
0: Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
3: Laha izim.
0: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
3: Lateizm.
0: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
2: Laraizm.
0: R değil.
2: Lamaizm.
0: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık. Ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 kısa.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Kim basacak? 3 harfli. Buyurun.
3: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
3: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık.
2: Çalışıyor.
0: Sizinle devam ediyoruz Necla Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum. Bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
2: Oldu bu sefer. Enir. Enir.
0: Enir.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
3: Bravo.
0: Doğru yanıt enir olacaktı.
3: Kamçılık yani.
0: Kamçılık kazanacak.
3: Evet.
0: Hani doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
2: Var var.
0: Tadar
2: var,
0: mısınız?
2: Var.
0: Gidip toplar mısınız?
2: Yani
0: yer
2: evet. Güvendiğimiz
0: gidip
2: besinleri
0: bayağı toplayıp bilerek evet yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
2: Bilmek lazım. Tabii.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim?
2: Tamam.
0: Tablomuzda nereye açalım?
2: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
2: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necami

0: Terin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir.
1: Gevra değil mi? Gevrale.
0: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. Bir şey olur, böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelirleşir. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet,
1: Gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
1: Hani, tamam, peki.
0: Şey, ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
2: Ben almadım.
1: Evet, ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. ekiydi. Buradaki ek. Evet, sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan, sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
2: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktoz. Tas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: Otomatik test equipment. Elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
1: Ake.
0: Ake değil.
1: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
2: Sallayınca oluyor.
0: Otomatik test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necan Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
1: tamamlamış bildiler. 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz. Evet. Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
1: Alaka.
0: Bas.
1: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu.
1: Gidiyordu.
0: Vallahi kaptırıyordu.
1: Gerçekten.
0: Allah'tan o sırada Fulya Hocam başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde. Evet. Hiç ilgilenmiyordu. Kendisine dağılmış
1: bir yerine nasıl
0: soruyu bilebileceğim diye. Peki kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kim karar veriyor?
2: Sen.
1: Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor hazırsak? Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin butonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
2: İle.
0: İle, evet, doğru yanıtını aldık.
1: Benim butonum
0: aldık.
1: Çalışmadı.
2: Bırak sabahtan beri.
0: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Hı-hı. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum foto
2: ben
0: soru.
2: Ben 20 diyeceğim. Ama orada dışında... bir tane kaldı.
0: Kaç diyeceksiniz?
2: 20.
0: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi, süre başladı.
1: Takas.
0: Necla Hanım buyurun.
2: Yine takas.
0: Takas doğru yanıttı.
1: Ama butonum gerçekten harikasın. Çalışmıyor.
2: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
0: Siz seçerim, bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa yaradı. Aynen. Tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk. Gitti. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli döneceğiz.
2: 51'de beraber yaparız.
1: Yaparız değil mi? Tamam, 51.
0: 51 peki, o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz.
1: Taslamak ya da kendini ön çıkarmak anlamı
0: kabadayılık taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
2: Efelenmek.
0: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun. Bastım. Buyurun Fulya Hanım.
2: Efelenmek gibi.

0: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık, taslamak, ön plana çıkmaktı kelimemiz. Harikasınız.
1: Basmayı unutmuşum.
0: Nasıl?
1: Basmayı unutmuşum.
0: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 35.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız? Efendim, bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya Hanım.
2: Bana mı?
0: Evet.
2: Emare.
0: Emare doğru yanıttı.
1: Ama ben bastım gerçekten.
2: Demin de bana öyle olmuştu.
1: Evet ya.
0: Puanım evet. Yarışı. Şimdi şöyle, gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama öyle. Açıklama ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
1: Evet.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 27.
0: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım, 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim, süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
1: Teke.
0: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım.
1: Fulya olmuşlarından topladım, evet.
0: Hocam'ın desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Kaç 52 numaralı? Olabilir, evet. 55 olabilir.
1: 52'yi açalım.
0: 52'yi açalım, gelsin. 52 numaralı sorumuza gidiyorum hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Buyurun Fulya.
2: Ancak. Ancak.
0: Ancak. Değil.
2: Karşıtlık.
0: Değil ancak.
1: Fakat.
0: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam, ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
2: Tamam.
0: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Sürenizi başlattım. Buyurun Necan.
1: Lakin.
0: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan
1: kullanmayı
0: yazdı.
1: Öğreniyoruz.
0: Harikasınız. Kesinlikle.
2: Program biterken.
0: Sizinle devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
1: Hı hı. 50.
0: 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
1: Enik.
0: Enik değil.
1: Enek. Etek, eyek, erek.
2: Yok artık.
1: Ay, bulamıyorum resmi.
0: Nasıl? Buradan bulamıyor musunuz?
1: Bulamadım. Elek.
2: Ben de.
0: Peki. Şuradan bulamadınız yani bunu.
1: Bulamadım ya.
0: Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan arkadaşım, değildi.
1: Arkadaşım yani söylesin istiyorum.
0: Efendim, hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başla. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekte bulunan bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Fulya Hocam.
2: Elek. Elek.
0: Elek değil. Elek değil.
2: İlek.
0: Elek değil.
2: Elak, elik. Ne?
1: Ben söyleyeyim o zaman, değil mi?
0: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
2: Ya, elik.
0: Diklemiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Elik.
0: Elik doğru yanıttı tabii ki.
1: Şans.
0: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
1: Çok zor.
0: Yakında açıp göstereceğim. Evet. Yazacağım böyle oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
1: 41.
0: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
1: İma etmek.
0: ima etme.

0: İma süreniz başladı. Buyurun.
1: İmalı.
0: İma.
1: İmalı. İmale.
0: Ay imale. Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. Hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi. Buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necda Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
1: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
1: Lateralizasyon.
0: Late.
1: Realizasyon. Re.
0: Evet.
1: Remzinin re'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası.
1: Evet.
0: Lateralizasyon diyorsunuz.
1: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
0: H mi olabilir, R mi olabilir değil mi?
1: Lüleburgaz mı, Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. Midir? H'yi de ben galiba.
1: Saçma R.
0: Peki, lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım, lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
1: heyecan dorukta.
0: Fulya Ölmez hocam, tebrik ediyoruz. Tabii ki lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki gizlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime. Lateralizasyon yanıtıyla sır küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuker de çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Memnuniyetle. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
2: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan bir meslek. Çünkü normalde
0: gerçekten kadın kaynak
2: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı yetiştiriyoruz.
2: Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi
2: nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten istediğinde her işte başarılı. Mesleğinde sanki böyle cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
2: onlar
0: biraz
2: detaylı.
0: Hakim olmaktan mı?
2: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz.

0: Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimiz yine ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
1: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
0: var. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: Onlar polis değil, suçlu değil. Onlar sadece Asya'nın ödül avcıları. Kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları yarın 20'de Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Bugün 14 Mayıs, Dünya Çiftçiler Günü. Alın teriyle, gece gündüz demeden tarladan sofraya ve aynı zamanda aslında sadece tarladan değil, su ürünleriyle, bir yandan hayvancılıkla aslında hem karnımızı doyuran hem de geleceğimizin bu stratejik sektöründe bizim için faaliyet gösteren çiftçilerle buluşacağız. Bugün Başarının Tohumları paneliyle birlikte Türkiye'de tarım sektörü nereye geldi ve örnek çiftçilerle birlikte aslında ne durumdayız, bunu konuşma şansımız olacak. Ve değerli konuklarım var bugün panelimizde. Öncelikle Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Sayın Kemalettin Bayat bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz o zaman.
0: Ve tabii her zaman olduğu gibi bize ilham verecek, hikayelerini anlatacak ve belki de önümüzdeki dönem için ben tarımla nasıl ilgilenirim, hayvancılıkla nasıl ilgilenirim, biraz da bu toprağa ben bulaşsam diyebileceklere örnek olabilecek çiftçi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Kadir Tekin bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Arzu Çelik bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve Osman Adiz bizimle. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle tabii Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Ama öncelikle biraz hikayelerden bahsedelim. Osman Bey, sizinle başlayalım. Aslında sizinki üç tarafı denizlerle çevrilir bir ülkede çok da rağbet edilmeyen balıkçılık konusunda önemli bir hikaye sizinki. Biraz anlatır mısınız bize? Siz kimsiniz? Bu işlere nasıl başladınız?
4: Osman Adiz ben. Dört nesildir balıkçılıkla uğraşıyoruz. Yani ailemiz olsun hep beraber. Zaten balıkçılık geniş ailelerde yapılan bir meslek. Yani bir kişiyle iki kişi değil ki, işte amcaoğulları, kardeşler biraz fazla olacak ki, biraz emek gücü isteyen bir meslek yani. Bir de Türkiye'deki balıkçılık hem bir miras, yani kültür mirası gibi bir şey. Babadan, dededen gelme. Tabii hem geçim kaynağı bir taraftan da. Ama hani geçim kaynağından önce biz ona kültürel miras olarak da bakıyoruz balıkçılığımıza. İşte dededen, babadan bize, artık bizden çocuklarımıza sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önceden tabii yöntemler daha zayıftı. Ama şu an daha modern teknelerle avcılık yapmaktayız. Yani. Tabii sürdürülebilir bir balıkçılık hedefliyoruz. Yani amacımız o. Daha sonraki nesillere de balıkçılığı hem avlanmak nasıl olur veya işte sürdürülebilirlik, denizlerimizdeki balığın stoklarını korumak, daha çoğaltmak için çalışmalarımız da oluyor bu şekilde.
0: Sabah çok erken saatlerde mi çıkıyorsunuz?
4: Biraz tabii tabii, daha gün doğmadan açılıyoruz. Yani gün açmamış olması gerekiyor. Gün açtığı zaman geç kalmış diyoruz. Sabah başlıyor. Ya bir süre yok zaten. Yani Eylül 1 dedi mi teknelerimiz hazırlarız. 4,5 ay bir av yasağımız oluyor. Şu an yasaktayız zaten. Yani Eylül 1 gibi denize açılıyoruz. Artık nereye döneceğimiz, gece nereye gideceğimiz, hangi limana ineceğimiz, çıkacağımız liman belli olsa da döneceğimiz zaman hiçbir zaman belli olmuyor. Bir gün, iki gün, üç gün, yani balıkçılık sezonu bitene kadar. İşte önce Palamut'la Eylül ayında Palamut'la başlıyoruz. Ondan sonraki süreçte işte İstavrit, Çinekop, Palamut. Tabii biz avcılık bölümündeyiz. Tabii bir de yetiştiricilik kısmı var Türkiye'deki de. Şu an o da yükselmekte. Yetiştiricilik bölümü, yani somon, çupra, levrek bayağı bir ihracat da yapılmakta ülkemizden. O da bayağı şu hatta sayılır bir meslek oldu bu şeyde. Tabii biz balıkçılık olarak işte dededen, babadan bildiğimiz hem geleneksel yöntemler hem onların tecrübesini işte yeni modern işte aletlerle daha da ilerletmeye çalışıyoruz. Hem bir katkımız oluyor ekonomiye, katkımız oluyor. Hem geçimimizi sağlıyoruz. Hem de işte çocuklara da örnek olabilir. Yani dediğiniz gibi ne kadar yapmak istemeyen olsa da çiftçiliği, balıkçılığı. Ama biz balıkçı ailelerinde çocuklar illaki motora, biz de öyle başladık. Yani okula gitmezdik, balığa kaçardık. Teknede saklanırdık. İşte denizde çıkardık bizi karaya indirmesinler diye. Öyle yani. Bir de yani öyle olması gerekiyor. Çünkü biraz tecrübeyle alakalı olduğu için, yani denizde çok tecrübe olmaması gerekiyor. Yani çok da sabırlı bir iş. Ve bunu çocukluktan alışmak gerekiyor. Yani sonradan işte katılacak pek oluyor tabii. Yani yeni aletler oluyor, yeni farklı yöntemler oluyor. Onları kullanıyoruz tabii ama hani bir abimlerde mesela, dedemlerde, babamlardaki olan sabır, işte tecrübe denizde çok önemli. Çünkü akıntısı var, rüzgar, işte denizin dalgası. Yani o tecrübesiz o ağları denize attığınız zaman çok tehlikeli olabiliyor. Ama işte biz de inşallah bize gelen tecrübelerimizi yani çocuklarımıza, daha nesillere götürmeye çalışacağız.
0: İstanbul'da yapıyorsunuz.
4: Beykoz, İstanbul Beykoz. Yani Poyrazköy'de motorlarımız limanda. Şu an zaten tekneler şeye gidiyor. Bir orkinoz avcılığımız var. Uluslararası Akdeniz'e doğru. Orada avlanacaklar. Bir 15-20 günlük av

0: süreci oluyor. İşte orada tutulan orkinozlar ülkemizde geliyor, 5-6 ay besleniyor, ondan sonra ihracatı yapılıyor. İşte biliyorsunuz Moritanya'da teknelerimiz var. Yine balıkçılık, onlar da bir gelir elde ediliyor Türkiye'ye. Bir Somali şu an işte Somali ile bir ortak şirket kuruldu. Orada Somali'nin münhasır o ekonomik bölgesinde lisanslar verilmeye başlandı. Türk balıkçılar da öncelik tanıyorlar. Bir indirim yapıyorlar Türk balıkçılığı lisans almada. Ve gemilerimiz bizim şu an Avrupa'daki hani Akdeniz'deki gemilerden bayağı donanımlı. Yani finansman konusunda da rahatız. İşte Ziraat Bankamız sağ olsun. Yani onun için teknelerimizi uygun hale, denize uygun hale hazırlayıp git oralarda alabiliriz. Yani sonuçta Moritanya açık bir deniz. Yani iç denizlerimizden farklı. Ama teknelerimiz oraya ilk gittiği günden beri orada her zaman önde oldular yani. Moritanya'da olsun, diğer denizlerde olsun. Şu an mesela yine Orkinoz avcılığında olsun. Yani teknelerimiz modernizasyon anlamında hiçbir şeyleri yok. Yani bir de şöyle de bir şey var. Bizde adettir. Yani biz evimizden fazla tekneye, yani hanım der ki işte ya biraz şu eve biraz yani baksan da hep tekne, hep tekne. Teknemiz evimiz gibi çünkü evden fazla oradan vakit geçiriyoruz. Yani Eylül 1'de başlıyor balıkçılık. İşte 7,5 ay boyunca devamlı teknedeyiz. Yani yemeğimizi yiyoruz, orada kalıyoruz. Şu an teknelerimiz de zaten biraz daha modern, eskiye göre tabii içi, işleri yani donanımları olsun. 20-25 tane çalışanımız oluyor, 30 tane çalışanımız oluyor zaten.
1: Ama gittiğinizde bir teknede 20-25 kişi
0: en az 20. Yani en az 20, 30'a kadar da çıkıyor. Tabii.
1: Mesela bir seferde ne kadarlık bir balıkla dönüyorsunuz?
0: Ya kısmet yani ortalama yani biz kasa olarak diyoruz işte mesela. Kasalarda 15'er kilo falan var, 10-15 kilo arası. 100 kasa da olabiliyor, 200 kasa da olabiliyor. Yani 1000 kasa da olabiliyor. Yani motorlarımız onlara elverişli.
1: Nasipte ne var diyorsunuz?
0: Tabii tabii, yani soğutucularımız var, deniz buzlarımız var, soğuk su teşkilatlarımız var. Yani balığı tuttuğumuz zaman saklayabilme kapasitemiz de var yani ve balık hiç besin değerini kaybetmeden biz onu karaya çıkartabiliyoruz. Önce bir deniz suyu, sonra bir buz, deniz buzu, tuzlu buz. Onları köpüklerimiz var zaten. Köpükleri de koyduğumuz zaman teknede de durabiliyor ama her akşam biz gidip o tekne araçlarla onları işte hallerimize gönderiyoruz yani ulaştırıyoruz.
1: Peki Arzu Hanım, siz Hatay'dan geliyorsunuz.
2: Evet, Hatay'ın Poyaz ilçesinden geliyorum.
1: Siz de hayvancılıkla ilgileniyorsunuz.
2: Evet,
1: biraz bir şey anlatın. Nasıl girdiniz bu işe? Siz kimsiniz? Neler yapıyorsunuz?
2: Hatay Poyaz'da hep yaşadım. Yani orada yaşamaya da devam ediyorum. Edeceğim de sanırım. Normalde makine teknik ressamlığını bitirdim. Çok isterdim bu işe yöneleceğimi bilseydim eğitimini almayı. Ama ben sahada, direkt içinde ineklerimle, koyunlarımla birlikte yaşayarak öğrendim. Çok zor oldu benim için. Başlama şu şekilde. O mesleğimden ayrılmak durumunda kaldığımda içimde bir ticaret ve üretim, çocuğumla bir arada kalarak yapacağım bir iş. Hani bütün her şey bir araya geldi ve üretim yapacaksam ben bir kadındım. Hani hayvanlarıma ben hiç dişi demiyorum. Onlar benim için kadın, kızlarım ya da. O şekilde onlarla, yani hem cinslerimle birlikte olmak istedim. Onlarla ayrılmak istemedim dediği gibi beyefendinin de hani çağırıyorlardı. Ya gel ne yapıyorsun, çok anlamsız geliyor. O hayvanların yanında oturmak saatlerce, hani konuşmuyorlar ama aslında konuşuyorlar. Bu şekilde yapmak istedim. Ticareti şeyle, duygusal bir kadın iletişimi kurdum onlarla. Başardık sanırım. Yani artık ailemin bir parçası gibi bakıyorum onlara. Artı bu dediğiniz gibi stratejik öneminin hep farkındaydım. Bazen yorulduğumuzda, bıktığımızda işte bütün bunlar bana devam etme motivasyonu oldu. Başlarken keşke Ziraat Bankası'ndan kredi çekerek başlasaydım. Kredi için ya da finans için değil, başlangıçta ihtiyacım yoktu ama Ziraat Bankası'nın öyle bir mevzuatı var ki balıkçılık, arıcılık vesaire, açıp okuduğunuzda, bu işi hiç bilmeyerek girdiğinizde siz orada her şeyi öğreniyorsunuz. Orada sizin için, sizin kurmanız gereken işletme neyse seçtiğiniz, zaten olması gereken bütün kurallar, bir ineğin kaç metrekare alana ihtiyacı olduğuna kadar yazıyor. Ben sonra tabii işin içine hani böyle bir anda ben yapacağım dedim ve girdim. Düşünseydim belki yapmazdım. Bu açıdan seviniyorum. Hani bunlar benim kaderim oldu, bu şekilde davranmak.
1: İlk nasıl başladınız peki? Yani bir kuzu mu aldınız?
2: Hayır, kendi mesleğimden ayrılırken aldığım tazminatla ve bir takım birikimimle bu şekilde bir iş arıyordum. Yani nasıl bir işe girebilirim? Bölgemde sütün azaldığını fark ettim. Ben hep ev yoğurdu tüketirim. Böyle bir mırın kırın bir süt şeyi var. İnsanlar sanki bırakıyor.

0: vardı o dönem. Böyle bir pazar açığı olduğunu fark ettim. Yani süt, çiğ süte ulaşım bizim kadar kırsal bir alanda zorlaştıysa genel anlamda bir çekilme ve bir daralma var. Ben buradan girmeliyim diye düşündüm. Çünkü çok temel ihtiyacımız süt bizim. Çok değerli bir proteinimiz. Biraz tabii ki bunları araştırdım. Yani ne yapabilirim, ne edebilirim. Süt olacaksa et de olacaktı. Hani hep dişi doğmuyor, erkek de doğuyor. Bu şekilde yani tamamen bu ek gıda ve oğlumla ilgili ek gıda araştırmasında yokluğunu fark etmemle başladı. Sonrasında bunun gerçekten doğru bir adım olduğunu fark ettim ve hayvanlarımı arttırmam gerekecek kadar talep gördüm süt ihtiyacı, et ihtiyacında. Böyle yolum düştü Ziraat Bankası'na ve Kemal Ayvacı müdürümle tanıştım. Çok babacan bir insandı. Çok inandı bana ve çok fazla destek verdi. Mesaisinin fazlasını bana harcadı. Çok bilinçliydi ve ziraat kökenli bir insan olduğu için, konuya da çok idealist yaklaştığı için bir banka müdürü gibi değil. Hiç bankanın karını gözetmedi. Bu genç kız yapabilir mi, bu işi yapamaz mı demedi. Batarsa sen de batsın dedi o para. Ben de batırmamak için elinden geleni yapmaya çalıştım. Hala da çalışıyorum. Son süreçte yoruldum dedim. Hani şey mesleklerde, zor mesleklerde emeklilik biraz daha hani şeydir ya, çabuktur. Bu sefer de yine Ziraat Bankası'nda işte şube müdürümüz Pınar Hanım bu konunun önemini yine bilen bir müdür hanımdı. Ben zaten Ziraat Bankası müdürlerini de bunu çok seviyorum. Onların ziraat farklı bir yerinde kalplerinin. Bu konuyu konuşmak istediğinizde sizi normal ticari bir müşteriden çok daha fazla dinliyorlar, dertleşiyorlar. Sizi motive etmek için işte başka bir ilin başarı hikayesini anlatıyorlar oradaki. Ve siz bir bakıyorsunuz yine yapmaya devam ediyorsunuz. Doğru bir şekilde yönlendiriyorlar. Yine bırakamadım ve bırakmayı da artık hiç düşünmüyorum yani. Oğlum da bu işi devam ettirmek istiyor zaten.
1: Evet. Peki Kadir Bey, siz de Niğde'de değil mi? Evet. Ve patates üretiyorsunuz.
2: Evet.
1: Ama sizin başka bir hikayeniz de var. Aslında bir avukatsınız.
2: Evet.
1: Neden devam etmediniz mesleğinize? Nasıl içinize düştü bu tarım sevgisi? Bize biraz anlatın lütfen.
2: Şöyle, Kadir Tekin, ben Niğde Çiftlik ilçesindenim. 88 doğumluyum. Biz 5 kardeşiz. 2 ablam, 2 erkek kardeşim var. En büyük ablam ev hanımı. Bir küçüğümüz öğretmen, ben avukatım. Bir küçüğümüz ziraat mühendisi, en küçüğümüz inşaat mühendisi. Ama hepimiz tarımın içindeyiz. Neden devam etmek istedik? Bunun bizde iki tane temel faktörü var. Birincisi, babam bize yıllarca anlattığı bir hikaye var. Babam bir dönem ulusal marketlere patates tedarik ediyor. O zaman ulusal marketlerin sadece Ankara, İstanbul, İzmir'de depoları var. Ankara, İstanbul deposu patatesi bizden alıyor ama İzmir deposu bizden almıyor. Babam da bir gün biniyor gidiyor, merak ediyor niye almıyor diye. Market müdürü, bir müdür hanım diyor ki müdür hanım, Ankara ve İstanbul deposu benden alıyor patatesi. Siz niye benden almıyorsunuz? Müdür hanım da diyor ki benim çalıştığım insan üniversite mezunu. Babam tabii şaşırıyor. Çünkü beklediği şey şu. Yani senin patatesin iyi değil. Senin patatesin pahalı. İşçiliğin iyi değil. Nakliyen pahalı. Bunların hiçbiri yok yani vesaire. Tek sebep üniversite mezunu değil. Babam şaşırıyor. Tabii dönüyor. Bize dedi ki herkes üniversite okumak zorunda. Ben bile artık patates satmak için üniversite okumak zorundaysam sizin döneminizde zaten okumak zorunlu olacak. Hakikaten de öyle oldu. Bu ilk faktördü. Ama benim için asıl faktör şu. Ben Yahudilerin ticaretteki başarı hikayelerine yıllarca baktım. Bir sürü gerekçeler var. Ama en temel gerekçe şu. Birikimi, bilgiyi, tecrübeyi aktarıyorlar. Ve bunu nesillerce aktarıyorlar. Yani şöyle, adamın dedesi ne iş yapıyorsa torunu o işi yapıyor. Mesela Yahudilerde şunu çok fazla görürsünüz. Kendisi eczacı, babası eczacı, dedesi eczacı, hatta dedesinin dedesi eczacı. Bu yılların birikimini, öğrenmenin maliyetini artık ranta çeviriyorlar, rantabıla çeviriyorlar. Bizde ise tam tersi. Bizde bırakın babadan oğula, dededen toruna geçmeyi. Bizde aynı adam kendi hayatında 20 yılda 5 farklı meslek yapıyor. Yani 2010 yılında hayvancılığa başlıyor, 2015 yılında balıkçı oluyor, 2020 yılında hurdacı oluyor, 2025'te dondurmacı oluyor. Yani biz hepsinde bedelini ödüyoruz, öğreniyoruz, tam artık işi büyütüp kazanacağımız zaman vazgeçiyoruz. Ve ben bunu ciddi bir israf olarak görüyorum. Biz 1970 yılında tarıma başlamışız. Yani bugün 60-70 yıllık bir bilgi, tecrübe, deneyim ve bu farkında olmadan genetiğe dahi aktarıyor. Özgür Demirtaş Hoca'nın bir tane sözü vardı. Diyor ki dedenizin dedesinin yaptığı işi yapın, korkmayın. Siz o işte başarılı olursunuz. Farkında olmadan geninizde vardır. Ben bu bilgiyi, birikimi, tecrübeyi israf etmemek istiyorum. İnşallah da bu yolda gidiyoruz. Hem de üstüne koyarak gidiyoruz. Bir de artık böyle bir üst segmente geçecek yerdeyiz. İnşallah daha iyi olacağız.
1: Patates üretiyorsunuz, soğan üretiyorsunuz değil mi?
2: Patates üretiyoruz, elma üretiyoruz. Elma bu arada üretiyoruz. Biz NİDE olarak patates, elma, çavdarda Türkiye birincisiyiz, lahanada Türkiye ikincisiyiz. Bir de şöyle, hukukla beraber çiftçilik birleştiği zaman bir kere hukuk bana göre herkesin okuması gereken bir alan. Yani hukuk sizi korur, özgüven verir, güçlendirir, her şey yapar. Ama en önemlisi şudur, matematik zekanızı geliştirir. Yani muhakeme yeteneğinizi geliştirir. Muhakeme yeteneği, mesela şöyle söyleyeyim, biz üst kuşakla hep tartıştık, gerildik. Sebebi şu, işte ben sağ olsun Ziraat Bankası ne kredi verdiyse sübvansiyonunu hepsini aldım. bizim üst kuşakta diyor ki sen bizi borçlandırıyorsun. Biz bankaya borçlanıyoruz. Batacağız, edeceğiz. Şimdi matematik şunu size zorunlu kılıyor. Matematik zekanız varsa ya bugün Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredileri her gün enflasyonun 1/3 oranında en az. Hatta 0 faizli kredileri var. Yani bugün atıyorum enflasyon 30-40'larda 0 faizli kredi var. Ve muhakeme yeteneğine haizseniz bu size bu krediyi almak zorundasınız. Yani bu şöyle söyleyeyim, Ziraat Bankası'nın verdiği krediyi gerçekten baba evladına vermez. Bu kadar şeydir. O yüzden ikisini birleştirdiğiniz zaman bence çok daha iyi oluyor. İyi yolda gidiyoruz diye düşünüyorum.
1: Peki, biraz aslında sizden önceki Mahittin Bey biraz Ziraat Bankası reklamı gibi oldu ama tabii bu çiftçinin ne kadar yanında olduğunuzu gösteren de bir örnekler bunlar. Ama ben onun öncesinde aslında genel bir fotoğraf çekmenizi rica edeceğim. Çünkü evet, Çiftçiler Günü diyoruz ama Türkiye bu kadar stratejik bir sektörde ne durumda? Hem finansal açıdan hem üretim açısından. Tarım olarak biz neredeyiz?
3: Büyük bir memnuniyetle Özlem Hanım. Öncelikle teşekkür ediyorum davet için. Böyle kıymetli üreticilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Fedakar tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Ekranlar başında bizi seyreden tüm izleyicilerimize, çiftçilerimize Ziraat Finans Grubu adına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet, Özlem Hanım. Aslında konuştuk, çok değerli kıymetli üreticilerimizle de birlikte program başlamadan önce de tarım gittikçe artık stratejik bir önem kazanmaya başladı. Yani artık milli güvenlik kadar, savunma sanayi kadar önemli sektör olmaya başladı. Özellikle günümüzde yaşanan savaşlar, jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşları artık ya da belirsizlik ortamı, yeni belirsizlik ortamı olarak tanımlanan bu ortamda insan ülkelerin kendi kendine yetebilirliği, üretim kapasitesi ve üretim kapasitesinin kendine yetebilirliği stratejik bir öneme haiz olmaya başladı. Bu tabii tarımı böyle baktığınız zaman hani hem kendi kendine yetebilen, kendi üretim kapasitesiyle kendi nüfusunu doyurabilen ülkeler bir adım öne çıkmaya başlayacak. Çünkü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre hala dünya genelinde çok fazla da insanın tam anlamıyla sağlıklı gıdaya erişemediğini görüyoruz. Tabii bu gıdaya ve arz güvenliği ve gıdaya ulaşmak artık gün geçtikçe daha kritik bir hal alıyor. Diğer yandan da bugün dünyadaki ülkelerin yaklaşık %60'ından fazlasında genel gıda enflasyonu genel enflasyon oranlarının üzerinde seyrediyor. Tabi bu artık gittikçe de tarım sektörünü ön plana çıkarmaya başlıyor. Hem bu gıda enflasyonu, hem bu yaşanan yeni belirsizlik ortamı, hem de jeopolitik gelişmeler. Tabi böyle baktığınız zaman Türkiye aslında çok güçlü bir potansiyele sahip bir ülke. Bizim 86 milyon nüfusumuz var ve her

0: Yaklaşık 60 milyon da turisti ağırlıyoruz. Bütün bunları hiç eksiksiz bir şekilde doyurabilecek, üretebilecek bir üretim kapasitemiz var. Tarım sektörü genel olarak baktığınızda Özlem Hanım, milli gelir içerisinde %5 ile 6 oranında bir paya sahip. Geçen yıl arızi bir durumlar oldu. Biraz ekonomik büyümeyi de aşağı çekti ama tabii burada yaşanan don olayları, iklim değişiklikleri, kuraklık, şap hastalığı ve çeşitli nedenler bu küçülmede etkili oldu ama bu yıl inşallah bereketli bir yıl olacak. Yağışlarımız onu da gösteriyor. Bu sene daha farklı bir yıl olacak diye umuyoruz, bekliyoruz inşallah. Tabii diğer yandan %5-6 milli gelirden pay alıyor ama istihdamın %14-15'i tarım sektöründe Türkiye'de. Yani her 7 çalışandan bir kişi tarım sektöründe istihdam ediliyor. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi biz tarım sektöründe istihdam ediyoruz. Bu da şu demek, aslında tarım sadece üretimle ilgili bir konuda değil. Yani sosyal boyutu da olan bir konu olarak ön plana çıkıyor. Tabii biz ülke olarak burada da üretim anlamında baktığınızda da Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 7 ülke arasındayız. Yani bütün bu faktörleri dikkate aldığınızda ülkemizde yaklaşık 206 çeşit tarım ürünü yetiştiriliyor. Bunların birçoğunda ülke olarak kendi kendimize yeter durumdayız. Mesela sebze üretiminde dünyada üçüncüyüz. Meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. 21 bitkisel üründe ise ilk 3 sıradayız dünyada. Yine hayvansal üretim konularında Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lideriz. Su ürünleri yetiştirildiğinde ise ikinci konumdayız dünyada. Tohumculukta da Avrupa'da ilk 10 ülke arasındayız ve 117 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tabii dış ticaret anlamında da baktığınız zaman aslında tarım sektörü ülke olarak bizim dış ticaretimize de pozitif katkı sağlıyor. Yaklaşık 2025 yılı rakamlarıyla 36 milyar dolarlık bir ihracat hacmimiz var. Yani dış ticarette de pozitif bir denge gözetiyoruz. Finansman tarafına da baktığımızda aslında bugün itibariyle Türkiye'de bankacılık sektörü ana finansman kaynağı. Yani sektörde, finansmanda bankacılık sektörünün verdiği krediler ön plana çıkıyor. Ve 25 trilyon civarında bir kredi hacmi var bankacılık sektörünün. Bunun yaklaşık 1.3-1.4 trilyonu tarım sektörüne kullandırılan kredilerden oluşuyor ki bu da toplam büyüklük içerisinde %7.4 civarında bir rakama tekabül ediyor. Yani hem milli gelir tarımın, hem milli gelir içerisindeki payı, hem finansmandaki payına baktığımızda aslında çok sağlıklı ve dengeli bir yapı olduğunu da görüyoruz. Tabii bu 1.3-1.4 trilyon TL'lik büyüklük içerisinde biz banka olarak 900 milyarı aşan bir kredi hacmimizle yaklaşık %70 pazar payına sahibiz. Yani bu şu demek, Türkiye'de tarım sektöründe kullandırılan her 100 TL'lik kredinin 70 TL'sini Ziraat Bankası olarak biz kullandırıyoruz. Bu büyüklük tabii sadece hani rakamsal bir büyüklüğü de ifade etmiyor. Yani büyüklük matematik olarak baktığınızda, demin Kadir Bey biraz matematikten girdi. Yani bu büyüklükler bize salt böyle rakamsal, matematiksel bir şey de ifade etmiyor. Biz aslında şunu da söylemek istiyorum. 162 yıldır tarımı finanse eden bir bankayız. Ziraat Bankası'nın ana misyonu tarımın finansmanı. Bu büyüklükler de %70 gibi pazar payıyla aslında bunun da sağlıklı olduğunu, göstergesi olduğunu gösteriyor. Bir önemli diğer nokta da biliyorsunuz ekonomi yönetimimiz bir dezenflasyonist politika uyguluyor ve burada çeşitli sektörlerde regülasyonlar var, yani kredi büyüme sınırları var ama tarım sektörü bundan muaf. Yani tarımda istediğiniz kadar kredi, bir banka istediği kadar kredi artışı sağlayabilir. Bu anlamda üreticilerimizin, tarımsal üretim faaliyetinde bulunan kişilerin, firmaların, bireylerin finansmana erişim noktasında herhangi bir regülasyona tabi olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bunda tarımın, yani tarımsal üretimin ertelenebilir bir üretim alanı olmadığı hususu da çok önemli. Yani çiftçimiz ekim zamanı geldiği zaman ekinini ekecek, hasat zamanı geldiği zaman hasat edecek. İşte hayvansal üretimde bulunuyorsa o dönem içerisinde hayvanın ihtiyacı duyduğu tüm işletme giderlerini karşılayacak. Ya da işte su ürünlerinde, avcılıkta ve yetişicilikte faaliyet gösteriyorsa dönemi geldiğinde denize açılacak. Bütün bunların aslında ihtiyaç duyduğu o işletme sermayesi ihtiyacını tam ve zamanında karşılamak çok önemli. Diğer bir makro veri de Özlem Hanım şu, aslında bu temel büyüklükler içerisinde de tarımın tasfiye olacak alacaklar dediğimiz TOA paketi de çok düşük oranlarda. Yani sektörün bugün bankacılık sektörünün toplam takip rakamı %2.7 civarında. Tarım sektörü yine burada pozitif ayrışıyor. 1.7'lere kadar düşüyor. Ama bizim bankamızda özellikle bu oran çok çok daha düşük. Yani %1'in çok altında bir oranla NPL oranımız var. Bu da tabii şunu gösteriyor. Aslında tarımsal üretim faaliyetinde bulunan müşterilere doğru vadeyle, hasat zamanına uygun, doğru kredilendirme teknikleriyle kredi verdiğinizde o para geri dönüyor. Tabii burada özellikle de çiftçilerimizin borç ödeme gücünün, borç ödeme moralitesinin de çok yüksek olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum.
1: Aslında bunun tam tersi bir imaj oluşturuluyor çoğu zamanda. Yani sanki çiftçi ödeyemiyormuş gibi ya da işte kredilerini geri döndüremiyormuş gibi bir imaj oluşuyor ama bu verdiğiniz rakamlar hiç de öyle olmadı.
0: Evet, yani %7.4 toplam bankacılık sektöründen aldığı pay tarım sektörünün bence çok önemli bir pay ve bunun içerisinde baktığınız zaman genel NPL oranlarının da çok altında bir tarım sektörünün TOA bakiyesi var. Böyle bizim bankada bu oran %1'in çok altında. Ve bizde 1 milyona yakın müşteri var. 1 milyona yakın kişiye dokunuyoruz. Türkiye'de 40 tane bölgemiz var. 400'ün üstünde noktada tek şube olarak faaliyet gösteriyoruz. Aslında bu da biraz da şeyi de gösteriyor. Tabii yani doğru kredilendirme verdiğiniz zaman, kredinin doğru kullandırımını yaptığınızda, amacına uygun kullandırımını yapmayı amaç edindiğinizde ve müşteri de bunu doğru yerde kullandığında aslında bir sorun olmadığını da gösteriyor.
1: Peki, devam edelim o zaman.
0: Tabii ki.
1: Osman Bey, şimdi tabii finanstan devam edersek, finansa erişimde sıkıntı çektiniz mi? Ve siz özellikle hangi desteklerden yararlandınız? Şimdi çünkü hani hep bahsediyoruz, bir kaynak var, işte destek evet. veriliyor ama pek çok kişi aslında bu işe başlarken nereden nasıl yararlanacağını da çok bilemiyor, öyle görünüyor. Siz biraz örneğinizle bize anlatın.
2: Şu an sektörün en büyük desteği, müdürümün dediği gibi Ziraat Bankası. Yani Ziraat Bankası'ndan kullanmış yatırım kredilerimiz var mesela. Değişiklik yatırım kredilerimiz var. Mesela şu an bizim balıkçılığın av yasağı olduğu dönem. Şimdi biz tekneyi çekeceğiz karaya. İşte bakımları yapılacak. İşte makineler değişecekse makineler değişecek. Eskiden işte bir makine alıp 20 sene kullanılırdı. Şimdi bir balıkçı makineyi 3-4 sene kullanıyor. Ondan sonra işte müracaat ediyoruz. Diyoruz ki biz bir yeni makine almak istiyoruz. Yani hem ekonomi için de iyi oluyor. Hani bizim verimliliğimizi arttırıyor. Eski bir makineyle uğraşıp 2 gün 3 gün denizden kalmaktansa o aldığımız yeni bir makineyle hiç 5 sene hiçbir anahtar vurmadan işte bir hiçbir şey gerektirmeden onu kullanıyoruz. Hem sektörü de canlandırıyor yani ve hani biz memnunuz yani şu an hani dediğiniz gibi yani zamanında veriliyor krediler. İşte müracaat ediyoruz. İşte ödemelerimizi de işte balıkçılık içine veya işte o sezon içine göre ayarlıyoruz. Günü geldiğinde zaten çok da bir yani afaki bir durum olduğu zaman işte nasıl tarımda afet oluyorsan onda da yardımcı oluyorlar zaten. Erteliyor yani yeri geri ertelenebiliyor. Hemen ertelendiklerini evet. hatırlıyorum. Şeylerin i̇şte yani kredileri bir sene depremde. İşte ertelenebiliyor. Yani onlar da duyarsız kalmıyorlar yani sonuçta. Biz Ziraat Bankası'na her hafta gidiyorum ben yani. Bizim başka işimiz işte bir restoran bahsetmiştim. İşimiz de var. Onda da Ziraat Bankası'na çalışıyoruz. Zaten uğradığımız zaman onlar soruyor balıkçılık nasıl diyorlar. İyi diyoruz. Yani onların yüzü gülüyor. Sonuçta iyi oldu mu herkes mutlu oluyor. Hem biz ödeyebiliyoruz. Ödediğimiz zaman biz de mutlu oluruz. Yani sonuçta bir daha gittiğimiz zaman yani daha iyi şey oluyor. Bizim için de motive oluyor yani. Borcumuzu ödediğimiz zaman. Yenisini almak için de bize motive oluyor yani sonuçta. Yeni kredi. Biz şimdi her sene diyoruz bu sene hiçbir masraf yapmayacağız. Şimdi teknede yine bir son masraf var mesela. Gideceğiz. Yine müracaat edeceğiz. İşte yatırımımızı yapacağız. Çünkü yatırıp hani aletlerimizi yenilediğimiz zaman, denize açıldığımız zaman her şeyden iki tane olmak zorunda. Eksiksiz olması. Çünkü sayılı günler. Bir gün biz denizden kaldığımız zaman 25 kişiyle yani değerlendirdiğiniz zaman ekonomiye de bize de bir zararı oluyor tabii yani şeyin. Ama yeni aletler, edevatlarla veya işte yeni profesyonel cihazlarla hem avcılık olsun hem makine olsun hem ağlarımız mesela yani yeni olmak zorunda. Tabii çok büyük faydası oluyor. Zaten yani diyeyim mesela biz abilerim var işte ortaklarımız var. Beraberiz. Bir de Ziraat Bankası da bizimle beraber. Onlar olmazsa olmaz yani. Biz bedensel olarak görüyoruz ama finansa erişemediğiniz zaman çok cılız kalırız yani diğer sektörler gibi. Biz teşekkür ediyoruz yani. İşte bizim şubedeki abilerimiz olsun, Mertler abimiz var mesela. Gideriz her gittiğimizde, her pazartesi mesela sabah 9-10 çayımızı içeriz. Muhammed abimiz vardı bir tane, işte o gitti.
1: Her hafta niye gidiyorsunuz peki?
2: Restoran o işimizde olduğu için yani ufak tefek böyle hani şeyler de olabiliyor bankamızda. Bir de hoşumuza gidiyor. Zaten ilçe küçük bizim. Beykoz herkes tanıyor. Yani gittiğim zaman çay içeceğim şeyde gidiyorum. Ziraat Bankası'da içiyorum çayımı. Yani hem bir sohbet ediyoruz, hem bir evrak alacağımız veren bazen post makinesi kullanıyoruz. Onunla da alakalı bir şeyler olabiliyor. Veya işte bir evrak bırakabiliyoruz. Yenilen mesela bir sürü evraklarımız

0: İşte su ürünleri tezkeremiz var, denize erişik, o belgelerden biri bitmiş oluyor. Belgeyi teslim ediyoruz. Ya işte veya sohbet de oluyor yani, alışılmış yani. Dedem de öyleydi yani. Dedem de pazartesi ben Beykoz'a gittiğim zaman o da bakardım oradan çıkıyor ve oraya giriyor. Yani
1: çayı da güzel. Bankalarının.
0: Yani dediğiniz gibi tabii önceden bu kadar değildi yani. O zaman daha hani teknelerde ağ bile yoktu yani. Ağlarımız bile eskiydi. Makineler öyle değildi ama dediğiniz o faizler de çok uygun. Yani bizi de teşvik ediyor yani yatırım yapmaya. Yani deseniz bir ev mi alacağız, motora mı yatırım yapıp motora yatırım yapıyoruz yani.
2: İşine yatırım.
0: Söylemiştim. Tabii yani şu an, dedim içeride konuşmuşken yani, eşim diyor ki ya yeter biraz da eve diyor hani şey yapalım diyor. Tamam diyorum, bu sene de gelsin. Hep bu sene bize hiç diyor vakit gelmiyor diyor. İşte bir ev alalım işte yani, bir kiradan kurtulalım, şöyle bir şey olsun. Diyorum bu sene de yapalım, az kaldı diyorum işte en azından. Çünkü geri kalıyorsunuz yani sonuçta geri kaldığınız zaman da olmayayım. Şeyiniz de bütçeniz de etkiliyor. Yani geliriniz de etkiliyor.
1: Evet. Bunu başka sektörde de çok duymuyoruz aslında. Yani faizler de çok iyi denilen herhangi bir sektör yok. Maalesef hele şu aralar daha da çok şikayetçiler ama tarıma aslında başlamak için de doğru zaman galiba böyle bakınca. Arzu Hanım, siz peki bu işe başlarken finansman sıkıntısı çektiniz mi? Nasıl desteklerden faydalandınız?
3: İnanın ne çekeceğimi bilmeyerek başladım, dediğim gibi içinde öğrendik. İşte finans var ama sonrasında iş büyürken tekrar ek finansa ihtiyaç duyduğum noktada, dediğim gibi Ziraat Bankası ile karşılaşmam beni her açıdan geliştirdi. Yani mesela tersimle, yani ben kendi özelimde kimseye eleştirisel yaklaşmak istemiyorum. Ben eğitimini almadan ve direkt bir giriş yaptım bu işe. Bu sebeple de çok çok şeyde geriden giderdim. Ama o az önce bahsettiğim paradan daha değerli olan, bizi o krediyi verirken, ben buna hani ambiyane tabirle dizayn etmek diyeceğim. Çünkü orada sizi yönlendirdiği nokta hep sizin iyiliğinize. Ama şöyle bir sıkıntı duyuyorsunuz. Mesela işte bu kredileri almak çok zor falan. Yani biz biraz millet olarak, kendi adıma yine söyleyeyim, hani böyle kendi bildiğimiz gibi biz yapalım olur kafasındayız. Biraz böyle kafamızı kaldırıp hani bakmıyoruz. Teknolojimizi geliştirmek anlamında böyle bir çabamız olmuyor. Dediğiniz gibi işte olan koşullarla yürümeye çalışıyoruz. Bu anlamda destek alıp hem de aynı zamanda bu sıfır faizli finans beni çok ileri bir noktaya taşıdı. Hani benim hayal etmediğim bir noktaydı. O para benim ömrümde bir arada göremeyeceğim bir paraydı. O parayı götürüp ödediğimde müdürümün bana o inandığı inancı ödedim ben ona. Hani parayı ödemedim. O bakmadı bile paraya yani. Hani inandım ben sana ve bunu başardım.
1: Peki ne yaptınız ciddi o parayla?
3: İnek aldım.
0: Çok basit.
3: İnek aldım yani. Ve ineği nasıl almaya geldim? Yani ben çok küçük bir şey, ben ineğin üst dişinin olmadığını bilmiyordum. İneklerimin üst dişi olmadığını ilk ayda fark ettiğimde eyvah dedim. Yani benle ama bu kadar bilinçsiz bir noktadan gerçekten başka da hiçbir eğitim almadım. Okuyarak sadece ve işte o dediğim mevzuat ve Ziraat Bankası'nın desteği, bilgi desteğiyle bu. Çok okurum ya, yani hala okurum, bir mevzuatını açıp bakmalarını çok isterim. Hani bankaya gidip şu program sonrasında gidelim biz de alalımdan önce, hani memur size çok kısıtlı anlatır oradaki. Herkesi dinlerler ama siz orayı okuduğunuzda tam anlamıyla ne yapmanız gerektiğini, neye girdiğinizi görebilirsiniz. Keşke ben hani bu seviyede başlayabilseydim dedim. Ama çok da geç kalmadım, bunu yakaladığımı düşünüyorum. Başka bir yerden zaten şu zamanda para alamazsınız, dedikleri gibi. Yani baba vermez bu koşullarda parayı, ki ben kadın olduğum için onlardan ekstra. Burada bir pozitif ayrımcılık yapıyor. Sanırım işi de biliyorlar. Hani bir kadın daha sağlam bakıyor. Bir de damızlık sayılı benim kendi sektörümde. O anneye o kadar iyi bakmalıyım ki yavrusunu kaybetmemeli, yani üzülmemeli mantığıyla daha fazla çalışıyoruz biz kadınlar. Ben kendim dışımda olanları da öyle görüyorum. Erkekler de çalışmıyor demiyorum ama biz bu konuda torpilliyiz. Yani faiz anlamında daha da bir düşük. Tarsimimiz bile daha düşük. Bize ek indirimler yapılıyor. Yani her konuda yeter ki yapsın deniyor bu iş için. Ve şunu fark ettim, çok kısa bunu belirtmek isterim. Türkiye'de 47 yaşındayım. Bu işe başladığımda insanlar ne iş yapıyorsun diye sorduğunda, hayvancılık dediğimde sanki böyle çok farklı.

0: Hiç bizim kültürümüzde olmayan bir iş gibi. O arada bir kopuk zamanımız var bence. Hani hayvancılık bizim kültürümüzde her evde olan bir şey. Bir o kuşakla da konuştuğumda hem tecrübelerinden yararlanmak için bizim evimizde ineğimiz olurdu. Mesela bankacı bir hanımla konuşuyorum. Benim annemin nenemin ineği vardı. Yani o unutulmuş gibi bakılıyor size. İlgi çekici bir şey. Aynı zamanda bu meslek. Ama bu kadar da yabancı olmamalıyız. Yani toprağımız, iklimimiz o kadar uygun ki zaten biz bu milletiz. Yani biz çiftçi bir milletiz zaten. Böyle baktığımda...
1: Şehre çok hızlı alıştık galiba çok, şehirli olmaya.
0: Yani bence çok yanlış bir karar aslında. Hani herkes olmamalı en azından. Yani buradaki ben İstanbul'a geldiğimde işte trafik, zorluk, birkaç kişiye sordum. Neden dedim yani, neden? Hani ne yapıyorsunuz? Şu anda buradaki mesela normal bir kazancı ve bu kazanç için 16-17 saat çalışmak yerine köyünüzde yani 2 saatlik bir çalışmayla çok rahat kazanabilirsiniz. Yani bilmiyorum bu anlamda mesela o kadar stres azaltıcı bir meslek ki hayvanlarla birlikte yaşadığınızda strese giremiyorsunuz. Yani böyle de etkileri var. Bence bu da bir ekonomi. Yani sağlıklı oluyorsunuz bedensel olarak. Sağlıklı oluyorsunuz bu işle uğraştığınızda. Bu kadar yani. Ve para konusu hiç sıkıntı değil. Yeter ki mevzuatı okusunlar, yapmak istediklerine karar versinler. İlçelerindeki bütün banka müdürleri bu konuda çok istekliler desteklemeye. Bunu görüyorum.
1: Ama neyi yapmaya karar, yani o kararı vermek
0: her dal
1: doğru
0: var.
1: Zaman
0: aşağı
1: galiba.
0: Evet.
1: Sizin Kadir Bey, finansal erişimde sıkıntılarınız oldu mu? Ve tabii özellikle hangi alanlarda başvurdunuz? Hangi desteklerden faydalandınız?
2: Öncelikle Özlem Hanım, ben şey söyleyeyim. Ben de her sabah Ziraat Bankası'na kahve içmeye giderim. Benim
1: her çay, sabah?
2: Her sabah fixtir. Hatta o kadar
1: Kemal
2: gelişti ki.
1: Kemal'in çay kahve masrafları çok.
2: Yok, şöyle biz şöyle geliştirdik. Bizim çaycımız kahve bitince bana söylüyor, ben alıyorum. Sağ olsunlar. Çünkü şöyle, Ziraat Bankası gerçekten sadece finanstan ziyade gerçekten bizi doğru yönlendiriyorlar. Ve bu bir devamlılık sağlamış durumda. Mesela bizim daha önceki müdürümüz vardı, Kürşat Müdür, buradan selam olsun. Şimdiki müdürümüz var, Mehmet Bey. Şimdi müdür yardımcımız var, Yasin. Biz 15 yıldır abi kardeş gibiyiz böyle. Hemşerim var, Tarık. Onları da bir selamlayayım istedim. Ya onlarla konuştuğunuz zaman şöyle, mesela bedava size muhasebecilik yapıyorlar. Mesela ekranda sizin harfiniz var Ziraat Bankası'nda. Aslında o sizin doğruya mı yanlışa mı gittiğinizi gösteriyor. Ya bu gerçekten müthiş bir danışmanlık. Düşünsenize, Ziraat Bankası sizin tüm verilerinizi almış, sistemini oturtmuş, girişini yapmış ve diyor ki sen işte A'sın, B'sin, sen C kötüye gidiyorsun. Bunu da gösteriyor. Grafikler de var böyle. Bakıyoruz. İki, her sabah yani ekonomi nereye gidiyor, ne yapmak lazım, doğru, gerçekten doğru yönlendiriyorlar. Sağ olsunlar. Ben o yüzden bunu çok önemsiyorum. Hem ama tabii eğer bu sıcaklık olmasa gidemezsiniz. Finansa gelince ben anlatmak istediğim iki tane biz bizzat kullandığımız kredi var. Ne kadar önemli olduğunu anlatmak isterim. Biz 2021 yılında elma bahçesi kurmaya karar verdik. Ama şöyle, her zamanki gibi paramız yok. Yani paramız var ama o kuracak paramız yok. Ziraat Bankası yani 7 yıl, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, 7 yıl 0 faizli kredi veriyor. Yani diyor ki sen elma bahçeni kur. %30 senden, %70'i benden. Tabii arazimiz var. Biz bu Ziraat Bankası'nın bir kere bu pozitif enerjisiyle siz bir cesaret alıyorsunuz, işe giriyorsunuz. İşe girdik. Gerçekten de sağ olsunlar verdiler, kurduk. Ben sonunda baktığım zaman o gün Ziraat Bankası krediler cari faiz %17 idi. Aslında hazinenin ve bankanın karşıladığı faiz oranı 17. Hatta 10.7 de şey veriyor. Ama sonunda gördük ki aslında devlet bu sayede şöyle yapmış. Biz o günden sonra 50 tane insanı sigortalı çalıştırmak zorunda kaldık. Çünkü bahçeyi kurdunuz. 700 dönüm elma bahçesi. Buna bakılacak, budanacak, çapalanacak. Sadece sürümüne bir tanker mazot harcadık. Bugün 2 milyon bir tanker mazot. Şu an eşya sistemden dolayı kayboldu ama ÖTV

0: Banka ödemelerimizi zamanında yaptık, işini yaptı, para kazandı. Devletimiz istihdam sağladı, vergisini aldı, ötevesini ve artık her gün alıyor. Devletimiz de kazandı. En çok sevindiğim de şu, en çok kazanan da sanırım doğa. Tam 274 bin fidanı biz toprakla buluşturduk. Hem de böyle bakımsız değil. Yani gübreli, ilaçlı, yangın olmayan, sürekli bakılan 274 bin fidanı biz doğaya kazandırdık. Artı biz bunu yaparken dedik ki kendi fidanımızı kendimiz üretelim. Biz bu işe girince gördük ki Ziraat Bankası fidan üretimine 0 faizli kredi veriyormuş. Ya biz bu işi de yapıyoruz dedik. O gün bugün her yıl 400 bin fidan üretiyoruz. Ve bizim gibi insanlar sayesinde dün bu ülke fidan ithal ederken şimdi özellikle Türk ülkelerine Kazakistan, Özbekistan ülke ihraç etmeye başladı. İkincisi bizim şimdi yeni bir ürünümüz var. Ulusal marketlerde ve diğer marketlerde var. Mini pata diye. Bebek patatesten kajun baharatı ve tuzu da içinde mikrodalga fırına dayanıklı bir paket. 8 dakikada atıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Bunu da Ziraat Bankası'nın verdiği krediyle aldığımız makinayla yapıyoruz. Bu neden önemli? Düne kadar biz bu baby patatesleri maalesef ekonomik bir karşılığı olmadığı için tarlada bırakıyorduk. Bugün mali bir karşılığı oldu, değeri oldu ve çiftçi dün bunu tarlada bırakırken şimdi toplayıp bize satıyor. Ben inanıyorum zamanla bu patatesin fiyatı normal patatesin fiyatını geçecek.
1: Geçmesin.
0: Çünkü niye geçecek? Bebek patates taze kuzu eti gibi düşünün. En güzel halidir patates. Ve patatesin vitamin mineralin çoğunluğu kabuğundadır. Ama büyük olduğu zaman patates bu kabuğu yenmiyor. Ama şimdi bu zar şeklinde kabuğuyla hem daha sağlıklı hem daha lezzetli. Bu nedenle bu her geçen gün önemi kazanılarak gidecek.
2: Evet, ne güzel anlattınız.
0: Sağ olun.
2: Peki Kemalettin Bey, şimdi sahaya baktığımız zaman en kritik başlıklardan birisinin finans olduğunu görüyoruz. Siz nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz diye sormak isterim. Çünkü bir yandan hem maliyetler var, hem işte söyledikleri gibi yatırım ihtiyacı var. Sürekli teknoloji değişiyor. Bir yandan da hani tarım diye aslında kenara çekilmiyor. Bir de teknolojik yatırımları da var bu işin. Böyle baktığımız zaman işletme sermayesi tarafında da nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Çiftçilerin şu andaki durumu nedir sizce?
3: Evet. Teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Biz de aslında sahadayız. Sürekli geziyoruz. 1700'ü aşkın şubemiz var Özlem Hanım. Sahada da gezdiğimizde aslında tarım sektöründe iki konunun öne çıktığını görüyoruz. Bir, üretimin sürdürülebilirliği, iki, finansmana erişim. Her ikisi de çok kritik noktada. Tabii üretimin sürdürülebilirliği ve finansmana erişim bugün gündem maddeleri ve biz banka olarak da aslında çok değerli üreticilerimiz biraz da spontane gelişti. Çok da güzel anlattılar. Ziraat Bankası olarak sadece finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesinde kendimizi konumlandırıyoruz. Yani bir öncü rolümüz var. 162 yıldır bunu yapıyoruz. Ana misyonumuz ve diyoruz ki biz müşterilerimize doğru yolu da gösterelim. Tarım nereye gidiyor? Nerede şekillenecek? Katma değerli üretim, ölçek ekonomisi, sürdürülebilirlik. Bu kavramları o müşterilerimiz işte bize geldiğinde bir nevi de bir danışmanlık gibi doğru yönlendirmeyle daha katma değerli işler yapmaya başlıyorlar. Ve tarım da sürdürülebilir olmaya başlıyor. Biz mesela gençleri ve kadınları bu anlamda pozitif bir şekilde konumlandırıyoruz. Hem kredi paketlerimizde onlara ayrıcalıklar tanıyoruz. Faiz oranlarında hem vadede hem öz kaynak katkısında ciddi anlamda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bizim bugün itibariyle 2025 yılında 61 bini yeni müşteri olmak üzere toplam yaklaşık 700 bin müşteriye 695 milyar TL'lik finansman sağladık. Bu finansmanın büyük bir kısmı tabii işletme kredilerinden oluşuyor. Portföyümüzün %75'i işletme kredilerinden, %25'i de yatırım kredilerinden oluşuyor. Tabii sıfır faiz diye değerli katılımcılarımız bahsettiler. Aslında bizim kredilerimizin önemli bir avantajı var. Yani sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Teşvik mekanizması bu sübvansiyonlu krediler. İlgili yılın Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlanıyor. Teknik uygulama ve esaslarını Tarım ve Orman Bakanlığımız belirliyor. Ve faizin de büyük bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığımız ödüyor. Böyle baktığınız zaman da kredilerimizin bugün itibariyle yaklaşık %90'dan fazlası bu sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Tabii sübvansiyonlu kredi demek özellikle temel bitkisel ve temel hayvansal rakamlarda 300 bin TL kadar olan kredilerine sıfır faiz.

Yani faizin tamamını Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılıyor. Diğer yandan bugün portföyümüzün de faizinin ağırlıklı bir kısmını devletin karşıladığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşıladığını söyleyebilirim. İlgili kararnamede aslında 28 üretim konusu var ve bu üretim konuları itibariyle de %25'ten %100'e kadar giden sıfır faizli ya da faiz destekli krediler mevcut. Bu da aslında baktığınız zaman çok ciddi bir finansman desteğinin, çünkü gerçekten ülkelerde, dünyada artan bir enflasyon ve Türkiye'de yaşanan bu yüksek enflasyon, girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda özellikle finansmana erişimde Ziraat Bankası'nın bu sübvansiyonlu kredileri üreticilerimizin finansman maliyetlerini ciddi anlamda aşağı çekiyor. Tabii biz bu işletme kredileriyle aslında güzel bir şekilde de konu bahsetti üreticilerimiz. Biz gübreyi, ihtiyaç duydukları bir tarımsal üretim faaliyeti için çiftçimizin ihtiyaç duyduğu gübre, ilaç, tohum, işçilik, akaryakıt vesaire giderlerini finanse ediyoruz. Yatırım kredilerinden de işte sera yatırımlarını, hayvancılık tesislerini, basınçlı sulama sistemlerini, enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarını, soğuk hava depolarını, tarımsal mekanizasyon gibi özellikle katma değer sağlayacak yatırımlarını finanse etmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle de aslında portföyümüzün ağırlıklı kısmı Türkiye'deki üretim deseniyle paralel gidiyor zamanım. Yani kredilerimizin büyük bir kısmı hayvansal üretime, %50'ye yakını hayvansal üretime verilen kredilerden oluşuyor. %30-33'ü bitkisel üretime verilen kredilerden, %10'u mekanizasyon, tarımsal mekanizasyon kredilerinden ve %7-8'i de diğer konu başlıklarından oluşuyor. Tabii aslında çiftçimiz ve gittiğimizde çiftçilerimize, üreticilerimize sohbet ettiğimizde iki önemli başlık dikkatimizi çekiyor. Birincisi öz kaynak ihtiyacı, ikincisi teminat ihtiyacı. Biz özellikle genç ve kadınları önemsediğimiz için burada hem öz kaynak tutarını aşağı çeken kredi paketleriyle hem de teminat yaratmakta güçlük çeken müşteriler için de bu yıl geliştirdiğimiz kredi garanti fonu KGF'li kredilerle bu iki zorluğu da aşmaya yardımcı olacak enstrümanlar geliştirdik. Özellikle genç ve kadın çiftçilerimize 10 yıla kadar vade, öz kaynak kolaylığı, maliyet avantajları sağlıyoruz. Bunlar önemli veriler, çünkü biz 2025 yılında da bu verilerin, aslında bu sağladığımız avantajların karşılığını da finansman boyutuyla aldığımızı da görüyoruz. Yani bir iki rakam izninizle paylaşayım. Geçen sene vermiş olduğumuz yaklaşık 700 bine yakın müşterimize 690 milyar TL'lik bir finansman sağladık demiştik. Bunun %25'ini gençlere, %10'unu da kadınlara kullandırdık. Yani geçen sene gençlere sağladığımız finansman 172 milyar, kadınlara sağladığımız finansman da 54 milyar TL. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Diğer yandan 2026 yılında kredi garanti fonu ile işbirliği içerisinde özellikle teminat yaratmakta güçlük çeken müşterilere önemli bir alan açtık. Özellikle büyükbaş süt hayvancılığı, besicilik ve seracılıkta KGF'li kredilerimizi kullanabilir müşterilerimiz. Tabii İşin sürdürülebilirlik tarafında kadın ve gençlerin yanı sıra üretimin devamlılığını dikkate aldığınızda sektörün paydaşlarıyla da geliştirmiş olduğumuz işbirlikleri var. Örneğin Tarım ve Orman Bakanlığımızla, TİGEM'le, valiliklerimizle ve üretici birlikleriyle, kooperatiflerle ve diğer sektör paydaşlarıyla da çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bunlardan izniniz olursa birkaçını belirtmek istiyorum. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesiyle özellikle kırsalda üretimin güçlendirilmesini, atıl işletmelerin ekonomiye kazandırılmasını ve aile işletmelerin büyümesini hedefliyoruz. Bu projede küçükbaş hayvancılıkta 42 ilimizi valilikleriyle bu projeyi yürütüyoruz. Büyükbaş tarafında ise yaklaşık 200 civarında tarımsal amaçlı kooperatifle birliklerle bu projeyi yürütüyoruz. Yine bu sene Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ni Tarım Bakanlığımızla, TİGEM'le ve en son nokta TÜKETBİR ile yaptığımız anlaşmalarla yürürlüğe koyduk. Çünkü bu projelerle de özellikle damızlık etçi sığır yetiştiriciliğinin, çünkü Türkiye'de gıda enflasyonunun önemli kaynaklarından birisi tarımsal üretimindeki yaşanan zorluklar. Bu projelerle aslında bu tür zorlukların da aşılacağını düşünüyoruz. Tabii diğer yandan da özellikle gıda israfına bir parantez açmak istiyorum. Bugün çünkü sadece hani gıda israfının

0: ekonomik değil, çevresel, sosyal, etik anlamda da baktığınızda küresel bir mesele olduğu dikkat çekiyor. Bugün dünyada üretilen gıdanın yaklaşık %14'ü Özlem Hanım market rafına ulaşıncaya kadar kaybediliyor. Çok ciddi bir rakam. Bunun yanında bireyler olarak da kişi başına yaklaşık 80 kilograma yakın gıdayı israf ediyoruz. Bunları dikkate aldığınızda biz banka olarak soğuk hava deposu yatırımlarından modern lojistik altyapılarına ve ürünlerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak tüm yatırımları destekliyoruz. Yani tarımsal Ziraat Bankası olarak kendimizi konumlandırdığımız nokta tarımsal ekosistemin finansmanı. Sadece birincil üretim yapan müşterilerimizi değil, yani topraktan tarlaya dediğimiz bu ekosistem içerisinde yer alan tüm firmalarımızı, tüm müşterileri, tüm bireyleri finanse edebilecek şekilde kendimizi konumlandırıyoruz. Aslında bu projelere ilişkin geliştirmiş olduğumuz tabii rakamlardan rakamlar da ciddi, portföyümüze ciddi bir büyüklüğe ulaştı. Bunlar da önümüzdeki süreçte tabii artarak devam edecek. Öte yandan tabii artık çiftçi de yani tarımın finansmanına yaklaşmak artık klasik bir bakış açısıyla mümkün değil. Yani eskiden traktör alır, tohumu alırdı. Bir çiftçi traktör alırdı, ekinini eker, işte hasatı beklerdi. Ama artık çiftçilerimiz de modernleşti. Çiftçilerimiz de artık yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyorlar. Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanıyorlar. İşte balıkçılarımız çok güzel söyledi. İşte her sene motorumuza, ağlarımıza yatırım yapıyoruz dediler. Bu tür yatırımların da finansmanında artık uçtan uca bir finansman modeliyle bu işe yaklaşmak lazım.
1: Evet. Peki, konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tabii ki.
1: Ama bir kısa ara verelim. O molanın ardından tekrar konuşmaya devam edeceğiz efendim.

0: 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Başarının Tohumları panelindeyiz. Değerli çiftçilerimizle ve Ziraat Bankası Tarımsal Krediler Grup Başkanı Kemalettin Bey ile birlikte Türk tarımını konuşmaya devam ediyoruz. Osman Bey, şimdi tabii biraz balıkçılıktan bahsedelim ama üç tarafı denizlerle çevrili. Güzelim ülkemizde. Biz neden bu kadar az balık tüketiyoruz acaba? Evet. Yani siz balıkçı olarak bundan
1: biraz
0: şikayetçi
1: misiniz? Biraz rakamlar
0: vereyim
1: isterseniz. Tabii. Yani ülkemizde şu an yıllık kişi başı balık tüketimi 8 kilo, 7-8 kilo arası. Bu dünyada 15 kilo. Avrupa Birliği ülkelerinde 25, Japonya 70 galiba. 70 kilo sanırım. Japonlar bayağı bir balık yiyorlar. Bizim az, evet, çok az. Yani
0: balığımız mı az peki? Balığımız az olduğundan değil herhalde.
1: Aslında balığımız az değil. İşte biliyorsunuz artık hanımlar, eşler, evde balık kızartmam. İşte o da etkili oluyor. Yani yoksa aslında ihracatımız çok. Balık ihracatımız şu an her sene de katlanıyor. Yani somon, işte alabalık somon olsun, çupra, levrek. Denizde işte hamsi, zaten hamsimiz var, devamlı oluyor. İşte palamut, istavrit. Aslında çeşit çok. Deniz, yani ürünleri çeşitli olarak zengin bir ülkeyiz. Ama işte balık, işte hatta şey de var. Haftada iki gün balık ye, sağlıklı kal. Yani paralığımız da var ama işte bu biraz arttırmamız gerekiyor. Yani buna çalışmamız gerekiyor. İşte biraz marketlerde böyle işte bu somonları füme olarak, sandviç olarak. Biz de çocuklarla gittiğimiz zaman tavuk yiyeceğiz diyorlar. Yani balık zor yediriyoruz. Ben yani balıkçı olduğum halde biz bile çocuklara, yani tavuğun reklamı daha iyi yapılmış. İşte hamburgerin reklamı daha iyi yapılmış. Biraz daha işte bu marketlerde yani gidip o hamsiyi paket alıp akşam evimizde rahat pişirmemiz gerekiyor yani. İşte bunlara yönelmemiz gerekiyor. Var böyle çalışmalar da var şu an tabii. Yani şu an gitti, her gün artıyor, daha da artıyor. Yani işleme tesislerimiz olsun, yetiştirme tesislerimiz olsun. Balıkçılık da keza öyle yani. Avlanan balık artıyor devamlı. Bazı senelerde tabii hani bu iklim şartlarına, işte denizlerdeki sıcaklığa göre azalma oluyor avlanan balıkçılarda, ama yetiştiricilik artıyor.

0: devamlı onların şeye göre, avcılığa göre bir artış var. İşte dediğimiz gibi yani bunu bir dünya ortalaması en azından bir 15 kiloya getirmek gerekiyor yani. Sağlıklı bir yiyecek yani. Balın içindeki fosfor olsun. Çocuklara çok yararlı. Ama bir türlü işte biraz erişim de zor tabii yani balığa ama bilmiyorum artık.
1: Şimdi peki hani pek çok üründe aslında hani dünya birincisi olduğumuzu biliyoruz tarımsal ürünlerde ama evet. Balıkta da böyle çok öne çıktığımız bazı ürünler var mı diğer ülkelere göre?
0: Ya tabii şimdi somon yetiştiricisinde öndeyiz yani 120 bin ton falan şu an seviye var. Hatta 100 bin tona ihraç ediliyor. Ama işte 100 bin ton ihraç ediliyor. Yani kalıyor 20 bin. İşte yani o da talep olmadığı için işte. Yani balık gittikleri zaman işte markete tavuk alıyorlar. İşte herhalde et alıyorlar. Daha farklı. Balık fazla talep görmüyor. Aslında hani herkes yemek istiyor. Ama herhalde o şey de var işte. Kültürümüzde hani biraz daha şu an o eskiden her gün haftada birkaç kere evde balık pişerdi. Balık kokusu gelirdi evlerden. Şu an o biraz azaldı. Yani evde balık pişirmemek, işte balığı dışarıda yemek herhalde büyük etken olsa gerek yani şu an.
1: Sizin balık restoranınız da var.
0: Tabii tabii biz hem tutuyoruz hem işliyoruz hem satıyoruz restoran olarak yani.
1: Anadolu büyük bir restoran mı?
0: Orta ölçekte diyelim yani. O da aile restorantı. Dededen kalma bize. Orada hem yabancı turistlere hizmet ediyoruz hem yerli turistlere balığı sunuyoruz.
1: Peki şimdi aslında biraz sizin hikayenizde başladığınızdan bugüne kadar geldiğiniz noktada nasıl bir büyüme yakaladınız? Hayallerinize ulaşabildiniz mi? İstediğiniz noktada mısınız diye de bir sorayım.
0: Ya tabii hayallerimiz yani balıkçılık aslında çok da hani böyle şey elinden bir meslek değil. Yani derler ya işte balıkçıya kız vermem. İşte balıkçı mısın? İşte hanımefendi demin söyledi işte yani hayvancılık mı yapıyorsunuz falan. İlk bir bakışta böyle şey var. Onun için de çok hani anne babalar da böyle hani balıkçı olma işte oku böyle falan ama ya bu bir kere girdiğimiz zaman zaten bu balıkçı sektöründe yapan bu işletmede çalışanlar veya balıkçılık yapanlar, avcılık yapanlar hep aileden gelme yani daha kültür olarak yani balıkçılık mirasını almışlar dedelerden, babalardan. Daha çok onlar yapıyor ve onu sürdürüyoruz yani biz de herhangi bir ticari çok kar amacı gütmüyoruz yani veya hesap da yapmıyoruz. Sadece o meslek kalmış, alışmışız. Bir kere deniz suyu işte içimize elimize değmiş. Biz de bunu işte ileriki nesillere şey iletebildiğimiz kadar ileteceğiz. Ama tabii yani sektör büyüyor yani devamlı şu anki teknelerimiz çok profesyonel. Yani yurt dışında var işte yurt içindeki teknelerimiz. Şu an zaten demin bahsetmiştim. Orkinoz avcılığına çıktı teknelerimiz. Akdeniz'de açıldılar. O 3000 ton kadar kotamız var ülkemizin. O orkinozları avlayacaklar. Tekrar onlar havuzlara konuyor. Havuzlarla iç denizlerimiz işte İzmir'de, Sığacık'ta, Gerence'de birkaç yerde bunlar büyütülüyor, besleniyor. 6 ay boyunca. Ocak, Şubat gibi de bunların ihracatı yapılıyor yani. O da büyük bir sektör. Yani profesyonel olarak. Yurt dışında diğer ülkelerde olan teknelerimiz
1: Orkinos
0: var.
1: Orkinos balığı neyde kullanılıyor özellikle?
0: Yani sushi. Yani Japonya büyük alıcı işte. Kore falan. Ama bizim pek yine o bile iç piyasada yani talep görmüyor. Daha çok ihracatı yapılıyor. Yani ve teknelerimizin modernizasyonu yani şu an kameralarımız mesela bizim otel odasına aratmıyor. Yani şu an teknelerin yaşam alanları işte makine dahilerimiz, içerideki teknik makinelerimiz olsun, buz makinelerimiz olsun, işte soğutucu jeneratörlerimiz 7/24 elektriğimiz var. Şu an jeneratörler çalışıyor. Eskiden işte küçük bir akü vasıtasıyla yani bir ampulle olan işte o geleneksel balıkçılıktan daha profesyonel bir şeye geçiş var tabii. Yani hem ekonomimize de faydası oluyor. Yani yurt dışında yapılan balıkçılığın, Türkiye'de yapılan balıkçılığın istihdam olsun. Yani şu an veriler aklımda değil ama bayağı da bir kişi çalışıyor şu an balıkçılık sektöründe. Yani
2: dış ticaret dengesine pozitif katkısı var.
0: Tabii tabii çok sektörün. Var. Yani şu an ihracatımız çok yani yetişicilik aralığında. Bir de yurt dışında çalışan teknelerimiz ve çok geç kalmışız. Yani oraya gidildiği zaman giden arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Oraya gidip iş yapan arkadaşlarımız var. Ya yani bütün ülkeler gitmiş oraları yani sömürmüş. İşte oradaki yani biz daha çok geç kalmış. İşte yeni bu finansmanlarla işte teknelerin tabii büyük tekne. Orası okyanus yani olduğu için yani buradaki tekneler yeterlidir. Daha devamlı da büyüyor. İşte daha profesyonel tekneler olması gerekiyor. Daha dayanıklı tekneler olması gerekiyor. Çünkü açık denizlerde avlanıyorlar. Tabii bizi hemen yakalıyorlar. Yani biz gittiler. Bir senede, iki senede açığı kapattılar. İşte devamlı gidip geliyorlar zaten. Yani yenileri gidiyor. Bakım yapılıyor tekrar. İç denizlerde de aynı. Yani bu sene biraz balıkçılık zayıftı. Yani pek işte bu İşte deniz suyunun soğuk olması, işte sıcak olması, iklim ve aradaki denge, iklim değişikliği,
2: küresel ısınma
0: çok fark ediyor. İşte

0: Onun için biraz daha işte bu sürdürülebilir balıkçılık için, yani bu nesillere balığı aktarabilmek için ve denizlerdeki balık popülizmin sağlanması için işte şey olsun, Tarım Bakanlığı olsun, işte Su Ürünleri Müdürlüğümüz olsun. İşte o genelge yayınlıyor, her sene işte çıkan genelgelerimiz var. Onlar da bunu sağlamaya çalışıyorlar yani, en azından. Bir de işte küçük boyda balıkların tutulmaması, yani o en büyük şeyimiz de o yani. Küçük daha böyle büyümemiş, yani zaten yasak boylar var. Onlar için, onların denetlenmesi ya bizim için önemli tabii yani. Biz de onlara dikkat ediyoruz yani, yeni işte yeni gençler, daha yeni jenerasyon bunlara dikkat ediyor yani. Ufak balık avlanmasın, işte bu balıkçılığımız daha sürdürülebilir olsun. Çünkü yatırımlarımız var, sürmezse elimizde kalır hiçbir işe yaramazlar. Onun için elimizden geldiği kadar sürdürebilir balıkçılık için, yani daha gelecek için, hem de ekonomiye daha katkımız olsun, elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz.
1: Peki. Arzu Hanım, sizin geldiğiniz noktayı da biraz konuşalım aslında. Hani yola çıkarken başladığınız noktadan şimdi geldiğiniz noktaya kadar baktığımızda nasıl bir büyüme elde ettiniz? Hayal ettiğiniz nokta bu mu? Bundan sonra neler hedefliyorsunuz?
2: Şöyle söyleyeyim. Başlangıçta yani direkt sayı verebilirim. Benim param 4 ineğe yetiyordu. Ve ben de şöyle başlamıştım. Ayrıldığım mesleğimdeki elde edeceğim kazancı evimde. Çocuğuma bir bakıcı. Çünkü büro tarzı bir yerde çalışıyordum. Benim başlangıç hedefim çok küçüktü açıkçası ve bu benim başlamamı sağladı. Büyük olsa korkardım. 4 inek alabildim, bir ahır kiralayabildim. En büyük sevincim oğluma bakıcı ya da yardımcı almadan böyle hani yanımda, eski nenelerimiz gibi sırtıma bağlarım dedim, bakarım yani. O kadar ilkel bir kafayla başladım aslında. İşte sonrasında gerçekten bunun bu kadar ihtiyaç olduğunu görememişim. Yani görmüşüm ama bu kadar olduğunu değil. Ürettiğim çiğ sütün lezzetine, yağ oranına falan çok fazla rağbet görünce işte inek alma ihtiyacı hep böyle taleple, arzla benim hayallerim yükseldi. Hayallerimin ötesine geçtiğimi düşünüyorum. Kendi başlangıç hayalimin. İşte yine kredisiz olamazdı. Çünkü ben hani öyle çok güçlü bir aileden gelmiyorum. Parasal olarak da yani hani istedim ki bütün her şeyimi bu işe yatırayım ama Ziraat Bankası kredisinden başka her şeyimi zaten yatırmıştım yani. Ama sonrasında bu sıfır faizde oluşu, aldığınız bir parayı enflasyonist ortamda 5 yıl sonra ödüyorsunuz ve 2 yıl hiç ödemeden. Yani unutuyorsunuz neredeyse. Ben o parayı götürürken utanmıştım hani. Kendi içimde böyle kötü hissetmiştim. Çünkü o kadar küçük kalmıştı. Ama o para bana 10 inek aldırdı bir anda. 10 tane ve kendi ineklerimden çok daha kaliteli ve verimli ineklerdi. İşte bu şekilde ve sonrasında beni hep şey itti yani, bu işin içine girdiğinizde ve yürümek istediğinizde sizi arkadan iten bir şey var. Sağlıklı olmak zorundasınız bile. Ona bile dikkat ediyorsunuz. Çünkü hayvan, hani bitki de öyle, onu da fark ettim ama şey deriz biz böyle halk arasında, dili yok dişi yok. O bir de yardımcı konusundaki sıkıntılar başlıyor işe başladıktan sonra. Sizin gibi bakmadığını görüyorsunuz herkesin, hayvanınıza. Bu sebeple hasta bile olma lüksünüz olmuyor başlangıçta. Ve bu sonra bir yaşam tarzına dönüşüyor. Sağlıklı olmalıyım. Yani dezavantajı avantaja çevirdiğiniz bir noktada ilerliyorsunuz bu işi yaparken. Ben hedeflerimi çok çok ötesine geçtiğimi söyleyebilirim. Bunu asla düşünmemiştim.
1: Şimdi kaç hayvana ulaştınız?
2: Şu anda 24 tane büyükbaş ineğim var. 250 tane koyunum var. Ama hani bu ineklerimin, hani demiştim ya,
1: 4 inekten.
2: Yok, o seviye çok üste çıkıp evet, şu anda indi. Ve şimdi yeniden çıkma ivmesinde. Ben bırakmak için azalttığım noktada 25'e düşmüştüm. İşte Pınar Hanım'ın dediğim gibi Payasilçe Şube Müdüresi bıraktığım noktada tekrar bana başlatmaya karar verdirdi ve yine şimdi artık 100 başlara kadar çıkacağız.
1: Yeni hedefiniz bu mu?
2: Evet, yani o 100 baş hedefimden buraya düşmüştüm. Şimdi tekrar bırakma kararımdan döndürdüler beni. Yani bu şekilde sadece parayla ilgili değil ama onu diyorum yani. Bu işin bir kadın olarak yapmanın önemini anlatarak, buna inanarak başkanımız hani çok önemsiyorlar. İnanın hani belki kızdırabilirim ama aradaki bir süreçte böyle değildi. Ama şu an şunu hissettiriyorlar. Bu işi bir vatandaş olarak, bir Türk vatandaşı olarak siz yapmalısınız. Bu bizim ülkemiz için gerekli. Bunu hissettiriyorlar. Yani tamam evet bu parayı veriyoruz ama hani bu şey bir şey de değil. Nasıl diyeyim? Yani önemli olduğu için veriyoruz. Bu işi yaptığınız için veriyoruz. O hani bazı kesimlerde işte basit gibi nitelendirilen hayvancılık hani çok böyle kariyeri olan da bir iş değil. Çok statüsü de yok yani ama bu önemi hissettirdi şu anda. İşte bu gıdaya olan ihtiyaç, iklimsel değişikliklerin ne yaparsanız yapın bir miktar verimsizlik haline getirmesi her şeyi. En azından bir de bizim gibi dedi ya hani benim geçmişimde yok hayvancılık ailemde ama benim anneannem de şu kadarcık bir bez parçasını birleştirerek bunu bir örtüye dönüştürmek, çarşafa dönüştürmek var. Ben bu mantıkla bakıyorum. Benim 25 ineğim, diğer kişinin 25 ineği ve ben o 25 inekten vazgeçtiğimde belki bir insanın daha vazgeçme motivasyonuna bir şey yapmış olacağım, etki etmiş olacağım. Ben yapmalıyım ki herkes yapmalı ve iyi yapmalıyım ki yapmak istemeli kafasında ilerledim hep. Bunu oğluma devam ettirme çabasındayım. Onun da yürütmesini ve büyütmesini istiyorum yani.
1: Peki bu 25 inek, 250 koyun dediniz değil mi? Küçük baş.
2: Evet.
1: Şimdi bunlarla ne yapıyorsunuz mesela? Merak ediyorum ben. Yani benim hayvanım, sütünden yararlanıyorsunuz
2: sütünden
1: değil mi?
2: Sütünden ve doğurduğu erkek hayvanın da kırmızı et olarak yetiştiriyoruz. Onlar etlik olarak gidiyorlar. Kızlar asla hani dişi hayvan satmayı doğru bulmuyorum. Çünkü kendi ahırımda tutup onu yine sürüye katmış oluyorum. Çoğalmasını
1: mesela bunu,
2: sağlamış
1: mesela
2: oluyorum.
1: Bunu bir markalaştırma ya da teknolojiye döküp işte mesela peynire dönüştürme ya da başka bir katma değerli bir ürüne değiştirmek gibi bir hayaliniz, bir üretim planınız var mı?
2: Bu düşünce tarzına asla karşı değilim ama süt ürünlerinde ben biraz kendi damak zevkimle daha geleneksel, daha o üretim biçiminin de daha ilkel diye nitelendirebiliriz ama organik ve eski usul şekilde zaten böyle bir üretimim var. Bu haliyle markalaştırma konusundaki işte yeni tekrar devam etme kararımla birlikte döndüğümde konuşacağım ve bununla alakalı ne yapabileceğimize karar vermek istiyorum. Hani benim şu ana kadar olan tereyağı, yoğurt üretimlerim tam olarak geleneksel bir biçimde. Ve şunu baktım öyle bir şeyi beceremiyorum. O kadar geniş yelpazeli bir iş ki. Muhasebeci olacaksınız, hayvanların işte kayıtlarını tutacaksınız, bir ekonomist olacaksınız, tedarikçi olacaksınız, işçi olacaksınız, yeri gelirse inek doğurtacaksınız. Bütün bunların yanında işte bir de o üretimi artık değerlendirme noktası ve ben çok kalabalık bir aile değil ailem. Böyle aile işi olamadı yani bir oğlum bir ben bir eşim. Bu sebeple o konuya çok eğilemedim açıkçası. Ama eğer bu anlamda işte finansal da destekle birlikte ve çoğalttığımda düşünüyorum ama organik halini markalaştırmak istiyorum.
3: Yani böyle endüstri haline getirmeden tamamen evet. İş bir ürün olarak organik
2: evet,
3: halinden.
2: Evet daha böyle kooperatif üretimlerine benzer bir biçimde. Yani evet, sofralara evet. Konulsun istiyorum. Bakalım inşallah başarabilirim.
1: Kadir Bey peki siz şimdi aslında daha farklı bir boyuta ve markalaşma noktasına doğru gidiyorsunuz. Marketlere artık açıldınız. Evet. Bundan sonraki planınız nedir? Yani az önce aslında elma bahçelerinden bahsettiniz, patatesten bahsettiniz ama bundan sonra yeni planlarınız neler olacak?
4: Benim küçüklükten beri hep hayalim böyle entegre bir patates fabrikasıdır. Yani patates buradan girecek, diğer taraftan tamamen işlenmiş ürün olarak ve hiçbir atık olmadan çıkacak. Bizde hep şöyle bir hikaye vardır. İşte patatesimizi götürürler, bize cips yaparak 5 katı paraya geri gönderirler. Biz bunun tersini yapmak için uğraşacağız. Ama tabii bu bir yol. İşte dünyanın konumu var, ülkenin konumu var. Yani hayalperest olmadan, ayağımız yere basarak bu yolda yürümek lazım. Yol güzel, yoldaşımız Ziraat Bankası, sırtınızı dayarsınız. Ödeyemezseniz ben çok gördüm böyle yardım ederler. İnanın siz ayakta tutmak için her şeyi yaparlar. Bu yolda gideceğiz. Şimdi mutlu olduğum bir şey var. İşte bu Mini Pata markası başkaları ya da başka firmalar için basit bir şey olabilir ama bizim için çok değerli, kıymetli. Sebebi şu,

0: biz işte 60 yıldır bu tarım sektöründeyiz. İlk defa bir marka ortaya koyduk. Ya bir markamız var artık. İşte bu yani sıradan bir bebek patates değil. Bu mini pata. Yani diğerleri farklı olabilir. Ama biz bugüne kadar yaptığımız hep dökme patates soğan. İşte bu da patates, o da patates. O yüzden bu marka çok değerli ve kıymetli bir başlamak için, başlangıç için. İnşallah işte ekonomik şartlar el verir. Ülkemiz, dünya o yolda yürümeye çalışacağız.
1: Normalde diğer fabrikalara mı satıyorsunuz patatesleri yoksa sadece...
0: Yok. Hani... Şu an marketlere, manavlara, hallere, evet, dökme olarak. Hı hı. Ama bu mini patayı artık marka olarak sunmaya başladık.
1: Peki elmada?
0: Elmada şöyle, aslında biz geçen yıl 4. yılımızdı. İlk defa meyve alacaktık. Ama Türkiye'de bir deprem oldu. Yani şey, tarımda deprem diyoruz biz buna. Tarım Bakanımızın da tabiriyle. Soğuk vurdu. Bir gecede tüm ürünümüz gitti. Bu yıl beklentimiz çok iyi. Allah'a şükür soğukları atlattık. İlk defa aslında bu yıl tam manasıyla verim alacağız. Onu da yine marketlere, manavlara, hallere satacağız.
1: Şimdi tabii tarımın geleceğini konuşacağız Kemalettin Bey ama onun öncesinde ben özellikle bu iklim değişikliği konusu çok gündemde olunca ve tabii hani bu yaşadığımız, geçtiğimiz yıl yaşanan aslında tarımda hem don hem iklim değişikliği nedeniyle yaşanılan sıkıntılar, bazı ürünlere hiç ulaşılamaması konuları gerçekten değişen bir ve daha da dinamik olmayı gerektiren bir tarım dünyası var değil mi?
2: Doğru.
1: Bize biraz anlatır mısınız? Bu iklim değişiklikleri ve önümüzdeki dönem için nelere dikkat etmek gerekir? Özellikle stratejide neleri değiştirmek gerekir diye sorayım. Daha sonraki turumuzda da bir geleceği konuşalım.
2: Olur tabii ki. Aslında ya tarımın tarım sektörünü konuştuğumuzda bugününü de, dününü de, geleceğini de konuştuğumuzda da temelde dört başlık ön plana çıkıyor o zamanın. Bunlardan birincisi iklim değişikliği. İkincisi aslında doğal kaynakların başta su ve toprak olmak üzere kullanımı, yönetimi daha doğrusu. Üçüncüsü teknoloji kullanımı ve dördüncüsü de hani sürdürülebilirlikle alakalı olmak üzere gençlerin ve kadınların tarım sektöründe üretime katkılarının devam etmesi, artarak devam etmesini sağlanması. Çünkü artık tarım yani geleneksel metotlarla, geleneksel üretim teknikleriyle yürütülecek bir alan olmaktan da çıkıyor. Verimlilikle, teknolojiyle, sürdürülebilirlikle ve doğru kaynak yönetimiyle birlikte düşünmesi gereken stratejik bir alan olarak bir alan haline gelmeye başladı artık da. Tabii iklim tarafında bunu biz çok net olarak görüyoruz. Kuraklık, don olayları, aşırı hava hareketleri, su stresi, su kıtlığı artık üretimi doğrudan etkiliyor. Nitekim işte geçen yıl 2025 yılında 65 ilimizde don olayları yaşandı ve yağış miktarı da son 52 yılın en dip noktasında, en düşük seviyesinde gerçekleşti ve bu da tarımsal üretimi, tarımsal milli hasılayı negatif yönde etkiledi. Tabii burada hani bunu yönetmek de çok önemli o zamanın. Burada iki konu ön plana çıkıyor. Bir tarsim, yani sigorta unsuru. Bir de tabii veri, yani teknolojiden, veriden, bilimden, bilimsel metotlardan yararlanmak. Yani doğal afetlerin arttığı bu dönemde özellikle sigorta, devlet destekli sigorta uygulamaları var. Tarsim adı altında, Tarsim denetlendirdiğimiz. Bu mekanizmaların içerisinde üreticilerimizin mutlaka yer alması gerekiyor. Zaten bizim sübvansiyonlu kredilerimizin temel şartı da bu. Yani siz sübvansiyonlu bir krediye faizinin belli bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödediği bir krediye erişmek istiyorsanız mutlaka tarsim yaptırmanız gerekiyor. Ve bu sigorta bilincinin de yaygınlaşması gerekiyor. Geçen sene hatırlarsanız sigortası olanlar, yani bu don olayından etkilenenlerde ciddi bir ödeme yapıldı. Olmayanlara da devlet bir ödeme yaptı. Belli bir tutarlarda ödeme yaptı. Ama tabii sadece sigorta mekanizmalarıyla da bu işi yönetemeyiz. Bu iklim değişikliklerini yönetemeyiz. Bu iklim değişikliklerine adaptasyon bizim öncelikli konularımız arasında yer almalı. Ülke olarak söylüyorum yani. Bu kapsamda özellikle basınçlı sulama sistemleri, modern sera yatırımları, yenilenebilir enerji uygulamaları, soğuk hava deposu yatırımları, iyi ve organik tarım uygulamaları güçlü bir şekilde sahada uygulanabilir yapmamız gerekiyor. Tabii burada su ve toprak konusuna dair bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü doğal kaynaklarla tarımsal üretim yapılıyor ve en önemli kaynakların başında da toprak ve su geliyor. Ülkemizde de aslında

0: gibi su kaynaklarının büyük bir kısmı %70'inden fazlası tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu minvalde artık suyun geleneksel olarak tüketilmesi, yani salma sulama dediğimiz yöntemlerden ziyade artık basınçlı modern sulama sistemlerine dönülmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor. Biz bu kapsamda özellikle modern sulama sistemlerini teşvik edici kredi mekanizmaları da uyguluyoruz. Sadece 2025 yılında modern sulamaya 10 milyar TL civarında bir finansman sağladık. Evet. Yine aynı şekilde toprağın uzun vadede verimliliğini koruyabilmek için mineral yapısını, organik madde yapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü organik madde bakımından zengin topraklar hem suyu daha fazla tutuyor, nemi daha fazla tutuyor, kuraklığa karşı daha dayanıklı kılıyor üretim süreçlerini ve dirençli bir yapı sunuyor. Özellikle jeneratif tarım uygulamaları bu kapsamda gittikçe ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Biz bu kapsamda özellikle organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında da geçen sene yaklaşık 8 milyar civarında bir finansman sağladık üreticilerimize. Tabii bunun yanında diğer bir önemli konu da dijitalleşme, yani teknoloji kullanımı. Artık hem verimlilik, tarımda dijitalleşme ve tarım teknolojilerinin kullanılması hem verimlilik açısından çok kritik, hem de ölçek ekonomisi anlamında kritik. Yani artık geleneksel metotlarla bu riskleri yönetemiyoruz. Çünkü tarımsal üretim başlı başına bir risk. Yani ajandası farklı işliyor. Doğayla tamamen iç içe ve doğaya bağımlı bir üretim süreciyle karşı karşıyasınız. Banka olarak da biz bütün aslında iş süreçlerimizi de, finansman modellerimizi de bunun üzerine kurguluyoruz. O yüzden aslında öncü bir rol olması gerektiği konusunda arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde hep konuşuyoruz. İşte üreticilerimiz söylediler, hep şubelere gidiyoruz, sabah sohbet ediyoruz. Aslında iş konuşmaya gidiyorlar, işlerini konuşmaya gidiyorlar, ekonomiyi konuşmaya gidiyorlar, tarımsal üretimlerini, hangi finansmana, hangi kolaylıklarla, ne tür kolaylıklar evet. ulaşabileceklerini konuşmaya gidiyorlar bankamıza. Biz de bu anlamda da aslında tabii dijitalleşmeyi de ondan ayağına götürecek bir uygulamamız da var. Yani bugünlerde reklamlarımız da oynuyor. Ziraat Çiftçi platformu adı altında. Bu da bir akıllı uygulama. Mobil telefonunuzdan indiriyorsunuz. Anlık olarak ada pafta parsel bilgilerini girdiğinizde tarlanızın bitki gelişimine, yağış ve fırtına hava durumuna, o toprağın ne zaman su istediğine, nem oranına önceden bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bizim bu platformda sadece hani iklim değişikliğini yönetmek değil, ajandanızı da, yani finansal ajandanızı, bankart başak, bütçem, işletmem, piyasalar, güncel duyurular, yani ekonomiden de haberdar olabilecek, kendi finansal ajandanızı yönetebilecek şekilde bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Çünkü artık veriye ulaşmak da çok önemli. Hem riski öngöreceksiniz, hem o riski yönetecek verilere de sahip olmanız gerekiyor. Bu anlamda da tarımdaki bu dijitalleşme, bu teknoloji, hassas tarım uygulamalarını kullanmak artık bir tercih değil. Bu da bir zorunluluk olmaya başladı gelecekteki ve günümüzdeki üretimden. Burada tabii bunların hepsini de biz ayrıca özellikle belirtmek istiyorum, ücretsiz sunuyoruz bu uygulamamızda. Çünkü buradaki bilgilere ulaştığında üreticimiz daha verimli, daha katma değerli üretimde ve en azından riskleri öngörebilecek bir veriye, bilgiye dayanabiliyor. Çünkü klasik üretim artık tarımda mümkün değil. Yani
1: bizi işte kurtarmaz.
0: Kurtarmayacak. Evet. Don olan yerlere gittik. 65 yılı geçen sene hep beraber biz de ziyaret ettik. Üreticilerimiz hep şunu söyledi. Örneğin işte Adana'da, Mersin'de ya 55 yıldır burada don olmadı.
1: Evet
0: olmadı, doğru. Ama olacak bundan sonra. Bu olmadı, olmayacak anlamına gelmeyecek. Bunları erken öngörebilmek, yani önceden tahmin eden metotlarla, veriyle, bilgiyle mutlaka tanışmak gerekiyor ve bunları da üretim sürecinde klasik entegrasyonun dışında modern tekniklerle de entegre etmemiz gerekiyor. Tabii bu uygulamamız da bizim geçen seneden itibaren 130 bine yaklaşık 130 bin kişi kullanıyor bizim bu uygulamamızı. Bu da şunu gösteriyor aslında, sahada da doğru bir ihtiyaca dokunduğumuzu ve cevap verdiğimizi gösteriyor. Tabii diğer yandan da önümüzdeki dönemde aslında kısaca şöyle söyleyebiliriz. Daha teknolojik, daha verimli, daha hassas tarım uygulamalarını kullanan, teknolojiden yararlanan, suyu ve toprağı verimli ve doğru kullanan, kıt kaynakları doğru yöneten, üreticilerimiz daha avantajlı hale gelecek. Ziraat Bankası olarak da biz de burada sadece finansman sağlamakla değil, aslında bu dönüşümü sağlayacak en önemli paydaşlardan birisi olmayı arzuluyoruz, birisi olmayı istiyoruz.
2: Peki. Osman Bey, tabii şimdi her alanda, aslında siz de az önce söylediniz, ama tarımın, hayvancılığın her alanında maalesef biraz böyle bir, hani gelecek nesle bu işi sevdirmek konusunda bir sıkıntımız var galiba.
3: Evet.
2: Mesela sizin çocuklarınız balıkçı olacak mı?
3: 3 kızım var.
2: Kızlar da olabilir. Ne oldu?
3: Bir tanesini yapacağız. Sizden en küçüğü belki biraz belki yatkın de. Herhalde artık. Yani dediğimiz gibi, yani şimdi artık biraz zor olacak tabii, ama biz diyoruz işte, yani eskiden gelen o kültürü, geleneği yani öğrenerek, tutarak yeni projelerle, işte yeni ekipmanlarla daha sürdürülebilir, daha planlı, yani bir gelecek sağlamaları lazım tabii gençlerin. Tabii sabırlı olmaları gerek. Yani burada hepimiz şimdi konuşuyoruz. Müdür beyimiz olsun, işte çiftçi arkadaşımız da olsun. Yani bir şeylerden geçtik yani. Bir yollardan geçtik, başımıza İşte inişler oldu, çıkışlar oldu, iyi günümüz, kötü günümüz oldu, işte dolu vurdu, işte hayvanlarımız ölüyor yeri geldiği zaman, ama işte bir sabır oluyor. Ama şimdi gençlerde biraz sabır az tabii, onlara sabırlı olmayı tavsiye ediyoruz işte, en azından iyi bir planlama yapmaları, yani plansız da olmuyor tabii, yani işte benim söyleyeceklerim bunlar.
2: Peki özellikle hani bundan sonraki dönem için baktığımızda Türk denizleri ne vaat ediyor? Yani bir genç balıkçı olmak istese ve denizci olmak istese, aslında bir anlamda sadece balık değil belki, hani onun üretiminden belki markalaştırmaya kadar pek çok alanı var artık bu alanlarında.
3: Evet. Şu an imkanlar çok tabii, eskiye göre çok kat kat imkanlar var.
2: Yani siz en çok nede zorlandınız?
3: Genç bir girişimci bir tekne alıyorum dese, gidip başvursa, dediğimiz gibi yani sıfır faizli bir krediyle, yani çok da bir hani böyle bir yükümlü olmadan bir tekneyi alabiliyor. Hı hı. Biraz da tecrübe tabii varsa hani babasından.
2: Ne kadardır şu anda bir teknenin fiyatı?
3: Ya tabii yani şimdi teknesine 10 milyon dolara da tekne var. 1 milyon dolara da tekne
0: metresine
3: var.
0: Metresine göre değişiyor.
3: Yani metresine boyuna tabii göre. Boyuna göre, yani genişliğine göre fark ediyor. Yani şu an cihazlar, mesela içindeki cihazlar da biraz pahalı. Erişebilme şansı var ama denizlerimizin geleceği var. Biz zaten her gün umutla çıkıyoruz denize. Yani mesela bir gün önce başımıza kötü bir şey gelmiş, o ağlarımız yırtılmış olabilir, balıklar kaçmış olabilir, ama ertesi gün o günde olduğunda her şey unutuluyor, yeni bir umutla çıkıyoruz. Yani hiç gerisi aklımıza gelmiyor yani, çünkü deniz yani mavilik insana huzur veriyor, yani o yönde var yani. Bence tavsiye olunur tabii, yani sonuçta bir kafe açmaktan, yani restoran açmaktan deniz daha güzel yani. Bu en azından trafik derdimiz yok yani denizlerde, ve denizlerimiz zengin yani.
2: Havası güzel.
3: Havası güzel. Çeşitlilik çok yani, üç tarafımız denizlerle çevrili yani. Karadeniz var ve Karadeniz'deki balın lezzeti hiçbir yerde yok yani. Gidin bir lüfer balını, bir Karadeniz'den çıkan Çinoko bir lüferi yiyin. Dünyanın neresinde lüfer yani, bir daha balık yemedik dersiniz yani. Biz bir de işte yani restoranda da bunu sunduğumuz için yani müşterilerimizden de çok duyuyoruz. Yani taze bir çinekop, taze bir lüfer, işte yani boğazda tutulan. Yani zaten şey, balıkçılığa şey çok, ama emekli olduktan sonra. Mesela her sandal alan bir şey, her emekli olan bir sandal alıyor. İşte hepsi, herkesin bir kamışı var sahilde, yürünmüyor sahillerde. Yani bir balıkçılığı herkes seviyor. Yani çocuklar balık tutmak istiyor, ama tabii profesyonel olarak yapmak biraz daha bir tecrübe istiyor. İşte bir daha bir maliyeti fazla. Tabii. Ama onların da işte o da var. Biraz bizim bu geleneksel balıkçılarla, işte bu yerel balıkçılarla, işte sandalcılık olsun. Yani sonuçta bir bu profesyonel olarak yapanlar var. Biz varız. Bir de işte sandal böyle küçük yerel ölçekli, işte yani böyle köylerde işte oltayla falan yapanlar var. İşte onların da biraz arayı da böyle şey sağlamamız gerekiyor. Çünkü bize pek iyi gözle bakmıyorlar. Yani sanki bir yere gittiğimiz zaman ya işte denizleri siz bitiriyorsunuz, İşte bizim balıklarımızı tutuyorsunuz işte falan. Aslında öyle değil yani. Biz de hani elimizden geldiği kadar, mesela her gün 4-5 poşet çöp çıkartıyoruz yani denize. Bu çevirdiğimiz zaman ağayı, bir sürü işte poşetti, oydu, bu hepsini poşetlerle, çalışanlar da olsun, biz de olsun, hiçbir zaman attırmayız yani. Denize bir şey atmamaya çalışırız. Ki oluyordur kötü örnekler, ama elimizden geldiği kadar. Sonuçta biz hepimiz işte aynı gemide izliyoruz ya. Hepimiz aynı gemiyiz. Yani biz temiz tutarsak denizlerimizi. Bir musluğaj olayı oldu hatta. Yani bu kirlilikten dolayı. Bir sene denizlerimiz felç oldu yani. Nasıl doldu vurursa. Biz de o denize ağ atamadık. Denizde olmayan bir canlı, işte bir yoğunluk. Ağlar denizden gelmedi. Bir sene boyunca yaşadık bunu. Yani bu yarın öbür gün de olmayacak değil. Çünkü nüfus artıyor. Denizler kirli. etkileniyor. İklim, işte deniz sıcaklığı falan. Bunlar bayağı etkiliyor ama deniz öyle bir şey ki yani bu sene hiç palamut yok. Seneye yani yüz binlerce kasa tutulabiliyor yani. Geçen iki sene önce neredeyse ayağımıza basıyorduk palamut balığına şeyde, Karadeniz'de. Çünkü

0: yasaklar da yani iyi uygulanıyor. 4,5 ay av yasağı. Tam şu an zaten balıklar göç yolunda, işte Ege'den, Çanakkale'den, Marmara'dan gelecekler. Karadeniz'e çıkacaklar. Yumurtalarını bırakacaklar. Eğer iklim şartları uygun olursa, yumurtalar tutarsa tutmayla bitiremezsiniz. Zaten yani eğer o hani şey yumurtlama döneminde zaten avcılık yasak yani profesyonel. Küçük sandallarla falan serbest ama bizim yani ağ dediğimiz işte troll dediğimiz büyük teknelerle yasak. Zaten balık tutup oraya çıkıp yumurtladığı zaman eğer tohumu da tutarsa yani o büyük bir ihtimal deniz sıcaklığıyla ilgili yani deniz suyunun belli bir derecede olmasıyla alakalı. Eğer tohumu tuttu zaten tutmayla yani tekneler de yetişmiyor. Tutuyoruz. Yani hem vatandaş ucuz balık yiyor. Mesela palamut bolken çok uygundu. Herkes yani bayağı bir artmıştı hatta. Bir istatistiklere baktım. İşte balık yeme kilogram başı olsun, yani satışı olsun, yani ekonomik şeyi olsun çok artıyor. Ama tabii olmadığı dönemlerde oluyor. Yani dolu vurduğu zaman da biz de bu deniz suyunun sıcaklığından olsun işte bu müsilaj falan bazı dönemlerde de bu azalış gösteriyor tabii.
1: Peki Arzu Hanım siz ne önerirsiniz bundan sonraki süreç için gençler ve kadınlara özellikle neler tavsiye edersiniz bu sizin alanınıza girmek isteyenler için aslında?
2: Biz hayvancılık konusunda aslında her şeyimiz müsait. Yani bizim de tarıma ihtiyacımız var hayvan yemi için. Bu yeterince var. İşte iklimsel sıkıntılara rağmen şimdilik var en azından. Çok önemli protein üretiyoruz yani. Ve ben de yoksa sizde yoksa bunu dışarıdan bağımlı bir ülke haline gelmemek adına hani şey bir ruhla da dediğim gibi yani bu bizim yapmamız gereken bir şey. Başka bir şey tanımıyorum yani yapmamız gerekiyor sadece. Yapmalıyız birileri yapacak. Kendilerindeki yeteneği fark etsin isterim kadınlar. Hani bu zaten bizim kadın olmak gibi bir şey yani kadın oluyorsunuz bu işi yaparken. Üretiyorsunuz, iktisat yapıyorsunuz, yemek hazırlıyorsunuz yani bir grup canlıya. Ya bu kadar korkacak kaçacak bir şey değil. Doğru biçimde yapıldığında hani kokmuyor. İstediğiniz gibi bir yaşam zamanı da size tanıyor. Zannedildiği gibi girince çıkamayacak gibi değil. Evet her işin bir yoğun dönemi vardır. İlk aklıma gelen okullar açıldığı zaman kırtasiyecilerin işi çok yoğun olur. Ama sonra normale döner. Hani bizim de belli hayvanlar böyle rastgele doğmuyorlar. Onlar her şeyi böyle biyolojik saatleri var. Ve yılları günleri var. Bu hayvanlar belli bir dönemde yoğun oluyor işiniz. Yani onun dışında çok serbest zamanları da var. Ek işler bile yapabilirsiniz aslında. Ya kendinizi çok iyi hissediyorsunuz her şeyden önce. Bir de çok şu anlamda çok tavsiye ediyorum. Çok az yani pazarı çok geniş bu işin. Hani bir işe girerken ben şundan korkmalıyımdır. Satabilir miyim? Ben bunu paraya çevirebilir miyim? Şu an böyle bir riskiniz hiç yok. Hiç yok yani. Hani bir banka size şu işi yap der mi ya? Siz gidersiniz. İşte ben bu işi yapacağım dersiniz. Kendinizi ikna edersiniz falan filan. Yani iş böyle. Bu işi yapmak istediğinizde işte kapı gibi Ziraat Bankası. Yani içine girdiğiniz anda sizi zaten ne şekilde yönlendirecekse. Belki orada şunu bile yaşadım ben. Hani sen şunu da yapabilirsin. Mesela küçük başa girme biçimi böyle oldu benim. Hiç aklımda yoktu. Sen bunu da yapabilirsin şeklinde. Bir sürü sektör var, arıcılık var. Yani mesela illa hani belki büyükbaş gençleri ve bayanları biraz ürkütebilse de ama bir sürü dal var. Hiç ürkütmesin. O kocaman 500 kilo hayvan, 50 kilo kadının hani böyle şey gibi davranıyor size. Sahibi olduğunuzu biliyor. Onun o bakışlarını her kadın görsün isterim gözümde bir inek bakışını. Yani kadın olduğunuzu gerçekten hissettiriyorlar size.
1: Peki siz Kadir Bey peki ne önerirsiniz gençlere? Siz de zaten aslında hepiniz de gençsiniz de hani biraz maalesef görüyoruz ki aslında büyük şehirde yaşamak ve biraz topraktan uzak yaşamayı tercih ediyor gençler. Biraz daha rahatlığı tercih ediyor galiba. Tarımla toprakla buluşmaları için ne tavsiye edersiniz?
3: Şöyle Özlem Hanım ben insanın toprakla ve ateşle yani yaratılışına zaten inanıyorum ama gerçekten bunu doğruluyor. Yani hiç toprağı görmeyen, hiç toprakla haşır neşir olmayan insan bile toprakla mutlu olur. Ya da şöyle 60 derece sıcakta önünüze bir ateş yaksın, yakın, duman çıksın insana huzur verir. Yani para az kazanırlar, çok kazanırlar.

0: ama gerçekten mutlu olurlar. Çünkü doğasında bu var. O yüzden ben toprakla ve ateşle olan işleri yapmalarını, kendilerine iyi geleceğini, hani biz şimdi işte bunlardan kaçıyoruz, büyük şeylerde meditasyon yapıyoruz, işte spor yapıyoruz, şey, hepsi psikolojik rahatlama. Aslında bunların hepsi bizim oralarda, köylerde insanlar bunu her gün yapıyor zaten. Fizik tedavi yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar, rahatlıyorlar, güzel uyuyorlar. O yüzden dediğim gibi, yani para az kazanır çok kazanırlar ama mutlu olmak istiyorlarsa bir kere bu sanal alemden 1000 kat, 100 kat daha iyi. Bir de alın teri var, yani kolay para değil, zor ama alın teri değerli. O yüzden gelsinler inşallah, bu ülkenin tarımına, emeğine omuz versinler.
1: Biraz sabırlı olmak lazım galiba, değil mi?
0: Tabii, bu yol çok uzun bir yol. Yani dedim ya, biz 60 yıldır uğraşıyoruz. Daha uzun süre uğraşanlar var. Biz ilk defa bir marka ortaya koyduk. Yani böyle, o da daha bir başlangıç. Yani böyle ortada bir başarı hikayesi falan yok. Ama dediğim
2: gibi. Olacak inşallah.
0: İnşallah. Ama bu yol güzel. Yani bu nereye gider, nasıl tamamlanır, ama bu yolda yürümek güzel. Yoksa zaten şöyle, bir hedefe ulaşırsın, sonra bir sonraki hedef, bir sonraki hedef. Ama bu yol, dediğim gibi, bu yolda, yolculukta güzel.
1: Peki Cemalettin Bey, siz tabii sadece buradaki arkadaşlar değil, pek çok alanda pek çok çiftçiyle bir arada oluyorsunuz. Baktığınız zaman gençlerin oranını da biraz daha artırabilmek için ya da kadınların oranını artırabilmek için ne yapmak lazım, ne tavsiye edersiniz diye sorayım. Ve tabii Türkiye'de tarımın geleceğini nasıl görüyorsunuz diye de sorayım. Ve Ziraat Bankası bu değişimin içerisinde nasıl yer alacak?
2: Evet Özlem Hanım, aslında şöyle, tabii biz gençleri ve kadınları mutlaka üretimin içerisinde tutmamız gerekiyor. Özellikle tarımsal üretim, tarımsal, ister bitkisel, ister hayvansal, ister su ürünleri olsun. Aslında devletin de bu konuda çok ciddi teşvik mekanizmaları var. Örnek vermek istiyorum. Yani aslında konuşmalarda hep herkes sıfır faizli kredilerden bahsetti. Doğru, sıfır faizli kredilerimiz var ama aslında uygun maliyetli, uygun faiz oranlarıyla, çok uygun maliyetlerle finansman erişimleri mümkün. Özellikle gençlerin ve kadınların. Bugün siz Ziraat Bankası'na krediye geldiğinizde, aslında genç ve kadın tarımına girdiğinizde, ki genci aslında erkeğe koyduğumuzda 40 yaş ve altını kastediyoruz. Kadında yaş sınırı da yok. %15 daha indirimli kredi alıyorsunuz yani. Finansmana %15 daha indirimli ulaşıyorsunuz. Aslında tarımsal üretim stratejik bir sektör olmaya da başladı. Çünkü bu ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, dünyada artan, pandemi sonrası artan, özellikle tedarik zincirindeki bozulmalar, gıda arz güvenliğini bütün ülkeler için stratejik önemde kılmaya başladı. Evet, siz bugün teknoloji ihraç eden bir ülke olabilirsiniz. Yani çok ağır imalat sanayinde faaliyet gösteren bir ülke olabilirsiniz. Ama eğer tarımsal anlamda kendi kendinize yeterli bir ülke değilseniz, bu noktada o kadar da güçlü olmadığınızı tırnak içerisinde değerlendirilebiliyor. Bunu da son gelişmelerle, dünyadaki gelişmelerle zaten gördük ve okuyoruz da. O yüzden mutlaka tarımsal üretimi, özellikle kendi kendine yeten, kapasitesi, üretim kapasitesi yüksek olan bir ülke olmak zorundayız. Bu anlamda hem bankamızın finansman imkanları, hem devletimizin teşvik mekanizmaları çok uygun, çok yerinde. Yeter ki yapmak istesinler. İşte hikayeleri dinledik. Üç üreticimizin de farklı hikayeleri var. Ve yapacak da mutlaka, 80 milyonluk ülkeyiz. Yapacak da mutlaka çıkacak. Olacak da devam edecek. Çünkü biz üç tarafı denizlerle çevrili. Yani sadece denizlerdeki bir biyoçeşitlilik değil yani korumamız gereken. Bizim kendi toprağımızı, kendi su kaynaklarımızı da korumamız gerekiyor. Doğaya saygılı da üretim yapmamız gerekiyor, evet. Tabii bu arada. Özellikle hani iklim değişikliğini dikkate alırken, çünkü negatif etkisi gerçekten tarımsal üretimi, tarımsal hasılayı ciddi anlamda negatif yönde etkiliyor. Bu anlamda kendi kendine yeten bir ülkeyiz aslında. Yani çok da umutsuz değiliz. Umutsuz olmamak da gerekiyor. bugün dünyada baktığınız zaman Avrupa'da birinci sıradayız. Yani tarımsal milasa da birinci sırada, dünyada da ilk 7 ülke arasındayız. Çok çeşitli ürün üretiyoruz. Yani 200'ün üstünde bitkisel üretimimiz var. Hayvansal da, diğer su ürünlerinde, su ürünleri dış ticarete ciddi anlamda pozitif katkı sağlıyor. Yani makro baktığınız zaman aslında

0: Türkiye'nin kendi kendine yetebilirliği ve üretim kapasitesinin çok güçlü olduğunu da görüyoruz. Finansman boyutu tabii ki önemli. Çünkü bu iş parayla oluyor, sermayeyle oluyor, öz kaynakla oluyor. Yani bir yerden bir işe başlamak için mutlaka bir finansman sağlamanız gerekiyor. Biz Ziraat Bankası olarak 162 yıl önce de aslında tarımı finanse etmek üzere kurmuş bir bankayız. O misyonumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Dün de tarımı finanse ediyorduk. Bugün de ve yarın da tarımı finanse etmeye devam edeceğiz. Klasik tarım finansmanından da bahsetmiyorum burada. Biz kendimizi aslında öncü bir rolde konumlandırmak istiyoruz. Yani tarımın ihtiyaç duyduğu üretim dönüştürme şekli de, yani iklime dirençli üretim teknikleri, dijitalleşme, hassas teknik tarım uygulamaları, organik tarım, bunların aslında hepsinde bir öncü rolde olmak istiyoruz. Yani yönlendirici ve öncü bir rolde olmak istiyoruz. Bu anlamda zaten Türkiye'de 1 milyon aşkın müşterimiz var. Yani 1 milyon üretici bugün Türkiye'de bizim müşterimiz ve finansmana erişiyor. Bundan sonra da erişecek. Biz tarımın dününde olduğu gibi bugününde ve yarında da olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle özellikle bu sezonun, bu dönemin tüm üreticilerimize bol, kazançlı, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tekrar Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum tüm üreticilerimizin, tüm çiftçilerimizin. Çok güzel söylediniz. Üretmek, evet, çiftçi olmak, tarımla uğraşmak sabır gerektirir, fedakarlık gerektirir. Onların bu emeğini biz kutsal olarak görüyoruz, kutsal olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bu senede bol kazançlı bir yıl olur temennisiyle sözlerimi bitirmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum sizin nezdinizde. Aslında izleyicilerimize hem sizin güzel hikayelerinizle hem de aslında bu işi yapmanın çok da zor olmadığı, sadece niyetin ve sabrın yeterli olduğunu anlatan bir hikayemiz oldu, bir panelimiz oldu. Başarının Tohumları panelinde Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat'ı ağırladık. Kadir Tekin'i ağırladık, Arzu Çelik'i ağırladık, Osman Adiz'i ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bizi izleyen tüm çiftçilerin de Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz efendim. Görüşmek üzere.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cengiz Aras ve Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ağparada.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

Göktengri'ye haber edile. Islıkla ok atıla. Ey mavi göğün sahibi Göktengri, oklarımızın ıslığını duy, bizi dinle. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gök Kağan'ın ulu ecesine kulak ver. Yere buğday saçarız ki barış ola. Toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya. Atları salarız ki bizim uçtula. Mavi göğü, yağız yeri, bilgi suyu kollayan Tengrim, bize bir işaret bağışla. Yolumuz bize esenlik mi getirir, karanlık mı?

0: Timur!
1: Savunmaya geç!
2: Halı korumaya alın!

başlı kurdun pençesi orada! Açın kapıyı! Ulak gelin!

0: Dargıbek. Geldiler mi?
1: Bekleriz Balamir Yapkum. Hazırlıklar bitti mi?
2: Bitti Vargıbek. Tek eksiğimiz hanımız.
3: Eksik olsun hanımız.
0: Kır çiçek.
3: Bana kızma babam. Eksik bir tekine gelin giderim. Hiç mi üzülmezsin?

0: başımın canı için gökten göğe yakaracağım. Çıkın.
1: Herkes çıksın.

0: tam yüreğine gelmemiş.
1: Ne zaman uyanır?
0: Okun biri yüreğini kaçırmış. Ama öteki ok omuz kemiğini kırmış. Hanımız çok kan kaybetmiş. Gök Tengri bilir. Ama uyanması çok zor.
2: Düğün diye çıktık. Yuhan mı vardı kalmak o?

0: Hepsi bu uğursuzun yüzünden. Hep bu uğursuz eksik yüzünden.
1: Ana.
0: Göktekin izin vermedi verilmesine. Hep bu uğursuz yüzünden.
1: Ana yeter. Yeter. Yeter. Rahat bırak artık şu garibi. Dili vardı, doğumu verin beni dedi. Ne uğursuzluğunu gördün?
0: Hain damın sütünü içti. Daha büyük uğursuzluğum olur.
1: Hanımızı vuran o çapulcunun hiç mi suçu yoktur? Ana. Ana. Eğer babam ölecekse... Tengrim korusun. O albuz okçu yüzünden ölecek. Batuga yüzünden değil. Batuga sende ne dedi, ok babamın yüreğini kaçırdı.

0: Bütün Bozkır'ı aramam gerekse de sana and olsun ki bulayacağım. Hanımızı vuran okçuyu ayaklarının altına sereceğim.
1: Nasıl? Saldık. Kimdir bilmeyiz. Çift başlı kurdun pençesiyim diye herkesin bildiği yüzü saklı bir kız.
2: Bulayacağım. Ben yüzünü gördüm.
0: Bir daha görsen tanır mısın?
2: Çok kısa bir an gördüm. Ama şu boylarda. Kaşları kara, saçları örük. Bir dokun kolunu sıyırdı. Yarası vardır.
0: Sen kalasın Saltuk. O çapulcuyu yakalama görevini babam bana vermişti.
3: Teginim.
0: Sen burada kalasın. Hanımızın durumu ağırdır. Babanın yanından ayrılmayasın.

0: Alpabağın gerçekten öldü mü şimdi?
1: Batuga sendeledi. Ok tamır eline gelmedi gibi ama.
2: İki tane ok yedi bağrına. Çoktan ölmüştür.
0: Erlik Ağa'nın boğaları alıp yerin dibine götürmüştür o abisi. Ak kız, babanın öcünü aldık.
1: Babamın sesini duydum düşümde.
0: Ne dedi?
1: Yayını gel, okunu at. Düştüğü yer yazgındır dedi. Ok da kartal gibi, ejderha gibi bir şey isabet etti.
0: Alpagoan işte. Öcünü aldın. Yazgın öcünü almaktı.
1: Yine kanar bu. Şusar da Alpagoan'ın yuh törenini görmeden ölmeyeyim.
0: Asıl bizim düğünü görmeden ölemezsin. Demeyeyim hanım. Bu kadar ganimetten bize de düğün yapacak kadar düşer.
2: Düşer ya. Hazır ak kızın kolu da yaralı. Risto'nun da ona bir güzel yeni seni alırım artık.
3: Ben sana tek kolumla da yeterim.
2: Aha, yetersin, yetersin.
3: Şimdi bile yenerim seni. Var mısın?
2: Oh!

0: Bizle oğlum bak.
1: Dönersem alırım kızı.
0: İyi. Ama ben yenersem bir daha ısırma demek yok.

0: Kabul.
1: Ortadaki ağaç hedef.
2: Yeter! Sen bir inilmelere doyamadın. En sonunda ben yeneceğim Hakkız'ı. Alacağım seni, o olacak. Sen bir bakayım atına. Yoldurma o saçlarını bana. Ok yarışı marışı yok. Git çorpan ağına haber ver.
1: Emrin olur Sırma Hanım.
2: Hemen obaya gidiyoruz. Malları dağıtıyoruz. Haftaya da düğün yapıyoruz. Sür şu arabayı, haydi haydi.
3: Tamam Sırma Hatun. Dellenme ya.
2: Dellenirim, dellendim. Aa, haydi.
1: Haydi.
2: Haydi.
1: Kızdırmayın Sırma'yı.
4: Hadi gel oğlum.

0: Neden çaldın?
1: Açım Çolpan Hanım.
0: Herkes aç.
1: Neden açız? Hanımız bizi niye doyurmaz?
0: Çünkü babamın ve bacımın canına kıyan gökler bizi gök ordaya sokmazlar. Hayvanlarımızı, keçimizi, sütümüzü sattırmazlar. İpek yolunda ticaret yaptırmazlar. O yüzden açız. Senin açlığının sebebi göklerdir. Ama sen dağdan çaldın.
2: Dağ dağ satmaz. Dağ dağdan çalmaz. Dağ gökten hakkını alır ama dağdan çalmaz. Çalamaz. Töremiz boyundan çalanın canını alır.
0: Sana yarlığım, açlıktan yavaş yavaş ölmendir.
1: Esma Hanım, kılıcınla al canımı.
0: Kılıçla ölmek yiğitlerin hakkıdır. Adi bir hırsız kılıcımın onurunu hak etmez. Yaşadığın gibi onursuzca öleceksin.
2: Vallahi indireye.

0: Yine çapıla mı çıktın sen?
1: Çıktım. Ama bu sefer Gökkanlı'nın vergi kervanını değil, yeğenin Batuga'nın gelin görümlüğü kervanını çapulladım.

Kalpak uhanı. Yüreğinden

Sen ne yaptın? Alpaguhan bizi obamızdan sürdü. Beni de, seni de yetim bıraktı. Yeğenini öksüz bıraktı. Biz senelerdir hiçbir şey etmeden oturduk. Ne bilirsin benim oturduğumu? Oturmadıysan hani verdiğin söz? Hani içtiğin and? Benim hanım obasına söz vermişti. Gök, dağın önünde diz çökecek demişti. Hanım yapamadı. Ben yaptım.

sen benim işimi öyle bir bozdun ki Akkız. Evren Altın'ın emaneti olmasan

Asma, Yaman. Yok edin arabayı.

0: Demek. Kayıtekini gördün mü?
1: Tahtada sınadır.

0: Tengrim sana uzun ömürler versin han baba. Ama senden sonra benim kağan olmamı mı dilersin?
1: Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa Gökhanlığının sırtı yere gelmez.
2: Babam! Daha ölmedi.
3: Ölmedi. Ölmeyecek de. Ben sadece...
2: Sen sadece...
3: Onu burada görmeye hazırım da.